puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak 1. lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı ile Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 başlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki ata sporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4. lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferde hızla transferler devam ediyor diyeceğim ama transfer dönemi hızlı açılmadı. Tabii ki resmi dönem başlamadı. Resmi dönemi bekliyoruz transfer için ama tabii ki gelişmeler var. Kulüpler girişimlerini yapıyorlar.

0: teklifleri yapıyorlar. Oyuncu arayanlar, teknik adam arayanlar, geniş bir yelpaze var, hareketli bir dönem var, hareketli bir pazar var. Bunları konuşacağız. Onur Özkan ve Zafer Tüzün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Yani her seferinde transfer hızla devam etmek ediyor diyesim geliyor. Ama sonra 22 Haziran'da başlayacağı aklıma geliyor.
1: Başlaması önemli değil canım şu an.
0: Yani resmi imza yok yani.
1: Olma, hani çalışmalar sürdüğü sürece başlamış sayılır.
0: Çalışma bitmez.
1: O bitmiyor işte. Bize transfer bitmez diye bir şey var ya, doğru. Bizde bitmiyor transfer yani.
2: Ama transfer yapmakla da takım olunmuyor. O da ayrı bir şey. Yani tamam, %100 isabet olmaz transferde ama bizim takımlarımız 15 oyuncu alıyor, 13 tanesi kasayı boşaltmaya
1: yiyor. Bir sonraki sezon yok.
2: Yani olacak şey değil.
0: Zaten onun için... hocam cümlenin içinde cevabı var ya. Yani var, bu kadar fazla oyuncu transfer ederek. Bu arada bir yaz modu, bir kış moduyla birlikteyiz. Onur,
1: ya şimdi dengelemek ben, istedik biz
0: Zafer hocam. Godfather 4 neden çekilmedi gibi bir hava içerisinde. Hani ben varken kedin, şu kıyafetle abi, çekilmez miydi gibi Ömer'im, gelmiş buraya.
2: Teknik direktörlere ne diyoruz? Alternatif fikriniz yok mu? Alternatif fikir sunuyoruz. Üşüyorsan evet, bak öyle giyin, biraz aynen, terliyorsan
1: seçenekler
2: böyle giyin.
1: Burada yani.
2: Bak bu alternatif ürettik biz işte.
0: Hocam bu tarafın Bodrum,
1: evet.
0: Kaş.
1: Ben? Bulamadı.
2: Doğuya doğru.
0: Bazen söylememek daha iyi, merak ediyorsun ya.
2: Ağrı, Kars.
0: Hayır. Hadi Avrupa'dan örnek vereyim. Şimdi herhangi bir şehrimiz yanlış anlayıp alınmasın da. Brüj ya. Sen Brüj'sün.
1: Brüj. Güzel. Sıkıntı yok.
0: Yani çünkü böyle Brüj'e gittiğin zaman direkt böyle 1400'lerin havası, 1500'lerin havası. Hani... Sanki o yıllarda yaşamışız gibi ama yani öyle hissediyorsun.
1: İyi bir şey mi söyledim bilemedim ama olsun.
0: İyi bir şey.
2: Ama ben sana şu söyleyeyim mi?
0: Ha, seni hiç Brüj'e abi benzeten oldu mu, öyle düşün yani.
2: Çatı yok, iyi bak Ömer'im. Çatı iyi. Çatı ne giyse yakışıyor şimdi.
0: Çatı sizin de iyi.
2: Çatı benim de iyi.
0: Yani hocam, maşallah maşallah diyeyim de şimdi yani. Sonra
1: çok
0: sonra çatı su almasın maşallah diyelim.
2: Dikkat edelim bari.
0: Önemli. Biz başlayalım transferlerle. Tabii dediğimiz gibi yani resmi bir imza yok ama konuşulan çok isim var. Fakat aslında hocam en önemli konulardan bir tanesi ki hala önemini koruyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı kim olacak? Geçen hafta Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk. Pazartesi akşamında artık yavaş yavaş, salı akşamı yoğunluktan ben biraz yorulmuşum. Pazartesi geride bıraktık diyecektim. Salı akşamını geride bırakıyoruz. Şimdi salı akşamı da tamamlandı neredeyse. Hala açıklama yok. Muhtemelen olmaz bugün. Yarın çarşamba. Yani aşağı yukarı bir haftalık bir gecikme var gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Bu gecikmeden bir anlam çıkarmak gerekir mi hocam? Aykut Kocaman isminden başka bir isim de bu dakikadan sonra sürpriz olur mu olmaz mı, bunu konuşalım.
2: Yani bana göre Fenerbahçe'de artık teknik direktör değil de futbol sistemi değişmeyecek bir kurgu yapıp planlama olması lazım. Niye? Şimdi belli ki yerlisi yabancısı kim gelirse gelsin Fenerbahçe ikinci oluyor zaten. Garanti. Şimdi bu açıdan baktığımda Fenerbahçe'nin agresif oyunla nam salan, bir oyun beklentisi olan taraftara sahipken Fenerbahçe'nin sahada sergilediği boş, bıraktığı boş alanlar, büyük boş alanlar, temassız oyun, rakibe tanınan sürelere baktığında takım olgusu taraftarı ikna etmiyor şampiyonluk yolunda. En büyük beklenti ne? Şampiyonluk. Tek müjde ne? Şampiyonluk müjdesi. Bu yüzden de birikmiş stres için günah keçisi arayan bir taraftar varken planlamaların çok doğru olma zorunluluğu var artık Fenerbahçe'de. Zaten herkesin ezberinde artık Fenerbahçe takımının santrfor ihtiyacı var. Bir değil iki tane var. Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı var. Hatta ben abartmıyorum, bir değil iki tane oraya da stoper ihtiyacı var. Ha, Fenerbahçe oyunsal anlamda çok tatmin etmeyen ama skor anlamında kazandığı için iyi dediğimiz bir sezon geçirdi. Ama bak, kazandığı için iyi dedik. Yoksa ortaya koyduğu oyun için değil. Fenerbahçe'nin son birkaç sezondur oyun kimliği yok. Oyun kimliği olmayan takımda onun için kekeme performans gösteriyor. Bir bakıyorsun kendini aşağıdaki takımlara oyunsal anlamda üstünlük kuramayıp skor olarak

0: Teknik direktörden sonra yönetime tekrar sirayet ediyor. Bu böyle süre gelen bir süreç. Artık bu bitmeli. Yani ya Fenerbahçe'de artık bir kültür, bir sistem yaratmalı Fenerbahçe takımı. O sistem doğrultusunda ona uyabilecek bir teknik direktör seçimi. O teknik direktöre destek olup da o teknik direktörün istediği transferler yapılmalı. Ve bu da açıklanmalı camiaya. Biz bu teknik direktörle artık Fenerbahçe'nin geçmişine, tarihine, DNA'sına dayanarak bir futbol kültürü yarattık, bir sistem yarattık. Bu sistem doğrultusunda işte kimse, Aykut Hoca başa getiriliyor. Uzun vadeli bir planlamamız var. Bu plan doğrultusunda hepimiz destek olalım. Artık bir sistem oturulsun. Bundan sonra artık teknik direktör değişikliği konuşmayalım'a getirmeli işi. Bu neyle oluyor? Sistem kurmakla oluyor. Onun için çok kolay değil. Fenerbahçe'de şu an elinde bir sürü bir gram faydası olmayan futbolcu var. Bu futbolcularla ne yapacak? Mevcut borç durumu. Tamam, gelen yönetim için sıkıntılı bir süreç başlıyor ama camiayı, bilhassa taraftarları bu hiç ilgilendirmiyor. Gelmeseydiniz diyor kardeşim diyor. Bunları bilerek geldiniz. Hiç diyor ucuz bahanelere sığınmayın. Bana şampiyon olacak, çatır çatır sahada top oynayacak ve şampiyon olacak takım yaratın diyor. Bu beklenti içerisinde. Yani onun için giydiği formanın anlamını bilen yerli futbolcu lazım. Yerli futbolcu aidiyeti. Şimdi bunu kaybetmeye başladık. Yerli oyuncu sayısı enteresandır. Galiba en fazla Galatasaray'da mı var?
1: Sayı anlamında mı?
0: Sayı
1: Hayır,
0: anlamında.
1: En az Galatasaray'da.
0: En az da mı? Fenerbahçe'de de öyle.
1: Galatasaray'ın şu an hocam, yani sözleşmeli, Icardi'yi de hani sözleşmeli sayalım, 11 yabancısı var Galatasaray'ın. Yani gelecek olanlar da var tabii ki ama hani şu an
0: yerli sayısı, yerli.
1: Yerli sayısı Galatasaray'ın
0: çok. Çok. Ben onu dedim. Sen yanlış anladın. Yerli oyuncu sayısı dedim, onlar da fazla. Bu bir avantaj, büyük avantaj. Şimdi ne olursa olsun o giydiği formanın içine ruhunu koyma yerli oyuncu aidiyetiyle başlıyor. O evet. Oyuncular gelen yabancılara bunu hissettiriyor.
1: 4 sezondur Galatasaray'ın o anlamda ciddi bir farkı var ligde yarattığı. Yani geçen sezon, geride bıraktığımız sezon sürekli 4-5 yerliden katkı aldı Galatasaray düzenli olarak.
0: Aynı zamanda Okan Hoca'nın kurduğu bir sistemle ve sistematik bir biçimde, ondan sonra o sistem doğrultusunda devamlı çalışarak, geliştirerek ve o sistem doğrultusunda transfer takviyesi yapılarak. Örneğin Okan Hoca'nın kurgusuna uyan Lemina transferi gibi. Yani o sisteme uyan oyuncu transfer ediliyor. Yoksa Onur'la Zafer iyi golcü ikisi, bunları alalım değil. Kendi sistemine, kültürüne uygun transferler yapılması ki bana göre doğru olan bu işte. Onun için yani başarmak için bir de artı cesaretli olmak şart. Onun için teknik direktör, ben her zaman söylüyorum, futbolcu teknik direktörünü dinlemez. Teknik direktörünü taklit eder. O yüzden hakikaten icraatlarıyla futbolcusunu ikna edecek teknik direktör duruşu Fenerbahçe'ye gereklidir. Onun için bu ligi bilen, bu ligi tanıyan, ondan sıkıntılı süreçleri başarıyla geçirmiş bir Aykut Kocaman, eğer açıklanacaksa açıklansın. Bu kadar beklemenin manası da yok ya. Zaten niye bekleniyor? Ben onu anlamadım.
2: Açıklanmadıkça hem Fenerbahçe'ye hem de Aykut Hoca'ya zarar verdiğini düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Ya tabii 7'sindeydi seçim.
2: 9 gün geçti. 9 işte, gün. 10. gün
1: evet,
2: olacak.
1: Üzerinden 9 gün geçti. Tabii seçim öncesi herkes şunu bekliyordu. Mazbatı alınsın. İşte geçtiğimiz cuma açıklanacak diye bekliyordu herkes. Çarşamba mazbata alınmıştı çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın bir ifadesi var. Ben de hatalarımdan ders çıkardım. Geçmişe yönelik ifadesini kullanmıştı. Bazı değişimler olacak Aziz Yıldırım'da. Bunlardan bir tanesi şu. Mesela geçtiğimiz yıllarda baktığımız zaman bir yönetim kurulu var arkasında. Hep güçlü bir yönetim kurulu ama hep kritik kararları tek başına aldı Sayın Yıldırım ve bazılarında hatalar yaptı. Şimdi örnek vermemiz gerekirse şey, Denizli faciası sonrası 2 yıl takımı şampiyon yapmış Davom'un gönderilmesi. Ya da Zico ile yol ayrımı. Ersun Yanal'la şampiyonluk sonrası yol ayrımı. Bu gibi kararları Aziz Yıldırım yönetim içindeki ciddi karşıt görüşlere rağmen tek başına almıştı. Şimdi seçim öncesi Aziz Yıldırım'ın kafasındaki tek

0: isim Aykut Kocaman'dı. Tek isim. Hani hiçbir zaman Sayın Yıldırım, Sayın Başkan ya şu da olur mu acaba demedi. Fakat seçim sonrası şöyle bir şey oluştu. Artık daha fazla ekibine soran, danışan ve onların görüşünü dikkate alan bir başkan profili çizmek istiyor. Dolayısıyla seçim öncesi herhangi bir anlaşma resmi olarak yapılmadı Aykut Hoca'yla. Bu yüzden. Seçim sonrası mazbata töreni yapıldı, yönetim toplandı, görev dağılımı yapıldı. Burada bazı yöneticilerin farklı isimleri masaya getirdiğini söyleyelim. İşte Montella'nın ismi gündeme geldi bu süreçte. Bu süreçte Nuri Şahin diyen bir yönetici varmış benim öğrendiğim. Fakat günün sonunda Aziz Yıldırım kendi düşüncesi olan Aykut Kocaman ismini tüm yönetim kuruluna kabul ettirmiş durumda şu anda.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok pardon, bir virgül koyarsan Onur. Montella ismini söyleyen yönetici ben bilmiyorum da kim olduğunu. Ya da fikir diyeyim yani. Şimdi Montella zaten milli takımla birlikte. Hani inşallah bizim serüvenimiz daha uzun sürecek ama hani en baktığımız kısa dönemde bile hani bunun 10 günü 15 günü var. Montella ayrılacak olsa milli takımda onun bir süreci var. Fenerbahçe ile imzalayacak olsa bir süreci olacak. Yani Montella hani fikrini ortaya koymak bile bence Fenerbahçe'nin zamanıyla ilgili çok ciddi bir soruna yani, işaret.
2: Tabii sen, tabii
1: ya, bu arada hani olacağından ben zaten olacağını düşünmüyorum ama.
0: Olmadı zaten yani. Belki de Aziz Yıldırım bu senin söylediğin sebepten dolayı ona sıcak bakmadı ama böyle bir fikir ortaya atıldı. Hani hem ligi bilen bir teknik direktör olsun hem yabancı olsun şeklinde. Ama günün sonunda geldiğimiz noktada evet bu yönetim kurulu içinde yaşanan görüşmeler, Aziz Yıldırım'ın diğer yöneticilerle yaptığı fikir teatrisi bir gecikmeye sebebiyet verdi. Ama şu bilgiyi verelim, Aykut Kocaman zaten işbaşı yaptı. Resmi olmasa bile şu an çalışıyor. Bir süredir zaten Aykut Hoca takıma dair, transferlere dair, planlamaya dair, yönetime, daha doğrusu direkt Sayın Başkan'a raporunu sundu.
1: Peki resmi olarak açıklanmaması neden yani nasıl bir engel var önünde?
0: Engel yok. Dediğim gibi burada bir süreç vardı. Önce mazbata alındı. Sonra görev dağılımı yapıldı. Yani Sayın Aziz Yıldırım tek başına her şeye karar veren, tek başına her şeyi yöneten bir başkan profilinden ziyade biz oturalım, görev dağılımını yapalım, taşlar yerine otursun, ondan sonra oturalım beraber karar verelim şeklinde bir görüşe sahipti. Ve o toplantıların ardından Sayın Yıldırım tüm yönetim kurulunu ikna etmiş durumda. Benim aldığım bilgiyi söyleyeyim. Yarın ben Aykut Kocaman'ın resmen açıklanacağını duydum.
1: Yarın.
0: Önemli bir isimden yarın. Çarşamba günü itibariyle. Ama bu konuda dediğim gibi spor medyasının içindeyiz. Hani çok kesin konuşmak da zarar veriyor bazen bizlere. Çok değişken süreçler var çünkü ama dediğim gibi zaten Aykut Hoca bir süredir takımla alakalı çalışmalarını yapıyor. Hatta belki resmi göreve gelmedi, isim vermek doğru olmaz. Sayın Yıldırım'ın planlama konusunda görevlendirdiği bir yetkiliyle Aykut Kocaman ortaklaşa çalışıyor.
2: Oğuz'la mı?
0: Hayır.
2: O da yönetici var. Bazında mı?
0: Evet, yönetici bazında bahsediyorum. Profesyonel anlamda söylüyorum. Daha önce yurt dışında çalışmış eski bir yöneticiden bahsediyorum profesyonel. Hadi isim verelim, Hasan Çetinkaya'dan bahsediyoruz burada. Zaten bir transfer planlaması yapılıyor. Oğuz Çetin bu planlamanın içinde dahil zaten. Yani görüşmeler yapılıyor, planlamalar yapılıyor. Sadece resmi açıklamaya kalmış. Yani Aykut Kocaman'ın açıklanmaması görev başı, iş başı yapmadığı anlamına gelmiyor. Bir şekilde yapıldı bu iş başı. Dediğim gibi resmi olarak açıklanacak. Ben yarın diye biliyorum ama bu süreç ilerler mi? Çok zannetmiyorum bu arada. Hani çok fazla uzayacağını.
2: Onurcuğum hakikaten ciddi soruyorum, merak ettiğim. Tamam, bu planlamalar doğrultusunda geç açıklanmasının manası ne?
0: Şey dedim ya hocam, yani burada şöyle bir şey var. Eğer ki mazbatı alınmadan, yönetim kurulu görev dağılımı yapmadan bir teknik direktör açıklansaydı, hani direkt işte Aziz Yıldırım tek başına karar verdi şeklinde yorumlanabilirdi bu. Bu beklenmesinin sebebi biz konuştuk. Yöneticilerle beraber tarttık, değerlendirdik. Başka adaylar masaya geldi. Bir de hocam Aziz Başkan ne dedi seçimden önce? Ben kimseyle anlaşmadım dedi. Hatta Aykut Kocaman'la bir aydır görüşmüyorum dedi. Şimdi böyle diyen başkan seçimden iki gün sonra teknik direktörünü açıklasa kendi sözlerine ters düşecekti. Hani biraz daha sanki sürecin doğru ilerlemesi, sağlıklı ilerlemesi sağlanmış gibi gözüküyor bu anlamda. Dediğim gibi yani benim aldığım bilgi yarın açıklanacak ama süreci hep beraber takip edeceğiz.
1: Çünkü şöyle yani transferleri olacak Fenerbahçe'nin, işte Muriç konusu konuşuluyor, Girassi konuşuluyor.
0: Muriç şu an Fenerbahçe'nin resmi.

0: olmasa da oyuncusu diyebiliriz rahatlıkla. Gibi, evet.
1: Muriç tamam belki ama yani Girassi gibi ya da bilmiyorum belki savunmaya yapılacak işte başka noktalara yapılacak yabancı oyuncularla ilgili girişim illa ya da bir liste mutlaka vardır Fenerbahçe'de. Ya bu oyunculardan bazıları da her oyuncu farklı tabii hocam ama hani teknik adamının kim olacağını bilmek ister. Takımın aşağı yukarı ne oynayacağını bilmek ister. Oyun planını bilmek ister.
0: O konuda bir bilgi vereyim mi sana? Aykut Kocaman Vedat Muriç'le görüştü. Fenerbahçe teknik direktörü olarak görüştü. Bu görüşmeyi Fenerbahçe'nin bir efsanesi olarak yapmadı. Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik adamı olarak Vedat Muriç'le görüştü Sayın Başkan. Bu görüşme oldu.
2: Başkan mı Aykut?
0: Aykut Kocaman görüştü Vedat Muriç'le. Ya bu temas sağlandı. Yani seni söylediğin örnekten yola çıkarsak diğer görüşülen futbolculara da mutlaka hocanın bir teması olmuştur.
2: Doğru bir şey ama yani şimdi teknik direktörün yapılacak transferlerdeki ortak fikri de olmasının...
0: Hatta bilgi vereyim Ömer'in söylediğine paralel seçim öncesi Girassi ile görüşüldüğünde Girassi diyor ki ben teknik direktörü görüşmeden diyor ki hiçbir kulübe evet demem diyor. Hani beni görüştürün teknik direktörümle ben görüşmek tabii istiyorum. Ne oynatacak? Bana vereceği rol ne? Çok sistem doğru. Ne? İkili mi oynayacak? Tek mi oynayacak?
1: Neden açıkçası hani herhalde istiyordur o profil diye düşündüm.
0: Bize normal Girassi geliyor bunlar. Örnek veriyorum seçim olmadan hoca belli değilken biz transfer yapıldığına şahit olduk. Anlaşma sağlandı birçok oyuncuyla. Ama Avrupalılar böyle bakmıyor olaya. Daha profesyonel. Evet. Yani görev dağılımı olsun, taşlar yerine otursun. Daha profesyonel bir yapı. O yüzden de bazı yabancı oyuncular mutlaka resmi olarak açıklanmasını da istiyor olabilir tabii ki.
2: Şimdi bizim bir kere futbolumuzun içinde adamlığın, zerafetin kitabını yazanların başında Aykut Hoca gelir. Aykut Kocaman gelir. Onun bir duruşu vardır Aykut'un yani. Onun için doğru bildiklerinden de asla zerre kadar sapmaz yani. Şimdi bu konuda eğer Aykut Kocaman'la anlaşılıp da bu transfer planlaması yapılıyorsa açıklanıp açıklanmaması da çok da önemli değil. Ama camianın merakını giderme açısından ne kadar erken açıklansa o kadar...
0: Belirsizlik her zaman sıkıntı yaratıyor. Tabii,
2: çünkü bir de şöyle bir şey var. Şimdi seçim döneminde de her iki başkan adayı bir ve bir arada olmaktan bahsetti. Birliktelikten bahsedildi. Şimdi her şey ne kadar erken netleşirse o kadar bir ve bir araya gelmekte ondan sonra daha kolay olur diye düşünüyorum ben. Onun için biraz sevgili Aykut Kocaman'ın teknik direktörlerin belli ekipleri vardır. Senelerce onlarla çalışılır.
0: Doğru.
2: Ekstra bir pozisyon durum olmadığı müddetçe teknik ekibin çok değiştiği görülmez. Burada Aykut Kocaman'ın ekibine işte Kayıt'tır, Webo'dur,
0: Volkan Demirel, Selçuk Hoca ayrıldı, anlaşma gitti. Sağladı.
2: Evet. Şimdi böyle insanlar aslında evet eğer ki teknik direktörlük kariyerini başlangıcını yapmak isteyen oyuncular varsa teknik ekibe dahil edilir. Onlarla birlikte onlara da eğitilerek Türk futboluna ya da Avrupa futboluna sunulur. Kabul. Ama Aykut Kocaman başta olmak üzere o karakter icabı teknik direktörler çok fazla teknik ekibine takviyeyi de sevmezler. Şimdi böyle bir şey de var.
0: Yani evet.
2: Şimdi camia açısından söylenen konuşulan isimler evet camiayı ikna eder. Sevindirir de. Hatta bağlılığı da artırır. Sadakati de artırır. Ama takımı yönetecek olan teknik direktör olduğu için bu konuda biraz daha hassas olunması lazım yani. Onun için ben teknik direktörün hep ne diyorum futbolcu teknik direktörün dinlemez ama taklit eder dediğim o. Yorumcu takımı değil futbolcusu tapacak teknik direktörüne. Bu süreç Avrupa kupalarının bir ay sonra filan sezondan sonra 20 Temmuz galiba.
0: Fenerbahçe'nin 20 Temmuz'da
1: yaklaşık
0: maçı var.
1: İşte bir 40 gün civarı var diyelim.
2: Şimdi sezon başı sezonun açılıp da antrenmanların başlaması sadece yükleme değil ki. Aynı zamanda uyum süreci.
0: Doğru.
2: Bu süreç ne kadar erken başlasa o kadar iyi. Benim bildiğim kadarıyla ayın 24'ünde Topuk Yaylası'nda başlıyor Fenerbahçe antrenmanlarına.
0: Bu ayın 25'i. Sonra 25 olması lazım.
2: 24-25. 24'ünde oraya gider bir gece yatarlar ondan sonra. Gider gitmez antrenman da baba sıkar biliyor musun?
1: Yaptınız mı hocam?
2: Yaptık abi. Şimdi iniyorsun orada da
0: tatilden çıkmışsın şimdi.
2: Pırasa gibisin. Şimdikiler daha profesyonel. Onlara bir çalışma programı veriliyor. Uyuluyor. Biz maalesef pasif antrenman bile yapmadan geliyorduk. Kilo almışsın filan. O süreci geciktiriyorsun. Yani profesyonellik anlamında eksiktik yani.
1: Onu bitmiyor söyleyeyim. Değil mi hocam ilk antrenman?
2: Bitmez. Bitmez. Hele bir de 3 antrenman havada süreci sıcak var ya. Sabah bir 6'da kalkıyorsun, 7'de bir antrenman, 11'de bir
0: antrenman. Lak tak testi falan.
2: Abi ondan sonra adını filan unutuyorsun bir ara. Şey kampın sonuna doğru hatırlıyorsun. Aa, Onur'du değil mi? Merhaba Onurcuğum, nasılsın filan.
1: Şimdi Vedat konusunda senin söylediğin gibi imza çok yakın. Öyle görünüyor.
0: Yani pürüz yok. Hem kulüp tarafıyla anlaşıldı. Zaten Vedat Muriç'le anlaşma sağlanmıştı. Ama Girassi konusunda şunu söyleyeyim. Seçim öncesi daha olumlu bir tablo varmış gibi duruyordu. Burada Fenerbahçe yönetimi bir kere 35 milyon euroluk maddi üzerinden bu transferi yapmak istemiyor. Yani daha düşük bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. 35 milyon euro 1 Temmuz itibariyle devreye girecek. Girassi sözleşmesinde böyle bir madde var. Hani Fenerbahçe 20-25 milyon euro civarında yapmaya çalışıyor ama Dortmund buna yanaşır mı? Çok zannetmiyorum açıkçası. Girassi tarafı da aslında daha önce ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile görüşüp hani prensipte birçok noktada anlaşma sağlamıştı ama onun da farklı istekleri ortaya çıkmış Girassi'nin. Şimdi şöyle bir nokta da var. Kulüpler ve oyuncular bunu koz olarak kullanabilirler. Belki Fenerbahçe yönetiminin ağzından, Sayın Başkan'ın ağzından Girassi kelimesi çıkmadı. Ama ona yakın isimlerin birçoğu hani Girassi transferi bitiyor, bitecek şeklinde konuştuğu için bir beklenti oluştu. Şimdi kulüp tarafı, Dortmund'dan bahsediyorum, ve oyuncu tarafı bunu koz olarak kullanıyor. Yani almaya mecburlar Girassi'yi. Almazlarsa zor durumda kalırlar şeklinde bir köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar Fenerbahçe yönetimi. İstedikleri şartlarda bitirmek için. Bir de şöyle bir şey var Ömer. Girassi'nin diyelim ki olmadığı bir senaryodan bahsedelim. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Acayip bir 9 numara problemi var, var tüm dünyada.
1: Var.
0: Yani gerçekten. İspanya'da Oyarzabal dün 30 dakikalık bir faciası var. Belçika'da 150 kiloluk Lukaku'ya bel bağlanmış durumda.
1: Fransa'da Mbappe başlıyor.
0: Fransa'da Mbappe başlıyor. Almanya'da Almanya'da
1: 150 diyorsun ama giriyor işte, golü rakibe de olsa attırıyor yani.
0: Yani normal bir oyuncu olsa orada kadroya girebilir miydi tartışılır. Hollanda çok iyi sezon geçirse de Malin'le oynuyor. Almanya Havertz'le oynuyor. Yani dünya futbolunun genelinde bir 9 numara problemi var. Hani Girassi olmazsa Fenerbahçe'nin B planı, C planı nasıl, tabii Vlahovic ismi mutlaka gündeme gelir Fenerbahçe'de. Hani Girassi olmadı diyelim ki. Hani Fenerbahçe mutlaka bence Vlahovic'e gider. Çünkü orada serbest kalacak büyük ihtimalle. Yani oyuncuya bonservis vermezsin. Biraz fazla maaş verip alma şansın olur. Daha da 26 yaşında bu arada Vlahovic. Halen çok yaşlı zannediyoruz.
1: Doğru.
0: Yani dolayısıyla çok fazla seçeneği de olmaz Fenerbahçe'nin. Hani maksimum 3-4 futbolcu yazabilirsin listeye alabileceğin şu anda. Ve alabileceğin aynı zamanda taraftarı heyecanlandıracak, sıkıntı çözecek, ihtiyaç giderecek oyuncudan bahsediyorum burada. 4-5 tanedir maksimum şu anda Fenerbahçe'nin portföyünde. Hani o anlamda Giresi olmazsa Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir süreç başlar. Bir de şöyle bir şey olur. Daha Aziz Yıldırım yönetimi görevin başındayken bir güvensizlik oluşur. Hı hı. Yani bakın Giresi alıyorlardı, şimdi alamıyorlar, yine transfer yapamayacağız şeklinde bir güvensiz ortam, tatsız bir ortam oluşur. Yani işte dediğim gibi Dortmund tarafı artık global futbol.
1: Kullanacak.
0: Her şeyi biliyorlar.
1: Kullanacak.
0: Bunları koz olarak kullanacaklar. Burada neler konuşuluyor? Sosyal medyada ne yazılıyor? Taraftar ne istiyor? Hepsini biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Giresi'nin menajeri de bunları biliyor. İşte seçim sürecinin bir zararı oldu Fenerbahçe'ye bu anlamda.
1: Evet.
0: Hani beklenti oluştu. Kulüpler de bunu kullanacak. Şimdi, ne yazık ki.
2: Kurumsal aklı olduğunu düşündüğümüzde Sayın Aziz Yıldırım'ın ve yönetiminin ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor.
0: Tabii.
2: Çünkü borç yükü çok. Ama taraftar açısından baktığımızda ya bir 3 lira fazla ver ama al bana diyor.
0: Hocam bugün şimdi Erdem'le konuştuk, sana destek aldım. Bizim Erdem Akbaş'la konuştuk. Kısa vadede Fenerbahçe yönetiminin bir 50-60 milyon euro'luk kaynak yaratması gerekiyor. Uzun vadede 200 milyon euro sıcak
2: para. Aralığa kadar. Yani daha bile fazla.
0: Evet,
2: biraz
0: ödemeler
2: daha
0: var. Kulüplere, oyunculara borçlar var. Hani bu anlamda tabii ki Fenerbahçe için seçim öncesi çok böyle pembe bir tablo çizilmiş gibi olabilir. Onu alırız, bunu alırız, şunu alırız ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin limitleri, ekonomik yapısı, UEFA bir yandan denetim altında Fenerbahçe. Hani bunlar çok kolay işler değil. İşte verdim 35'i aldım Girassi'yi şeklinde değil. Hani biraz daha ayağını yorgunluğunu

0: Şeyleri uzatma zorunda Fenerbahçe yönetimi şu
1: anda. Ben o yüzden işte yerli teknik direktör olması tarafıyım.
0: Niye? Evet, daha farkında olur bu ekonomik tablonun. Daha duyarlı olur.
1: Tabii. Biraz da şimdi Aykut üzerinden gideyim. Yani diğer tabii alternatif arkadaşlarımız da yanlış anlamasınlar yani. İsmail Kartallar veya işte Volkan'dır, Selçuk'tur, Bülent'tir, diğer arkadaşlar gibi. Ama şimdi Fenerbahçe kültürünü ve camiasını iyi bildiği için ve baskı ortamında çalışmaya alışık olduğu için bu ekonomik darlıkta, sıkıntıda ondan bu süreci iyi yönetebilir Aykut Kocaman.
0: Doğru.
1: Şimdi aynı zamanda Aykut Kocaman isminin Fenerbahçe'de her zaman güçlü duygular uyandırır. Karşılığı vardır yani. Hem kulübün efsanesisin sen, hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış birisin yani. Bunları da göz ardı etmeyelim. Onun için bana göre disiplini ve sistemli bir takım kurar mı? Kurar Aykut. Herkesin bir yanlış bana göre olan algısı var. İşte Aykut hücum futbol oynatmaz. Aslında hücum futbol diye bir şey kalmadı. Ya, takım halinde gidiyorsun.
0: Hocam herhalde yani.
1: Kaybediyorsun.
0: Ya bir örnek vereyim hocam. Herkesin imrenerek baktığı, metiyeler düzlüğü. Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal. Nasıl oynuyor? 4 tane stoper savunmada, önlerinde 2 tane savunmacı ortası.
1: Bak, kontrol oyuncusu. Evet.
0: Biz bazı konulara çok samimiyetsiziz. Yani bunu Arteta yaptığı zaman biz bunu övüyoruz. Metiyeler düzüyoruz.
2: Dahi oluyor.
0: Dahi. İşte sağ bekte Mosquera, işte sol bekte Calafiori. Ortada 2 tane stoper. Önde Zubimendi, Declan Rice. Diyoruz ki şahane bir iş.
2: Bir Türk teknik adam ya da burada yapıldığı zaman da daha neler oluyor?
0: Aykut Kocaman'la alakalı yıllardır konuşulan bir şey, saçma bir algı. Hala Mehmet Topal, Joseph üzerinden. Hep diyorum ki Galatasaray kimle şampiyon oldu? Lemina Torreira. Beşiktaş, Atiba Joseph de şampiyon oldu.
1: Bilhassa bizim ligimizin dinamikleri.
0: Yani evet. Şimdi adam bir şey yaptı, hatırlayalım. Kornerleri 2 kişiyle kullandıyordu Aykut Kocaman. Bu ne saçma şey dediler. Herkes yapıyor şu anda bunu.
3: Tabii.
0: Yani bakın, bir teknik direktörü beğenmeyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Bu tercihtir. Ben beğenirim, hocam beğenmez, sen beğenirsin. Bu değişebilir ama algı yapmak hoş bir şey değil. Linç kültürü hoş bir şey değil. Yani olmayan şeyler üzerinden Aykut Kocaman'ın eleştirilmesine karşıyım ben. Aykut Kocaman defansif futbol oynatmaz. Bakın, defansif futbol oynatmak başka bir şey. Yani bir teknik direktörün denge futbolu oynatması ayrı bir şeydir. Aykut Kocaman der ki benim için hücum neyse savunma odur. Bunu şu an dünyadaki tüm hocalar söylüyor. Gidin Okan Buruk'a, der ki savunma kadar benim için hücum da önemli. Aynı derece önemlidir der. Artık bu önemli. Yani bir takım sırf hücum ederek ya da sırf savunma yaparak başarılı olamaz zaten.
2: Zaten artık hani 4 yersek 5 atarız diyen bir teknik adam profili de kalmadı yani.
0: Kalmadı. Örnek veriyorum sana işte. Yani bak, Didier Deschamps bir önceki dünya Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane 6 numarayla çıktı sahaya. İlk evet. Avrupa Şampiyonası maçı. Avusturya maçıydı galiba. Tam şu an hatırlayamıyorum.
2: Avusturya.
0: Avusturya maçı değil mi?
2: Ya da Polonya maçı galiba.
0: Ya tam hatırlayamadım Polonya, şu an. Polonya'da yani maç. Artık dünya buna evrilmeye başladı. Çünkü maç sayısı çok fazla. Sen tüm sezonu çok yüksek tempoda oynayamazsın. Gün gelecek kontrol edeceksin. Gün gelecek önce savunma diyeceksin. Bu iş böyle.
1: Ya adam diyor ki merkezi tutarım, oyunu alırım diyor.
0: Yani evet, keyif noktasına gelecek olursak Aykut Kocaman'ın keyif verdiği oyunları da vardır, vermediği oyunları da vardır. Yani zaten bir teknik direktörün oyunları tüm sezon boyunca keyif veremez ki. İniş çıkışlar mutlaka olacak. Bazen skoru almaya odaklı olacaksın. Yani hatırlayalım o sezon Avrupa Ligi performansını. Fenerbahçe Lazio'yu elerken, Benfica'yı elerken tatsız oyun mu oynuyor? Elenirken Benfica'ya tatsız oyun mu oynuyordu? Ben zannetmiyorum. Ben hatırlamıyorum böyle tatsız oyun.
2: Zaten çok da tatlı oyunla, hani tırnak içerisine söylüyorum, oraya gelemiyorsun, göremiyorsun.
0: Yani evet, yani tatlı oyun oynuyorsun ama eğleniyorsun ya da şampiyon olamıyorsun. Daha mı güzel, daha mı iyi?
1: Şöyle bir şey, camia neyi düşünüyor ben onu anlatayım. Çünkü o kadar çok insan yolda çeviriyor ki, taraftar beklentilerine göre ne diyorlar biliyor musunuz? Zaman zaman fazla temkinli kaldığını eleştirmeyelim mi hocam diyorlar şimdi. Şimdi bunu anlatabilmek günümüz futboluna göre, onlara göre işte 6 senedir çalışmaması onun kendisini güncelleyemediği algısı yaratılmaya çalışıyor. Hayır abi. Bugün teknik direktör olmayan, görevi olmayan, apoleti olmayan dahi insanımız ne yapıyor? Maçları seyrettikçe hepsi bilinçlenmeye başladı.

0: Ve Türkiye'de yıllardır bir algı vardır. Taraftarın kurduğu takım yenilmez. En iyi teknik direktör onlar mı? 15 senedir çalışmıyorlar, 25 senedir çalışmıyorlar. Onun için yani Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan sadece istikrar değil, aynı zamanda güçlü bir yapılanma ve yüksek tempolu futbol. Bu da Aykut da sistem kurabilen bir teknik direktör aslında. Hem disiplinlidir, hem sistem kurar. Bana göre Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu. Yani yeniden bir oyun kimliği. Oyun kimliği yakalayamadı Fenerbahçe. Mourinho dünyanın sayılı teknik direktöründen geldi, olmadı. Onun için bizim Fenerbahçe'nin DNA'sına uymadı. Uyacak diye bir şey yok ama ondan sonraki gelen teknik direktörlerden sonra bundan sonra artık bir oyun kimliği yakalaması açısından disiplini ve sistem kurabilecek bir hoca, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen bir hoca olarak bana göre Aykut hocama şimdiden açıklansın. Fenerbahçe'de artık başlasın hedefleri doğrultusunda.
1: Şimdi Giras ile ilgili de şunu ekleyeyim Onur. Aston Villa, Milan, Atletico Madrid, Tottenham ve Barcelona ihtimalleri de yazılıyor.
2: Çok normal.
1: Dış basın tarafından. Yani hani çok da kolay böyle çekip alabileceğiniz bir profil değil.
2: O konuda ne biliyor musun benim garibime giden? Giras ismi.
1: Bir ekleme de çok pardon. Mahmut Alparslan Hoca bizi ekliyor. Şey izliyor. Ekleme derken o senden aldı bunu. Hocama selamlar, sevgiler. O da diyor ki muhtemelen Leverkusen'e gidebilir diyor.
0: Girassi mi?
1: Evet, yani bir takımda oradan yazdık. Yani zaten hani Girassi gibi bir oyuncuyu majör liglerden takımların ve dev takımların istemesi çok doğal.
2: Benim garibime giden kısım şu. Girassi ismi sosyal medyaya düştüğünde, işte anlaşıldığı haberleri falan çıktığında Fenerbahçe'de yarattığı heyecan. Çok az heyecan yarattı Fenerbahçe'de. Normalinden. Hani nasıl bir beklenti oluştu bilemiyordum Fenerbahçe camiasında. Girassi mi geliyor? Ha, kim gelsin.
1: Peki şöyle sorayım sana. Kolay da bir soru değil biliyorum ama Lewandowski mi? Ya bir Fenerbahçe taraftarı olsan şu anda. Aslında iki türlü bir cevaplamanı rica edeceğim. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olarak, bir de şu an Onur Özkan olarak. Lewandowski mi yoksa Girassi mi seni daha çok heyecanlandırır?
2: Bak, heyecan kısmında Lewandowski'nin ismi heyecanlandırır ama o heyecan ne kadar sürer bilmiyorum. Girassi bence daha uzun vadeli Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Yani taraftar olarak bakacak olursam, futbol sever olarak bakacak olursam ben Lewandowski gelsin izleyebilirim.
1: Soruyu yanlış anlamasınlar izleyicilerimiz. Yani ben şimdi Girassi Lewandowski'den iyi demiyorum. Bazen çok basit bir algıyla hani sorduğumuz soruya verdiğimiz cevap üzerinden hemen bir algı oluşturuluyor. Lewandowski'nin zaten burada kariyerini ya da işte oyunculuk meziyetlerini tartışacak değiliz. Ama hem yaşı hem baktığımızda sakatlık problemleriyle birlikte son yılını alıyorum. Ha, gelir buraya yine 30 tane de atar yani Lewandowski. Ya, orası ayrı
2: Lewandowski,
1: konu ama.
2: Lewandowski'dir tabii ki.
1: Girassi bende gerçekten hani bir spor sever olarak her şeyden önce büyük heyecan yarattı.
2: Ya, işte diyorum ya, sende yaratan o heyecan çok doğru bir heyecan ama taraftarda onu göremedim. Yani taraftar büyük ihtimalle Lewandowski, Girassi mi deseler %70 Lewandowski'yi seçer diye düşünüyorum. Çok büyük bir kariyer tabii ki ama Girassi hani öyle anlatıldı ki sosyal medyada sanki sıradan bir oyuncuymuş gibi. Ya yani evet, belki 25-26'ya kadar çok böyle yüksek bir performans veremedi Girassi. Hani son 3-4 sezonu belki çok parlak.
0: Ama geliştire
2: evet, gittik. Stuttgart yani. İtibariyle son 4 sezon özellikle yani inanılmaz performans. Gol, asist ve şunu söyleyelim, hani komple bir oyuncudur.
0: Kesin.
2: Ceza sahası içinde çok iyi bitiricidir. Hem yerden hem havadan. Artı evet, çok ince bir bağlantıcı değildir.
0: Değil.
2: Bir Ceko performansı beklemesinler
1: değil
2: kimse.
1: Ama Vedat da varsa kadroda.
2: Ama hayır, kötü bir bağlantıcı da değildir. Yani sırtı dönük yay üzerinde orada çok ufak dokunuşlarla seni pozisyona sokar, seni tutar. Yani uzun oynadın, dayadı sırtını rakip stoperi, alır, yanındaki oyuncuya verir. Yani oradan dönüp bir ara pası atmaz. Ama alır, yanındakine verir. Atak devamlılığını sağlar. Topu sende tutar. Hani bu anlamda bağlantı kısmında da asla zayıf bir oyuncu değil. Çok hantal, ağır değil. Yani dolayısıyla yani Girassi ismi bence çok özel bir isim. Hatta şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelmiş son 6-7 yılda bence en özel 9 numara olur. Yani Ceko'yu ayrı tutuyorum. Ceko yaşı itibariyle yani son derece geç zamanda geldi. Müthiş performans verdi ayrı. Yaşı itibariyle ve futbol piyasasındaki yeri itibariyle Fenerbahçe'nin son 7-8 yılda belki yaptığı en iyi 9 numara transferi olur Girassi. Ama dışarıdan bakıyorum algılara, konuşulanlara sanki sıradan bir oyuncuymuş gibi davranılıyor. Hayır, öyle değil. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim.

0: Hakan Bey'in anlaştığını söylediği işte Luis Suarez, ben Girassi derim. Bak net. Neden bunu söylüyorum? Portekiz ligi performansı üzerinden bir oyuncu ve size ve fizik anlamda lige doğru oyuncu mu tartışırım. Ama Girassi hem fiziki itibariyle hem Bundesliga performansı kendini kanıtlamış. 4 sezondur istikrarı var. Yani
1: ya Suarez de değerli bir oyuncu ama değerli, ben de hani tercihe kalsa tabii, ben de seninle aynı fikirdeyim.
0: Yani her transfer riskli. Hiçbir itirazım yok ama doğru, hani olabildiğince az risk içerir bu transfer Fenerbahçe adına.
2: Bir de bu arada şimdi tabii çok fazla Girassi Muriç konuşuyoruz. Doğal. Taraftar hücum noktasında bir takviye bekliyor, camia bekliyor ama savunma noktasında da Fenerbahçe ile ilgili Malaksar ismi geçiyor. Sar dışında çok fazla isim ortaya çıkmadı. Yani Ümit Akdağ bir dönem için konuşuldu. Trabzonspor için de konuşuldu.
0: Nathan Ake konusu Fenerbahçe'de.
2: Nathan Ake
0: evet,
2: konusu var. Valla Ake de bu arada hani çok önemli, değerli bir oyuncu yani.
0: Ake konusu şöyle Ömer.
2: Ama daha çok farklı sistemde verim veren bir oyuncu. Bilmiyorum onu mu söyleyeceksin?
0: Yani üçlüde evet, sol kenar stoper evet, olarak daha da fazla verim verir. Hatta bek de oynar. Biraz Osterwolde var ya ama tabii Osterwolde'nin çok daha deneyimlisi ve pozisyon bilgisi yükseği diyelim. Fenerbahçe yönetimi araştırdı Ake'nin sözleşme şartlarını ki ayrılık olacak İngiltere'den, City'den. Maresca dönemi sonrası zaten bayağı bir değişim olacak City'de, öyle gözüküyor. Doğru. Şartlar öğrenildi. City tarafı işte 8-10 milyon euro civarı bonservis. Ake'de aynı civarda bir maaş. 8-10 milyon euro civarında. 3 yıl sözleşme. Bakıldığı zaman işte yaklaşık 35 milyon euroluk bir maliyet. Fenerbahçe yönetimi şöyle düşünüyor Ake konusunu. Biz bütçeyi oluşturursak eğer bu oyuncuyu alırız şeklinde bir görüş var. Yani ama daha iyisi olur mu diye de bir yandan düşünülüyor. Malaksar onun daha iyisi mi?
2: Bence değil.
0: Bessi mesela çok çok özel bir oyuncu ama onu alamazlar büyük ihtimalle.
2: Ya kalbim Bessi'de tam böyle bir kalıba oturamadı ya. Çok daha fazlası olması bekleniyordu.
0: Evet doğru yani 27 yaşında galiba.
2: Evet evet.
0: Yani 27 yaşında geldiğinde çok daha iyi bir kariyeri olması bekleniyordu ama
2: şöyle
0: geçen
2: yani,
0: isimler arasında söylüyorum.
2: Fulham'da da bir düzen oturtmuş bir oyuncu evet, artık yani.
0: Yani geçen isimler arasında bence en iyi oyuncu. Hani isimler arasında diyorum. Şu ana kadar gündeme gelen, belki gündeme gelmemiş isimler de vardır. Bunu bilemiyoruz tabii ki ama Fenerbahçe'nin net şekilde oraya bir hamle yapacağını belirtelim. Bu arada şunu söyleyelim. Aykut Hoca'nın benim duyduğum Osterwolde'nin kalması yönünde bir isteği var. Hani Osterwolde'yi sol bek mi düşünüyor bilemiyorum. Çünkü stoper mi düşünüyor ayrı mevzu, onu bilemeyiz. Archie Brown'un ben çok büyük ihtimalle satılacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var Archie Brown konusunda. Çok beğenmedik belki. Futbol kamuoyu çok tatmin etmedi performansı ama İngiliz pasaportunun olması Premier Lig kulüpleri için ciddi bir albeni oluşturuyor. Tabii. Nasıl Tammy Abraham hiç beklemediğimiz şekilde Aston Villa'ya gitti. İngiltere'deki kulüplerin kadrosunda belli miktarda İngiltere doğumlu oyuncu kullanması gerekiyor. İşte o pasaport çok değerli kılıyor Archie Brown'u İngiltere üzerinde. Ben Nottingham Forest ismi geçiyor. Ben mutlaka bir şekilde Archie Brown'un 20 milyon euroya yakın o civarda bir rakama satılabileceğini düşünüyorum. İşte o zaman Osterwolde'nin rolü daha farklı olur mu bilemiyorum ama Fenerbahçe yani şu anda gözüken Vedat sonrası bir 9 numara, bir şu anda net sol stoper, bir tane sağ ayaklı, sol ayaklı sağ kenar oyuncusu, sol ayaklı sağ kenar oyuncusu düşünülüyor. Ondan sonra transfer biraz gideceklere göre şekillenir. Yani orada Nene'nin de talipleri var.
2: Sol ayaklı sağ
0: kanat
2: oyuncusu var Fenerbahçe'de şu anda. Çok iyisinden var.
0: Kim var?
2: Asensio.
0: Asensio direkt 10 numara pozisyonda düşünüyor.
2: İşte Talisca o zaman
3: Fenerbahçe taraftarı.
0: Talisca konusunu biraz sonra konuşalım.
3: Şimdi Fenerbahçe taraftarı Asensio'yu takımın hücum lideri olarak görüyor. Onu oyunu çözen oyuncu olarak görüyor Asensio'yu.
2: Şimdi hocam bazı teknik adamlar kanattan da oyun kurulumunu önemsediği için bence Asensio bunu çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Bilmiyorum.
3: Mutsuz ama kendisi de ifade ediyor bunu. Ben diyor 10 numarada daha iyi verim veriyorum diye bir şey
0: söylüyor. Evet evet, yani onun tercihi olsa 10 numarada oynamayı tercih eder. Yani,
3: tamam, bu yaratıcılık ve skor anlamında baktığında hücum lideri Asensio. Hangi pozisyonda oynarsa onu, sağda da oynarsa, göbekte de oynarsa.
0: Hatta oyun lideri Asensio.
3: Gendouzi var. Tempo ve mücadeleyi temsil ediyor. İkisi iyi oynarsa Fenerbahçe oyunu kontrol ediyor.

0: Ama ikisinden birisi düşerse takımın dengesi bozuluyor. Şimdi orta saha kurgusundan hiç bahsetmiyoruz. Tamam, iyi adamlar var diye de. Ama burada esas kritik bir oyuncu var, Fred. Şimdi burada Asensio'ya takımın yıldızı diyoruz değil mi? Gendüzü de takımın motoru. Birisi oyun aklı, birisi işte şey, tempo mücadele. Fred. Adam üç şeyi birden yapıyor. Şimdi tempo yapıyor. Mücadele ediyor. Gerekirse ön bölgeye destek verip yaratıcılığı, skora destek veriyor. Şimdi bu çok, bence çok kritik bir oyuncu Fred'i.
1: Tartışmasız.
0: Evet. Oyunu hızlandıran tek adam Fred.
1: Hatta şöyle söyleyeyim hocam. Performansın dışında söylüyorum. Fenerbahçe'nin merkezindeki en özel profil Fred.
0: Tabii.
1: Çünkü oyunun yani, iki önünde aynı şekilde oynuyor.
0: Bravo. Presi başlatan o. Oyunu hızlandıran o. Bağlantı kurup da topu doğru yere dağıtan Fred. Şimdi iyi bir Fred'siz Fenerbahçe olmaz diyorduk. Ne çabuk unuttuk.
1: Yani performans tartışılır tabii ki ama profil anlamında özel. Sahadayken
0: iyi bir Fred oyunun ritmini belirleyen adam oluyor. Onun için orta sahada hiç düşünülmüyor ama yani Fred'le birlikte Fenerbahçe'de pas trafiği hızlanıyor. O olduğu zaman takım topu daha rahat çıkartıyor. Orta sahada daha iyi baskı kuruyor. Yani hücum oyuncularına daha düzenli top gidiyor. Bak Asensio orada boşlukta top arıyor. Çok fazla derine gelip de oyun kurayım falan girmiyor fazla. Rakip şeyi, savunmanın orta sahanın arkasına sarkıp orada boş top alıp ondan sonra kendisi başta, eğer ki önü kapalıysa o zaman derin paslarla, defans arkası paslarla bilhassa Talisca'yı falan gole sokuyor. Ama Fred 3 kişi birden yapıyor yani. Onun için Talisca bence Fred'siz orta saha bağlantısı koptuğu için Fred karakterinde bir adam Fenerbahçe'de mutlaka olmalı.
1: Şey, Talisca konusunda şunu söyleyeyim Ömer. Tabii çok özel performans gösterdi skor anlamında ama şöyle bir gerçeğimiz de var. Talisca'nın 10 numarada Asensio'nun sağ kenarda oynadığı maçlarda Fenerbahçe ciddi problem yaşadı.
0: Çok da puan kaybetti.
1: Çok da puan kaybetti. Şimdi Fenerbahçe'nin 9 numara problemini çözeceği düşünülürse, Talisca'nın da artık 9 numara pozisyonunda yer alamayacağı düşünülürse, burada Asensio ana oyuncu, Talisca da onun yediği pozisyona düşecek. Çünkü ben Aykut Kocaman'ın asla ve asla, hatta Aykut Kocaman'ı da geçtim, Fenerbahçe'nin bu sezonki maçlarını analiz eden herhangi bir hocanın dediğim gibi Talisca'yı 10 numarada, Asensio'yu sağ kenarda oynatacağını düşünmüyorum. Şimdi Asensio 10 numara, Talisca yedeği ise eğer 11 milyon euroluk bir yedek olmaz en başta. Yani bundan hem Talisca memnun kalmaz, hem Aykut Hoca ya da yeni gelecek olan hoca diyelim memnun kalmaz, hem yönetim memnun kalmaz. Ben Talisca konusunda kısa vade demiyorum. Uzun vadede, transfer dönemi uzun, bir ayrılık olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimi,
2: bir yedek yani.
1: Evet, Fenerbahçe yönetimi bir teklif gelirse bunu değerlendirir Talisca konusunda. Hatta Brezilya liginden de bazı talepler olduğu konuşuluyor.
0: Oyun duygusallaştığında takım kolektif çözüm yerine bireysel aksiyon arıyor. O bireysel aksiyonda da skor bulan bir Talisca'dan bahsediyoruz. Varlığı, Talisca'n varsa mecbur oynatacaksın. Ama ikisi bir arada dediğin gibi
1: yani o lüks. Çok zarar verdi Fenerbahçe'ye
0: bu sezon. Eldeki Talisca'yı çıkarmadan onu yazmazsan o belki haftalarca, belki aylarca yakalanmaya çalışan havayı bir anda bozuverir. Şimdi böyle bir risk de var. O yüzden ben diyorum ya, biraz daha disiplinli, biraz daha sistem kurgusu, Aykut bunu yapar dediğim o. En azından der ki hemen herkes Alex konusuna giriyor. Alex konusu öyle değil yani. Onun için o Talisca olayıyla Asensio olayı ikisi bir arada olmuyor.
1: Yani Asensio 10, Talisca 9 performans alındı. Ama Talisca 9'da ne kadar artık yeni sezonda forma şansı bulur? İşte Vedat geldi, işte ya da Giresi geldi. Bu arada, onun profiline bir isim.
2: Tamam, hani gol hanesinde bayağı önemli bir katkı yaptı Talisca da. Ya şu maçta da nasıl bir 9 numaralık performans gösterdi dediğiniz bir performans.
1: Değil zaten 9 numara değil zaten o ya.
0: Yıllardır aranan santrfor duruşu değil ki Talisca.
1: Değil, yok.
0: Fenerbahçe rakibi hırpalayan, onun bir duruşu olan.
2: Bu arada bir Talisca eleştirisi değil, Talisca mecburiyetten oynadı orada.
1: Ben evet, yani teknik direktör olsam asla takımımda Talisca profilinde bir oyuncu istemem. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 10 numara değil. 9'a koyuyorsun, tam bir 9 değil. Kanat değil. Yani Talisca'n varsa eğer mutlaka önde iki

0: tane 9'la oynaman gerekiyor. Tarışka da öndeki 9'un arkasındaki futbolcudur. Onun dışındaki sistemler zarar verir birçok maçta defansif anlamda.
1: Bence de. Bizim ligimizin dinamiklerine çok uygun oyuncu değil. Arabistan ligine uygun abi. Orada yata yata yani oynar.
0: Rakamlar hep özeldir Tarışka'nın. Yani. Rakamlar hep özeldir. Ama her şey rakam değil.
1: Ama işte öyle bir şey var ki. Şimdi kadro kalitesiyle kadro şişkinliği teknik direktörü en çok yoran şeydir. Kadro kalitesi iyidir ama kadro şişkinliği çok rahatsız eder teknik direktörü.
0: Biz çoğu şeyi...
1: Tercih hakkında bulunması ve o tercih hakkında bulunacağı adamların da kaliteli ayak olması sıkıntıdır. Üstelik skor gelmediği zaman önce taraftar başlar. Dedikçe taraftarın kurduğu yenilme. Niye Tarışka'yı oynatmıyorsun?
2: Mourinho, geçen yılda Tedesco. Bence zaten eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi, hatta ortak kesişim kümesi de şuydu yani. Fenerbahçe'nin net 9-10. Oyuncusu yoktu yani Mart ayına gelinmişti. Aynen. Hatırlayalım, Fenerbahçe'nin herkesin ezbere sayabileceği ilk 11'de 9-10 tane oyuncusu yoktu yani, ama Galatasaray'ın vardı.
0: Araya mı gidiyoruz?
2: Buydu, evet, araya gidiyoruz. Tamam. Araya gidelim değerli izleyenler, saat başında karşınızda olacağız.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.

0: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray'ı konuşarak başlayacağız bu saat dilimine. Galatasaray'da Zaniolo ayrılığı yaşandı. Başka ayrılıklar da bekleniyor tabii. Onun dışında Onur, herhangi bir imza yok ama çok erken bir imza beklentisi de yoktu zaten. Konuşulan isimler var. Can Uzun bu isimlerden bir tanesi. Onun dışında Kamavinga yine gündemdeki isimlerden bir tanesi. Bir dönem bir Leao konuşuldu ama sonrasında çok fazla adı geçmeye devam etmedi ama bunların haricinde dediğim gibi hani geçen yaz Osimhen kalacak mı gidecek mi noktasında her gün neredeyse bu soru soruluyordu ya. Yani sabah kalkıyoruz Osimhen kalacak mı, akşam yatıyoruz Osimhen kalacak mı? Belki o kadar değil ama yine de Mauro Icardi'nin geleceğini çok merak ediyor Galatasaray.
1: Zaniolo ile ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray bir anlaşma sağladı Udinese ile ama Udinese henüz Zaniolo ile anlaşmayı sağlayamadı. Yani oyuncu tarafıyla problem var şu an Udinese arasında. Maaş konusunda. O anlaşılırsa evet, Zaniolo'nun ayrılığı resmen gerçekleşecek. %50'si 5 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroyu aldı. Şu ana kadar işte yaklaşık 19 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş olacak oyuncudan. Şimdi Icardi konusu tabii çok uzun süredir gündemde konuşuluyor. Hep şu düşünülüyor aslında sevgili Ömer. İşte pürüz ya da Icardi'nin kabul etmediği nokta maaş mı diye. Ben de hep şunu diyorum. Hayır, maaş kısmında aşılamayacak bir şey yok. Hı hı. Ama Icardi'nin kabul etmediği ya da Galatasaray yönetiminin geri adım atmadığı nokta şu. Icardi'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı bir rahatsızlık vardı. Ki ben bunu çok yadırgamadım. Nedir bu? Osimhen'in arkasında sürekli yedek kalması ve oyun süreleriyle alakalı. Icardi eğer yeni sözleşme imzalayacaksa bu sürelerle alakalı bir iyileştirme istiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Hep geçtiği için spor medyasının içinde oynama garantisi diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi oynama garantisi nasıl olur? Vardır ama nasıl olur? Onu bir izah edelim. Örnek verelim. Galatasaray kulübü iki alt ligde bir kulübe genç bir oyuncusunu kiralıyor. Ve bu oyuncunun gelişimini istiyor. O kulübe şunu der. Ben bu futbolcunun, örnek veriyorum, maçların %70'ini oynamasını istiyorum. Bunu şart koyabilir. Ama üst seviye futbolcuların sözleşmesinde asla oynama garantisi diye bir şey olamaz. Teklif dahi edilemez. Yani dolayısıyla şu konuşuluyor ya, işte Icardi'nin menajeri dedi ki Galatasaray kulübüne oynama garantisi. Ne kadar oynama garantisi peki? Bunun sayısı nasıl belirlenecek? Belirlenebilir mi bu üst seviye takımlarda? Bunun imkanı yok. Yani dediğim gibi komik bir ifade bu. Oynama garantisi değil. Şu konuşuldu. Icardi yönetime dedi ki ben sürelerimden rahatsızım. Eğer takımda kalacaksam daha fazla oynamalıyım. Peki ne dedi Galatasaray yönetimi? Biz senin kalmanı istiyoruz. Bu ne kadar samimi o ayrı mevzu. Ama kalacaksan eğer biz bir 9 daha alacağız buraya.
0: Şimdi Icardi ve temsilcisi oynama garantisi istiyorsa bence Galatasaray yönetimi de iyi oynama garantisi istemesi lazım.
1: İyi idman garantisi istemesi lazım. İyi idman, iyi profesyonellik garantisi istemesi lazım. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi diyor ki Icardi'ye, sen eğer kalacaksan bizim şartlarımızı ekonomik anlamda kabul edeceksen biz bir 9 numara daha getiriyoruz. Çünkü geçen sezon gördük, 3 kul var, çok zorlandık. Osimhen'in sakatlığında bir oyuncu daha gelecek buraya. Yani sen eğer kalacaksan sadece Osimhen değil, bu yeni gelecek oyuncuyla da rekabet etmek zorundasın. Yani bu ne anlama geliyor? Sen sürelerin arttırılmasını istiyorsun ama daha da düşebilir bu süreler. Hep diyorum, Galatasaray yönetimi, yani Sayın Başkan Dursun Özbek, burada kendi adına doğru bir politika izliyor. Günün sonunda performansı ne olursa olsun, Icardi bir efsanedir. Galatasaray kulübünün tarihine geçmiş bir oyuncudur. Taraftarın sevgilisidir. Performans ne olursa olsun Icardi'yi gönderen Başkan Dursun Özbek cümlesinin kurulmasını istemiyor Sayın Başkan. Bu anlamda bir teklif yapıldı. Ama Galatasaray yönetimi bu teklifin asla kabul edilmeyeceğini düşünüyor. Çünkü Icardi'nin istediği noktada, arzu ettiği noktada daha fazla onu sıkıntıya sokabilecek bir teklifle gidildi. Ekonomik anlamda demiyorum, oynama süreleri anlamında. Okan Buruk, bunu tekrar söylemek istiyorum, tüm planını Icardi'siz bir takım üzerinde yapıyor. Okan Buruk asla ve asla Icardi'nin kalmasını istemiyor. Yani Icardi kalırsa, ki bence çok düşük bir ihtimal, %5 bile değil şu anda, Okan Buruk'a rağmen kalır Icardi. Yönetim de bunu ister mi? Çok zannetmiyorum. Bu anlamda Icardi süreci sanki şuraya varacak. Benim gördüğüm bu. Sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'nin. Ondan sonra Icardi ile alakalı resmi bir açıklama gelecek. Ben resmen sözleşmesi bitene kadar Icardi'nin bu sürecin devam edeceğini ve günün sonunda sözleşme süresi 31 Haziran'da bitiyor Mauro Icardi'nin. 31 Haziran'dan sonra 1 Temmuz itibariyle ayrılık konusunda resmi açıklamanın geleceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yönetim bu konuda...
0: 31 Haziran yok.
1: 30 Haziran.
0: 1 Temmuz var.
1: Normaldir. Normaldir. 30 Haziran itibariyle bitecek sözleşmesi resmi olarak. 1 Temmuz'da da burada resmi olarak bir ayrılık yaşanacak. Çünkü Okan Hoca şunun sıkıntısını yaşadı. Yani takım kuruyorsun, 11'i belirliyorsun, maç hazırlığı, rakip hazırlığı. Bir de şunu düşünüyor Okan Buruk. Ben Icardi'yi oynatmıyorum, acaba kaç dakika oynatsam? Ya böyle bir mesaisi vardı Okan Hoca'nın.
2: Küstürmemek adına oyuna sokma zorunluluğu. Evet.
1: Yani bunu istemiyor Okan Buruk. Diyor ki benim kafam rahat olsun. Ben Icardi ile oynadığım oyunun gücü çok az. Oyun gücü. Osimhen yokken ben aynı oyun gücünü sürdürmek istiyorum artık. Bu hocanın en doğal hakkı. Ya bir ayrılık olacak Ömer. Yani ya, kesin konuşamayız. Futbol bu. Aykut Kocaman olayında da anlattım. Doğru. Ama %5'in bile altında şu an Icardi'nin takımda kalma ihtimali.
0: Ve Galatasaray yönetiminin de bütün planları Icardi'siz bir Galatasaray'a yönelik yaptığını tahmin ediyorum şu anda.
1: %100. Transfer planlaması, aranan 9 numaralar, profiller hep şu anda Icardi'siz bir takım üzerinde yapılıyor.
2: Yani bu bütün golcülerin takdir ettiği dediğimiz, saygı görmesi gerekti dediğimiz Icardi, şimdi sezon başından beri ara ki bulasın dediğimiz Icardi'ye döndü. Performans açısından. İşte kilolu olması, atletizmini kaybetmesi gibi gibi. Şimdi böyle bir oyuncunun birdenbire böyle gövde gösterisi yapmasını, şiir yazacağını falan zannediyorsa Galatasaray takımı aldanıyor. Ona geçmişin verdiği bir saygıdan dolayı bir mukavele teklif ediliyor bana göre. O mukavelenin de rakamı biraz düşük. Karşı tarafı Icardi'yi ikna etmeyecek bir bedel. Ki o

0: yüzden zaten bir olumlu olumsuz cevap da gelmiyor. Onun için ben birdenbire böyle Icardi'nin eski fizikseline ilk geldiği günkü gibi fizikseline kavuşup ondan sonra rakip defansı zorlayacak, ondan sonra gövde gösterisi yapacak karakteri bundan sonra yakalayamayacağı için
1: yok.
0: Okan Buruk'un kurgusuna da ters, Galatasaray'ın oyun kimliğine de ters. Onun için bence saygın bir biçimde ayrılmaları hocam, çok çok daha iyi olur.
2: Ayrılık kelimesi çok olumsuz bir kelime her anlamda. Hayatın her anında ayrılıklar güzel değil. Ama doğru ve zamanında yapılan ayrılık, ayrılıkların en güzeli, en iyisidir.
3: Tabii.
2: Şu anda Mauro Icardi konusunda ayrılıkların en doğru zamanıdır. Çünkü hem performans hem de şu var. Şimdi taraftar desteğini artık %100 arkasında bulamıyor Mauro Icardi. Bakalım sosyal medyaya. Halen kalmasını isteyen bir taraftar varken şiddetle gitmesini isteyen bir grup da var. O da azımsanmayacak bir grup. Şu anlamda söylüyorum. Icardi'nin kaldığı bir senaryo, kötü bir performans gösterdiği zaman hayatında ilk kez Galatasaray tribünlerinden olumsuz bir reaksiyon görebilir. O noktaya varır bu iş. Dolayısıyla
0: var.
2: Evet, işi o noktaya vardırmadan bu ayrılığı yakışır şekilde. Yani Galatasaray yönetimi Icardi'ye öyle bir ayrılık sunmalı ki belki de kulüp tarihinin en güzel ayrılığı olmalı bu.
0: Ya en yakışıklı.
2: Onun yaptıklarına yakışır bir ayrılık olmalı. Çünkü yani sadece gollerle özetleyemiyoruz Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerini. Onun çok çok ötesinde katkıları oldu. O yüzden de burada Galatasaray yönetiminin o ayrılığı bence yapması gerekiyor artık Mauro Icardi'ye.
0: Ya şu son sezondaki performansına baktığımız zaman Icardi'li Galatasaray eksik yola çıkıyor demektir.
2: Tabii oyun anlamında hocam. Yani
0: oyun anlamında. Hocam
2: çünkü
0: yani.
2: Çok sözünüz kesin, kusura bakmayın. Çok her şeyi rakamlar üzerinden okuyoruz. Yani diyoruz ki Icardi 15 gol atmış, o zaman çok başarılı. Ben bir rakam soracağım size. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon Marek Hamsik diye bir oyuncu vardı. Süper Lig'in MVP'si diyebilir miyiz birçok oyuncu?
0: Diyebiliriz.
2: Başkalarını da söyleyebiliriz ama Trabzonspor'un 3 en iyi oyuncusundan bir tanesi. Lig'e damga vurdu mu?
0: Kesin. %100 Trabzonspor'un.
2: Peki kaç gole katkı yapmıştır Marek Hamsik o sezon Süper Lig'de?
3: Çok değildir zaten, öyle çok gole katkı yapan da bir oyuncu değildi. 7-8'dir.
2: 2 gol 4 asisti var.
3: Yani, 7-8 dedim.
2: 2 gol 4 asisti var. Şimdi oyuncuyu izleme hiç. Bilmiyorsun o sezonu. Bakıyorsun diyorsun ki ya Hamşik'e bak, Trabzonspor'a düşüş yaşamış dersin.
3: Ben başka bir şey söyleyeyim. Madem Trabzonspor üzerinden bir örnek verdik. Cornelius o sezon 14 gol attı.
0: Ama şimdi
3: 14 gol attı.
2: 14 gol ama 30 gollük katkı verdi.
3: Ama öyle şimdi, gösterdi. Şimdi
2: demek
3: öyle
2: bu.
3: Hissettirdi.
2: Şuna bakmamız lazım hocam. Ama Icardi 15 gol attı. Bir, gollerin niteliğine. Golleri ne zaman attı? Skor kaçken attı? Kaç puan kazandırdı? İki, oyun anlamında Galatasaray'a kazandırdı mı, götürdü mü? Bu açıdan bakmadığımız sürece Icardi'yi doğru analiz edemeyiz.
3: Bir de
0: ama şimdi mesela bak, Hamşik'i de sadece skorla eleştiremeyiz.
2: Çoğunluyorum hocam, yani başka bir şey yaptı adam yani.
0: Takımın enerjisi, mücadele gücü, oyun aklı ve temposuydu Trabzonspor'un.
3: Zaten
0: olmazsa olmazıydı yani.
3: Kariyerinde zaten öyle çok fazla gol katkısı veren bir oyuncu değildi ama mesela Icardi'ye şu yönden de bakabiliriz. Liverpool maçında Osimhen sakatlandığında deplasmanda Okan Hoca Icardi'yi tercih etmedi.
2: İşte Okan Hoca'nın bakışı yani aslında bu.
3: Şunu demeye çalışıyorum. Icardi Galatasaray'da olmalıysa ve Galatasaray'ın en büyük sahnesi Şampiyonlar Ligi ise, Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in sorun yaşadığı bir noktada Mauro Icardi tercih edilmiyorsa, zaten bence Okan Buruk'un da planı ya da Icardi ile ilgili fikri bellidir diye düşünüyorum.
2: Söylüyorum yani. Okan Hoca asla ve asla Icardi'nin devam etmesini istemiyor. Bunu yönetimi defalarca dile getirdi. Burada Galatasaray yönetimi biraz ağırdan alarak işi, biraz politik davranarak, biraz süreci uzatarak yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyor. Yoksa hani şu an Mauro Icardi dese ki ben gidiyorum, Galatasaray yönetimi derin bir oh çeker, rahatlar, omzundan yük alır.
0: Çeker ama bence bu Icardi'ye aldığı rakamın çok altında bir rakam sunmak da
2: öyle bir şey olmadı hocam.
0: Futbolcu açısından şimdi kamuoyunda söylenen bu.
2: Hocam
0: şimdi,
2: aldı, ben teklif eden
0: ikili rakam alırken tekli rakama düşmüş.
2: Hocam şöyle
0: bonuslarla
2: söyleyeyim.
0: Birlikte.
2: Şöyle söyleyeyim hocam. Icardi'ye bonuslarla 5 milyon euronun biraz üzerine bir teklif yapıldı.
0: Kaç
2: ben
0: lira
2: şunu
0: alıyor?
2: Soruyorum. Icardi Galatasaray'da.

0: ayrıldı diyelim ki. Hı hı. Ayrılacak, ayrıldı. Gitti herhangi bir kulübe. Güney Amerika'ya gitti, Avrupa'da herhangi bir kulübe gitti. Ne kadar maaş verirler net Mauro Icardi'ye maksimum? Bak net diyorum.
1: Net 2.
0: Hayır 3 diyelim maksimum.
2: Arabistan dahil mi buna?
1: Net
2: Arabistan
1: yok. Net olduğu Avrupa'da. İçin söyledim.
0: Ha, net. Yani Galatasaray zaten Icardi'nin herhangi bir yerden kazanabileceği paranın 2 katını teklif etti şu anda.
1: Tabii.
0: Rakam düşük değil. Yani şundan bahsediyorum. Icardi'nin endişe yaşadığı ya da endişe demeyelim de Icardi'nin tereddüt yaşadığı nokta teklif edilen maaş değil. Maaş son dereceyi düşmüş olsa bile onun kafası, takdir ediyorum bu arada Icardi'yi bir anlamda. Hani Icardi şu kafada değil. Ben yatayım oynayayım paramı alayım değil. Adam oynamak istiyor. Halen sahnenin önünde yer almak istiyor. Ha, bu konuda çaba gösteriyor mu sahanın dışında? Çok mu profesyonel yaşıyor? O tartışılır.
2: Sadece bugün değil, istiyor. İlk geldiği günde o profesyonellik anlamında
0: eksikti. Ama oynamak istiyor. Yani şunu demiyor. Ya çok güzel rakam, ben kalayım burada, Osimhen'in arkasında yatayım demiyor.
1: Yok, öyle,
0: öyle bir isteği arzusu yok. O konu takdir edilesi bir konu bu arada.
2: Abi Icardi bak futbolcu. Şimdi futbolcu gözünden düşünelim. Ben şimdi Icardi'nin gözünden düşündüğüm zaman yaptığım hizmetler benim önceliğim. Ana fikri nedir onu biliyor musun? Diyordur ki ben bu takımı 2 sene şampiyon yaptım. Bunun için bir saygıyı hak ediyorum. Ondan sonra bana da sabırın en fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcu bu açıdan düşünür. Ama şimdi yönetim ne hangi açıdan düşünüyor? Ben yüksek tempolu, agresif, baskılı bir oyunla devam etmek istiyorum. Bu haliyle, şu anki pozisyonuyla Icardi bu role uymuyor. Bu kurgunun içerisinde yok. Bırak başrol oyuncusu olarak, figüran olarak da yok. Şimdi böyle olduğu zaman bir ikilem var. Ben onun için buna bir rakam teklif edilmesine karşıyım. Demin sevgili Onur'un söylediği gibi yakışan şık bir ayrılmayla ondan sonra bunu yaparsın. Ha ondan sonra dersin ki o da bonservis ilinde gider başka alternatif arar kendisine. Ama bir sözleşme teklif edilmesi, o sözleşme teklif edilen sözleşmenin de aldığı rakamın altında olması. Bak feragat duygusu çok zordur ya. Şimdi ben 11-12 milyon euro alırken bana bonuslarla ama beraber 5 olursa ben buna hakaret sayarım.
0: Ama hayır.
1: Ama hocam yıllar geçiyor, durum değişiyor, kadro
0: içinde
1: değişiyor.
0: Şimdi bulunduğu gerçek tabii, bu zaten tabii. Icardi'nin artık. Yani ama nereye işte
2: teklif etme diyorum ben de ona. Bu adamın saygıyı hak eden bir oyuncu. Bak ne diyorum, bütün golcülerin takdir edeceği bir oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncuya ondan sonra oturulur, düşünülür. Onun zaten fikri bellidir. Yönetim biliyordur onun ana fikrini. Ana fikrini senin söylediğin gibi Onurcuğum. Evet. Bu ben performansımı artırırım. Ondan sonra gene santrfor mevkisinde devamlı rol alayım istiyor.
1: Hocam
2: zaten bunun olmayacağını biliyorsun.
1: Futbolcuların hani ortalama süresi 15 yıl, 17 yıl, 18 yıl. Hani profesyonel kariyerlerinden bahsediyorum. Evet. 4 yıldır. Hadi 18 diyelim. Yani şimdi biraz daha artık yüksek yaşlara kadar oynanıyor. Şimdi 4 yıl önce geldi Mauro Icardi Galatasaray'a. Yani 18 yıl desek neredeyse futbolculuk hayatının 1/4'ünü, değil mi, Galatasaray'da geçirdi diyelim yani profesyonel doğru kariyerinin. O yüzden yani 4 yıl çok uzun bir süre bir sporcunun hayatında. Kısıtlı bir süreye vurduğumuzda hocam 4 yıl önceki teklifi almamış olması son sezon performansında düşündüğümüzde bence çok
0: normal. Yaş alıyorsunuz. Yani 24'ten 28'e çıkmadı Mauro Icardi.
2: Galatasaray kulübü açısından evet doğruyu yapıyorlar.
0: 28'den 32'ye çıktı.
2: Ama evet, ben futbolcu açısından dedim böyle. O öyle düşünür. O tabii. Ya önce can sonra canan demişler. Ya o önce kendi mi açısından hocam, düşünecek. Tabii ki. Sonra kulüp açısına bakacak.
0: Ben bunu
2: ama şöyle bir gerçek var. Günümüzde artık fiziksellik öne çıktı. Günümüzde artık yetenek, çalışmak yeteneği geçiyor. Şimdi bu her zaman antrenmana çıkmama riski olan bir oyuncu. Sen zaten bu davranış biçiminle ondan sonra burada forma giymen zor. Ben de onun için diyorum niye para teklif ediliyor yani, ki?
0: Icardi bir profesyonel oyuncuya ters düşecek şekilde yaşıyor ve çalışıyor. Bitti. Bu çok net artık.
2: Bitti
0: yani.
2: Bu
0: gerçek. Ne yazık.
2: Gerçek.
0: Keşke böyle olmasaydı.
2: Bak büyük oyuncularda, büyük karakterlerde, çok yetenekli oyuncularda hep böyle bir sıkıntılar vardır. Vardır onlarda.
0: Yani Güney Amerikalı oyuncularda özellikle.
2: Var.
0: Çok uzun kariyerli hücum oyuncuları çok hatırlamayız Güney Amerika tarafında.
1: Evet.
0: Hücum tarafında özellikle.
1: Doğru.
0: Yani Brezilya

0: Yani ama son
1: ama dönemde... bu elit bir bitirici olduğunu, hayır, büyük golcü olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
0: Hocam hep şunu söylüyorum.
1: Evinde otursa gol atıyor adam ya.
0: Şunu söylüyorum.
2: Şöyle i̇lk, hocam.
0: Çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Galatasaray'a ilk geldiği Mauro Icardi, şu anki Osimhen. Ben Mauro Icardi derim.
3: Bence ilk gelen Icardi.
0: Galatasaray'a ilk gelen Mauro Icardi büyüktür. Şu anki Victor Osimhen. Ben çok özel futbolcu.
4: Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi Icardi'ye diyoruz ya, hani antrenmana bile çıkmama riski vardı filan diye. Şu açıdan da düşünelim. Yani her antrenmana da çıkacaksa Icardi'nin burada o zaman ne işi vardı demek de lazım yani.
2: Futbolla saygısının ben az olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, futbolu çok sevdiğini düşünüyorum.
0: Seviyor.
2: Maliyetinde yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Profesyonellik tarafında sıkıntı var.
2: O da biraz şöyle ya Onur. Yani bilmiyorum bunu tam olarak nasıl aktarabilirim ama bir işi, yani çok yetenekliysen ve rahat yapabiliyorsan
0: hep öyle süreceğini düşünüyorsun.
2: Evet, biraz böyle süreceğini düşünüyorsun. Onun içine kaybolduğun, yani performans veremeyip kaybolduğun dönemleri de çok iyi analiz edemeyebiliyorsun.
0: Ya
2: yani
0: da şöyle oluyor. Sen şimdi belirli bir düzene alışıyorsun. Artık vücudun, hayatın, özel hayatın, çevren, ailen ona alışmış. Sen şunu diyemiyorsun. Ya artık ben düştüm. Hani günde bir saat çalışıyorum, beş çalışayım diyemezsin artık. Alışmışsın artık o düzene tabii, çünkü. Tabii, onun dışına çıkman
4: takım
0: çok zor.
4: Takım olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu dakikadan sonra Galatasaray takımı Icardi'ye bir standart sunabilir mi?
0: Yok.
4: Sunamaz.
0: Hayır.
4: Onun için de Icardi kendi standartını belirler. Bu da takım için
0: aynen,
4: yanlıştır.
0: Aynen.
2: Peki biz
4: yani,
2: de...
4: Hani demin dedik ya Ömer'cim kadro şişkinliği diye. Icardi bu dakikadan sonra kadro şişkinliğine girer. O Keprem, da teknik direktör için de baş belasıdır. Saatli bombadır.
2: Keprem Turam konusu da var Onur. Böyle biraz zaman zaman ateşi yükselen konulardan bir tanesi diyeyim. Yani biraz transfer öyle gidiyor Galatasaray'da. Hani bir isim ortaya çıkıyor, sonra bir duruluyor. Sonrasında biraz daha hani fazla konuşulmaya başlanıyor. Keprem Turam da onlardan bir tanesi. Yani Turam zaten çok iyi bir oyuncu ama yani bonservis bedeli olsun. Gerçi bir yıl kaldı galiba sözleşmesinin bitimine, yanlışım yoksa.
0: O da ekonomikten ziyade başka problemler var sanki.
2: Evet, yani rolü nasıl olabilir Galatasaray'da? Çünkü merkeze Galatasaray belli ki gövdeli bir transfer yapacak.
0: Evet, alan kaplayan, biraz gövdeli atlet.
2: Hatırlayalım devre arasında işte Ederson çok konuşuldu,
0: evet, evet.
2: Ugarte çok konuşuldu. Bu isimler olmadı ama belli ki aşağı yukarı aranan profil yakın bir profil.
0: Şimdi şunu söyleyeyim önce, Galatasaray'ın elinde ciddi bir transfer bütçesi var. Ve hani nasıl geçen sezon Osimhen için 75 milyon euro verildi, Galatasaray'da bu sezon iki bölgeye, 10 numara ve orta saha 6-8 pozisyonuna bir o kadar para harcayabilecek durumda. Yani bir oyuncuya 75 değil de bir 10, bir 6-8 ikisine birden 75-80 verebilecek Galatasaray şu an ekonomik güce, bütçe ve planlamaya sahip. Önce onu belirtelim. Yani oraya çok üst seviye bir oyuncu gelecek. İstenen, arzu edilen bu. Ayrılan bütçe de bu. Turam ismi şu anda hani bana göre listedeki oyuncular içinde en ideal futbolcu Galatasaray için. Yani şimdi Galatasaray'ın merkezde birden fazla ihtiyacı var bu arada. Birinci ihtiyacı Galatasaray'ın savunmanın önünde o topu alıp baskıdan çıkarabilecek bir orta saha profili. İki, yüzü dönük boşlukları driblingle değerlendirebilecek, alan mesafe kat edebilecek atlet bir oyuncu ihtiyacı da var. Şimdi bu ikisini %100 yapabilen bir oyuncu bulursunuz ama işte Kamavinga 70 milyon euro civarında bonservisi tabii var. O zaman ne yapacaksınız? Bir özelliği, yani ya dribling ve atletizm özelliği 10 üzerinden 8-9 olacak. 6-7 de o savunmadan top çıkartma konusunda meziyetli bir oyuncu alabilirsiniz ancak o bütçeyle. Keprem Turan bunu karşılıyor çok rahatlıkla. Hem alan kapatır, geniş bir oyuncudur, bacakları uzundur, atlettir, mesafeleri kat eder, önünde boşluk buldu mu gider, yeteneklidir, top çıkartır savunmanızdan, çok üst seviye olmasa da bunları yapar. Ama şurada şöyle bir sorun var. Turam ailesinin, daha doğrusu Turamların, işte Markus Turam ve Keprem Turam'ın planlamasını baba Lilian Turam yapıyor. Kariyer planlamalarını. Ve şöyle biliyoruz, duyuyoruz, İtalyan basında yazıyor. Turam'ın, Keprem Turam'ın şu anda 5 büyük ligden dışarı çıkmasını çok fazla istemiyor. Haklı mıdır? Haklıdır. Bir itirazım yok. Yaş itibariyle halen çok fazla yapabileceği iş var. Serie A'da ya da diğer büyüklüklerde. Ama şunu söyleyelim, Hani Kepa

0: Hem Tuğram olmaz ama o seviyede, o kalitede, o özelliklerde bir futbolcu mutlaka getirecek Galatasaray. Yani bu olacak. Ona bütçe ayrılmış vaziyette. Çok net bütçe ayrılmış vaziyette. Ugarte ismi yeniden yönetimin önüne sunuldu bu arada. Geldi. Çünkü United'dan bir ayrılık olacak. Orası netleşti. 30 milyon euro civarında bir beklenti var. Dün Dünya Kupası'nda da oynadı. Uruguay milli takım formasıyla. Yani ama yönetimin ilk önceliği Ugarte değil. Daha üst seviyesi isteniyor. Çünkü Ugarte işin defansif kısmında birçok şey yapar. Ama 3. bölgeye geçtiğinde neler verir Galatasaray'a? O konuda bir soru işareti var. Yani şöyle örnek verelim. Torreira Ugarte yaptığınız zaman çok ideal bir ikili olabilir mi? Çok zannetmiyor Okan Buruk ki bence haklılar. Oraya dediğim gibi Galatasaray çok üst seviye bir transfer yapacak. Ama bunun bugün yarın olmasını beklemiyorum. Dünya Kupası sonuna kadar bence bu süreç devam eder. Çünkü Dünya Kupası'ndan da yönetimin takip ettiği isimler var. Onların fiyatlaması biraz kupaya göre endekslenecek çünkü. Bir de Can Uzun mevzusu. Şimdi gördüğüm sosyal medyada Okan Buruk da bir açıklama yapmış Can Uzun'la alakalı. Çok beğendiğim bir futbolcu. 2 yıldır takip ediyorum. 10 numarada oynatabiliriz, kanatta oynatabiliriz şeklinde. Ki bunu biliyoruz aslında. Okan Hoca'nın ağzından duymuş olduk. Ben geçen de söyledim. Hoca bir transfer listesi yaptı.
1: O da yüksek maliyetli.
2: Biraz resmi bir teklif olmuş açıkçası.
0: Hocanın bir transfer listesi var. İlk sırada Can Uzun yazıyor. Büyük harflerle. En çok istediği futbolcu. Hani bunun sebeplerinden bir tanesi yerli olması. Milli futbolcu olması. Genç olması. Ve artı profil anlamında Okan Hoca'nın çok sevdiği bir profil olması. Yani 10 numara pozisyonunda direkt ceza sahasının içine giren ikinci forvet profili.
1: Sahte santrafor da oluyor.
0: Evet. Aynen. Evet. Yani hoca çok çok fazla istiyor Can Uzun'u. Ama ben kolay bir transfer operasyonu olarak görmüyorum Can Uzun'un işini. Yani Frankfurt'un beklentileri ve Galatasaray'ın şu anda ayırdığı bütçe arasında bir fark var. Bu yaklaşabilir mi? Yaklaşabilir ama bugün yarın çok olası gözükmüyor bu ne yazık ki.
2: Evet yani şimdi Can konusu bir de 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Frankfurt'un da çok daha aşağısını hani bırakacağını düşünmek pek doğru olmaz.
0: Ya Frankfurt'un daha önceki satışlarına bakabiliriz.
1: Şimdi
2: oradan biraz anlayabiliriz.
0: Marmuş transferi en son işte yani.
2: Ya bir de daha kupa var. İnşallah milli takım da hani üst noktalara gider. Can da kendisini gösterir.
0: Tabii Frankfurt oynamada, kulübü de hani onu bekliyor bir yandan. Tabii. Yani bir gol atsa Can Uzun iki inşallah atar. Daha da fazlasını atar inşallah. Montella izin verirse eğer şans verirse kendisine. O zaman çok fazla eli rahatlar Frankfurt kulübünün.
2: Bir de Frankfurt'a gitmeden önce Liverpool zaten talipti. Yani evet. Her zaman için majör liglerde talibi olan bir oyuncu. O yüzden kolay bir transfer olmayacak.
0: Bir de bu tür oyuncuların sevgili Ömer ilk tercihleri Türkiye olmayabilir. Ama Can konusunda burada bir farklılık var. Yani Can eğer kulüpler anlaşırsa Galatasaray'a gelmeyi, o formayı giymeyi istiyor. Hani genelde biz Türk oyuncuları Almanya'dan ya da işte Avrupa'dan diyelim lejyonerlerimizi bu yaşlarda getiremiyoruz buraya. Doğru olarak oyuncuların ilk tercihi Bundesliga'da kalmak, üst seviyeye çıkmak ya da Avrupa'nın 5 büyük ligi oluyor. Ama Can Uzun dediğim gibi anlaşırsa kulüpler Galatasaray'a gelmeyi kabul edebilecek düzeyde şu anda.
2: Hocam?
1: Ya bir şimdi Okan Buruk'un bir kurgusu var. Geçen sene Lemina transferiyle mesela orta saha üstünlüğünü ele alan bir transfer yaptı. Bu yerinde transfer dediğimiz bu işte. Eksik olan bölgeye transfer. Ama Mertens pozisyonunda bir oyuncuya henüz sahip olamadı. Şimdi o pozisyona yakın Sara, evet her dakika kendisini geliştiren bir oyuncu. Ama Mertens pozisyonunda değil. Mertens hem hücum aksiyonları yaratıyordu. Hem de yaşına rağmen savunmayı başlatan ilk adamdı.
2: Sara'da bir ayrılık olabilir.
1: Ön bölgede kalmasını sağlıyordu. Nasıl?
2: Sara'da ayrılık olabilir. Napoli'nin çok ciddi bir ilgisi var.
0: Olabilir. Ben hatta olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet.
0: Şu anlamda değerini bulduğunu düşünüyorum.
2: Kesin değerini buldu. Yani dediğim gibi bu konu benim için şu anlamda net. Brezilya pasaportu olan, Championship'te oynamış, yani İngiltere'deki o futbol ortamını görmüş, hakim, kendisini göstermiş. Şampiyonlar Ligi'nde bence kendi ispatını yapmış, CV'sini ortaya koymuş bir oyuncu. Davet de almış Brezilya milli takımına. Zaten bence Avrupa kulüplerinin talip olması
0: şöyle
2: için
0: bir,
2: gayet yeterli doneler bunlar.
0: Ekleme daha yapayım. Şimdi Can'ın ya da o profilde bir 10 numaranın geldiğini düşünelim Galatasaray'a. Osimhen, arkasında Can Uzun ya da o profilde bir oyuncu. İki tane kanat. aslında dörtlü bir hücum hattı diyebiliriz.

0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın mutlaka bu dörtlünün arkasını çok yüksek fizik kaliteli oyuncularla donatması evet. gerekiyor. Mesela Fransa milli takımından örnek verelim. Öndeki dörtlüyü biliyoruz. Arkada Rabiot ile Tchouameni hammal pozisyonunda.
1: Burada da Lemina Torreira var.
0: Aynen. İşte Sara o pozisyonda sıkıntı yaşar.
1: Kaybolur evet.
0: Yani örnek verelim işte Lemina Torreira Sara oluyor. Bir sıkıntı yok ama önde Can Uzun profilinde bir 10 numara arkada Sara olduğu zaman Şampiyonlar olmaz. Ligi'nde büyük sıkıntı yaşarsın. Yani Okan Hoca'nın aslında planlaması
1: çok
0: şöyle.
1: Çok geçiş hücumu yersin.
0: Okan Hoca'nın planlaması şöyle. Oraya bir 10 numara istiyor Can Uzun profilinde. Genç bir oyuncu istiyor. Dinamik, enerjik bir oyuncu istiyor. Ön alan baskısına katkı verecek bir oyuncu istiyor. Arkaya da bu Torreira'nın yanına çok enerjik, atlet, fizik kalitesi yüksek, dirençli bir oyuncu istiyor. Yani Sara'nın orada yer bulması kendine yeni sezonda sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Aman, o yüzden de yönetim bir teklif gelirse mutlaka değerlendirme Umurcuğum, tarafında.
1: Bu şeyle Davinson'la Singo'nun yokluğunda Lemina'yı stopere çektiğinde merkezi güçlü tutmakta çok büyük evet, sıkıntılar evet, yaşadı Galatasaray.
0: Çok sıkıntı yaşadı orada.
1: Ha, Can transferine gelince takımın kimyasını değiştirecek bir adam Can. Galatasaray'a büyük katkıda bulunur. Hücum bölgesinde ki Can dinamizm de katar Galatasaray takımına. Ama yüksek maliyetler olduğundan dolayı ne olur tabi bilinmez.
0: Hocam yani aslan besliyorsan denir yediğine bakmayacaksın. Yani Can Uzun'u istiyorsan eğer olabilecek öyle. Maliyetler ortadadır Can'la evet. alakalı.
2: Yani bu arada yani Galatasaray'da başka bir Can daha var. Hiç konuşmadık ya mesela. Bir tek transfer döneminde konuşuldu. Yeni sezon planlamasına
1: hangi
2: konuşulmuyor.
1: Can
2: Armando Güner. Yani hani oyuncuyla ilgili tasarruf ne olacak? Ya muhtemelen tabii ki oyuncu kiralık gidebilir ama hani sahada görmedik.
0: Gördük bir dakika.
2: Ya evet yani.
0: Kasımpaşa maçında Galatasaray şampiyonluğu garantilemiş bir dakika oynadı.
2: Performans olarak hani şu an kestiremiyoruz tam ne durumda. Yani bak, her yönüyle ilginç bir transfer. Çünkü çok Fenerbahçe, uzun konuşulan bir transfer oldu ama transfer döneminden sonra hiç konuşulmadı.
1: Ben Fenerbahçe adına söyledim. Şimdi Galatasaray için de aynı şey geçerli. Galatasaray'ın tarihine, DNA'sına, ondan sonra ruhuna uygun olmayan futbolcularla öyle oyalanmadan, bak transfer dönemi gelmeden yollar ayıracaksın. Hep belirtiyorum. Bak bu teknik direktör için büyük sıkıntıdır arkadaşlar. Yani eldeki kadro şişkinliği onu zora sokar. Kadroyu kaliteli kadro yapma açısından transfer desteği tamam. Kadro kalitesi tamam ama şimdi bu arkadaşlarımız, konuştuğumuz arkadaşlar olmadı. Büyütemiyor Galatasaray'ı.
0: Olmadı mı yoksa ona olabilecek alan mı tanınmadı, şans mı verilmedi? Ömer, ben Can Armando Güner transferi daha gündemdeyken hani imza atmamış şunu dedim. Galatasaray'da dostlar da bana kızdı birçoğu. Ben dedim Can Armando Güner'in yerinde olsam Galatasaray'a gelmem dedim. Çünkü bir teknik adam var ve onun bir profili var.
2: Doğru.
0: Okan Hoca'nın 4 yıllık serüveninde bana göre en büyük eksi yazan kısım şu. Hoca U21 futbolculara çok fazla inanmıyor, güvenmiyor ve şans vermiyor. Onların gelişimine çok fazla katkıda bulunmuyor. Ha, bu bir tarz mıdır? Tarzdır. Ama benim kızdığım nokta şu. Hocanın böyle bir tarzı varsa o zaman o profilde oyuncu getirmeyecek.
1: Teknik direktörü transferi değil o zaman. Yönetim mi yaptı?
0: Hayır, hoca istiyor bir yandan. Şimdi bak Galatasaray Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı getirdi. Altyapıdan. Yok. Dortmund altyapısından Gökdeniz geldi Galatasaray'a.
2: O da yok.
0: O da yok. Kaç dakika oynadı kimse bilmiyor. Sonra yine o coğrafyadan çok önemli bir yetenek olarak Can Armando Güner'i getiriyorsun. Mönchengladbach'tan geldi Can Armando Güner. Şampiyonluğun garantilendiği maçta bir dakika oynadı. Şimdi hocanın böyle bir tarzı varsa eğer o zaman zorlamayacaksın. Zaten Galatasaray'ın ya da Okan Hoca'nın bu 16-4'e karşı çıkmasının sebebi bu. Okan Hoca hazır oyuncu istiyor. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Geçen bir istatistik vardı. Avrupa'da şampiyonlar içinde, lig şampiyonları içinde yaş ortalaması en yüksek ikinci takım Galatasaray. Inter'den sonra. Galatasaray 4 yıllık süreçte yaşlandı. Gençleşmesi gerekiyor. O yüzden ben diyorum 16-4 şanstır Galatasaray için. Ama Okan Hoca elinde hazır oyuncu istiyor.
1: Direkt katkı sağlayacak
0: oyuncu. Direkt katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Şimdi bu Galatasaray adına bir çıkmaz. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın güçlenmesi gerekiyor. Güçlenirken gençleşmesi gerekiyor. Yani bunu yapmak, bu dönüşümü yapmak zorunda. Yani Can Armando Güner profilinde oyuncuların Galatasaray'da şu anda var olması

0: mümkün değil. Ha şey şu deniyor. Ya yarışmacısın, nasıl oyuncu geliştireceksin? Ya Bayern Münih 17 yaşındaki Lennart Karl'ı altyapısından çıkartıp en kritik maçta oynatabiliyorsa, Real Madrid Thiago'yu çıkartıp oynatabiliyorsa, ya bunları yapabiliyorsa bu kulüpler niye Galatasaray yapmasın? Eşittir, yani kestirip atmayı ben kabul etmiyorum ya. Yapacak.
1: İyi bir takım kimyan varsa zaten araya bir tane kolay, oyuncu bırakabilirsin.
0: Çok
1: yani.
0: Çok daha tabii, kolay. Tabii. Ben örnek veriyorum. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş bunları daha zor yapar. Çünkü daha değişen yapılar var sürekli orada. Sen oturtturmuşsun 4 yılda sistemini. Koy araya bir tane genç oyuncu, gelişsin. Evet abi.
2: Aynı fikirdeyim. Büyük şimdi sıkıntı.
3: Ve üreten takımlarda genç oyuncular daha çabuk gelişir.
0: Daha çabuk gelişir tabii ki hocam.
2: Beşiktaş'a geçeceğiz.
3: Planlamayı yapmaları lazım artık yani.
2: Beşiktaş'ta da Zambo Anguissa yine gündemde, yine Mandragora'da konuşuluyor.
1: Tabii İtalya'dan isimler daha fazla çıkıyor İtalyano'dan sonra ama Anguissa geçen yılda çıkmıştı.
0: Galatasaray'da falan da adı geçti Anguissa.
2: Çok iyi oyuncu ama yani her sezon yazılan bir isim mi olmaya başlandı acaba? Çünkü var ya öyle
0: evet.
2: Oyuncular yani her yaz Robert yazılır.
0: Pires'in, Robert Pires'in uçağı bir türlü inmedi mesela.
2: Ama bir türlü gelmez yani. Ama Beşiktaş'ta Monaco'dan Uttara ile ilgili ciddi bir girişim var. Sol bek oyuncusu. Onun dışında Zambo Anguissa, Mandragora, bilmiyorum merkezde kim olacak ama bu isimlerin çıkması bana merkezde olası bir ayrılığı da beraberinde getiriyor.
0: Ayrılıktan kastın?
1: Ya Endidi ayrılığı Endidi olabilir. Ben yani şimdi Beşiktaş Anguissa'yı alacaksa sanmıyorum ki Endidi takımda kalsın.
3: Hedef doğrultusunda kaliteyi artırması gereken Beşiktaş'ın o ayrılığı çok üzücü bir şey olmaz. Beşiktaş'ın niye? Bir Torreira, bir İsmail Yüksek profilinde oyuncu eksikliği var abi.
2: Hocam şimdi şöyle, Beşiktaş'ta konuşulan isimler dediğim gibi kalede işte Şövalye, Mamardaşvili. Sol bekte Monaco'dan iyi bir oyuncu bence Uttara. İşte merkezde Mandragora, Zambo Anguissa.
0: Evet.
2: İşte kanatta
0: Vlahović.
2: Kanatta Trossard, santroforda Vlahović, Mateta. Şimdi baktığımızda Beşiktaş bu oyunculardan birkaçını alsa bile bence müthiş bir kadro değişimi
0: kaliteyi
2: yapmış.
0: Artırır.
2: Tabii çok net bir şekilde kalite artmış olacak ama bu oyunculardan hani bu oyunculara yakın profiller dahi gelmezse, yani yine Beşiktaş tabii ki iyi oyunculara gidecektir ama bu oyunculardan bayağı farklı profiller olursa, çünkü Beşiktaş bayağı çıtayı şu anda yüksekten açmış durumda, o zaman da transfer dönemine Beşiktaş biraz sorunlu bir giriş yapmış olur diye düşünüyorum açıkçası.
3: Bence var gemileri falan yakıp bu sayılan isimlere gidecekler abi. Yani
0: gemileri yakmak da çok
3: güzel. Çünkü zor zamanlardan geçiyorlar. Bak kulüp zor zamanlardan geçerken futbolcu kaliten ne olursa olsun uyum süreci gecikir. Bir de futbolcu da kendi şeyini kaybeder yani. Kimliğini kaybeder. Aslında o formayı giydiğinde kimliğini bulacak futbolcular seçecek Beşiktaş. O forma ağırdır. O formayı giydiğinde kimliğini bulacak oyuncuları transfer etmesi lazım. Aynı zamanda kaliteyi arttırması lazım. Öyle Beşiktaş'ın geçtiğimiz dönemlerdeki gibi kadro kalitesiyle şampiyonluk kovalaması kolay değil. Zaten olmuyor sonunda bak. Bir yerde teker patlıyor.
2: Ya Beşiktaş hocam şöyle, zaten şimdi baktığımız zaman Yan Kyo, onun dışında savunmada İtalyano'nun Calo'yu çok beğendiği ve devam etmek istediği konuşuluyor. Ki bence yani Calo'ya gereken değeri veren bir teknik adamının olması önemli Beşiktaş'ta. Geçen yıl çok fazla göz ardı edildi diye düşünüyorum.
0: Sadece Calo değil, daha başka sonra oyuncular da var.
2: Var yani, var.
0: Beşiktaş sadece transfer yaparak güçlü bir kadro oluşturamaz. Eldeki bazı değerler, Černý mesela. Ben özel bir oyuncu.
2: Rangers'a konuşuluyor transferi.
0: Yani şimdi
3: ben olsa bırakmam onu.
0: Yani yeni gelecek hocanın bir görevi de şu. Takım içinde Sergen Yalçın'da problem yaşayan ve performansı beklentilerin altında kalmış oyuncuları yükseltmek. Yani takım içinde transfer. Sadece dışarıdan transferle hem ekonomik hem sportif çok kolay değil.
2: Tabii.
0: Güçlü bir kadro oluşturabilmek. Eldeki oyuncular.
3: Yeniden bir uyum süreci başlayacak. Uyum süresi ne olacak?
0: Tabii ki garantisi yok hiçbir şeyin ama Beşiktaş'ın ben teknik adam konusunda doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
2: Ben de. Şimdi abi, Calo, Akpadu, Murillo, Orkun Černý, Yan Kyo, yani bu isimlerin yanına bir anda o az önce saydığım isimlerin hepsini almak bence mümkün değil.
0: Yok,
2: çok
0: mümkün
2: zor.
0: Değil.
2: Ama bu isimlerin yarısı bile alınsa, hani kaleden işte ne bileyim kaleye önemli bir isim Trossard olur.
3: Kalite artar.
2: Yan Kyo'nun yanına destekçi ve tabii ki önemli bir isim olarak Vlahović olabilir örneğin. Şimdi bu iş başka bir yere gider. bence. Sol bek işte Utuara'yı alırsın falan. Yavaş yavaş takımını oluşturabilirsin. Ama dediğine katılıyorum kesinlikle. İtalyano tercihi çok doğru bir tercih oldu. Şimdilik böyle görünüyor.
0: Tabii burada şimdi bu bir adım. Yani buradan iyi bir şey çıkması için atılacak yeni adımlar var. Nedir bu? Kadro planlaması. Yani doğru teşhis, doğru tedavi, doğru oyuncular. Hani bu şekilde desteklenemezse Italiano eğer, o zaman getirmenin bir anlamı kalmıyor. Hocanın oynatacağı bir oyun var. Hoca yüksek baskı ister önde. Şimdi önde yüksek baskı ne anlama geliyor? Oradaki merkez profillerinizin, belki de 9 numara profillerinizin, kanat profillerinizin oyunu oynayacak oyuncular olması gerekiyor. Yüksek baskı, savunmanın öne çıkması, gerideki stoperlerin de ona uygun olması gerekiyor. Kalecinizin bile ona uygun olması gerekiyor. Yani adamın vaat ettiği bir oyun var size. Ve bu oyun izlemesi çok keyifli bir oyundur. Yani bir Italiano takımını oturup izlersin keyifli. Skordan bağımsız söylüyorum bunu. Yani Italiano bir oyun inşa eder Beşiktaş'a. Ama onun devamlılığı için mutlaka eldeki kadronun hem geniş hem kaliteli olması gerekiyor. İşte burada artık top yönetimde.
3: Bence kalite olmazsa olmaz. Niye biliyor musun? Çünkü Beşiktaş takımı hedeflerden koptuktan sonra oyuncularda ister istemez özgüven kaybı olur.
0: Yıllardır aynı şey yaşıyoruz.
3: Onun için kaliteli oyuncu ne yapar biliyor musun? Takımına kimlik kazandırır.
0: Aynen.
3: Arkadaşlarına coşku verir. Takım olgusunu bırakmaz. Oyundan kopmaz. Onun için Beşiktaş'ın olmazsa olmazı şu anki evet atletizme yüksek oyuncular var ama biraz da kaliteye gitmesi lazım. Kaliteli oyuncu takviyesiyle hedefleri çok daha rahat kovalayan bir Beşiktaş olur o zaman. Niye? Hocam, büyük camialar çabuk ayağa kalkmasını bilir.
0: Mesela ismi geçen oyuncular içinde yani beni en çok kim heyecanlandırıyor? Hepsinden öte Leandro Trossard. Yani benim var ya, takımdan bağımsız söylüyorum, bu topraklarda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Umarım gelir, izleriz, yorumlarız burada. Çok özel karakter, çok özel oyuncu.
2: Çok etki yapacağını düşünüyorum lige.
0: Yani muazzam futbolcu. Yani muazzam futbolcu, muazzam sporcu aynı zamanda.
2: Evet, doğru.
0: Bu önemli. Yani bunu kim alır? Trossard'ı getirebilir mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmez.
3: Geçen sene Fenerbahçe ile çok adı anıldı.
0: Evet, anıldı.
3: Keşke olsaydı dedi.
0: Ve Arteta bırakmayarak ne kadar doğru tercih yaptığını gösterir. Sezon içinde orada Martinelli'nin önüne geçti. Sezonun finalinde.
2: Doğru.
0: Hani bırakırlar mı bilemiyorum. Ama bir yıl sözleşmesi var. Hani oradan bir çıkış olabilir belki. Getirebilirse Beşiktaş bence son yılların en büyük transferi olur. Çok çok özel futbolcu. Hani diyoruz ya her transfer risk içerir, garanti yok. Trossard garanti futbolcudur. Getirirsin o katkıyı alırsın. Çok net katkı verir yani.
3: Karakter oyuncusu.
2: Trossard gibi oyuncular.
3: O, Trossard işte.
2: Bir de şöyle, şimdi her maç gol atmak, asist yapmak değil katkı. Takımın değil, direkt olarak kalitesini ve işleyişini birkaç tık öne çekiyorsun, yukarı çekiyorsun.
0: Karakterini yukarı çekiyorsun.
3: Oyun kimliği kazandırıyor abi bu adamlar. Ayakta kalıyor. Üretiyor. Yön veriyor takıma. Şimdi hata başlatıyor, savunmayı başlatıyor. Abi her şeyi yapıyor yani. Öyle lider oyuncu olur bunlar. Lider oyuncular diğer arkadaşları ona baktığı zaman sahada o coşkuyu yakalar, onunla birlikte mücadele de başlar sahada. İnanç gelir, mücadele olur. Bu da zaten kazanmanın başlıca olması gerekenidir. Trossard keşke olsa yani. Abi Beşiktaş, Trabzonspor hatta başka takım olsunlar ya, yarışın içinde olsunlar yani. Şimdi bizim ligimizin kalitesi de artar. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe diğerlerinden kopup gidiyorlar. Olmuyor böyle yani. Onun için Beşiktaş takımında şu an itibariyle senelerdir oturtulamayan bir şey var. Kurgu var, bir sistem var. Ondan sonra belki Beşiktaş başkanı daha iyisini yapma adına bence çok kafa yoruyordur. Hiç düşünmeden, hani derler ya ucuz ayakkabı alacak kadar zengin değilim diye, direkt abi Trossard'a falan gideceksin. Bunlar var ya, hem kalite katar, hem tribüne coşku verir, hem de bir ve bir araya gelmenin sebebi olur bunlar yani.
0: Trossard'a parayı verirsin yani.
3: Verirsin abi.
0: Ve geri dönüşünü de alırsın.
2: Evet. Birine hani para vereceksen bence zaten Trossard'a vermen lazım diye düşünüyorum.
0: Karşılığı gelecektir. Yani. Yani bazı oyuncuya parayı verirsin ve dersin ki acaba olur mu olmaz mı? Bu öyle bir oyuncu değil. Tabii oyunun içine sakatlıklar falan her şey var. Her ihtimal var ama Trossard sakatlanmadığı sürece, sağlıklı kaldığı sürece çok katkı verir. Verdiğin paranın karşılığını fazlasıyla alırsın. Hani o

0: Olur mu olmaz mı? Zor bir transfer tabii. Kabul ediyorum. Yani İngiltere şampiyonunun kilit oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz.
1: Peki.
0: Ama kolay
2: şimdi
0: bir şey.
2: Biz özel kaliteli üst düzey futbolculardan bahsediyoruz ya. Trossard hem buna uyar hem de Trossard çalışkandır. Çalışkanlar kazanır.
1: Bu şekilde de sağda çalışan adam. Programı Zafer Tüzüme, Onur Özkan. Teşekkürler.
0: Teşekkür
1: ağzınıza sağlık diyelim. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözü rakipte penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
2: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
2: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde.

0: yerde Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet. bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
0: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe.
0: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalarını son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
0: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti düşündüm de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogram'ı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalarını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci çok sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
1: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı.

0: Rafinha savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru 1-1'e getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Basta Pedri'den geldi. Yani bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Baena hareketlendi. Bir hata Baena. Geçemedi Joao Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamin Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'ı. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor.

0: Olmo.
1: Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama. Musso izin vermedi.
2: Langley. Nico Gonzalez. Pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
3: Bitiremiyor mu?
2: Bugün acayip şeyler kaçırıyor.
1: Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi.
2: İyi de kontrol Giuliano.
3: Gol olması lazım.
2: Giuliano Simeone 1-0.
3: Muhteşem bir gol.
2: Savunma arkasına. Çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford pası Olmo. Rashford tekrar gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
3: İşte tehlike.
1: İzleyecek.
3: Ya da evet.
1: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
3: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
1: Evet.
3: Onu izletmişler.
1: Rashford.
2: Arka direğe kesti, vuruş dışarıya.
1: Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
3: Evet,
1: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
3: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
1: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal.
2: Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
3: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
2: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso.
1: Lamine Yamal. Gavi. Pedri'ye. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Yine attı çalımı. Cancelo. Ooo, bir çalım da. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Şans golü Lewandowski için ama.
3: Acayip bir gol.
2: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi.

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

5. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var kamplarda! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yana alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale. Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar Aspor'da.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanacak.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
3: Edward Trajanovski iki kez düşürdü rakibini, Michele Di Rocco'yu. Şimdi dördüncü rounddayız. İşler iyi gitmiyor İtalyan boksör için.

0: çözüyor Trajanovski. Daha hareketli şu dakikalarda, şu saniyelerde İtalyan boksör. Rakibinin boşluğunu arıyor Di Rocco. Şimdi köşeye sıkıştırdı Trajanovski İtalyan boksörü. Ters bir yumruk arayışı içerisinde Di Rocco. Bir sol bir sağ gönderiyor İtalyan. Trajanovski rakibini açmaya çalışıyor. Bu knockdown değil. Ayağı kaydı, düştü diyor. Sol. Sol geliyor Trajanovski. Bir sol daha Trajanovski.
1: Bırakacak herhalde rakip. İtalyan biraz sersemledi.
0: Trajanovski hazır ve bir sağ geldi ve düştü artık. Çam ağacı gibi yıkılıyor Michele Di Rocco. Üçüncü kez yere düşüyor İtalyan boksör. Hakem diyor ki tamam mısın, dövüşebilir misin diyor ama bırakmıyor Michele Di Rocco. Sıkıntı yok diyor ama sersemlemiş durumda İtalyan şu anda. Bu sefer bitiyor. Michele Di Rocco'nun fişini çekti Edward Trajanovski. Hakikaten inanılmaz bir nakavta sahne oluyor karşılaşma. Edward Trajanovski Michele Di Rocco'yu 3 kere düşürmüştü. Dördüncüsünde öyle bir vurdu ki Michele Di Rocco kendinden geçiyor. Edward Trajanovski Julius Indongo mağlubiyetini en azından bu zaferle unutuyor. Nasıl acaba Michele Di Rocco? Bakın öyle bir yumruk attı ki balyoz. Şöyle bir sersemledikten sonra en sonunda öyle bir yere vuruyor ki Michele Di Rocco kalkamıyor. Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Tribünlerden Kudrashov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudrashov. Uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dimitri Kudrashov. Rakibinin üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudrashov.
1: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dimitri Kudrashov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kuruşa girişimi var yine Kudrashov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
0: Bakın bir Güney Amerikalı sağ boksör çıkarttı Dimitri Kudrashov. Üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk var. Bir solda yıkıldı. Yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik. O boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dimitri Kudrashov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kore ikinci nakavt.
1: Ya keşke
0: neler biraz, oluyor?
1: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dimitri Kudrashov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dimitri
0: Kudrashov. İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar.

0: sağ daha geldi. Bir sağ daha ve düşürdü. Arka arkaya vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
1: Çünkü hiçbir iskiv yok, bir fent yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra ben kendini getirmeyecektir.
0: Çenesi sağlam, çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler.
2: Atal.
0: Birol hocam, senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabii sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. Yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mandalay Bay Arena'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
1: Kubalıların genelde çoğu ters kartlı olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında. Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
1: Guillermo çok rahat. Bakın rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin gelmesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın sol kroşeyle.
0: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var ya, Rigendo'de.
1: Cezaları almış bir sürü, çalışma cezası.
0: Tabii canım, domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da bakın, gözler, Fidel Castro'dan aldı Rigendo. Çok
1: iyi. Her yumruğu görüyor, çok iyi görüyor soğukkanlılığı.
0: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin, bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
1: Bakın o sol gelecek birazdan.
0: Yani bu şekilde devam ederse o el çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
1: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak mı?
0: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk round'un son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor, bakın işte biraz önce söylediğimiz gibi Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarsı düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
1: Hakem göremedi.
0: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mandalay Bay Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti.

0: geliyor diye baktı. Tam round'un sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini ve knockout ediyor Rigendo.
1: O sol
2: Rigendo'nun
0: kalkamıyor.
2: Kalkamaz.
0: Kalkamıyor Moises. Bakın.
2: Bakın.
0: Boşa buyur. Giden yumruklarından sonra inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya yani, gelen de kaldı.
1: Biraz eskiden tutmuş bir iki de.
0: Bir kere tutmuş orada da.
1: Çakal normal
0: evet, ya. O yüzden zaten el çakal. Zlatan Ilicic'in Mikey Garcia mücadelesinde 3. round'dayız. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan Ilicic. Hamstring. No. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan Ilicic'de gözüküyor aslında değil mi?
2: Ya ringi tabii baskıyı sürekli o uyguluyor ama oyununu zaten Mikey baktığımız zaman Garcia oyunu zaten kendisi üzerime gelsin ben vuruşlarımı yapayım ortaya alayım. Yani mecbur zaten baskı kurmak zorunda çünkü uzanma mesafesi kısa.
0: Şimdi sağ sol çıkartıyor Mikey Garcia. Bir direk denemesi daha Mikey Garcia'dan, bir direk denemesi daha.
2: Solunu çok iyi kullanıyor bir kere. Yani solunu sert de vuruyor, öyle yumuşak da değil.
0: Bize buradan yumuşak gibi geliyor ama bakın, bakın Dejan Zlatichani'nin o alnında deformasyonlar başladı.
2: Kesinlikle. Yani Karadağlı boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor iki boksör de.
0: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar. Dejan Zlatichani.
2: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gövdeye bir de ters kartı olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama uzanma özellikle sağ elle daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
0: Boşa gitti Zlatichani'nin. Bir direk çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
2: Çok güzel
0: ama güzel. Evet. Burada şimdi yıktı. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatichani'nin yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatichani'nin gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler nasıl bir yumruk o?
2: Yan çevirmeleri lazım. Yan çevirmeleri lazım.
0: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatichani'nin. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatichani'nin yüzüne. Zlatichani'nin şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
2: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurur kontrol.
0: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatichani'nin boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatichani'ne.
3: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörünü boşaltmasını bekliyorum şahsen.
0: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler.

0: Sağlı sollu yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den. Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer post damda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
1: En büyük hayaliydi Roma'da 10.000 kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
0: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun. Alman da yorgun ama birazcık daha diri yine. De Carolis'e nazaran.
1: Daha diri gözüken taraf Tyron Zoyge sol direklerle biraz önce rakibin üzerine gitti. Özellikle bu round'u almak istiyor ki bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu round'taki performans gerçekten kayda değer olacaktır. Hakemlerin gözünde
0: sıkıştırdı,
1: de...
0: düşürdü. Düşürdü De Carolis'i. Saydı, evet. Evet, bekliyorduk zaten böyle bir hamle iki boksörden de ama bu hamle Tyron Zoyge'den geldi. Çok zor durumda De Carolis.
1: Kesinlikle grubi durumunda.
0: Artık kemerin yeni sahibi Tyron Zoyge mi olacak? İtalyan çok zor durumda. İtalyan çok zor durumda. Hakem ayrılın diyor. Son saniyelere giriyoruz. Alman boksör Potsdam'daki NBC Arena'yı ayağa kaldırdı şu anda.
1: Hala 30 saniyenin içerisindeyiz. Belki puanlamaya bile gitmeyebilir. Alman bir kez, çok etkili.
0: Evet. Evet, düştü.
1: Ve bitti.
0: Bitirdi. Maçın bitimine 20 saniye kala Tyron Zoyge Giovanni De Carolis'in fişini çekti. Ve artık WBA'de süper orta siklette yeni şampiyon Tyron Zoyge oluyor.
1: Mükemmel bir final izledik ringde. 12 round boyunca kıyasıya bir mücadele finali yapan Alman Tyron Zoyge oldu. Sadece dünya şampiyonu olmadı Tyron Zoyge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde, aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyron Zoyge Giovanni De Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üstün olan taraf o maçta da Tyron Zoyge'ydi. Ve Tyron Zoyge bu sefer affetmiyor.
2: 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horoz Siklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. İşte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi? Saydı hakem. Tam son anda Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet, dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. Evet. Hayır, yandan beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı, antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin.

0: Ve siéntate. Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
1: Round 11.
0: 11. round için boksörler ringde. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç. Ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Bir sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ, bir sol. İnanılmaz bir aparkat. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü. Yine düştü. Yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı, çamacı. Halen ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var, ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor, işlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor, Joshua vuruyor. Bitti. Bitti, hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağda geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua. Kendi seyircisi önünde. Wembley'de. Bakın bu round'dan. Ooo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler, ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü. Bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini krake olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da, dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
2: Touch Clubs.
3: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama boks demesiyle ve başlayacak. İlk boks maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali

0: Rolf Fraser mücadelesi ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor. Ve Mark DeMori son derece dikkatli, ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir, dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol, sağ, aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde benim adım Kidney Puncher diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun ünvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark DeMori kapalı kutu belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçı. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı, sevgili seyirciler, ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler, çok güzel bir uppercut. Harika bir uppercut, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kızarttı rakibinin. Dikkat et Mark DeMori, sol sağ, aşağıdan uppercut tutturamıyor, iyi kapandı. İyi kapandı Mark, ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın, dikkat edin. Sağ sol, sağ sol. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Ve bitti karşılaşma.
0: Son derece zor. Evet, son derece zor. Sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala Mike Tyson gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde göreceksiniz. Sağlar, sollar, aparkatlar ve kazanılan muhteşem bir zafer. Çok kısa sürüyor işte bazı şeyler, ama bu da bir başka zevk, bu da bir başka tat. Ondan önce güzel maçlar anlattın sen sevgili Koray kardeşim, güzel mücadeleler anlattın. Bu da bak hala herhalde şimdi biraz sonra hastaneye götürülür Koray. Bak işte bak, sağa sol, sağa sağa. Orada biraz önce bunun başında da bir aparkat olacak da. Onu ben söyledim. Şimdi bu sağ, yukarıdan aşağıdan. Evet, işte sol aparkat aşağıdan geldi. Tam tutturamadı ama. Şimdi sevgili seyirciler bakın, burada anatomiyle ilgili bilgiler son derece önemli. Öyle yere vuruyor ki çenesiyle sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol, bir sağ daha tam beynin arkasına. Artık diğerleri ıska. Kulak zaten, kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden, ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemi yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
2: That's all.
3: Yani tabii müsabaka Almanya'da, Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç rounddan oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak, rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar, 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala o bitti, o bitti diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. sağ bir sol, bir sağ bir sol. Sollu gruplar geliyor. Trevor Reeves de tabii boş durmuyor. Cevap veriyor Karo Murat'a. Her iki sporcunun da yüzünde deformasyonlar var. Çok fazla yumruk aldılar. Ama henüz müsabakanın başından bu yana kadar bir knockdown gelmedi. Bu keyifli karşılaşmada son 50 saniyeye giriyoruz. Karo Murat'tan şimdi bir sağlı sollu yumruk kombinasyonu yine devam ettiriyor Karo. Bir sağ bir sol daha rakibini sarsıda düşürebilir. Trevor Reeves'in Karo Murat 12. raundu son anlarında köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar Karo Murat'tan. Hakem araya girdi ve maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor Karo Murat. Müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İnanılmaz bir maç. Ali Eren, Demir Ezen ikinci raunda da hızlı girmek istiyor. Şimdi bir sağ çıkarttı Ali Eren ama etkili değil. Rakibini açmaya çalışıyor. Kontrol, ring kontrolü Ali Eren. Demir Ezen de şimdi ringin köşesine sıkıştırdı Rand Rashid'i. Bir o köşeden aldı, bir bu köşeye getirdi. Ali Eren çok güzel sağ sol. Bir sol geliyor Ali Eren Demirezen'den. Rakibini şu anda bloke etmiş durumda. Ali Eren Demirezen sağlı sollu yumruklarla Rand Rashid'i dağıtmaya çalışıyor. Gövdeye çalışıyor. Sağ sol yine Ali Eren Demirezen'den bir daha parmak geldi ve Rand Rashid dizlerinin üzerine çöküyor. Hakem sayıyor değerli izleyiciler. Oldukça etkili girdi Ali Eren Demirezen ikinci raunda. Şimdi devamını getirmesi gerekiyor Ali Eren'in. Bir sol çıkartıyor Ali Eren. Karşılık vermeye çalışıyor Rand Rashid ama Ali Eren Demirezen rakibini şu an için dağıtmış durumda derken bir kez daha sayıyor müsabakanın hakemi. İki kere saydırıyor Ali Eren Demirezen bu raundda.
1: Devam edemeyecek rakip.
3: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Rand Rashid'den.
1: Bakın bunları almaması lazım.
3: Şimdi yine Ali Eren Demirezen'den sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci raundda. Darmadağın oldu Rand Rashid ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demirezen WBO Avrupa şampiyonu oluyor. Kemerin sahibi Ali Eren Demirezen. Artık bundan sonra Ali Eren Demirezen'in önü oldukça açılıyor diyebiliriz. Birinci round. Conor McGregor ilk yumruğu çıkardı. Strike'ları müthiş bir sporcu Conor McGregor. Ancak yer güreşinde Habib Nurmagomedov'un eline kimse su dökemez ve evet şimdi tek dalıyor Habib. Grappling'de gerçekten UFC'nin zirvesinde yer alan isim diyebiliriz. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov için. UFC 229 öncesi yapılan basın toplantılarında gerçekten enteresan dakikalar yaşandı. Özellikle Conor McGregor'ın Habib'e karşı oldukça hakaretvari sözleri dikkate çekti. Şimdi rakibini köşeye doğru itiyor Habib Nurmagomedov. İkinci round'dayız. İlk round'da Habib Nurmagomedov'un üstünlüğü vardı. Bir kick denemesiyle Conor McGregor ikinci round'a girdi. Çok güzel, çok güzel.

Güzel sıyrılıyor Habib Nurmagomedov. Kanır'ın strike'larına dikkat etmesi lazım derken müthiş bir strike çıkıyor Habib Nurmagomedov'dan. Conor McGregor şaşkın. Conor McGregor şaşkın, devamını getirebilecek mi bakalım? Habib bir aparkat boşa gitti. Şimdi müthiş bir direk. Rakibini yakalayıp teller adayıyor Habib Nurmagomedov. Şimdi yere indirdi. Zor durumda, zor durumda Conor McGregor. Bakalım burada devamını getirebilecek mi Habib Nurmagomedov? Aslen güreşçi olan Habib yerde rakiplerine oldukça üstünlük kurabilen bir dövüşçü. Şimdi dirsek darbeleri, strike'larla yine Conor McGregor üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyor Habib Nurmagomedov. Arda arda gelen yumruklar Habib'den, bir dirsek daha Habib Nurmagomedov'dan. Çok zor durumda, çok zor durumda Conor McGregor. Bakalım ayağa kalkabilecek mi, ama hiç zannetmiyorum. Rakibini adeta darmadağın etti Habib Nurmagomedov. Kalkmaya çalışıyor Conor McGregor ancak başarabilmiş değil. Arda arda gelen yumruklar, dirsek darbeleri. Görüyorsunuz Conor McGregor'ın halini. Görüyorsunuz. Şimdi bakalım orada bir submission denemesi gelecek mi? Ooo, bir diz geliyor. Bir diz geliyor Habib'e. Conor McGregor'da ama bu arada telleri ayaklarıyla tutunması yasak. Hakem hemen orada müdahale etti. Ancak Conor yine tellerden destek alıyor. Rakibinin üstünde Habib. Dördüncü roundda da üstünlüğünü sürdürüyor Habib Nurmagomedov. Oldukça zor durumda Conor McGregor. Rakibini boynundan yakalamaya çalışıyor Habib. Conor McGregor yine ayağa kalkmak için şöyle bir çırpındı ama adeta mengene gibi sarmış durumda Habib Nurmagomedov rakibini. Yine yumruklar geliyor Habib Nurmagomedov'dan. Dastanlı dövüşçü Conor'ı yakaladı. Conor'ı yakaladı. Conor zor durumda Conor McGregor. Ve evet, pes ediyor. Pes ediyor Conor McGregor. UFC 229'da kemerini korumayı başarıyor Habib Nurmagomedov. İnanılmaz bir mücadele. Dişini fırlattı şimdi. Ring dışında birine oradan oldukça öfkelenmiş gözüküyor. Ve atladı. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Kim o? Kim o? Bakıyorum. Dillian Dennis'in üzerine atladı Habib. Conor McGregor'ın takım arkadaşlarının üzerine atlıyor Habib Nurmagomedov. Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da ortalık karıştı. Biri daha girdi, evet, oradan bakıyorum, enteresan şeyler oluyor oktagona. Bir evet, Conor McGregor'a vuruyorlar. Conor McGregor'a vuruyorlar. Bu sefer oktagon karıştı. Habib'in takımıyla McGregor'ın takımı adeta birbirine giriyor şu anda. T-Mobile Arena'da enteresan şeyler oluyor.

ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir

0: Oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Çok kıymetli iki konuğumuz Mehmet Özcan ve Salim Anav bu gece bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi geceler. Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız öncelikle?
2: Ben gayet iyiyim. İki tane genç meslektaşımı. Yaş olarak büyüğüm çünkü sizlerle. Meslek olarak mesleğin öyle değil. Salim de yıllarını verdi biliyorum. Keza sen hem işin sağ kısmında vardın, şimdi ekran önündesin. Konuşacağız. Dünya Kupası'nı bir yandan takip ettik.
0: Evet, kulüplerin gündemi var. Dünya Kupası gündemi var.
2: Transferler, yani bakalım o 10+4 Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bir ortak +4 üzerinde bir bastırması olacak bence Furkan. Tabii doğru. Ki onu da konuşacağız. Basketbolla da ben bakıyorum 1-1 oldu. Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki final serisi. Ki Beşiktaş'ın bir tane daha oyuncusu sakatlandı. Bakalım şimdi.
0: Evet, Jonah Matthews aşil tendonu koptu. En az 6 ay forma giyemeyecek.
2: Akatlarda 3-4 bin kişi oynuyordu Beşiktaş maçlarını, yine ateşli bir atmosferde, ama şimdi Sinan Erdem'i alınacak diye biliyorum.
0: Evet, doğru.
2: Daha kalabalık bir taraftar grubu ki bunu Beşiktaş 2012'de şampiyon olduğu sezon yapmıştı. Maçlarını daha çok taraftar oynamak için Sinan Erdem tarafına almıştı. Bakalım, onu artık takip ediyoruz. Sezon da zaten artık Temmuz'da eleme maçlarıyla başlıyor.
0: Yarın kura çekimi var.
2: Doğru.
0: Yani ikinci eleme turu eşleşmeleri doğru. Belli olacak.
2: Ben biraz lafı uzattım. Salim'e şöyle pas atayım. Tamam. Yani büyük takımlar özelinde ben takip ediyorum tabii, ama Salim, sanki Anadolu takımlarında daha henüz hani hareket başladı mı?
0: Şu an Trabzonspor dışında
2: yani
0: transferde
2: alt lig olur,
0: aksiyon alan bir
2: takımlar
0: kulüp yok
2: olur
0: gibi Salim.
3: Ya şöyle ki, hiçbir takımda transferde hareketlilik yok. Hatta ben
0: Kasımpaşa'nın bazı hamleleri var.
3: Kasımpaşa'nın
0: böyle genç oyunculara
3: var,
0: yönelik.
3: Bunu söyleyelim. Yani şöyle, hiçbir takımda hareket yok. Ben biliyorsun Radyo Spor'da yapmış olduğum programlarda telefon bağlantısında konuklarım kulüp başkanları oluyor. Kulüp başkanlarıyla bağlantı yaptığımda bu hareketli olmamasının, hareketsizliğin sebebini sorduğumda yerli oyuncuların yüksek ücret istemelerinden dem vuruyorlar haklı olarak.
0: Yeni
3: şöyle
0: kuralla
3: ki,
0: beraber değil mi özellikle?
3: Yeni kuralla birlikte yerli oyuncuların çok ciddi ücretler talep ettiği konuşuluyor. Mesela bugün Arda Bey'le bağlantı yaptım, Arda Çakmak'la. O da aynı düşünceleri paylaştı. Özelde de ifade ediyorlar. Dün, şu an önceki gün oldu. 12'yi geç...
0: Yok, daha geçmedik.
3: Daha geçmedik. Dün mesela yayınımda Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma vardı. O da aynı şeyleri söyledi. Her bağlanan kulüp başkanı direkt net bir şekilde
0: bu arada ücretlerin Karagümrük ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerle evet. ilgili bir özel haberim evet. vardı. Onu Beşiktaş bölümünde özellikle daha evet. detaylı senden
3: sana
0: rica edeceğim.
3: Sana da çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
3: Şöyle ki transfer raporunda birlikte yayın yaparken sen, yani burada Furkan'ın hakkını da teslim edin.
0: Estağfurullah.
3: Furkan direkt oradaki haberi verdi. Araştırmam gerektiğini söyledi. Ben de araştırdım. Nitekim senin bana vermiş olduğun bilgiler doğru çıktı. Sayın Başkan Süleyman Hurma da yayınımızda doğruladı. Yani şöyle ki, tekrardan döndüğümde, hiçbir takımda transfer hareketliliği yok. Birinci lige bakıyoruz. Bursa Spor çok ciddi transferler yaptı. Bursa Spor'dan ziyade birkaç takımın hareketliliği var. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı belki ayrı tutabiliriz. Onun dışında hareketlilik yok. Ben

0: bu sürecin Dünya Kupası'na kadar böyle ilerleyeceğini, stabil ilerleyeceğini, durağan ilerleyeceğini düşünüyorum.
1: Salim, beni düzeltir misin? Sezonun ikinci yarısının hocasıydı Atilla Gerim, Eyüp Spor kümede
0: tuttu. Evet, Kayseri Spor'a gitti.
1: Değil mi? Doğru, Kayseri Spor. Bir şehir takımı, onu şimdi lige çıkartmaya çalışacak. Hoca için müthiş hamleler. Yani önce bir takımı Süper Lig'de, en üst kulvarda ligde tutuyorsun. Sonra Kayseri Spor gibi futbol kültürü olan Süper Lig.
2: Bu arada konuyu açıyor aslında. Biraz da böyle doğaçlama gidiyoruz. Son sayfanın da zaten programın tarzı da biraz bu şekilde. Senin de aslında çok yakın ilişkilerin var. Özcan Hoca'nın Eyüp Spor'la adı geçiyordu en son. Eğer ben atladıysam, bir yeni bir gelişme olduysa affolsun lütfen. Orada nedir durum? Hocanın
0: yani
2: var
0: doğru
2: mı
0: bilgiler, doğru bilgiler. Özcan Hoca'ya Süper Lig'den Eyüp Spor'un ilgisi var. Eyüp Spor'la görüştü, doğru bilgi. Geçtiğimiz sezon itibariyle de hocaya birincilikten gelen çok teklifler vardı. Fakat Süper Lig'i düşünmüştü. Bu sezon hem birincilik hem de Süper Lig'den gelen teklifler var. Bence şu anda, yani bu sezon itibariyle Atilla Hoca'nın başarısını konuşuyoruz. Atilla Hoca'nın yapmış olduğu başarının aynısını Özcan Hoca gerçekleştirdi. Özcan Polat Hoca gerçekleştirdi. İkisi de futbol emekçisi.
2: Kesinlikle.
0: Özcan Hoca'nın da ben tekrardan sahalara dönmesini istiyorum. Yani şundan dolayı, çok fazla teknik direktörlerle ilgili yorumlar yapmam, birebir tanımam lazım. Karakterlerine, kişiliklerine güvenmem lazım. Bunlardan birisi de Özcan Hoca. Burada devamlı yayınlarda da bulunduk. Çünkü bilmem
1: müthiş,
0: katılır mı?
1: Müthiş futbol bilgisi.
0: Müthiş futbol bilgisi var.
1: Bu arada Salim, yani Ömer Hoca'ya olan asistleri, ki yardımcı hoca olarak da çok çalıştı. Hatayspor'da çok çok başarılıydı. Tam böyle mali olarak biraz kemer sıkan, genç oyuncuları oynatacak takımların bence arayacağı hoca profili. Yani konu konuyu açıyor mesela. Şimdi Aykut Kocaman'ı çok konuşuyoruz. Furkan Fenerbahçe'ye dönüşüm. Ben mesela artık Hamza Hoca'nın, Hamza Hamzoğlu'nun da Süper Lig'de bir takım devralması gerektiğini düşünüyorum. En son Fatih Hoca ile Suudi Arabistan'da bir yardımcı hocalık yapmıştı. Hamza Hoca da yani Galatasaray'da evet çok başarılı oldu ama işte Akhisar'da yaptıkları kolay değildir yani. Baktığımızda şu anda o takımda da başarılı olmuştur. Bakalım, bir teknik adam ama değişimleri yani yaşanacak Salim, yani onu görüyoruz.
0: Yani
1: çünkü transferde genç kalınsa da hocanı belirlemek zorundasın.
0: Yani
1: ona
0: şunu söyleyebilirim.
1: Yapacaksın.
0: Yani şunu söyleyebilirim, teknik direktör konusunda değişimler sıklıkla yaşanıyor. Bahsettiğimiz isimler bana göre gerçekten futbol emekçisi isimler. Şöyle ki, bir anekdot sunmak istiyorum. Ben geceleri geç uyuyan birisiyim. Yani şu an Dünya Kupası
2: özellikle bu dönemde, Dünya Kupası'nda,
0: Dünya Kupası'nda transfer döneminde ve en ufak böyle telefona mesaj geldiği zaman uyusam bile hemen direkt mesajı kontrol ederim, haber kaçırmayayım diye. Bu bir refleks. Bundan 3 hafta önce falandı. Özcan Hoca mesaj attı. Uyuyor musun dedi. Hayır hocam dedim. Direkt gece 3.30 falandı. Bir program var, ismini verelim mi, reklam olur mu?
2: Yani ismini bilmediğim için olur mu olmaz mı emin
0: olamadım. Yani Y-Squad kulüplerim kullandı. Evet. Y-Squad'dan oyuncu izliyor. Fransa 3. ligindeydi maç. Fransa 3. liginden buldum dedi. Yani böyle hocaların, Atilla Hoca gibi, Özcan Hoca gibi,
2: doğru,
0: hocalarımızın
2: kafa yoran,
0: kafa yoran, bu işe harcayan, gerçekten emek harcayan, liyakatli olan insanların ben görev alması gerektiğini düşünüyorum.
2: Bu profillere ihtiyaç
0: var. Futbol camiasında benim görüşüm şudur. Ben biraz böyle hayatın genellemesinde bulunacağım. Bilmem katılır mı Mehmet abi? Futbol camiasındaki futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları, ciddi bir popülizm var bu işin içerisinde. Ciddi bir maddi kazanımı var. Bundan dolayı bu piyasadaki insanlarla böyle çok dost olduğumda, samimi olduğumda o çizgiyi korurum. Abi kardeş ilişkim olduğunda o çizgiyi korurum. Ve her zaman şunu düşünürüm. Ben futbol camiasındaki insanların birçoğunu gemicilere benzetirim. Gemi kaptanlarına. Gemi kaptanları böyledir. Çünkü futbolcu her gittiği şehirde yeni arkadaşlar edinir. Farklı transferler yapar. Farklı şehire gider. Orada yeni arkadaşlar edinir. Yani direkt gemiden beni atabilir, bizleri atabilir şeklinde düşünürüm.
2: Her limanda yeni arkadaşlar.
0: Her limanda yeni arkadaşlar edinir. Yani bu böyledir. Çünkü şöyle ki, yani toplumun realitesine baktığımızda Furkan, toplumumuzdaki Mehmet abi, sizler, bizler emekçi insanların çocuklarıyız. Babalarımız, annelerimiz işçi. Şöyle ki, bu futbolcu kardeşlerimiz, hocalarımız bir insanın 30 yıl boyunca çalışıp kazanacağı parayı bir yılda kazanıyorlar ve buna bağlı olarak da güç seyirlenmesinin olması gayet normal.
2: Doğru. Peki.
0: Biraz böyle şey yaptık ya, sosyoloji tarafına da girdik.

0: Ama güzel de. Mehmet abi sever.
1: Yavaş yavaş gündeme konuşmaya başlayacağız ama bir ufak hatırlatma yapalım. Tabii ilerleyen ki. Dakikalarda, ilerleyen saatlerde saatler Türkiye saatiyle çift sıfırı gösterdiğinde Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde amili futbol takımının devam ediyor tabii ki kampı ve Paraguay maçı hazırlıkları var. Bu kapsamda da futbolcularımızdan Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın ilerleyen dakikalarda bir basın toplantısı gerçekleştirecekler. O anları da A-Spor ekranlarında canlı olarak paylaşacağız. Yine Amerika'ya bağlantımız olacak. Dünya Kupası'nı da enine boyuna son sayfada konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk olarak bu saat dilimine kulüplerin gündemiyle başlayalım istiyoruz ve Galatasaray'ın bir Mauro Icardi süreci var. Henüz belirsizlik devam ediyor Mehmet Özcan. Yaklaşık herhalde bir ay oldu görüşme gerçekleşeli. Bu konudaki son durum nedir? Bugün bazı haberler vardı Mauro Icardi'nin menajerinden, cephesinden. 2+1 yıllık bir sözleşme ve 7 milyon euro seviyelerinde bir yıllık ücret istediği noktasında bir talep olduğu konuşuluyordu. Nedir Mauro Icardi konusundaki son durum? İsterseniz bununla başlayalım.
2: Icardi konusunda bir gelişme yok Furkan. Bu da zaten Icardi konusundaki sorunu özetliyor. Yani Icardi sezon bitiminde Başkan Dursun Özbek'in inisiyatifiyle bir yıllık bir teklif söz konusuydu. Benim bildiğim rakam 4 milyon euro, bonuslarla maksimum 5 milyon euro olacak şekilde ki Galatasaray'daki son kontratı 10 milyon euroydu. Onu da hatırlatıyor. Yani ciddi bir ücret düşürmesi söz konusu. Burada çok Okan Hoca'nın ben Icardi'nin kalması yönünde rapor verdiğini düşünmüyorum. Galatasaray bence yani burada başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere risk alıyor. Yani Icardi elbette daha iyi şartları ister ama günün sonunda zaten bu rakamları Galatasaray dışında bir takımda bence bulması da çok zor. Yani bahsettiğimiz rakam 4 milyon euro. Hele ki Avrupa'da işin ücretten de bağımsız. Fizyolojik olarak ben çok artık seviyesinin yüksek tempolu liglerde mümkün değil. Galatasaray'da ve son sezon tabelasında belki 14 gol yazıyor ama o golleri bir nitelik ve nicelik olarak ayırmak gerek. Bence Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Galatasaray risk alıyor. Onu söyleyeyim ya, başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere. Hele ki yabancı sınırı 10+4 iken, evet yani bu 10+4 olacağı çok önceden belliydi ama federasyon da bu zamana kadar yabancı kuralı konusunda sezon devam ederken de esnemeler yaptığını çok net hatırlıyoruz. O yüzden de ben Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra, üstüne Başkan Dursun Özbek bir tebrik telefonu açtıktan sonra Galatasaray ile Fenerbahçe ortak hareket ederse özellikle +4 kısmında bir düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Orada şu an 23 yaş altı için, 2003 doğumlular için bir sınır söz konusu. Bu da Galatasaray'da sadece Niyega uyuyor. Yelert uysa da Yelert çok kadroda düşünülmüyor. Tekrar kiralık gidecek. Evet. Tekrar Icardi'ye dönecek olursak ben sözleşmesi uzatıldı açıklaması görmediğimiz her gün ayrılığın daha yakın olduğunu görüyorum. Bu noktada biraz yani çok da gönüllü bir teklifti, tekrar söylüyorum. Başkan Dursun Özbek inisiyatifinde. Ben çok Okan Hoca'nın planlamasında kalsa da ikinci forvet olacağını düşünmüyorum artık. Çünkü daha böyle Osimhen'e alternatif bir oyuncu arıyor Galatasaray ki John Duran'ı çok konuştuk. Yine bu noktada menajerlerden birçok öneri geliyor. Benim en son ismini öğrendiğim isim Chelsea'den Delap ki Liam Delap Chelsea'nin bir sene önce İsviçre Town'dan transfer ederken ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. İyi bir sezon geçirmedi.
1: Geçmişte Ulster forması giymişti.
2: 2003 doğumlu bir oyuncu bu arada. Şu an +4 kriterine uyuyor. Yine John Duran'ı bence konuşmaya devam edeceğiz. Artı Salim muhakkak takip ediyordur. Bence Galatasaray'dan da bağımsız ligdeki her takımın çok rahat 3. forveti olur şampiyonla oynayan takımların. Umut Bosok. Şu an bildiğim kadarıyla Eyüp Spor'dan boşa çıktı Salim.
3: Evet. Ben Umut'la ilgili haber yapmıştım.
1: Hatta beraber aynı yayındaydık. Hatta bu üçlü Mehmet beraberdik.
3: Abi Mehmet abi de vardı.
1: Beyinmezsin yani. Orada. Ya da spor gündemiydi spor program. Gündemi. Orada ilk olarak dedik. Umut Bozok ismini o programda bahsetmiştik Galatasaray'ın gündemine
3: yani
1: gelebileceğini.
3: Yani orada biraz yanlış anlaşılma oldu Furkan. Ben o yayında da söyledim. Yine söylüyorum. Menajerler tarafından yani Umut Bozok'un menajeri Galatasaray'da oyuncusu olan bir menajer. Görüşmeler yapılırken yerli kuralından da yola çıkarak Umut Bozok değerlendirilebilir şeklinde bir direkt sunuyor. Menajerlerin önerisiydi. Yani Galatasaray'a masaya geliyor. Galatasaray değerlendirecek bunu. Kaldı ki Umut'la alakalı da Umut İstanbul'da futbol yaşamına devam etmek istiyor. Eyüp Spor'la

0: sözleşmesi sona erdi. Ben de Mehmet abiye katılıyorum. Bartu'nun transferi konuşuldu. Bertu
1: Yıldırım.
2: Bertu Yıldırım. 12 milyon euro istendi ortamda. Bertu Umut Bozok'a düşmek durumdasınız. Yoksa ikisi arasında ciddi bir yaş farkı var. Genç oyunculara yatırım olsun ama ya bu rakamlar çok gerçek rakamlar değil. Artık uyanması gerek. Galatasaray başta olmak üzere diğer takımların. Artı tabii ki kısas yapılmasın. Kulüpler arası düşmanlık asla olmaz ama Galatasaray tekrar söylüyorum yani. Kazımcan ve Dubai'yi Başakşehir'e hangi şartlarda kiraladı çok merak ediyorum. O Dubai'yi geri almaya kalktığında Başakşehir maddi olarak bir beklentiye girdi ki Galatasaray Ali ile Celor'da oraya gibi şu an nerede oynadığını bilmediğimiz belki de futbolu bıraktı diyebileceğimiz bir fil dişli sağ beki Afrika Kupası'na hatta sakat olmasına rağmen getirmek durumunda kalmıştı. Yani gerçekçi rakamlar değil. Yoksa evet Bertu geleceği olan bir oyuncu. Zaten burada sizin yapmanız gereken Hatay'dan Fransa'ya gittiğinde o oyuncuyu Fransa'dan Başakşehir'e gelmeden 2 milyon euroya almanız. Bunlar dediğim gibi handikap Galatasaray'da. Kaybedilmiş bir şey yok. Galatasaray zaten sezona her halükarda favori girecek. Hatta kalecisi Osimhen, kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen olan takım sezona zaten 1-0 önde başlıyor. Bu net bir Galatasaray açısından avantaj. Benim burada tek ayrıştığım nokta hem Okan Hoca'yla hem de Galatasaraylı yetkililerle 10+4 kuralına çok takılıyor Galatasaray.
0: Evet.
2: Şimdi 10+4 kuralına Şampiyon Ligi özelinde takılmasını anlayabilirim Galatasaray'ın ama 10+4 kuralı değişmezse bence Galatasaray'ın şampiyon olma şansı daha da artar. Çünkü tekrar hatırlatalım. Kaleci Uğurcan dedim. Stoperiniz Abdülkerim. Orta sahanızda Yunus Akgün'ü önde kullanabilirsiniz. İlkay var 8 numarada ya. Yine zaten Barış Alper bu takımın vazgeçilmezi. Üstüne sol bekinizde Eren ve Kazımcan opsiyonlarına sahipsiniz. Ahmet Kutucu'yu Kaan Ayhan artık bu denklemden çıkarttım. Yedek kalecinizde öyle ya da böyle Günay. Ya Galatasaray'ın zaten yerli anlamında rakiplerine göre bence şansı çok. Şimdi yani sesli düşünelim. Beşiktaş'tan bana say desem bir tek Orkun'u sayarım. Bence muhakkak İtalyano kalede Ersin'den sol bek Rıdvan'dan daha iyi ilerini muhtemelen yabancı olarak transfer ettirecek.
1: Evet, öyle
2: Fenerbahçe'ye geç İsmail Yüksek diyeceğim. Kante Gündüz'ün arkasında oynamadı. Milli takımdaki halini görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu diyoruz hani. Kerem de düşüşte baktığında futbol olarak hani çok Benfica'daki Kerem değil. Başka bilmiyorum hani Çağlar'ı.
1: Mert yine
2: ana sabek olmaz.
1: Yedek sabek olarak görünüyor.
2: Bence artık Çağlar yedek stoper de olmamalı. Yani Trabzonspor tamam. Fatih Hoca, Mustafa Eskellaş başta olmak üzere Ozan Tufan olsun. Yani her oyuncusundan maksimum faydayı alıyor ama Trabzonspor'un da kadrosunda hani onlar şu etkisini konuşuruz hani yabancı ağırlıklı. Galatasaray'da Osimhen'i çıkart denklemden. Ya bilmiyorum. 2 numaraya ben bir kere Uğurcan'ı koyarım. Önem sırasında. 3'te de muhtemelen Barış Alper olacak çünkü tamam.
1: Katılıyorum.
2: Torreira'sı Sanchez'i ama hani Sanchez oynamadığında bir şekilde Singo'yu da koyuyor. Barış'ın boşluğu da olmaz mesela
1: doğru.
2: Baktığımda.
1: Katılıyorum.
2: Ya Galatasaray bu anlamda 10+4'e çok kilitlendi. Bunu niye söylüyorum? Tamam Avrupa'da başarı hedeflensin ama bence Galatasaray'ın kurduğu bu maliyetli kadronun zaten anahtarı lig şampiyonluğu ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılma.
1: Peki şöyle bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii.
1: Galatasaray'ın 10+4 kuralına bu kadar çok takılmasının sebebi bu kuralla beraber biraz maliyetlerin artması mı yoksa 2003 ve sonrası doğumlu o profilde oyuncu bulmak mı daha zor Galatasaray
2: için? Bu benim yorumum. Üstüne alınsın. Galatasaray'ın 4 sezonunda transfer obezliği diyorum ben buna. Ya çok Galatasaray'da bir yıldız oyuncu bağım var. Şimdi tamam.
0: Doğru.
2: 4 sene şampiyon olmuş takımın nesini eleştiriyorsun diyecek belki bana izleyiciler ama şimdi rakamlar şimdi Singo benim nazarımda şöyle hatalı transfer. Aston Villa gibi son yıllarda toparlanmış sürekli Şampiyon Ligi bu sene Avrupa Ligi'ni kazanması da bu arada Aston Villa Şampiyon Ligi'ne katılacaktı. Bunu neye dayandırarak söylüyorum? Aston Villa'nın mali açıdan transfer edemediği bir oyuncuyu transfer etti Galatasaray Singo'yu. 30 milyon euro bonservisi Aston Villa'da verildi ama Aston Villa Galatasaray'ın verdiği 4.8 milyon euro garanti ücret bonuslarla 6 milyon kontratı vermezdi. Bu neye geliyor? Siz Singo'ya o rakamları verirseniz Sanchez'in 3.2'lik ücretine 4.3 yaparsınız. Şu an hiçbir sorun
1: bugün
2: yok.
1: Bugün Torreira bu talebi, zam talebini isteyebilir.
2: Çok bence hak ediyor da bu arada. Yapılmalı Torreira'ya zam. Şu noktada değil Furkan. Problem şu. Şu an bir problem yok Galatasaray'da ama şampiyon olmak zorundasın. Şampiyon olacaksın ki o 60 milyon euroluk işte geri son 16 gördün. Şampiyon Ligi gelirini aldın. Ona uygun loja kombine sattın. Forma satışları. Onu döndürebildin. Galatasaray'daki problem hep almak üzerine, biraz tüketmek üzerine yani. 4 sezon geçti. Sasha Boy dışında Galatasaray'ın var mı çok karlı bir satış aklımızda yok kalan? Orada tabii
1: Sasha Boy'un da hangi şartlarda takıma
2: döndüğünü. O da tamamen söyleyeyim Erden Timur'un başarısıdır Sasha Boy'un. 30 milyon euroysa 30 milyonluk bir topçu değil Sasha Boy. Orada Bayern Münih'in oyuncuyla anlaşması Galatasaray'ın izni olmadan oradaki o süreci FIFA nezdinde hani Bayern'i bir köşeye sıkıştırması rakamı da Galatasaray maksimum. Hatta hazırlık maçları iptal olunca o açıklanan bonservis totalde 30'a tamamlanmış oldu. Tekrar söylüyorum yani bu biraz transfer konusunda Galatasaray'ın biraz fazla açılması diyeyim. Yoksa yani açılmak şu. Osimhen yakaladın 75'li 85'li de verebilirsin. Osimhen'i ikna etmen başarıdır ama Galatasaray'da çok detay var. Şimdi Singo dedim değil mi? Benim nazarım hatalı transfer. Ya Cafu değil sonuçta Singo. Galatasaray'ın Okan Hoca ile oynattığı oyunun formasyonu belli ama örnek veriyorum. Singo öncesine geç. Yelert'e 9+2. Yine Frankowski'ye ciddi yatırım. Aralarda bir oraya kiralık deneme yaptın. Dubois'dan bence kolay vazgeçtin. Dubois senin kulübende olabilirdi. Sol bek'i de yedeklerdi. Sol bek'e geç.
1: Çok oyuncu geldi. Angelinho geldi. Derrick Köln geldi.
2: Derrick Köln'le Jacobs. Tamam Jacobs daha iyi oyuncu ama işte o da aralarda sakatlık problemleri yaşadı. Sözün özü Galatasaray çok transfer yapıyor. Yani doğru. Bunu da bir idrak etmemiz gerek.
1: Ve orana vuracak olursak aslında burada başarı oranı düşük Galatasaray'ın.
2: Ama az solistler çok iyi çıkınca Mertens'i, evet. Torreira'sı, Sanchez'i, Icardi'si, Osimhen'i şampiyonluklar geliyor. Şampiyonluk geldiği için yani ben bunu niye söylüyorum? Yani bir sonraki sezonun ortasında söylenme kıymeti yok. Bence Galatasaray şu an bir fırsatı tepiyor. Küçülsün demiyorum ama artık bir ayaklar yere sağlam basmalı. Yani
1: bence bu tip tespitleri işler iyi giderken yapabilmek yani daha kıymetli.
2: 10+4 evet. Bence Galatasaray için fırsat. Bulacaksınız ya. Trabzonspor olayı buluyorsa, Pina'yı buluyorsa siz de bulacaksınız scout ekibinde.
1: Orada 2003 doğumlu oyuncu ya da daha genç oyuncu bulabilmek artık gerçekten o kadar da zor değil. Zaten bence global anlamda futbolun biraz yaşı küçüldü. Yani Avrupa kulüplerine bakalım, bugün Dünya Kupası'ndaki ülkelere bakalım. Zaten yaş ortalamaları artık düşüyor. Bir tek bizim ligimizde biraz yüksek hala ortalamalar.
2: 6. günü geride bıraktık Dünya Kupası'nda. En iyi oyuncu Fas'ın 18-19 yaşındaki Lille'deki orta sahası.
1: Evet,
2: müthişti mesela.
1: Adil. 17 yaşında henüz. 50 milyon euro transfer market değeri var şu anda.
2: 2007-2008 evet. Yani baktın 2003 bulacaksın. Bunları bilerek söylüyorum. Sonra hani iş işten geçtikten sonra söylüyor demesinler. Ben tekrar söylüyorum. Ha ne yapılmalı hani kendi açımdan söyleyeyim. Çok net. Teklif gelen her oyuncu için masaya oturacaksınız. Hep istisnalar olacak mı? Olacak. Uğurcan gibi, Osimhen gibi oyuncuları satmayın. Çünkü tekrar söyleyeyim. Uğurcan'la Osimhen atan tutan zaten bu ligin şifresi baktığımızda. Sırf 4 Galatasaray şampiyonu değil. Trabzon'un, Beşiktaş'ın şampiyonu düşündüğümüzde de hani atan tutan önemi çok ama onun dışı Sanchez'i, Saras'ı, Barış Alper'i her teklifi değerlendirmeli Galatasaray ve tekrar söylüyorum yani genç oyunculara yatırım yapmalı. Ya kadroda bence misyonu Icardi'ye yeni bir sözleşme teklifinin benim nazarımda açıklanabilir bir durumu yok. Tekrar söyleyeyim. Veya Kaan Ayhan'ın, Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'da devam etmesinin. Bir noktada Galatasaray uyanması gerek. Çünkü tekrar söylüyorum yani hep şampiyon olmayacaksınız ve yani şunları da söyleyelim. Herkes bir Bayern Münih değil. Yani Bayern aralarda o yaptığı serilerin ardından şampiyonluk kaybetse de gücünü kaybetmiyor ama bir Juventus örneği de var. Juventus Galatasaray'la 2013'te Snyder'in maçını elendiği zamanlar hep şampiyon oluyordu. Sonra 2020'ye doğru o şampiyonluk Ronaldo sonrası hatta kaybetmeyi başladı. Son 6-7 sene önce Milan, sonra Napoli, Inter, Napoli tekrar şimdi Inter. Hep o şampiyonlukları, rakiplerin şampiyonluklarını görmek durumunda kaldı. Galatasaray'ın bence bir tek bu noktada yani bir başarısız olma senaryosuna da hazırlık yapmalı. Bu işin sonu yok. Artı yani Okan Hoca da şampiyon yapamadığında devam etmeli Galatasaray'da ama tekrar söylüyorum. Bu mantaliteyle Okan Hoca şampiyon yapamadan devam edemez. Nedeni şu, çünkü yine transfer yapmış olacaksın. Yine taraftar senden maksimum sonuç bekleyecek. Yine en pahalı oyuncular sende olacak. Dediğim gibi biraz gardını alması gerek Galatasaray'ın. Şu an işleri iyi gittiği için.
1: Şu anda YouTube'da chat kısmında sana destek veren seni haklı bulan futbol severler de var. Ali Can Bey demiş ki Mehmet Özcan doğruları konuşuyor demiş.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten işler yolunda giderken bunları konuşabilmek bence daha kıymetli.
2: Ya yok anlamda. Çünkü ben açık söyleyeyim. Bunu da hep ifade ediyorum. Galatasaraylı olduğumu da söylüyorum ama bazı noktalarda bence doğru yönetilmiyor.

0: maçlarında rakip sol bekleri bitirdi kırmızı kartla vesaire. O hatta uzatmada noktayı koyan golü attı. Yani beklenti hep her sene bir Sané olsun. Onun öncesine gidelim. Zaha'lar, Ziyech'ler, Tete'ler. Bunlar doğru model değil Galatasaray'da. Ben hala bu noktadayım yani. Yoksa ben kalkıp da...
1: Fransa penaltı kazandı. Yok pardon. Hakem VAR'a gitti, izledi ve penaltı yok dedi. Bir an ekrana gelen ilk görüntüde penaltı işaret etti gibi gördüm ama doğru da bir karar olmuş.
2: Doğru bir karar.
1: Bence de burada herhangi bir müdahale yok. Fransa-Senegal maçı da devam ediyor 0-0. Şimdi yorumlar gelmeye devam ediyor. Mesela aslında biraz bizim konumuzla da bağlantılı olabilecek bir konu. Halil Bey demiş ki Galatasaray Arda Turan'dan sonra altyapıdan oyuncu çıkaramadı. Fenerbahçe de 20 yılda sadece Arda Güler'i çıkarabildi. Yıldız oyuncu almak marifet değil, yıldız oyuncu çıkaramıyoruz demiş altyapıdan.
0: Ya burada da Okan Hoca'yı bak transfer planlamasında sürekli yüksek maliyetleri oyunculara Galatasaray'a yönelmesini Okan Hoca'ya da eleştirim. Yani o eleştirilerden Dursun Özbek, yönetim, taraftar kadar Okan Hoca'da payını alacak ama işin altyapı kısmında Okan Hoca'ya bir şey diyemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın şu an mevcut taraftarı o kadar başarıya endeksli ki bir de iş şöyle oluyor. Şimdi Fenerbahçe görece olarak tabii ki şampiyon olmanın için başarısız atlediliyor ve her sezon ama hocası değişiyor. Artık Fenerbahçe'de başkanlar da değişmeye başladı.
1: Evet.
0: Ali Koç, Saadettin Sarı, Aziz Yıldırım.
1: O seçim sarmalına
0: girdi. Galatasaray'da biraz bu doğru ifade olacak mı? Tam bir şehvet dolmaya başladı yani. Bizim kulüpte bir sene başarısız oldu mu başkan, hoca da gider. Bu da bence doğru değil bu arada. Tamam Burak Elmas ve Fatih Terim dönemini kastediyorsak orada o değişimler yaşanmalıydı. Hem hoca nezdinde hem başkan nezdinde. 2022'de Erden Timur, Dursun Özbek ve Okan Buruk üçlüsüyle Galatasaray güzel bir yola çıktı. Yani ilk 11'in 3 oyuncusunu tuttu. Muslera'yı, Nelson'u, Kerem'i. Kalan 8 transfer Galatasaray'ı seviye atlattı baktığımız zaten 4 şampiyonluğunda temeli oluştu. İşin ama altyapı kısmına geliyorsak kolay değil. Yani Hamza Akman, Efe Akman oynatıyor. Yetenekli çocuklardı. Ayhan Akman kontenjanı değil bu arada yani. Şu bilgiyi de paylaşayım, bunu Ayhan Hoca anlatmadı. Ayhan Hoca ile de çok hani birebir temas ettiği birinden aldığım bilgi değil. Galatasaray Lazio hazırlık maçında Sarri bir 10 dakika hatta maç Manavgat'taydı. Efe'yi kastederek çok iyi oyuncu olacak yani. Zaten Efe'de o potansiyel görüldüğü için Zaniolo Roma'dan transfer edilirken Roma bir ön satın alma maddesi koydurmuştu Efe'ye.
1: Öncelik.
0: Öncelik. Yok yani Yunus dışında yok. Yunus da bu arada Salim çok yakından Adana Demirspor sayesinde Yunus oldu. Evet. Galatasaray'da doğru. O şans.
1: Hatta
0: Galatasaray'da ben 11-11 çift kale maçta 23. oyuncu olarak tribünde oturduğunu biliyorum antrenmanda. Anlatabildim mi demek istediğim yani. Biraz bu Galatasaray'ın ve beni üzen kısmı da söyleyeyim. 2000 UEFA ile ben mutlu zamanlarımı yaşadım Galatasaray özelinde.
1: Hatta bence
0: 2000 UEFA kadrosunda 5-6 tane altyapı oyuncusu var.
1: Şöyle bir ek yapabilir miyim size? Bence hatta Yunus konusunda o dönem Kerem'in ayrılığı da Yunus'un takımdaki bence rolünü değiştirdi. Daha fazla süre almaya başladı özellikle yerli oyuncu.
0: O da Okan Hoca'nın hocalık başarısı, oyuncu kazanması evet. Hep Kerem'i, Barış da böyle bir oyuncu değildi. Ya şimdi tam Okan Hoca zamanında transfer edilmedi hiçbiri ama Okan Hoca Yunus'a, Barış'a seviye atlattı. Bu da zaten hocanın başarısını özetliyor. Çok uzattım Salim, kusura bakma.
2: Yok, sağında
0: topu atacağım. Son olarak şunu derim yani altyapı bence zaten Galatasaray'ın kanayan yarası. En son işte Fatih Hoca 2011'de Semih Kaya ile Emre Çolak'a monte etmiş şampiyonluk sezonuna. Yunus tekrar söylüyor. Yunus kendisi. Yani ve Okan Hoca diyeceğiz. O çok hani Galatasaray'dan ilk kopup gitmiş Adana Demirspor'a, Leicester'a. Onlar futbol olarak, vizyon olarak Yunus'a başka şeyler kattı. 2000'de UEFA'ya alan takımı hatırlatacağım yani. Bülent Korkmaz'ı, Fatih Akkeli, Suat Kayası, Okan Buruk'u. Devrede ayrılan Tugay Kerimoğlu'su. Yani Galatasaray'ın altyapıdan çok oyuncusu vardı. Sen yakından takip ettin Furkan. O noktada ben Beşiktaş'ın hakkını teslim ederim. Ersin, Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Serdar Saatçı'yı satıp 10 milyon euro para kazandı Beşiktaş.
1: Evet.
0: Semih var yine şimdi öyle ya da böyle tekrar A takımda.
1: İşte Mustafa Erhan
0: Ekimoğlu var. Beşiktaş o noktada.
1: Demirege yine
0: tabii, doğru
1: gitti.
0: Unutmayalım. Doğru.
1: Bu arada Salim sana bir soru var.
2: Nedir abi?
1: Sana özellikle sorulan bir soru. Emre Bey sormuş. Merhabalar, sorum Salim abiye demiş. Sizce Davinson Sanchez kalmalı mı takımda demiş. Onun da Como ile adı anılıyor. İtalyan kulübü.
2: Ben şunu düşünüyorum Davinson Sanchez ile alakalı. Davinson Sanchez ligimizin önemli stoperlerinden birisi. Bilmem Mehmet abi katılacak mı ama

0: Davinson Sanchez ile ilgili benim düşüncem, Davinson Sanchez geçtiğimiz yıl maçları takip ettiğimizde Juventus maçında yapmış olduğu hatalar vardı. Beğendiğim stoper ama benim futbola bakış açım sadece Davinson özelinde değil. Bir oyuncuya teklif geldiğinde ederini buluyorsa direkt satılır.
1: Salim, demin benim söylediklerimi özetlemiş oldun aslında. Bu Sanchez için de geçerli. Ben bu arada Lemina ile de devam etmezdim. Karar verici olsam Galatasaray'da. Yani o değişimler olmalı Galatasaray'da.
2: Orada ben Icardi arada, kadar Lemina tercihini de hatalı buluyorum. Bu katılıyorum. Kontenjanla birlikte özellikle. Doğru.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Mehmet abi, az önce söylediklerine imzamı atıyorum. Gerçekten güzel noktalara
2: değindim. Bu arada Fransa golü buldu. YouTube üzerinden de bizi izleyenler var. Görüyorum, zaman zaman da yazıyorlar chat kısmına. Fransa Senegal karşısında durumu 1-0 yaptı. Az önce bir penaltı pozisyonu vardı. Orada hakem VAR'a gitti, izledi. Ama penaltı kararı çıkmadı. Fakat bu kez Kylian Mbappe, yanlış görmediysem eğer, topu ağlara gönderdi. Ve Fransa Senegal karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Benim de offside bu turnuvadaki bir numaralı şampiyonluk adayım Fransa. Grubu da zor bir grup.
1: Ya biraz var, da böyle Irak var. Doğru söylüyor Salim. Tam konsol oyunu golü olmuş. Ben bir noktada hep bu tespiti yapıyorum. Diyorum ki dünya kupalarını kazanan takımların en büyük problemi jenerasyon değiştirmiyorlar ve sonraki dünya kupası çuvallıyorlar ama evet. Fransa şöyle istisna Salim, 2018 kazandılar, 2022 final, bence bu turnuvada mutlak böyle. Şundan çok şanslılar, çok oyuncu havuzu var.
2: Çok.
1: Yani mesela
2: her mevkide bu arada.
1: Yani Almanya tökezledi, İspanya aynı şekilde hani şampiyonluklar sonrası tökezledi ki İspanya yeni buldu şimdi tekrar bir başka jenerasyon iyi başlamasalar da. Fransa çok şanslı, forması biraz ilginç, yaka kısmı Fransa'nın orada, beğendim onu da söyleyeyim.
2: Orada Deschamps da son turnuvası, o da yıllardır milli takımdaydı, veda edecek bu turnuvadan sonra ve Zidane geliyor bu turnuvadan sonra. Orada da Fransa bambaşka bir heyecan
0: yaşayacak. Çok güzel bir gol oldu.
2: Ama evet, bayrak kalktı. Neyse biz tekrar dönelim.
1: Furkan anında yakaladı offside'ı.
2: Ben hemen yardımcıya baktım zaten golden sonra. Zaniolo gitti.
1: Doğru.
2: Udinese oyuncunun sanırım %50 hakları değil mi?
1: 5 milyon euroya doğru. Galatasaray adına işte George Gardy'yi övüyoruz. Tabii ki öveceğiz. Neden? İşte Osimhen transferi, Mertens, Torreira'sı ama George Gardy'nin Galatasaray adına bence yaptığı hatalı bir hamle. Çünkü Galatasaray'ı getirirken 15 milyon euro o dönem için çok yüksek bir rakamdı. Galatasaray'ın transfer rekoruydu Zaniolo. Onu 1,5 sene sonra Gabriel Sara.
2: Doğru.
1: 18 milyon euro ile geçti. Şimdi tabii ki o rekor, iyi ki de Osimhen'le diyeceğiz. Zaniolo'ya şöyle döneceğim. 15 milyon euro bonuslarla zaten 16,5 milyon euro Galatasaray Roma'ya ödeme yapmıştı. Sezon içinde oyuncu çok Türkiye odaklı gelmedi. George Gardy'ye getirirken 25 milyon euroya Milan'a satılır sözü de diyebiliriz aslında.
2: Hatta beklenti
1: ona.
2: Oydu.
1: Oydu, doğru. Orada ama hem oyuncunun biraz problemli olması çok yetenekli oyuncu. Mesela örnek benden şey istediler Furkan sezon sonuna doğru. Galatasaray kadrosunda Fenerbahçe derbilerine damga vurmuş oyuncular Zaniolo'yu ön tarafta bir yere koydum. Yani müthiş ama Ferdi karşısında inanılmazdı o hani fiziksel gücü, solaya gerilmeden şutu vesaire. Ama tekrar söylüyoruz, oyuncu çok kafa olarak Türkiye'yi istemedi. Önce Aston Villa, sonra yanlışım varsa düzeltin lütfen, Fiorentina, Atalanta
2: evet.
1: Ve Udinese hep kiralık gitti. Bu süreçlerde hep ücretini Galatasaray ödemeye devam etti. Yani o kiralama ücretleri sosyal medyada görüp Galatasaray kar elde edemedi. Bir 6-7 milyon euroluk zarar söz konusu. Bir denemeydi George Gardy'nin yönlendirmesiyle. Olmadı, hem Galatasaray hem Zaniolo hem de Udinese'ye hayırlı olsun.
2: Yaklaşık 10 milyon euro kiralama bedeli almış Galatasaray bugüne kadar Zaniolo'yu kiraladığı takımlardan.
1: 5 de Udinese'den bonservis ekledi.
2: Fakat
1: 15.
2: Senin de ifade ettiğin gibi bu süreçlerde hep oyuncunun yıllık ücretlerini Galatasaray ödemiş. Bu transferle beraber 15 milyon euro ya tekabül ediyor aslında, elde ettiği gelirden bahsediyorum. Bu da zaten transfer ettiği yine rakama denk geliyor. Yani çok karlı bir
1: değil,
2: süreç
1: rakamı
2: olmamış,
1: da şöyle ekliyorum. Bu sezon Uğurcan'da da benzer. Bazen sözleşmelerde böyle madde olur. Uğurcan Frankfurt maçında Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Galatasaray Trabzonspor'a 3 milyon euro bonus ödedi. Zaniolo da hatta galibiyet golünü atmıştı. Kasımpaşa maçında oynayınca Roma'ya 1,5 milyon euro ödeme yapılmıştı. Yani 16,5 aslında transfer edildi. Orada tabii hani o bonus maddeleri hepsi detaylı da açıklanmaz. Nihayetinde bir deneme yaptı Galatasaray ama hani mali açıdan o beklediği karı George Gardner'in hayal ettirdiği elde edilmiş oldu. Ama dediğim gibi hani öyle rakamlar bazen harcanıp öyle büyük kalem zararları elde ediyorsunuz ki Zanyolu'da iyi kötü işte Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçı, aklımda kalan iki tane maçı Galatasaray'a hizmet vermiş oldu.
2: Mesela Ali Can Bey demiş ki Zaniolo bence denenmeliydi. Okan Buruk çok kullanamadı.
1: Okan
2: demiş.
1: Hoca kullanmak istedi. Oyuncu ısrarla gitmek istedi. Okan Hoca'nın tek şüphesi kulübede idare etmesi zor bir oyuncu. Zaten hani çok mutlu olmazdı. Yoksa ben de katılıyorum. Yani şimdi geçen sezon Galatasaray kadrosunu düşünelim. Barış var, Sane var. Yedekleri kimdi Salim düşünelim. Noah Lang gelene kadar mesela Zaniolo olsa oynatırsın onların yerine kafadan.
0: Net oynatırsın.
1: Kötü oyuncu değil ama hani bazı oyuncular az solist olmak ister. Zaniolo Galatasaray'da hani bir de tabii Okan Hoca'nın futbolu biraz daha çabuk futbol istiyor. Ama sol ayağı çok iyi. Yani
2: çok
1: vurdu
2: iyi.
1: Mu?
2: Gerçekten öyle. İki çok özel bir oyuncu o anlamda.
1: İki çapraz koparıp geldi Galatasaray'a bu arada. Yani zaten 18-19-20'lerinde bambaşka seviyeler. Yani
2: muhtemelen çok farklı bir kariyeri olurdu, olurdu zaten. Hatta yeni Totti olarak adlandırılıyordu ilk çıktığı dönemlerde Roma'da.
1: Mourinho'nun Roma ile aldığı konferans kupasını getiren golü Zaniolo attı. Evet. Sanırım Feyenoord olabilir yani o.
2: Doğru.
1: Roma.
2: İlk hatta i̇lk konferans liginin ilk senesi.
1: Dövme yaptırdı yani Mourinho hatta. Hani hem Avrupa Ligi hem konferans hem Şampiyon Ligi'ni alan tek hocayım diye.
2: Hocam şimdi Real Madrid'de yepyeni bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Onu da konuşuruz. Real Madrid yani tarihinin belki de en kaotik dönemini geride bıraktı. Bakalım Mourinho toparlayabilecek
0: ama
2: mi? Bir
0: Mourinho,
2: soru daha var.
0: Mourinho ile ilgili şunu söyleyeyim. Lütfen. Mourinho yani Benfica'da çalışırken bile bilmem katılır mısınız? İnanılmaz derecede mesela Perez ile ilgili açıklamalarda bulunuyordu.
1: Altyapısını hazırladı diyorsun.
0: Altyapısını hazırladı. Halk arasındaki tabirle ciddi bir sinyal yapmıştı. Katılır mısın abi? Ciddi bir sinyal
1: ben
0: yapmıştı yani.
1: Ben maçlarını hatırlıyorum Salim. Bir maç kaleci mi sonda?
2: İşte Real Madrid eşleşmesiyle hatta.
1: Onun öncesi bir son galibiyetle işte Benfica kendini 24'e attı. Ama sonra elendi.
2: Lig etabında Real Madrid'i son hafta maçında son dakikada kalecinin attığı golle yenip zaten sonra yine Real Madrid'le eşleştiler. Ama sonra veda ettiler o dönemde turnuvaya. Bir izleyicimiz demiş ki Salim, Galatasaray ne zaman yeni Mertens'ini bulacak? Çok mu zor? Anlayamıyorum demiş.
0: Yani o pozisyona da zaten Galatasaray arayışlarını sürdürüyor.
2: Can Uzun konuşuluyor.
0: Can Uzun'la ilgili bugün Okan Hoca'nın da yapmış olduğu açıklama vardı. Beğendiğimiz bir oyuncu tarzında. Fakat daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Bugün Okan Hoca da ifade etmiş. Dünya Kupası'nın olması transferi durağanlaştırıyor. Bunun sebebi de çok basit ve net. Futbolcular, futbolcuların aileleri, kulüpleri Dünya Kupası'ndaki performansından sonra karar verelim diyor. Bu da gayet normal. Çünkü kulüplerin amacı daha fazla bonservis kazanmak, oyuncunun amacı, ailesinin amacı oyuncunun daha iyi bir kulübe gitmesini istemek. Bundan dolayı Dünya Kupası'nın duranlaştırdığını düşünüyorum. 10 numara pozisyonuna kesinlikle takviye yapılacak. Daha yani Mart ayında falan bunu dile getirmiştim ben. Galatasaray'ın orta saha için Bruno Fernandes düşüncesi var demiştim. İlk seninle yapmış olduğumuz yayında hatırlarsın, evet. Spor gündemiydi. Galatasaray Bruno Fernandes için de uğraşacak. Bununla birlikte
2: hala ihtimal var mı?
0: Yani
2: sezonu çünkü çok formda tamamlamıştı Manchester'da.
0: Yani Mart ayında
2: yeni sezonda da evet. Bruno Fernandes'in etrafında bir kadro ben oluşturmasını bekliyorum en azından Manchester'ın. Çok iyi bitirdi çünkü.
0: Yani şöyle
2: sezonu.
0: Güvendiğim bir kaynak var. Ara ara sohbet ederiz. Bir gün mesela şey olmuştu. Bu kaynağı check ettim. Bir gün oturuyoruz, muhabbet ederken muhabbet arasında Fenerbahçe Semedo'yu aldı dedi. Ben de dedim ki Galatasaray'a yazılıyor dedim. Fenerbahçe aldı dedi, gizli bir operasyon.
2: Semedo. Beşiktaş istiyordu o dönem.
0: Beşiktaş istiyordu, Galatasaray'a önerildi şeklinde haberler vardı. Dedim emin misin? Gizli operasyon dedi. Yarın
2: ben
0: dedi,
2: o dönem Beşiktaş muhabiriydim. Evet. O zaman ben de seni şöyle destekleyeyim mi? Beşiktaş'a transferini bekliyorduk. Hatta Kyle Walker-Peters iptal olduktan sonra o dönem süreçte Beşiktaş Semedo'ya rotayı çevirmişti. Bir gece hiç unutmuyorum, Salim'in bir anda Semedo'nun Fenerbahçe ile ilgili olan haberini yapmıştın ve hatta Semedo Fenerbahçe haberini ilk yapan kişilerden de birisinin o dönemi, evet, çok iyi hatırlıyorum. Biz oyuncunun Beşiktaş'a gelmesini beklerken bir anda bambaşka bir gündem olmuştu.
0: Dedim emin misin? Eminim dedi. Yarın dedi direkt dedi şey yapar dedi. Yani dedi yarın dedi. Ondan sonraki gün dedi iner dedi. Daha önce de birkaç bilgi vermişti. Öyle net nokta atışıydı. Direkt böyle yazışmalar vesaire gösterince dedim tamam inandım. Ama ben her zaman işi sağlam alırım. Anlaşma olsa dahi büyük ölçüde yazarım. Anlaşma olsa dahi prensipte anlaşıldı yazarım. Çünkü ıslak imza sürecinden sonra bile transfer bozulabiliyor.
2: Çok gördük, evet.
0: Ardından yine bu Mart ayı falandı. Galatasaray'da var mı dedim gelişme. Bruno Fernandes'i kovalıyor dedi. Bugün mesela Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirler paylaşmışlar. Mart ayında da ifade etmiştim. Galatasaray bu tarz oyuncu arıyor. Geçtiğimiz programda biz kemer sıkma olayından, gaza basma olayından bahsetmiştik abi. O yanlış algılandı galiba. Galatasaray orta saha için transferde ücret harcayacak. Orta saha transferi için. 10 numara transferi için Galatasaray ücret harcayacak. Orada bir para ayrıldı. Sıkıntı yok. Ama 10 numarada Galatasaray'da 10 numarada pozisyon için Galatasaray'ın transfer yapması gerekiyor. Net transfer yapması gerekiyor. Yunus Akgün o pozisyonda oynadı. Hatta Yunus Akgün'le ilgili konuşurken Mehmet abi de bahsetti. Yunus Akgün'ün gelişimine katkı sağlayan en önemli isimlerden birisi Vincenzo Montella'dır. Vincenzo Montella çok ciddi katkılar sağladı gelişimine. Onu ilk kez Adana Demirspor'da 10 numara pozisyonunda oynattı. Bu sezon da Galatasaray'da o pozisyonda İyi işlere imza attı ama sakatlık süreçleri geçirdi. Bir ameliyat süreci vardı. Yani ben bu pozisyonda transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum 10 numara için. Galatasaray Mertens'in yokluğunu arıyor. Mertens'ten sonra Galatasaray'da duran topta, bunun dışında Galatasaray'ın içeride dışarıda tüm maçlarını Mehmet abi takip ediyor. Gittiğimizde abi görüyoruz Galatasaray'da. Yani kilitlenen oyunu çözebilecek bir 10 numara ayağa ihtiyaç var. Bu nasıldır? Araya pas bırakacak, kilit pas atacak.
1: Yo Salim, direkt hatta izleyicilere söyleyeyim yani. Mesela çok net favori çıktın. Herkesin ilk yarım saat 3 yapar şampiyonluk kutlamaya başlar. Antalya Spor maçı bu kadar zor giriyorsa Mertens profil oyuncu olmadığı için işte. Net. Yani 10 numaraları o maçları çözüyor.
0: Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, yabancı kuralında herhangi bir değişim olmayacağı söylendi. Bizim talebimiz 10 artı 6 şeklinde olacak. TFF ile bunu görüşeceğiz. Destekleyen kulüpler de var dedi. Yani böyle bir durum söz konusu. Normal şartlarda yani kulüplerin değiştirilmesi yönünde, 10 artı 4'ün değiştirilmesi yönünde başta Galatasaray olmak üzere kulüplerin başvurusu oldu. Fakat burada farklı bir bakış açısı Gençler Birliği'nden geldi. 10 artı 6 şeklinde. Bunu da paylaşmış olalım.
2: Bakın muazzam bir tavsiye. Bence muazzam bir öneri. Murat Bey'den diyor ki katılıyorum, başta söyleyeyim kendi yorumumu. Evet. Yabancı işinde, yabancı konusunda yani yaş tek başına yeterli bir kriter olmamalı. Belli yaş aralığında milli takımlardaki oynama oranı dikkate alınabilir diyor. Mesela bence bu da aslında getirilmesi gereken kriterlerden birisi olabilir. Net. Örnek veriyorum, mesela yaş konusu, hani kulüpler bundan şikayetçi olduğu için söylüyorum. Bence bu arada bir problem yok 2003 sınırında ama yaş konusu biraz daha esnek tutulup mesela milli takım kriteri konulabilir.
1: Ben
2: bence
1: bu noktada
2: kaliteli
1: şöyle,
2: yani yabancıların gelmesi
1: izleyicimizin için görüşüne saygı diyorum, senin görüşüne saygı diyorum. İngiltere Premier Lig biraz o koşulları var, istiyor biliyorum, evet. Ama ben tekrar söylüyorum, yabancıyı serbest bırakırım ve tekrar söylüyorum, ama şampiyonluğu oynayan takım, ama ligde kalmayı hedefleyen takım, ben zaten bir kadro planlaması yapsam kulübemde çok yabancı oyuncu istemem. Kulübedeki yabancı oyuncunun işin aidiyet kısmı, mutsuzluk kısmı, beklentiyle geliyor Türkiye'ye oynamak için. Zaten size 14 tane yabancı alın demiyorlar. Evet. 14 yerli bulunduracaksın.
2: Maksimum 20, 14.
1: Maksimum 14. Bence sınırsız olmalı. Ha, tekrar söylüyorum hani Galatasaray'ın şampiyonluğunu, önceki şampiyonları da hatırlatayım. Trabzonspor şampiyon oldu. Kalecisi Uğurcan. Abdülkadir Ömür'ün katkısı vardı. Dorukhan müthiş performans verdi o sezon. Yine bir iki daha yerli oyuncu illaki vardır. Evet. O şampiyon Trabzonspor kadrosunu iyice irdelesem. Sol bekin de İsmail Köybaşı vardı. Yine Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosuna, evet, git. Ersin'le Rıdvan, Sergen Hoca banka oynattı. baktığında Furkan. Yine Başakşehir şampiyonluğunda zaten hepsi milli takım iskeletini oluşturuyordu. Mert Günü, Mahmud'u, İrfan Can'ı. Yerli oyuncu oynatacaksın. Oynatman gerek o takımdaki

0: Türkiye'de çünkü ödemeler zamanında olmaz. Yabancı oyuncuların gazını alması gerek oradaki takımdaki, evet, yerlilerin. Ben buna bakıyorum. Ben çok hani kriter şartı burada. Ben tecrübeli oyuncu. Zaten senin yapman gereken genç oyuncuya yatırım yapmak ama.
1: Berat vardı mesela Trabzonspor'da o dönem.
0: Tabii, evet, doğru söylüyorsun. Var oyuncular var.
2: Devre arasında Yusuf geldi.
1: Yusuf Erdoğan vardı. Erdoğan Yunus geldi, Mallı Kasımpaşa geldi ama çok.
0: Yok, o
2: forma şansı bulamadı.
1: Yerli oyuncular gerçekten bu anlamda önemli.
0: Yani. Şey, Ahmet Can oynadı sezonun ikinci stoperde. Ajax'a, evet, gitti.
1: Doğru,
0: oynatırsın yani. Yerli oyuncu oynat zaten. Bundan yani, zarar ama bunun çok böyle kriterlerle bir şeye bağlanması, kulüplerin sonuçta uzun süre kontrat veriyorsun, o kontratlarla nasıl çıkabileceksin? Birçok detay var yani Furkan baktığımızda.
1: Evet, basın toplantısındaki açıklamaları konuşacağız. Özellikle bence toplantının son bölümünde çarpıcı ve dikkat, tabii, etmemiz gereken bence önemli mesajlar vardı. Özellikle Samet'in ifadeleri. Eleştirilere itirazımız yok, başımızın üstünde yeri var. Fakat biz artık korkuyoruz. Özellikle sosyal medyada veya basına açık antrenmanlarda dahi rahat hareket edemiyoruz dedi Samet. Bence üzerine konuşulması gereken konulardan birisi saça, başa, bıyığa bile artık takmış durumdalar. Bunlar bize çok saçma geliyor. Bunlar bizim sinirimizi bozuyor dedi Samet Akaydın. Nasıl değerlendirirsin Mehmet Özcan?
0: Bir de tabii Merih Demiral'ın turnuva öncesi o
1: YouTube
0: kanalındaki içerikleri maçtan sonra konuşuldu. Evet, yani bu noktada zaten Merih Demiral'ın YouTube içerikleri izlediğimizde de gördük aslında Samet'in ne kadar takım içinde sevilen bir profil olduğunu. Yani özünde pırlanta gibi çocuk Samet. Evet. İçi dışı bir, ki Salim Adana Demirspor'da birebir tanıyor. Güzel de bir kariyer yaptı kendisine. Yani Fenerbahçe'yi gördü. Şimdi Trabzonspor'a olacak gibi, yine bir başka büyük takıma devam edecek gibi kariyerine. Ama tabii şimdi bir diğer boyutu da, biz de kendi öz eleştirimizi yapacağız. Yani kaybettiğinde kılıçtan geçiriyoruz. Kazandığımızda da çok gaza geliyoruz. Aslında bunu hem Uğurcan hem de Samet espriyle Paraguay'ı yendiğimiz takdirde bizi şampiyon ilan edeceksin derler. Ama buradan ben de meslektaşlarıma şu eleştiri yapayım. Çok uzun sorular. Biraz yoruyorsunuz oyuncuyu. Yani kısa
1: yaklaşık
0: soru.
1: Yaklaşık 40 dakika
0: makul
1: sürdü bu arada basın toplantısı.
0: Soru ya, futbol, tekrar söylüyorum. Ben kendi adıma bunu kompleksleşemiyorum yani. Futbolu bırakmış, futbolcu olmuş, teknik adam yapmış insanların gözü farklı olur bizlerden. Yani çok böyle bazen, evet, biz de biliyoruz'u göze sokmaya çok çalışıyoruz bence.
1: Biraz artık ben kendi adıma hep direktörlerden ve oyunculardan takdir alacağım diye soruları çok uzatan ve detaylandıran maalesef basın mensupları var ama şunu, evet, da atlamamak lazım. Özellikle buradan kalkıp Amerika'ya giden her basın mensubu bu basın toplantısında tabii ki soru sormakta en doğal
0: doğru
1: hakkı.
0: Biraz ama işte işin konsantrasyon kısmı da izleyicilerden de, hani ben başta arkadaşlarım olmak üzere çok olumsuz dönüşler almışım, onu da dile getirmiş olayım. Uğurcan iyi başlamadı. İşte hatta görüntüdeki İkinci golde de hatalı oldu. Hemen Uğurcan'ın çok Galatasaray'da ceza sahası dışından gol yedi. Trabzonspor kariyer üzerinde de yok. Çünkü hani Trabzonspor'dan Galatasaray bir eşik atladı. O eşikten Şampiyon Ligi'ydi. Orada da çok müthiş kaleci olduğunu gösterdi. Artık sıra milli takımda o performans. Şimdi bir önce o kadar kredisi yoktu. Biraz tabii Galatasaray, Trabzonspor, daha doğru ifadeyle İstanbul'un büyük takımıyla Trabzonspor etiketleri farklı. Orada Mert Günok'ta o dönemler yaş olarak daha ideal kaleciydi. Milli takımda performansları vardı. Artık orada biraz Uğurcan'a da haksızlık yapıldı. İlk şampiyonası 2021 Altay mı oynasın tartışmaları vardı. Yani Altay ile Uğurcan kalecilik meziyetli olarak Uğurcan çok çok önünde. Bireysel performanslara geleceksek iyi değildik Furkan. Yani ben buradan çok tabii ki negatiflik değil ama biraz ayaklarımız yere sağlam basmalı. Yani çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Hakan Çağlanoğlu bu takımın en tecrübeli oyuncusu. 31 yaşında, Hakan'ın da önünde 3-4 sene var. Ya baktığımız zaman bu genç jenerasyon, işte Arda Güler'leri, Kenan'ı kastediyorum. Hatta savunmamızda Ozan yine genç oyuncu. Ferdi keza öyle. Bu oyuncular bir sonraki Dünya Kupası'nda da olacaklar kadroda. Yani adım adım düşüneceğiz. Ya önceki katıldığımız Dünya Kupası'nda üçüncü olduk diye bu Dünya Kupası'nda çeyrek final yaparsak başarısız olmaz. Ben kendi nazarımdan şimdiden söyleyeyim. Benim çıtam çeyrek final zaten. Biraz çeyrek final için kura şansına da ihtiyaç var. Orada son 16'da bakalım nasıl takımlarla eşleşeceğiz. Paraguay maçı kritik. Paraguay'da sonuçta ilk maçını Amerika'ya kaybetti. -3 averajlar. Biz -2. Bir de tabii onun

0: öncesi oynanacak bir Amerika-Avustralya maçı da var. Ben kendi adıma Amerika'nın kazanmasını istiyorum. Amerika kazansın. Bizim maçı 6 puanla çıksın. Biz 2 maçı kazanalım. O grupta dengeleri değiştirelim diyorum. Salim'e bırakıyorum sözü.
1: Salim, tamam. Söz sende, evet.
2: Milli takımla ilgili konuşalım. Önce sorulardan başlayayım. Mehmet abiyle aynı fikirdeyim. Ben de bu toplantı özelinde değil ama genellikle soruların uzatıldığını düşünüyorum. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Sorular uzatılıyor ve aynı tarz sorular soruluyor. Bundan dolayı şikayetçiyim. Bu işe başladığımda editörlük yapıyordum. Editörlük yaptığım dönemde direkt canlı yayınları biliyorsun deşifre oluyor. Canlı yayınları aktarıyorsun. Hem Twitter'da hem de haber sitelerinde paylaşıyorsun. Onun zorluklarını çok kez yaşadım. Bu basın toplantısı özelinde Samet Akaydın net samimi açıklamalarda bulundu. Biz de zaten bunu pazar günü akşam Son Sayfa programında Koray abiyle, Koray Baloğlu abiyle konuşmuştuk. Hatta ben şunu söylemiştim. Merih Demiral'ın YouTube'da yapmış olduğu videolara, yayınlamış olduğu videolara gülenler, güzel iş oldu diyenler, işler kötü gittiğinde hemen eleştirmeye başlayacak dedim. Çok çabuk böyle yapımız şu, futbola bakış açımızda ben şunu gözlemledim. Manipüle olan bir toplumuz. Olumlu ve olumsuz anlamda direkt manipüle oluyoruz. Halk arasındaki tabirle çok çabuk gaza geliyoruz. Bu yani normal, yani karakterimizde de var bu. Yaşadığımız coğrafyadan dolayı, futbola bakış açımızdan dolayı. Yani burada yani eleştiriler saha içinde olmalı. Yani işler iyi giderken yapılan yanlış varsa, eğer size göre bu olay yanlışsa, işler iyi giderken bunu söylemek lazım. İlk bölümde mesela Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda yer aldı. Eleştiriler yaparken Mehmet Özcan Galatasaray iyi giderken transferde gaza basalım dedi. Yani şu an Mehmet abinin yapmış olduğu o ilk saat dilimindeki eleştiriler benim için olumlu. Yani burada direkt
1: yapıcı eleştiri.
2: Yapıcı eleştiri ve yapıcı eleştiri olurken de şu var Furkan. Yani Mehmet Özcan şartlardan etkilenmiyor. Şartlara uygun yorum yapmıyor. Bugünden bunu söylüyor. Milli takımımızla ilgili. Avustralya maçından önce hepimiz Merih Demiral'la ilgili, futbolcuların saç şekliyle ilgili, sakal tıraşlarıyla ilgili, bıyıklarıyla ilgili herkes olumlu düşüncelerini paylaştı. Bizim yani burada şekle değil öze dönmemiz gerekiyor. Öz nedir? Futbolun özü direkt kağıt üzerindeki oynanan oyundur. Yani burada bizim oyunu konuşmamız lazım. Bizim hastalığımız milli takım olarak iki türlü şu. Birincisi, biz kapalı savunmaları aşamıyoruz. Bunu net bir şekilde gözlemledik. Yakın döneme gidelim, Mart ayına. Romanya maçı. Zorlandık. Kosova maçını düşünelim. Kosova maçında zorlandık. Artımız neydi? Kosova takımı ev sahibi olduğu için,
1: evet,
2: hücuma ağırlık verdi. Hücuma ağırlık verirken biz geçişten goller bulduk. Hemfikir miyiz abi?
0: 270 dakika 2 golümüz var. Saydığı maçlar, evet, resmi maçlar. Romanya, resmi Kosova. Maçlar. Hadi son Avustralya maçında 2-0'dan sonra Kerem ikini ben gol sayayım. Yani o iyi pozisyon. Onu şöyle çok yani, bu da kaçar mı dediğim pozisyon doğru. Yok. Yani bizim, biraz kısır kalıyoruz. Salim
1: biz bu konudan gideceğiz. Evet. Sözünü tamam. Unutma lütfen.
2: İkinci sıkıntımız da şuydu. Vincenzo Montella hocanın geç oyuncu var. Değişiklikleri. Bu arada
1: çok seversin.
2: Yayına girmeden önce sağ olsun görüntülü aradı. Yanında da arkadaşı vardı Seren abinin. Görüntülü bir görüşme gerçekleştirdik.
1: Evet, Arizona'da şu anda Arizona'da. Seren Türk az önce basın toplantısının gerçekleştiği kamp merkezinde bizleri bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Seren Türk.
3: Hoş bulduk. Sevgili Mehmet Özcan'a ve sevgili Salim kardeşime çok selamlar, saygılar.
2: Selamlar,
3: evet,
2: hoş geldin.
3: Salim'i aradık. Mert'le beraber en azından komşusu Mersinli Mert'le beraber, evet, Salim'i arayalım dedik. Ve Arizona'dan sıcağın altından da güzel bir yayın yapalım. Seninle beraber olalım diye de buradayız şu an.
1: Çok teşekkür ederiz bizleri kırmadığınız için. Uzun bir basın toplantısı oldu aslında, yaklaşık 40 dakika sürdü. Ama faydalı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Özellikle son günlerde tabii doğal olarak eleştirilerin de artmasıyla beraber bugün iki oyuncu kameralar karşısına geçti. Sizin oradaki gözleminizi merak ediyorum. Hem bu basın toplantısında hem de diğer sürelerde, antrenmanlar olsun ya da diğer vakitler olsun, nasıl durumda şu an milliler, bunu merak ediyoruz.
3: Sevgili Furkan, tabii ki moraller bozuk. Yani bizim morallerimiz bozuk. Vatandaşlarımızın moralleri bozuk. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın morali bozuk. Ama şunu da unutmayalım, oyuncularımız da morali bozuk. Kim kaybetmek isterdi? Sonuçta turnuva var. Üçlü, üç tane maç olan bir turnuva var. Yani kazandığımız zaman ebebek gül bebek, kaybettiğimiz zaman tukaka. Yani gerçekten gelinen süreç hem oyuncularımızı etkiledi hem milletimizi etkiledi diyebilirim. Çünkü herkes sanki bugünü bekliyormuşçasına hareket ediyor ve buna göre de söylemler yapıyor. İşte Salim de anlatıyor. Şimdi Medi'nin o bıyıkları, işte Eren'in saçı, Barış'ın saçı, kazansaydık olağanüstü bir şey, muhteşem saçları, ne güzel oyuncular, kendilerine dikkat ediyorlar, bakıyorlar. Yeni bir Dünya Kupası klasiğim doğuyor, Ümit Davala slip oluyor derken gelince kardeşim böyle saç mı olur, niçin böyle paylaşımlar oluyor diyoruz. Maalesef süreçte hem oyuncularımızı bu şekilde etkiledi diyebilirim. Zaten Samet basın toplantısının sonunda saça sakala bile konuşmaya başlandı derdi. Biz demedik mi turnuvaya giderken Montella olağanüstü bir performans gösterdi, olağanüstü bir hoca, keşke milli takımımızda uzun süre kalabilse, milli Türk vatandaşı olabilse demiyor muyduk? Melih Temmuzan Türkiye'ye İstanbul'a gelsin bir takımda oynasın demiyor muyduk? Barış Alperen Dünya Kupası performansıyla beraber Avrupa'nın en top kulüplerine gider demiyor muyduk? Yani hep bunları söylüyoruz. Ama şimdi geldiğimiz noktada yerden yere vurma noktasında da birilerinin malzemesi olmaya başlıyoruz. Ya bu oyuncular bizim çocuklarımız. O yüzden zaten bizim çocuklar diyoruz. Bence biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımız da zaten bunu söylediler. Bu bir başlangıç. Tabii ki başlangıç kötü başladık. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun ağırlığını da biliyoruz. Üzerimizde bir baskı yok. Bu baskı milli takım baskısı, üzerine gidiyoruz ayrıldığı formanın baskısı dediler. Gerçekten çok doğal, çok önemli bir açıklama yaptılar. Bu baskı onlara maç kazanmasına yeter, turnuvada en iyi yerlere gelmesine yeter. Başlangıcı kötü yaptık, hatalarımızı biliyoruz. Oyuncular da hatalarını biliyorlar. Bu saatten sonra kazanacakları tek maçın Paraguay değil, Amerika maçı da olabileceğini biliyorlar. Ve Paraguay maçıyla beraber iyi bir başlangıç, aslında kötü başlayan yere iyi bir tekrar U dönüşü yapmak istiyorlar diyebilirim. Oyuncular da bunun bilincinde. Yani ben turnuvanın başından beri, hatta kamp döneminden beri, Miami'den beri oyuncularla beraberiz. Oyuncular gerçekten çok birbirlerine yakınlar. Arkadaşlar, dostlar, gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Yani işte bir şeyler kötü başlayınca çok şey bulabiliyoruz. İyi başladığı zaman da övgüyü çok iyi yapamıyoruz. Duygusalız, ülke olarak da duygusalız. Sonuçta sabah köründe olan maçlar var ülkemizde. O sabah köründe olan maçlarda kırık kalpler, şişkin gözlerle herkes güne başladı. Ama şu da bir gerçek, oyuncular neyin ne olduğunun farkında. Sadece bir fırsatları daha var, o fırsatları net bir şekilde değerlendirmek istiyorlar diyebilirim.
1: Çok kısa sormak istediğim bir diğer soru da aslında lütfen, hava şartları Serhan Türk. Özellikle bu turnuvada Avrupa ülkelerinin çok zorlandığını görüyoruz. Bunun da sebeplerinden birisi olarak hava koşulları, hava şartları gösteriliyor. Siz az önce ifade ettiğiniz kamp döneminden bu yana, aslında Miami sürecinden bu yana milli takımı takip ediyorsunuz. Gerçekten çok zorlu bir hava şartı olduğunu söyleyebilir miyiz Amerika'da?
3: Yani kamp yaptığımız yerde zorlu bir hava şartı var, onu söyleyelim. Çünkü kamp yaptığımız yer Arizona. Arizona böyle kışın ve yazın acayip sıcaklarda geçen bir yer. Yani Salim'in alışık olduğu Adana sıcakları bile burada sökmez. Gerçekten hani Arizona kertenkelelerin ünlü ya, yolda kertenkele bile dolaşmıyor. Yani her taraf bir kavruluyor diyebilirim. Ama ben ona inanmıyorum. Avrupa takımlarının işte kötü başlamasının sebepleri hava şartlarının olduğuna inanmıyorum. Sadece Dünya Kupası bu. Dünya Kupası'nda değişik ülkeler, değişik farklı takımlarla karşılaşabiliyorsun. Sadece gününde olman lazım. 3 maç üzeri bir sonuçta turnuva. Ve turnuvada kazandığın zaman iyi yerlere gelebiliyorsun. Biz şu an 42 derecedeyiz. Tekrar buradan San Francisco'ya gideceğiz. Akşam saatlerinde 10 derecelere kadar bir süreç olacak. Vancouver'da gerçekten İstanbul cene bir hava vardı. Ne sıcak ne soğuk bir hava vardı. Sadece bizim kamp yaptığımız yer çok sıcak. Bir de şu olabilir belki. Jet lag durumu çok fazla oluyor. Yani çünkü 12-13 saat uçuyorsun. Avrupa'dan belki 7-8 saat uçuyorsun. Buradaki saat dilimi farklı. Mesela ben şu an sabah öğlen saatlerinde sizinle konuşuyorum. Şu an İstanbul'da gece saatleri. Bu da insanları etkiliyor. Zaten Samet de söyledi. Sabah geldikleri gelmez Amerika'ya, sabah 6'da herkesin ayakta olduğunu gördüm dedi. Normalde futbolcular akşam PlayStation'larla sohbet ederler ve sabahleyin geç kalkarlar. Daha sonrasında antrenmanlara giderler. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten burada

0: köküne kadar hissedildiği bir durum söz konusu. Sıcaklıklarda cam ısı.
1: Çok teşekkür ederiz Serhan Türk, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Basın toplantısının hemen ardından Serhan Türk sıcağı sıcağına milli takımın kamp yaptığı bölgeden, Arizona'dan bizlere son durumu paylaşmış oldu. Teşekkür ederiz bir kez daha. Güzel bir gün geçirmesini diliyoruz Serhan Türkiye'de.
2: Sağ olsun.
1: Salim,
2: sağ olsun.
1: Adana sıcaklarını biraz işaret etti Serhan abi ama Amerika'da daha zorlu şartlar
2: olduğunu
1: söyledi.
2: Yani 42 dereceymiş. Benim seviyem bir 46-47.
1: Gördün mü?
2: 44'ü gördüm. Yani Adana'da şöyle oluyor. Serhan abinin anlattığı gibi. Yani Adana'yı anımsatan bir sıcaklığı var demişti Samet Akaydın da basın toplantısında. Adana'daki sıcakla birlikte artı nem oluyor. Nem zaten direkt insan etkiliyor.
1: Aslında zorlayan zaten nem oluyor aslında.
2: Evet, nem çok zorluyor.
1: Evet, gerçekten öyle.
3: Bir şey soracağım Furkan. Sen Avusturya'da Beşiktaş kampı takip etmedin mi hiç?
1: Ben...
3: Avrupa'daki yaz kamplarında öğleyin sıcak fena bastırır yani.
1: Evet,
3: Avrupa'da
1: abi, da Maribor'da orada Beşiktaş bir kamp yaptı.
3: O da Slovakya tamam.
1: Giovanni van Bronckhorst döneminde. Doğru. Benim hayatımda gördüğüm en sıcak yerlerden birisi.
3: Yani akşam için İnanılmaz değil.
1: Bir nem vardı.
3: Ama öğlen böyle 11 ile 15 arası diyeceğim, o 3-4 saat hatırlıyorum. Takım da zaten genelde akşam yapardı antrenmanları. Slovakya, Slovenya, evet, o bölgelerde Avusturya, çok Avusturya çevresinde de
1: hatta
3: ülkelerde.
1: Hatta Beşiktaş'ın o Maribor kampı o dönem hatırlarsınız çok tartışılmıştı. Yani hem otelin şartları olsun hem oradaki hava koşulları olsun çok ciddi tartışmalar olmuştu.
3: En Amerika'daki... son hatırla Mourinho Portekiz kampı Fenerbahçe, evet, o da çok tartışıldı.
1: Doğru.
3: Sıcaklardan dolayı.
1: Mehmet Özcan bir anısından bahsedecekti. Size bırakayım sözü.
3: Ya olayım. Şöyle muhabirlik dönemimden, yani hala muhabirim ama hani bahsedeceğim sezon 2017-18 sezonu. Galatasaray'ın hocası da Tudor'du. Muslera iyi oynamıyordu. Hatta bir Beşiktaş maçı vardı. Elinden top kaçırmıştı. Cenk Tosun golü atmıştı. O dönem direkt Tudor'un sanırım Petkovic ismi, kaleci antrenörü vardı. Tomislav Hoca'ya sormuştum. Hani, sebep ne Muslera'daki bu düşüşün? Baba oldu demişti. Yani ben de uyku düzeni değişti. Sonuçta hani eşine destek olacak orada. Şimdi milli takımın bu jet lag diyoruz yani uyku saatleri. Futbolcu için aslında önemli Furkan. Yani o yani
1: kesinlikle
3: ezberin olmalı onun özel hayatı.
1: Bir rutini olmalı oyuncu.
3: Tabii yani gezme tozma da olacak diyoruz ama bazı maçlar artık kendini kamp alacaksın. Tabii ki şu an kamp ortamındalar. Birbirleriyle zaten iyi bir ilişkileri var ama hani biraz hava sıcaklıkları. Bir de her şeyden de öte şunu da hatırlatmamız gerek. 8 sene sonra bir yaz ayında sezon sonu Dünya Kupası oluyor. Yani fiziksel olarak bence şöyle şanssızlığımız var Furkan. Ligimizdeki yerel rekabette Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki o yarış çok tansiyonlu. Sezon sonuna kadar sürdü. Yani evet. Abdülkerim'i Barış'ı maç kaçırmadı. Yıpranmış bitirdiler sezonu. Bir de milli takıma da Uluslar Ligi'de artık resmi maç kıvamında olduğu için orada da maç kaçırmadılar. Dön lejyoner diyeceğimiz Avrupa'da bizi temsil eden oyunculara Hakan sezon içinde sakatlıklar yaşadı.
1: Kenan
3: ki bu milli takım kampında da Arda Real Madrid'de sonda yaşadı. Kenan yaşadı. Ferdi yine keza benim bildiğim. Doğru. Yani çok da fit değiliz anlatabildim mi? Evet, hani evet. İşin uyku düzeni diyoruz ona bir de fizyolojik durumları da ekleyelim. Çok isim üstünde
1: hatta
3: değildik
1: biz,
3: aslında.
1: Yani hazırlık maçlarımızı ikisini de ideal 11'le oynayamadık.
3: Tabii prova yapamadık. O da bir etken. Tam tersi Avustralya'da tam ezber şablon diyeceğiz. Ya bu arada hani şu Avustralya'da çok daha doğru ifadeyle şu aslında Salim anlatmaya çalıştı. Romanya, Kosova maçlarına nasıl zorlandığımızı. Romanya ile Kosova'dan daha iyi takım Avustralya işte. O cezaları kesti. O evet. Uzun topları Muriç gol yapamadı. Yani Muriç'in oyun stili daha farklı. Avustralya'nın ön taraftaki oyuncusu müthiş attı orada
1: biz
3: çalımı.
1: Biz zaten pivot santraforlara karşı oynamakta zorlanmıyoruz. Daha çok işte Irakunda gibi böyle atletik
3: bir de bir şey soracağım. Furkan yani rakibimizi övme. Irakunda'nın orada da becerisine bir şapka çıkartalım. Evet. Müthiş gol attı. Yani o çalım bile ya kırmızı kart göreceksin ya da bana tabii dokunmayacaksın dedi. Gitti. Vuruşu yaptı. İkinci goldeki oyuncu zaten Sampal'de oynuyor Almanya'da. Gayet ortalama üstü oyuncu o. Metafly mıydı? Tam ismini doğru bize.
1: Mekalfey.
3: Aynen. İkinci gol atan oyuncu. İyi oyuncu zaten baktığımızda. Şimdi bir başka takım Paraguay. Güney Amerika ama tabii.
1: Metcalf özür diliyorum.
3: Metcalf doğru. Güney Amerika'nın tabii en iddialı takımı değil Paraguay. Geçmişinde de ben bir Fransa 98 hatırlıyorum. Fransa'yı çok zorlamışlardı. O zaman Schlevert diye çok böyle sembol kalecisi vardı. Şimdiki takımı Amerika'ya karşı

0: Adam Amerika çok erken
1: kopardı. Çok iyi frikik atardı hatta Schlager.
0: Evet, çılgın bir kaleciydi. Evet. Agresifti. Amerika çok iyi. Yani burada tabii bizim açımızdan korkutucu senaryo şu olur Furkan. Amerika-Avustralya maçından Avustralya yine bir skor çıkarsa, biz Paraguay'ı yenemezsek o zaman eyvah deriz.
1: Turnuvaya veda ediyoruz sanırım bu arada o denklemde. Çünkü aynı puan halinde artık ikili averajlara bakılıyor yeni formatla beraber. Biz son maçlar öncesinde gruptan gruba veda etme, turnuvaya veda etme ihtimalimiz de var. Bu anlamda bu arada Amerika-Avustralya maçı bizden daha önce oynanacak. Orada çıkacak sonuç da önemli olacaktır mutlaka. Ama tabii biz mutlaka kazanmak zorundayız. Artık bu çok bahanesi olacak bir maç değil. Avustralya maçını geride bıraktık. Şimdi Samet'in açıklaması önüme düştü tekrar. Mehmet Özcan diyor ki, ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gelmişiz. Önümüzde çok kritik bir maç var ve bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var diyor Samet. Biraz oyuncular, bir önceki dilimde konuştuk, sosyal medyada ve basındaki eleştirilerin farkındalar ve buna biraz bazı kısımları özellikle takılmış gibi de görünüyorlar.
0: Ama işte süreç ne kadar doğru yönetiliyor? Sayın Federasyon Başkanı açıklamalarına da bugün şahitlik ettik. Yani özellikle Fatih Hoca özelinde, hem Fatih Hoca olsun Şenol Hoca olsun olabildiğince milli takım özelinde yapıcı eleştiriler yaptı. Evet. Onlar da kendilerinin yönettiği milli takımlarda hani ilk turnuva başlangıçlarında Gürcistan maçı dışında zaten turnuvalara galibiyetle başladığımız
1: 9'da
0: yok.
1: 9'da 8 mağlubiyet, 1 galibiyet.
0: Hatta bir burada şu var Avustralya. Yani orada biraz işte Portekiz 2008'in favorilerinden.
1: 2002 Brezilya.
0: 2002 Brezilya zaten kupayı aldı. Yani İtalya
1: 2020
0: keza.
1: 2020 İtalya.
0: 2021,
1: 2016 Hırvatistan.
0: Hep finalistler veya kupayı alanlar yani baktığında. 2020 İtalya'da kazandı İngiltere.
1: Şampiyon oldu sonra.
0: Doğru. Hani biraz daha bu sefer Avustralya biraz daha dişimize göre diyorduk.
1: Orada şu Brezilya 2002 örneğini de artık bence vermeyelim. Çok çünkü doğru bir örneklendirme olmuyor. 2002'deki Brezilya ile 2026'da Avustralya'yı da ilk maçlar itibariyle hani işte o zaman da mağlubiyetle başlamıştık. Sonra dünya üçüncüsü olduk. Örneği çok doğru bir örnek değil. Bu biraz toplumda da başka bir algı ve beklenti yaratabilir. Bunun da çok faydalı
2: çok
1: olduğunu
2: yani
1: düşünmüyorum.
2: Kötü bir
1: oradan
2: örnek.
1: Biraz kopmak lazım.
2: Kötü bir örnek, şöyle kötü bir örnek. 2002 Brezilya kadrosunda Ronaldo Nazario vardı. Şu anki Avustralya kadrosunda 17 yaşında potansiyelinden dolayı Bayern Münih'e transfer yapan İran Kunda var. Yani çok başka örnekler.
1: Ya o 2002 Brezilyası belki de tarihin yani en dünya iyi tarihinin en iyi kadrolarından birisiydi.
2: Dünya tarihinin
1: onlar da daha sonra şampiyonluk yaşayamadı bu arada. 2002'den sonra dünya şampiyonluğu yok Brezilya'nın.
0: Ya son Brezilya'yı görmedi mi? Fas'a karşı oynayamadılar.
1: Beraberliği oynadılar.
0: O, düşünemiyorum ya şeyi, Fabinho orta saha falan bizim ligde yani bayağı.
1: Casemiro ile başladı.
0: Casemiro sonra bizim ligde kılıçtan geçirdiler yani.
1: Sağ beki, sol beki, İbanez'le işte Douglas Santos.
0: Forvet
1: nerelerden nerelere geldi yani koca
0: Forvet
1: Brezilya.
0: Nereden nereye, doğru söylüyorsun.
2: Bu arada Ancelotti var ya.
0: O da çağırıyor.
2: Burada olsa olmaz.
1: Ben güveniyorum Ancelotti'ye ama yani hangi aşamaya kadar etki edebilir tabii o da merak konusu. Bu arada Fransa 3-1 Senegal'i mağlup etti. Evet. Turnuvanın tabii ki favorilerinden birisi ama maçın önüne geçen istatistik Mbappe konusu oldu. Çünkü
0: konuşalım.
1: 2 gol attı bugün Senegal'e karşı ki 3. golü Fransa'nın, Mbappe'nin 2. golü gerçekten çok güzel bir gol. Dünya kupalarında gol sayısını 15'e çıkardı. Pardon 14'e çıkardı 15. maçında. Klose'nin 16 golü var. En golcü oyuncu olmak için Dünya Kupaları tarihinde sadece 3 gole ihtiyacı var ve henüz 27 yaşında Mbappe.
0: Ve muhtemelen o rekor bir daha zor kırılır. Çünkü en az önünde bir 2 Dünya Kupası daha olur.
2: Evet.
0: 98 doğumlu diye biliyorum ben Mbappe'yi.
1: Doğru.
0: 98 doğumlu. Monaco'da biraz oynadı Falcao ile, hemen PSG'ye gitti. Şimdi Real Madrid'de ki kulüp düzeyinde de bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok bu arada. Furkan,
1: yok, zaten Real Madrid kariyeri çok iyi geçmiyor.
0: Real Madrid kariyeri geçmiyor
1: 98
0: ama
1: 98 doğumlu evet.
0: 98 özel oyuncu. Hatırla Arjantin maçı, o voley golü finalin seyrini değiştirmişti. O maç yoksa Arjantin kopup gidiyordu 2-0'la. Evet. Hani rahat gidiyorlardı orada bir dakikaya. 2 dakika 2 gol sığdırmıştı. Tabii ki özel bir oyuncu Mbappe. Bugün de özellikle ikinci golü. İlk gol Salim söyledi aslında, konsol oyunu gibi. O da aslında Mbappe golü. Savunma arkasında koşuyor, offside'e yakalanmadan atıyor. İkinci goldeki vuruş çok çok iyi.
2: Net.
0: Artı bu turnuva muhtemelen kıracak. Sen turnuvanın favorilerinden dedin Furkan. Bence turnuvanın net favorisi yani şu an. hemen hemen her takım

0: bir Arjantin'i de göreceğiz. Her takım ilk maçını oynamış olacak. Bence Fransa net şekilde favori yani. Hepsinden farkı var. Ya kadrosu çok geniş. Bir de o bahsettiğim jenerasyon değiştirme diyoruz ya. O lise 2022'de yoktu. Anlatabildim mi?
1: İlk Dünya Kupası maçında bugün evet. Maçın oyuncusu seçildi.
0: Yani 2018'de muhtemelen Dembele yoktu. Yani böyle düşünüyorum doğru. Yani hep bir oyuncu atıyorlar
1: 2022'de
0: farklı.
1: De zaten Dembele Rabiot mentalde.
0: Rabiot oynamıştı finalde öyle hatırlıyorum orta evet. Saha merkezinde.
2: Doğru.
0: Yani.
2: Doğru. Rabiot vardı.
0: Hep değişiyor kadro yani Fransa'da. Mbappe kalır. Mbappe zaten çok genç girdi o kadroya. Ki zaten az solisti. Fransa turnuvada net favorisi yani Arjantin'e kaybettik o finalin bence revanşını bu sefer
2: 2018'de Oliver Giroud vardı.
0: Giroud vardı doğru.
1: Griezmann
0: çok
1: vardı.
0: İyiydi. 2014'te Valbuena vardı. Hatırlıyorum.
1: Evet, bu arada zaten 2010
0: Benzema cezalı falandı böyle.
1: Şampiyon olduğu turnuva 2018'e kadar zaten Fransa çok iyi dönemler geçirmedi aslında. Bir dönemi onların da çok karanlık. İşte 2010 Dünya Kupası hatırlarsınız.
0: Tabii belgeseli çıktı.
1: Geçen izlemeyenler de bence o belgeseli izleyebilirler. Dijital platformda ismini veremiyorum şu anda. Çok bence ne kadar Fransa'nın karanlık dönemlerden bugünlere geldiğini en iyi anlatan
0: şöyle,
1: içeriklerden
0: Furkan,
1: birisi.
0: Ben biraz yaş olarak da sizden büyük olduğum için 98'de hatırlıyorum. 98 ev sahibi olmanın avantajı bir de Zidane gibi muhteşem bir oyuncu vardı. O jenerasyon Zidane 2006 son bıraktı. Sonra 2010 Henry'lere ne kadar bırakınca 2014 bir yapılanmaya gittiler yani 2014'te Almanya benim hatırladığım 1-0 kaybetmişlerdi ama
2: evet.
0: Hani gelecek yılların milli takımını oluşturuyor. Fransa denmişti o makaleler falan da artık futbolu bırakma noktasındaydı hatırlıyorum. Hani Fransa'nın öyle bir jenerasyon değişikliği. Şimdi tekrar söylüyorum işte o lise yine PSG'de oyuncular var hatırla. Duayeler, oyuna giren Barcola. Çok
1: var.
0: Oyuncusu var yani.
2: Barcola Luis Enrique de 2 dakika sonra gol attı. 2018'de bu arada muhteşem bir orta saha ikilisi vardı. Pogba Kante.
0: Pogba da var. Bravo Kante bak unuttuk artık.
2: Pogba, Kante
0: var ama biraz hani abi oynuyordu.
2: Havart oynuyordu. Hernandez oynuyordu. Onun dışında
0: Havart doğru
2: Oliver
0: çok destek veriyordu.
2: Oliver Giroud'un
1: Lloris
2: da
1: vardı kalede. Çok tecrübeli bir isimdi.
2: Yani
1: şimdi
2: Oliver Giroud'la ilgili kariyerine baktığımda önemli takımlar var. Ben biraz stilini Vedat Muriç'e benzetiyorum. Montpellier şampiyonluğunda çok ciddi katkı sağlamıştı.
1: Evet, Belhanda ile beraber o
0: Giroud'un total
2: Benjamin
0: golü
2: İstanbul'u o kadrodaydı. Evet.
0: Giroud'un toplam golü hala milli takımlarda Mbappe'den fazla. Mbappe Dünya Kupalarında
1: devam ediyor bu arada evet. Giroud futbolu 39 yaşında geçen evet. Günler hatta Lille doğru. Tekrar yeni sözleşme imzaladı. Fransa Lig 1'de Lille forması giyiyor. Şu ana kadar peki turnuvayı nasıl buldunuz? Biraz bunu da konuşabiliriz.
0: Ben Fransa favori dedim. Artık hani
1: Arjantin'de bu gece ilk maçını oynayacak.
0: Ben Arjantin'den mesela benim hiç ben şaşıracağım. Ben Arjantin başarısı olmasını bekliyorum. Onun nedeni demin
1: ben
0: anlattığım
1: bir
0: şey.
1: Son şampiyon laneti var Dünya Kupası'nda. Bunu Arjantin'in bu turnuvada yaşamasını bekliyorum. Genellikle son şampiyonlar hep bir sonraki turnuvada hayal kırıklığı yaşıyorlar. Onu bir tek Fransa bunu yaşamadı.
0: Anlattık işte yani. Evet. Yani o jenerasyon şimdi Messi var bir kere ne öldü şu tam ama Messi'de baktığın zaman 2022'de PSG'deydi yani yine üst seviye şimdi 4 senedir Amerika'da.
1: Doğru. İtalya 2006'yı kazandı. Teste. 2006'dan sonra İtalya neredeyse yok.
0: 2010 Slovakya falan kaybettiler.
1: 2010'u işte İspanya kazandı bir sonraki turnuva gruptan çıkamadı. Yine Dünya Kupası'nda.
0: Bir Fransa istisna.
1: Evet sadece bu aslında zinciri halkayı bir tek Fransa bozdu son yıllarda. Bakalım Dünya Kupası
2: yani,
1: heyecanında
2: şunu
1: devam ediyor.
2: Bugün maçı geçebilirler ama ben de aynı görüşteyim. Yani burada kadroyu da inceledim. Arjantin kadrosu.
0: Aynı
2: Arjantin
0: 4 sene önce kadro.
2: 4 yıl öncekinin aynısı.
1: Nico Paz var işte bir tek oraya atılan.
0: Yani, o Como'daki oyuncu evet, çok iyi oyuncu.
1: Real Madrid.
0: Yani, Di Maria yok herhalde artık.
2: Değişen yok. Kaleci de aynı. Santrafor da aynı.
1: Evet, evet.
2: Muhtemelen
1: aynı kadro
2: değişmezse.
1: 4 yaş daha aldı aslında Arjantin'de. Böyle bir handikapları da var. Bakalım bu gece ilk maç, ilk rakip
2: yani bugün yenebilirler ama Cezayir. Uzun süreçte başarılı olurlar mı tartışılır.
0: Maçı tabii. Olarak Furkan senle konuştuk. Suudi Arabistan Uruguay maçını beğendim dün gece. Yani Uruguay bağıra bağıra attı 1-1-2 de olurdu.
1: Bu arada uyku düzeni konusundan bahsettik ya bu Dünya Kupası.
0: Tabii doğru söylüyorsun.
1: Yani benim de uyku düzenimi çok bozdu. Benim dahi günlük verimimi düşüren konulardan birisi. Gün içinde çok zorlanıyorum. Dün 3 maç izledim. İspanya Yeşilburnu Adaları maçı. Sonra Belçika Mısır.
0: Mısır'ın golü
1: Uruguay,
0: çok güzeldi.
1: Uruguay Arabistan maçı.
2: Ben 2 maç izledim.
1: 4. maçı artık izleyemedim. Bünye kaldırmadı.
2: Peş peşe zaten Yeşilburnu Adası yani çok önemli bir sonuç aldı. Ardından Belçika Mısır maçı vardı.
0: Salim araya gireceğim. Yeşilburnu'da oynayan o Iğdırlı oyuncu

0: Ryan Mendes'i ben biliyorum.
1: Evet.
0: Çünkü hani Kayseri'de oynadı. Kocaeli. Diğer oyuncuyu biliyor musun? Yani nasıl dikkat, birincilikte iyi miydi performans Salim? Seni not ettiğin bir oyuncu muydu?
1: Yani şöyle, Iğdır FK'daki bir oyuncuyu dikkat etme durumunuz. O da Kurasağ'dan. Dikkat etme durumunuz çok az. Çünkü Iğdır FK birincilikte inanılmaz transfer yapan bir takım.
0: Sirkülasyonu çok biliyorsun.
1: Çok sirkülasyon var. Yani orayı muhabir olsan yakalayamazsın da.
2: Doğru.
1: Yani bakıyorsun mesela,
2: i̇ki
1: geliyor.
2: İki kaptanı var Iğdır Futbol Kulübü'nün Dünya Kupası'na gönderdiği iki tane
1: yani bu yönüyle
2: kaptan
1: de,
2: var.
1: Bu yönüyle de enteresan tebrik etmek gerekiyor.
2: Kupa. Tabii Dünya Kupası'nın işte böyle hikayeleri
1: bugün de paylaşım
2: de
1: da yapıldı Iğdır FK kulübünden. Yani
0: hiç, bunu... iki tane.
1: İki tane, biri de değil.
2: Doğru.
0: Biri kaptan bir de. O da güzel.
2: Bu arada iyi hatırlattınız. İspanya maçı da dün turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden birisiydi. Yani Yeşil Adaları gerçekten ilk tarihindeki ilk Dünya Kupası maçında son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında bir puan alarak turnuvaya başladılar. Onlar açısından da inanılmaz bir akşamdı. Bizim turnuvadaki bir sonraki rakibimiz cumartesi sabahı saatler 06'yı gösterdiğinde bu kez Paraguay olacak. Yaklaşık bir 3 gün var maça. Konuşmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'na dair yansıyanlar bu ekranlarda olmaya devam edecek. Diğer maçları da tabii ki konuşacağız ama yeniden kulüp gündemine dönelim istiyorum. Kulüplerin gündemine. Bu arada son sayfa etiketinin sorularınızı bekliyoruz. Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Aslında bilmece demek belki doğru olmaz. Resmi açıklama henüz gelmedi. Bir merak konusu haline geldi artık teknik direktör konusu Salim. Aykut Kocaman isminde bir sürpriz, bir değişiklik, farklı bir karar bekliyor musun? Eğer Aykut Kocaman olacaksa da sence bu gecikmenin sebebi nedir açıklama konusunda?
1: Yani bu gecikmenin sebebini anlamlandıramadım çünkü... Daha önce de ifade edildi. Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, başta Erdem Akbaş olmak üzere Aykut Hoca'yla prensipte anlaşıldığını, her konuda anlaşıldığını, cuma günü denildi, pazartesi gününün ertelendi. Ardından Fenerbahçe'de bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Aykut Hoca'nın da girdiği ifade ediliyor. Toplantıda yer aldığı ifade ediliyor. Daha önce de vurgulamıştım. Fenerbahçe'nin genel çehresi değişiyor. Futbol aklı olarak nitelendirdiğimiz isim Oğuz Çetin Hoca olacak. Aykut Hoca'nın ekibi zaten hali hazırda bir ekibi var. O ekibe takviyelerin olacağından bahsedildi. Selçuk Şahin ismi gündemdeydi teknik ekibe girmesi noktasında. Selçuk Hoca da Batman Petrospor'la anlaştı.
2: Hayırlı olsun hocaya da.
1: Yani burada şöyle ki Aykut Hoca gelmesi bekleniyor. Zaten prensipte anlaşıldığını ifade ediyorlar. Aykut Hoca olmayacaksa da bu konu direkt açıklanmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin zaman kaybına ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin ana hedefi, bunu zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım da ifade etti. Fenerbahçe'nin net hedefi ligde şampiyonluk. Ligde şampiyonlukla birlikte bence Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi arenasında da olması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hem manevi hem de maddi anlamda bir motivasyon kaynağı. Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeyi geçerse lig aşamasında yer alması dahi camiayı bence olumlu etkileyecektir. O Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek dahi bir motive kaynağı. Yani buradan beni izleyenler bu anlatmış olduklarımı böyle biraz duygusallaştırdığımı düşünebilirler. Olayı dramatize ettiğimi düşünebilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde o çalan müzik dahi hem taraftarınızın hem futbolcularınızın, teknik direktörünüzün motivasyonunu artı bir yönde etkiliyor ve her şeyden önce Şampiyonlar Ligi demek, son 16 turunda yer almak demek, düzeltiyorum, lig aşamasında yer almak, ardından son 16 turu için playoff oynamak, son 16 turunda yer almak, her anlamda maddi kazanım demek. Çünkü bizim ligimizin yayın geliri belli, yayın geliriyle birlikte ligimizin bu noktada bilet gelirleri belli, loca satışları belli, forma satışları belli. Bunu sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde konuşmuyorum. Anadolu'daki Süper Lig takımları için konuştuğumda, günümüzün futbol transfer piyasasını düşündüğümde çok fazla bir getirisi yok. Bunun için öncelikli olarak takımlarımızın Fenerbahçe özelinde o arenada olması gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca ile ilgili kafalardaki soru işareti şu.
2: Mesela Ayhan Bey demiş ki,
1: ne demiş?
2: Bence Aykut Kocaman'ı getirecek göreve Fenerbahçe ama hocanın kendi teknik ekibini oluşturamamasından dolayı bekleniyor diye düşünüyorum.
1: Hiç katılmıyorum. Şöyle ki zaten Aykut Hoca'nın hali hazırda bir teknik ekibi var. Teknik ekip oluşturmak Türkiye'de çok kolay bir iş. Şöyle ki yani bunu mübalağa yaptığımı düşünebilirler, abarttığımı düşünebilirler. Teknik direktörler Aykut Hoca özelinde demiyorum. Süper Lig'de bir teknik direktör bir takıma gittiği zaman çok çok özür diliyorum. Maçkolik'ten puan durumuna bakmadan teklifleri kabul eden hocalar var. Teknik ekip oluşturmakta ne var Türkiye'de? Yani bak bunu mübalağa yapmıyorum. Yani bildiğim için Anadolu kulüplerini falan vesaire takip ettiğim için arıyor mesela Furkan Yıldız'ı. Furkan ne haber kardeşim, nasılsın? Teknik direktörsün sen. Pro lisansın var. Ya ekipte analizci eksik var mıydı? Var hocam. Bana bir WhatsApp'tan numarasını göndersen arıyor. Direkt konuşuyor. Böyle oluyor bu işler. Direkt bakıyor CV'sine. Yani Aykut Hoca'nın zaten hali hazırda bir ekibi var. Ekip oluşturmak çok kolay bir iş. Ekibi var zaten. Turgay Altay Hoca var. Aykut Hoca ile birlikte Başakşehir'de
3: çalıştı.
1: Başakşehir'de çalışmadı Turgay Hoca.
2: Ömeroviç var.
1: Ömeroviç Hoca var. Konyaspor'da bir dönem teknik direktör oldu. Yani şöyle bir durum var. Teknik direktörlerden bazen bunu Aykut Hoca özelinde söylemiyorum ama mesela Mehmet Özcan teknik direktör.
2: Bence Mehmet, burada aslında kastedilen ne biliyor musun? Bence buradaki nasıl, izleyicimizin nedir demek istediği, hocanın ekibine yeni isimlerin eklenmesi konuşuluyordu ya mesela, evet. Fenerbahçe'de eski oyuncular, işte Selçuk Şahin de mesela o isimlerden birisiydi adı geçen. Evet. Ama hoca kendine başka bir kariyer planlaması yaptı ve başka bir kulüple, hı, kendisi teknik direktör olarak anlaşma imzaladı. Mesela, hı, yine Volkan Demirel ismi konuşuluyor, Dirk Kuyt ismi konuşuldu, evet. Bebo konuşuldu, Aurelio konuşuldu. Yani bu çok sayıda isim var burada o listeye girebilecek.
1: Şunu
2: ama acaba bunlarla ilgili mi yani bir planlama yapılmadı?
1: Bazen şunu yani açmak istiyorum. Eleştirebilirsiniz bu konuyla ilgili düşüncemi. Salim Manav, Furkan Yıldız, Mehmet Özcan futbolculuk döneminde herhangi bir takım için unutulmaz oyuncu olabilirler. Ancak teknik direktörlük, antrenörlük işi, bu iş çok farklı bir iş. Bu iş sizin o kulübe aidiyetinizden fazla, kafa yormanızla alakalı. Türkiye'deki teknik direktörlerin ben temel probleminin ne yazık ki çalışmayı seven bir toplum değiliz. Futbol anlamında bunu söylüyorum, teknik direktörlük anlamında. Ekiplerinde de böyle tembel dediğimiz o tabir vardır ya, çalışkan olmayan profiller olduğunda sıkıntı oluşabiliyor. Yani bu noktada teknik ekip demek çalışkan bir ekip demek. Zaten kaldı ki Aykut Hoca ile birlikte ekibi Konyaspor'da görev aldı. Başakşehir sürecinde bir tek Turgay Hoca yoktu. Zaten ekibi belli hocanın. Yani siz burada Aykut Hoca özelinde değil, bu genel anlamda. Siz burada Mehmet Özcan teknik direktör, Salim Manav Mehmet Özcan'ın ekibinde 6 yıl beklemiş. Yani yaklaşık 4,5-5 yıldır takım çalıştırmıyor hoca. Kaç yıl olduğunu bilmiyorum.
2: 2021'den bu yana yok, tamam, diye biliyorum.
1: 5 yıl. 5,5 yıl bekleyen bir ekip var. Siz bu ekibe hadi kardeşim sen yoluna git, şu gelecek diyemezsiniz.
3: 21-22 sezonuna başladı. Emre Belezoğlu devraldı.
1: Evet.
3: Başakşehir'de yani ilk yarının ortasında.
1: Diyemezsiniz.
3: Yani 20-21'i tamamladı Başakşehir'de Furkan. 21-22'de yani Okan Hoca rakip olmadı Aykut Kocaman'a. Ben oradan biliyorum.
1: Evet. Ya bir de şu var abi, Mehmet abi.
2: 4 Ekim 2021 Başakşehir'e veda etti.
3: Neredeyse 5 sene diyorsun.
1: Ya evet. Yani yaklaşık 5 yıl boyunca bekleyen bir ekip var. Bu ekibi düşünmek lazım. Bununla birlikte gelen isimler uyumlu olacak mı? Çünkü teknik direktör mesela telaffuz edilen isimler teknik direktörlük yapmış isimler. Ben bir teknik direktör olsam teknik direktörlük geçmişi olan bir ismi ekibimde düşünmem. Bu kim olursa olsun. Teknik direktörlükte bu var. Bir dönem hatırlıyorsun, sportif direktörlük de ülkemizde yanlış anlaşıldı. Sportif direktörler teknik direktör oluyordu 3 hafta
2: bizde
1: sonra.
2: Bizde böyle dönem dönem sonra trendler oluyor ama zaten.
1: Evet, böyle
2: şimdi
1: bir
2: de mesela bir sportif direktör furyası var. Her kulüpte bir sportif direktör
3: ama
2: görüyoruz
3: sana
2: ama
3: bir şey söyleyeyim,
2: ne kadar
3: Furkan
2: hayatı doğru ben geçiriliyor?
3: Teknik heyet,
2: soru işareti.
3: Teknik heyet noktasına kafa yorarım. Bu ülkenin en iz bırakmış 3 teknik direktörü en azından benim jenerasyonum için. İşte ben Mustafa Denizli ile çocukluğumda, sonrası Fatih Hoca, noktayı Şenol Hoca koydu. Şimdi evet. Okan Buruk o üçlüye gayet Galatasaray'da kazandığı Başakşehir ve Akhisar'da kupalarıyla dahil oldu. Şimdi Fatih Hoca'nın 96-2000'deki ekibinde Bülent Ünder Samsun Spor'u çalıştırdı. Beğen evet. Beğenme yani.
0: Yine Şenol Hoca Beşiktaş'ta ilk sezon hatırla Tamer Tuna vardı. Tamer Tuna gitti Göztepe'ye. Bence o güzel bir şey. Abdullah Avcı'yı bu noktada Eren ben Şafak özel vardı. Buluyorum. Abdullah
2: Şenol Güneş de daha sonra o da
0: Bayram Bektaş.
2: Doğru.
0: O da süper yani hocalık yaptı.
2: Kayseri Spor yaptı galiba Bayram Hoca'da.
0: Tabii en basit

0: ikincilikte, üçüncülikte Çağdaş Hoca var, Çağdaş Çavuş var, Ramazan Çelik var, Mesut Bakkal'ın ekibinden İsmet Taşdemir var. Birincilikte şampiyonlukları var. Ümit Bozkurt var. Yani dört, yani teknik ekibinden dört tane teknik direktör çıkıyor.
1: Burada o zaman çok eleştirdik ama mesela Sergen Yalçın'ın da
2: Çağdaş'a bravo.
1: Murat Şahin
2: Hatay'ı çalıştırdı.
1: Ya hatta Çağdaş Hoca'nın ekibinden de daha sonra Farioli gitti.
0: Evet.
1: Şu anda Porto'da şampiyonluk yaşamış.
0: Orada biraz şey oldu ya, Farioli'nin şampiyon olduğu gün Çağdaş Hoca bir dizide oynadı. Tesadüf oldu. Yani orada orada biraz sosyal medyada çok.
1: Bak sana bir mesaj var. Belki selam ve sevgilerini göndermek istersin. Bilmiyorum, tanıyor musun?
0: Kimdi?
1: Tevfik Türk.
0: Tevfik Türk'ü çok iyi tanırım.
1: Tanır mısın? Adana'dan. Salim Manav'la güzel demiş.
0: Adana'dan mahalleden arkadaşım Tevfik Türk. İnanılmaz selamlar, bir taklit Tevfik yeteneği be. Vardır Tevfik'in. Yani yetenek yarışmalarına gitse birinci olabilir. İnanılmaz yeteneği var. Seslendirme konusunda.
1: Mehmet Özcan, sizce Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ne zaman çözüme kavuşacak?
2: Ben artık bir hafta içinde, zaten Fenerbahçe Temmuz'un ortasında. Temmuz'un 21, değil mi?
1: Yarın, hatta evet. Bugün rakibi belli olacak. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme.
2: Genelde de yazılı olmayan kural mı diyeceğiz?
1: Muhtemelen rakipleri de bu arada Hearts ya da Gornik Zabze takımları.
2: 40 gün derler. Hadi ön elemedeki maçlar çok Fenerbahçe ayarında olmasın. 35 gün, yani bir ay olmadan bir sezonu top başı yapmanız gerek. Zaten ilk bir hafta hoca olmadan da, yani yardımcı antrenörlerle de ısınma turları, işte düz koşuydu, o testlerdi muhakkak, ama tabii Fenerbahçe'nin bir hafta içinde çözüme kavuşturması gerek teknik direktör konusunu. Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Bu Aykut Kocaman ismine de ben olumsuz yaklaşmıyorum. Çünkü Fenerbahçe artık tamamen sezonluk hareket ediyor. Aziz Yıldırım'ın da hedefi olan seçimle geldi. Sezon sonu, yani bir sene sonraki seçime takımı şampiyon yapmak. Bu noktada hani bir yabancı teknik adamın ülkeyi tanıması vesaire, orada risk almak istemiyor. Denenmiş denemek istemiyor yabancı teknik adamı. İşte Jesus bunlardan biriydi. Örnek olarak verebiliriz. Yerli teknik adam. Yerli teknik adam olarak kaç aday var? Camia içi düşüneceksek Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Ersun Yanal benim aklıma geliyor.
1: Ersun Yanal da
2: bence. Onun dışı
1: an...
2: Abdullah Avcı, Nuri Şahin de. Nuri Şahin de Başakşehir'in istediği sezon geçirdi. Aykut Kocaman bu isimler arasında, zaten CV'si Fenerbahçe'de başarılı. Yani 5 sene çalışmıyor diyoruz. Ancak Aykut Kocaman olursan 5 sene çalışmanın haline Fenerbahçe tekrar hoca olarak dönebilirsin. Sonuçta şampiyonun dışında bence Avrupa'da oynattığı yarı final, kazandırdığı 2 Türkiye Kupası, artı Konya Spor ve İstanbul Spor da, yani teknik adam olarak diğer iki takımda da başarılı oldu. Şu Aziz Yıldırım'ın da hani seçim sürecindeki açıklamalarını düşündüğümüzde olabileceği yapıcı olmaya çalıştı. Çok hani para harcamak çözüm değil Fenerbahçe'de aslında. Tabii. Biraz eldeki oyunculara değer katmak, işte Ederson'la ilgili yaptığı pozitif açıklamalar. Aykut Kocaman da yapıcı bir profildir. Yani kalkıp da Fenerbahçe teknik direktörü olduktan sonra Ederson'la ilgili olumsuz konuşanı düşünmüyorum mesela. Sesi düşmeyeli. Mevcut oyunculardan da muhakkak maksimum almaya çalışacak. Ben Aykut Kocaman olmasını bekliyorum.
1: Peki Beşiktaş'la...
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun. Ben şuna da katılmıyorum. Mesela 5 sezondur takım çalıştırmıyor Aykut Hoca deniliyor. Aykut Hoca çok önemli kulüplerde çalıştı. Yani bazen...
1: Ya bu arada isteseydi çalıştırırdı.
0: İsteseydi çalıştırırdı. Mesela
1: özellikle
0: örnek verelim.
1: Özellikle ligimizdeki sirkülasyonu bir düşünelim.
0: Mesela ben Konya Spor sürecini başarılı buluyorum. Hatta Konya Spor sürecine şöyle vurgu yapmak istiyorum. Konya Spor takımı biliyorsun Aykut Hoca ile birlikte, İlhan Palut Hoca ile birlikte tarihin en başarılı dönemlerini geçirdi. Konya ile de sıcak bağlarım vardır. Yıl içerisinde giderim, maçları takip ederim. Oradaki muhabir arkadaşlarımla görüşürüm. Konya Spor'la ilgili şu durum var. Mesela hala konuşuluyor. Konya Spor'daki kurumsal yapıyı oluşturanlardan birisi Aykut Hoca. Ardından Başakşehir'de çalıştı. Başakşehir'de ülkemizin önemli kulüplerinden birisi. Yani Aykut Hoca isteseydi bu süreçte kendisine direkt bir motto belirlemiş. Milli takım ya da Fenerbahçe'de çalışacağım demiş. İsteseydi çalışırdı. Yani yöneticiler mesela teknik direktör seçerken Anadolu kulüplerinde buna çok sıklıkla rastlıyorum. Teknik direktör tercih edecekleri zaman ya uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Böyle mesela demeçlerde bulunabiliyorlar. Mesela örneğin Mehmet Özcan ismini önerdin. Gündeme geldi. Soruyorsun, Mehmet Özcan gündemde mi? Uzun süredir takım çalıştırmıyor. Ne oldu yani? Mehmet Özcan teknik direktörlüğü mü unuttu? Futbolun kuralı bil. Bir.
2: Ya bir isim paylaşayım Salim. Sen de yakından tanıyorsun. Hamza Hocam, Hamzaoğlu.

0: Evet, Hamza Hoca futbolu mu unuttu abi?
1: Rize Eyüp, o sonrası Fatih Öceli bir Suudi Arabistan yardımcılık. İyi teknik direktör. Takım çalıştırmadı son yıllarda birinci teknik adam olarak ama takım devralsa zaten bakın hani kariyerini Galatasaray'da tamam şampiyonluğu var ama bence Akhisar'da yaptıkları Galatasaray'da yaptıklarından daha başarılı olması
2: sık
1: zor.
2: Sık kulüp çalıştıran teknik direktörlere bakalım bir.
0: O da bir problem değil.
2: Başarı var
0: yakın mı? Dönemde yok. Bakalım
2: kriteri
0: Furkan.
2: Bu değil bu arada. Hani ya bizim ülkemizde değil. Şimdi ben Avrupa'nın büyük liglerinde böyle bir hani veriye hakim değilim ama en azından bizim ligimizde çok sık takım çalıştırmanın beraberinde bir başarı getirdiği gibi bir sonuç yok. Tam aksine bence teknik direktörlerin aslında bence zaman zaman ara vermeleri, biraz dinlenmeleri çok
1: ama tabii buradan da şunu söyleyelim, bir Sergen Yalçın örneği de var. O ara verdiğin zaman
2: yok, o ne kadar ekranlarda geçirmesinler.
1: Ne kadar futbolun yaparak içinde, bir de yorumcu futbolun içinde kalacaksın. Şimdi Aykut Kocaman'ın ben bayağı maç takip etmiştir hoca. Evet. Yurt içi yurt dışı, onu demek Sergen Hoca'nın takip etmediğini gördük.
2: Mesela şu an görev yapmayan teknik direktörlerin, hatta belki de görev yapan aktif teknik direktörlerin de Dünya Kupası'nda oradan oraya seyahat edip maç izliyor olmaları lazım.
1: Katılıyorum.
2: Mesela ekranlarda
0: mesela
2: olmak
0: ben
2: yerine.
0: Son dönemde şunu da sevmiyorum. Sosyal medyayı teknik adamlar kullanıyor. Kullanırken biliyorsun ajanslardan yardım alıyorlar. Bunlar gayet normal ama bazen bu paylaşımlar yapılırken falan çok mübalağa olduğunu düşünüyorum. Çok abartıldığını düşünüyorum. Yani bunlar da bana mesela ilgi çekici gelmiyor.
2: PR konusundan bahsediyorum.
0: PR konusunda böyle çok
2: PR
0: abartıldığını.
2: PR günümüzün bir gerçeği ama.
0: Günümüzün bir gerçeği ama çok
2: değil,
0: abartıldığını
2: sadece hayatın her anında artık işinizi ne kadar iyi yaptığınız değil de işinizi ne kadar iyi pazarladığınızla aslında belli noktalara gelebiliyorsunuz. İşte, ben bu konuda çok fazla konuşmayayım. Bu başka bir aslında programın konusu olur. Yani o kadar uzun bir konu aslında. Futbolda bunlardan birisi maalesef.
0: Evet. Ne yazık
2: ki. Sosyal medya, PR.
0: Yani ben bunu yapamıyorum.
2: Kendi sen de özelinde. Sosyal medyayı seversin.
0: Sosyal medyayı seviyorum ama.
2: Aktifsin
0: kendi,
2: sosyal medyada.
0: Yani sosyal medyada. Yani inkar etmeyelim, zayıfladığım için fotoğraflar paylaşıyorum. Yani ciddi bir kilo kaybı yaşadım.
2: Gayet
0: güzel
2: iyi görünüyorsun.
0: Oldu.
2: 40-45
0: kilo
2: ekranda
0: verdim.
2: Da çok her zamanki gibi
0: kilo
2: çok
0: verdim.
2: Yakışıklı
0: güzel
2: görünüyorsun.
0: Yani ben estağfurullah.
2: Bugünkü kombinin de bu arada renk uyumların muazzam. Ama Salim Bana, Mehmet Özcan, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı bu gecelik noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu geceler, hoşçakalın.

Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.

0: kendisi ilah diliyoruz. Taç, Inter kullandı, Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığı Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon, ilk atak, ilk şut Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKenny, ilk kez görmüş olabiliriz McKenny'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKenny. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKenny. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi alıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Kenan! Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama! Ne maç ama! Kenan Yıldız! Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama! İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İnterliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Top ikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners'i, Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer. Hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan, Hakan'ın ikinci golü!
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan

0: Colombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Thuram, Kefren Thuram. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Akan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus da bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok arttı! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.
0: Ve son düdük geliyor.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Manya Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk pası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol seyirci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa. Spinazzola boşan. Zambo Anguissa kendisi gitti. Açtı önünü. Zambo Anguissa. 3'ü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa. Yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Ederek. Haziran'ın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić göğsüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salem Akers'e, dengesiz Inter savunması. Salem Akers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salem Akers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salem Akers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović

0: penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlovic faul yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlovic'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Menyan. Sot sağa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Az N11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar N11'de.
1: Ne istersen N11.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.

0: gelsin.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Goy'la her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timo.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Mutfağımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Reklam. A-Spor Radyo.
4: Bir reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
7: Sen de katıl derim.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: SPK, 5 Haziran'da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranının hesaplanmasında değişikliğe gitmişti. SPK'nın son düzenlemesi sonrası borsa şirketlerinin fiili dolaşım oranı yeniden hesaplandı. 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Üçüncü çeyrekte endekse dahil olacak hisse senetleri yeni oranlar üzerinden belirlenecek. Fiili dolaşım oranının gerilemesi o hisse senedinin içinde bulunduğu endeksteki ağırlığını azaltıyor. Bu uygulama endekse dahil olup olmama durumunu da etkileyecek.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolò Zaniolo ile ilgili bir haber paylaşacağız değerli izleyenler. Udinese bildiğiniz gibi Nicolò Zaniolo'yu kadrosuna kattı. İtalyan ekibi yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için Galatasaray'a 5 milyon euro ödeyecek.
1: Nicolò Zaniolo resmen Udinese'nin oyuncusu. İtalyan ekibi geçen sezon satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı 5 milyon euroya transfer etti. Udinese böylece oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip oldu.

0: Zaniolo'nun bundan sonraki transferleri için söz hakkı İtalyan kulübünde olacak. Galatasaray'a Şubat 2023'te 15 milyon euroya transfer olan Zaniolo için sarı kırmızılılar sırasıyla Atalanta'dan 5, Fiorentina ve Atalanta'dan toplam 3,2, Udinese'den ise 2 milyon euro kiralama bedeli elde etmişti. Toplam 10,2 milyon euro olan Zaniolo'nun yıllık ücretleri ise sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmıştı. Zaniolo geçen sezon Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
1: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi çalışmalarına başladı değerli izleyenler. Yeni yönetimin ilk yapması beklenen işin teknik direktör açıklanması olduğu söyleniyor.
2: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi kurumsal adımlar atmaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimine seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi talimatı verdi. İlk adım olarak Maraton Alt E blok tribününde yer alan koltuk değişimine başlandı. Fenerbahçe yönetimi söz konusu tribünün stadyum

0: atmosferini olumsuz etkilediği sebebiyle 370 civarındaki VIP koltuğun 670 seyirci kapasitesine yükseltme faaliyetinin startını verdi. Seçim sürecinde kongre üyelerinden yoğun şekilde eleştiriler alan Radyo Fenerbahçe sorunu da Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla çözüldü. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu. Son olarak Çobani Stadyumu'nda yeni sezon için yepyeni bir motivasyon teması oluşturuldu. Stadyum etrafına kulübün bu sezonki mottosu "Kalbinin attığı yerdesin" yazılı afişler asıldı. Bu kapsamda stat girişi ve içerideki tüm tabelalarda yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi. Fenerbahçe yeni yönetiminin kısa sürede futbolla ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktörün açıklanmasının ardından transfer gelişmeleri yaşanacak.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahaya takviye yapmak için iki isim üzerinde yoğunlaştı. Siyah beyazlılar kampa kadar 6 numara pozisyonu için nokta atışı hamleler yapmak istiyor.
2: Beşiktaş 6 numara transferi için mesai harcıyor. Orta sahaya hem savunma direnci yüksek hem de top kullanımında kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora ile Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre Zambo Anguissa üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Özellikle Mandragora transferinde Vincenzo Italiano faktörü dikkat çekiyor. İtalyan teknik adamın daha önce birlikte çalıştığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de Fiorentina ile ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Mandragora, 37 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Napoli'de kariyerini sürdüren Andre Zambo Anguissa da siyah beyazlıların gündemindeki önemli isimlerden biri. Yönetimin Kamerunlu futbolcunun maliyetini ve transfer şartlarını değerlendirirken temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 22 maçta görev yapan Anguissa 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Beşiktaş scout ekibinin bu isimlerin dışında da alternatifler üzerinde çalıştığı ve orta saha transferini kamp dönemine kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
1: Beşiktaş yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
0: Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan oyuncular netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda João Mario, El Musrati ve Gene Onana gibi isimlere 10 Temmuz'a kadar ek izin verdi. Kamp kadrosunda düşünülmeyen futbolculara kendilerine kulüp bulmaları yönünde bilgilendirmenin yapıldığı ve gelecek tekliflerinde değerlendirileceği belirtildi. Slovakya'da gerçekleştirilecek hazırlık kampında yalnızca bazı yabancı oyuncular değil, geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı yerli futbolcular da yer almayacak. Beşiktaş'ta geçen sezon başka kulüplerde kiralık oynayan futbolcular arasında teknik heyetin kadroda düşündüğü tek ismin Semih Kılıçsoy olduğu öğrenildi. Cagliari'de 25 müsabakada 4 gol atan genç golcünün Vincenzo Italiano'nun planları arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılarda kamp süreci boyunca ayrılıkların netleşmesi ve transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.
3: Italiano isminde mutabık kaldık.
1: Trabzonspor yönetimi Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği olay için gelecek sezon planlamasını yaptı. Trabzonspor'un genç yıldızı Cristo Olay'ı Dünya Kupası'yla birlikte vitrine çıkmaya devam ediyor.

0: Pil dişi sahili milli takımının E grubunda Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği maçta 77. dakikada oyuna giren Olayi kısa süre içinde etkili bir görüntü ortaya koydu. Görev aldığı 13 dakika içinde 8 pasın 8'ini de olumlu kullanan genç futbolcu bir şut pası verdi ve mücadelesiyle beğeni kazandı. Turnuvaya 3 puanla başlayan Fil Dişi Sahili Milli Takımı 20 Haziran'da Almanya, 25 Haziran'da ise Curaçao ile karşılaşacak. Olayının bu iki maçta da süre alması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi de birçok Avrupa kulübünün radarında olan ve teklifler alan Olayi ile ilgili yol haritasını netleştirdi. Bordo Mavililer oyuncu için gelen teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecek. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibinde geride bıraktığımız sezonda 27'si ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmada forma giyen Olayi 2 gol 4 asist katkısı sundu. Trabzonspor Edon Zegrova için resmi temaslara başladı. Juventus'un bonservis beklentisi yaklaşık 12 milyon euro.
1: Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına kreatif ve skorer bir isim takviye etmek isteyen Bordo Mavililer rotayı Avrupa'ya çevirdi. Sigankov transferinde sürekli uzayan görüşmelerden rahatsız olan yönetim kurulu, Kosova milli takımının dikkat çeken kanat oyuncularından Edon Zegrova için resmi bir temas gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu için Trabzonspor idari kadrosunun maliyet araştırmalarına başladığı belirtildi. Bordo Mavili kulübün transfer şartlarını öğrenmek adına Juventus'la da temasa geçtiği öğrenildi. İtalya ve Kosova basını da Zegrova ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğuna vurgu yaparken, Juventus'un 12 milyon euro civarındaki bonservis rakamlarına oyuncuyu bırakabileceğini yazdı.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A milli futbol takımımızdan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın mücadele öncesi açıklamalar yaptı.
2: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an morali iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımımıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi

0: Biz yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak, yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence. Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu. Vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız, iyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii. Kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Ya bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştu her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, yani ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maç. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemediğim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok, biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
0: Sana biraz fazla
1: yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama

0: 1954 Dünya Kupası'nda yer alan milliler turnuvaya Batı Almanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmasında Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Türkiye, grupta Macaristan'la maç yapmadı. Ay Yıldızlı ekip aynı puana sahip olduğu Batı Almanya ile oynadığı playoff maçını 7-2 kaybedip turnuvadan elendi. İlk maçımızı oynadığımız Batı Almanya dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye 1954'ün ardından büyük turnuva için 42 yıl bekledi. 1996 Avrupa Şampiyonası'na giden milliler ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 kaybetti. Portekiz'e de 1-0 yenilen Türkiye 3-0'lık Danimarka mağlubiyetiyle turnuvayı noktaladı. 2000 Avrupa Şampiyonası'na da katılan Türkiye, İtalya'ya 2-1 yenilerek başladığı turnuvada İsveç'le golsüz berabere kalırken Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve gruptan çıktı. Çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenilen A milli takım turnuvaya veda etti. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 yenilerek başlayan Türkiye, daha sonra yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde yine 5. şampiyonluğunu alacak Brezilya'ya bu kez 1-0 yenilen milliler turnuvayı 3. tamamladı. ...2008 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, yarı finale kadar yükseldiği turnuvada Almanya'ya 3-2 yenildi.
1: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlu Sperger.
0: ...2016 Avrupa Şampiyonası'na da 1-0'lık Hırvatistan mağlubiyetiyle başladık. Milliler tek galibiyet aldığı turnuvada gruptan çıkamadı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye puan alamadan elendi. İtalya ise şampiyonluğa ulaştı. Açılışlarda tek galibiyetimizi Euro 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek elde ettik. Gruptan çıkmayı başaran Türkiye çeyrek finale kadar yükseldi. Ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Türkiye'nin büyük turnuvaların ilk maçında mağlup olduğu 8 ülkenin 3'ü şampiyonluğa ulaşırken biri de final oynama başarısı gösterdi.
2: A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak A milli takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton, Dünya Kupası kıtalar arası playoff finalinde Irak-Bolivya karşılaşmasında da görev yapmıştı. 20 Haziran Cumartesi sabah 06'daki mücadele San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.
0: Türk kulüplerinin de dahil olacağı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Fenerbahçe İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da, rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler Braga, Olympiakos, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Anderlecht, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Pafos, Şerif Tiraspol, Rangers veya Celtic, Kopenhag veya Midtjylland. Siyah beyazlılar ilk maçını 23-24 Temmuz'da, rövanşı ise 30-31 Temmuz'da oynayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacağı için muhtemel rakiplerinin büyük bölümü turnuvanın birinci eleme turunda karşı karşıya gelecek düşük katsayılı takımların kazananları olacak. Turuncu lacivertlilerin doğrudan ikinci turda eşleşebileceği seri başı olmayan takımlar Astana, Helsinki, Zrinski Mostar, RFS, Žalgiris Vilnius

0: Şkendiya ve Brown.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken haberleri, başlıkları neler? Gelin hemen başlayalım ana sayfalarla. İlk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Burada dikkat çeken iki transfer haberi var. Biri Galatasaray'dan, biri Fenerbahçe'den. Aslan'ın Kamavinga aşkı, Galatasaray 23 yaşındaki orta saha için Real Madrid'e yeni bir teklif sunacak demiş haber. 40 milyon euro bonservis istediğinden söz ediliyor. Real Madrid'in Fransız yıldızın maaş beklentisi de 10 milyon euro denmiş. Kamavinga için tüm şartların zorlanacağı söyleniyor. Hemen yanındaki Fenerbahçe'den Adeyemi atağı başlığına da bakalım. Başkan Aziz Yıldırım Dortmund'dan 40 milyon euroluk sağ kanadı da istedi. Bildiğiniz gibi Girassi görüşmeleri Dortmund'la devam ediyor. Bu görüşmelerde Aziz Yıldırım'ın Adeyemi'ye de talip olduğu söylenmiş. 24 yaşındaki sağ kanadın değeri yine 40 milyon euro. Sol kanat ve forvette de oynayabilen Alman yıldız tatillerinin bir kısmını Türkiye'de geçiriyor şeklinde bir detayda paylaşılmış. Biraz daha alt kısma geldiğimizde kimden hesap soracaksın başlığıyla TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'in açıklamalarına sert tepki gösterdi haberini görüyoruz. Dün hem Fatih Terim'in açıklamalarını hem de Hacı Osmanoğlu'nun cevabını paylaşmıştık bültenlerimizde. Sırtlanlara en güzel cevabı veririz. Tokadı ilk maçta yemek iyi oldu. Yenilgi için özür diliyorum şeklinde ara başlıklarda yine Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken bölümler. Fırtınadan Delgado zammı, Pavlidis için 35 milyon euro gibi başlıklarda yine bugün öne çıkan haberler arasında detaylarına bakacağız diyerek Fanatik gazetesinin ana sayfasına geçelim. Fener'e Dortmund faturası 70 milyon başlıklı bir haber. Yine az önce paylaştığımız Adeyemi ve Girassi isimlerini burada da görmek mümkün. Devler Ligi'nde rakip zamanı, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. Kartal'da gündem kale başlığıyla Beşiktaş'taki kaleci arayışlarını görüyoruz değerli izleyenler. Altay Bayındır, Luka Şövalye ve Di Gregorio arasından bir seçim yapılacak denmiş. Aslan'da Fernandes atağı yine bu sayfanın öne çıkan haberlerinden biri. Galatasaray 10 numara transferinde rotayı Bruno Fernandes'e çevirdi. Sarı Kırmızılıların önceliği olarak bu isim gösterilmiş. Dünya Kupası sonrası da harekete geçileceği belirtiliyor. Evet, devam edelim. Şimdi Sabah gazetesine geçeceğiz değerli izleyenler. Sayfanın en başında gözlerinden öpüyorum morallerini bozmasınlar başlığıyla Avustralya yenilgi sonrası millilere en büyük moral Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi diyor haber. Erdoğan mesajını karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla iletti. Hepsini gözlerinden öpüyorum, başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İnşallah sonraki maçları kazanarak yola devam ederler diyor Erdoğan. Hemen alt kısma doğru geldiğimizde dualarla ayağa kalkacağız başlığını görüyoruz. Hacı Osmanoğlu A milli takımın eleştirilere cevabı sahada vereceğini söyledi. TFF Başkanı maç sonrası kamp merkezinde bir teyzeyle yaşadığı diyaloğu duygulanarak anlattı. Başkanım ev yemeği yapıp getireyim çocukların morali düzelir diyen güzel insanlarımız var. Bize analarımızın duaları yeter, fatura ödemesi gereken öder, buna ben de dahil açıklamasını yaptı Hacı Osmanoğlu. Sayfanın en altına geldiğimizde İşte Paraguay ilk 11'i başlıklı bir haber görüyoruz. Montella'nın cumartesi günü oynanacak Paraguay maçında en az 3 değişikliğe imza atması bekleniyor denmiş. İkinci 45'te Barış Alper'in yerine giren Kenan'ın performansı beğenildi ve hazır görüntüsüyle 11'de olmayı garantiledi. Kerem'in yerine Barış Alper sol kanattan santrfor ya da sağ açığa geçecek. Kerem'in yerine Kenan oynayacak. İsmail ya da Orkun'dan birinin yerine de Can ya da Deniz monte edilecek. Zeki'nin yerine de Mert düşünülüyor şeklinde dikkat çeken bir haber. Bunu konuklarımızla değerlendireceğiz elbette. Hemen Hürriyet gazetesine de bakalım. Karamsarlık yok, büyük bir hırs ve

0: bilenmişlik var. Milli futbolcular onlara göre haddini aşan ve hakarete varan eleştirilere karşı öfkeliler. Bu öfke kamp yaptıkları otelin dış duvarlarından hissedilebilecek kadar güçlü. Özellikle Fatih Terim'in yorumları kafilede hayal kırıklığı yaratmış durumda. TFF Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu bu hayal kırıklığını biraz daha öfkeyle dile getirdi. Karamsarlık yok, büyük bir bilenmişlik ve hırs var diyor Mehmet Aslan. Evet, bir de Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet 16'da da Fransa'yı Kylian Mbappe uçurdu başlıklı bir haber var. Horozlar I grubu ilk maçında Senegal'i 3 golle devirerek Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı. Kilidi açan gecenin yıldızı Mbappe kapanışı da yaparken Fransızların diğer golünü Barcola kaydetti. Ve sayfanın biraz daha alt kısmına geldiğimizde Süper Babaanne başlığını görüyoruz. Onur Dinçer imzalı 2026 Dünya Kupası'nın en büyük bireysel çılgınlığı Yeşil Burun Adalı kaleci için yaşandı. İspanya'ya geçit vermeyen kurtarışlarıyla ülkesinde kahraman, dünyada sempati odağı haline gelen ve isminin anlamı babaanne olan Bosinha, uluslararası ajanslar ve yabancı medyada manşet, sosyal medyada da trend topik olmayı başardı. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına birlikte göz atacağız. Hemen gelin akışımıza geri dönelim. Dünya Kupası'nda dün Arjantin sahnedeydi değerli izleyenler. Cezayir'i 3-0'la geçti Arjantin ve yıldızlaşan isim Lionel Messi oldu. Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin'le Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini açan isim 17. dakikada Lionel Messi oldu. Soyunma odasına Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Messi 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. 76. dakikada bir gol daha atan Messi hat-trick'i tamamladı. 38 yaşındaki efsane Dünya Kupası tarihindeki 16. golünü kaydetti ve Klose'nin rekoruna ortak oldu. Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve Arjantin ilk maçından 3-0 galip ayrıldı. Scaloni'nin ekibi sıradaki maçında 22 Haziran Pazartesi günü saat 20'de Avusturya ile karşılaşacak. Cezayir ise 23 Haziran Salı günü saat 06'da Ürdün'le oynayacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları'nın son Avrupa şampiyonu İspanya ile berabere kalmasının ardından teknik direktör ve oyuncular dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: Açıkçası bu karşılaşmada rakibimizin geri çekilmesini bekliyorduk. Onların düşük blokta oynayan, yüksek kondisyonlu bir takım olduğunu biliyorduk. Buna göre hazırlık yapmıştık. Çok fırsat yakaladık ama gol atamadık.
2: Bu beraberlik ülkemiz için her şey demek. Takımımızı ve ülkemizi tüm dünyanın görmesini istediğimizi söylemiştik. İyi oynadık ve cesaret gösterdik. Bu performansımız ülkemizin direnç ve zorlukların üstesinden gelme çabası üstüne kurulduğunu herkese gösterdi.
3: Evet, zor bir maçtı. Rakibimiz ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyordu. Yeterince fırsat yakaladık ama bunlardan yararlanamadık. Bu maçtan sonra düzeltilmesi gereken birçok şey var.
4: Çok gururluyum. Ülkemi temsil etmek benim için bir onur. İmkanlarımız kısıtlı olabilir ama biliyoruz ki çok çalışırsak gruptan çıkabiliriz. Bugün bir hayalimiz gerçek oldu ve çok mutluyuz. Yeşil Burun Adaları halkı bizimle gurur duyuyor.
0: İran teknik direktörü Amir Galenoi ve yıldız futbolcu Mehdi Taremi Yeni Zelanda maçının ardından açıklamalar yaptı.
3: Meksika'da kamp yapan İran, Yeni Zelanda maçını Birleşik Devletler'in Los Angeles kentinde oynadı. 2-2 biten G grubu karşılaşmasının ardından İran teknik direktörü Amir Galenoi ve kaptan Mehdi Taremi şartların zorluğunu anlattı.
5: Zulümterin team tarihi advar muhtarife cami cihani başe. Sanırım Dünya Kupası'nda en çok baskı altında olan takımız. Federasyon başkanı burada değil, medyamız da burada değil.

0: Gelişlerimizi geciktirmeleri, toparlanmamıza fırsat vermeden erken dönmemizi istemeleri durumu daha da zorlaştırıyor. Daha fazla engelle karşı karşıya bırakıyorlar. Ama biz bunun elimizden gelenin en iyisini yapmamızı engellemesine izin vermeyeceğiz.
1: Biliyorsunuz aslında her şey bizim için bir felaket gibi. Doğru olan bu değil ama bahaneleri takip etmiyoruz. Sadece ileriye bakıyoruz. Sonraki iki maç için umudumuz var ve halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, taraftarlarımızı sevindireceğiz. Los Angeles'a yolculuk normalde çok kısa sürmesine rağmen toplamda 5 saatlik seyahat ve güvenlik kontrollerine katlandık.
2: İran'ın grup aşamasındaki kalan iki maçı pazar günü Inglewood'da Belçika'ya, gelecek haftaysa Seattle'dan Mısır'a karşı oynanacak.
3: Tunus Futbol Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Dünya Kupası sonuna kadar Ervenar'ı getirdi.
1: Tunus Milli Takımının yeni teknik direktörü belli oldu. F grubundaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Hervé Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak. Zambiya ve Fil Dişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Rona, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı. Lamouchi ise turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam olmuştu.
3: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'na gönderdiği kaptanlarıyla turnuvaya damga vurdu.
1: Iğdır Futbol Kulübü'nün iki futbolcusu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacunha, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi konumundaki Curaçao'nun Almanya karşısındaki maçında kaptanlık bandını taktı. Yaklaşık 160 bin nüfuslu Karayip ülkesi Almanya karşısında gol bulmayı başarsa da sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Iğdır ekibinin bir diğer futbolcusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın etkileyici performansıyla favorilerden İspanya'dan puan alan Yeşil Burun Adaları 0-0'lık sonuçta Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını hanesine yazdırdı. Almanya kaptanı Kimmich, İngiltere kaptanı Kane ve Kanada kaptanı Alfonso Davies'li Bayern Münih turnuvaya 3 takım kaptanı göndererek zirvede yer alırken Iğdır Futbol Kulübü de 2 kaptanıyla Paris Saint-Germain, Liverpool, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa devleri arasında yer aldı.
3: Evet değerli izleyenler, İspanya karşısında 7 kurtarışa imza atan Yeşil Burun Adaları kalecisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vozinha'nın turnuva öncesi 50 bin olan takipçisi milyonları aştı.
2: İspanya karşısında kalesinde devleşen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşilburun Adaları'nda 40 yaşındaki kaleci Vozinha tam 7 kurtarışa imza attı. Maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci röportaj verdiği sırada Instagram hesabındaki takipçi sayısını görünce şoke oldu. Vozinha'nın İspanya maçından önce 50 bin olan takipçi sayısı tam 6 milyona ulaştı. Mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Vozinha, annesinin vize problemlerinden dolayı Amerika'ya gelemediğini söyledi. Tecrübeli kaleci verdiği röportajda vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim. Büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler ifadelerini kullandı.
3: Evet şimdi Dünya Kupası'nda günün programına birlikte bakacağız değerli izleyenler. Bakalım bugün hangi karşılaşmaları izleyeceğiz. K ve L grubunda oynanacak karşılaşmalar. K grubunda saat 20'de Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Sabaha karşı 05'te de Özbekistan'la Kolombiya karşılaşacak. L grubunda da İngiltere-Hırvatistan mücadelesi keyifli geçmeye aday bir karşılaşma 23'te ve saat 02'de de Gana-Panama maçlarını izleyeceğiz.

0: Diyeceğiz. Dünya Kupası'nda günün programı bu şekilde diyelim. Ve şimdi bu karşılaşmaların biraz detaylarına göz atalım haberimizden. K grubunda kadrolarında hepimizin çok yakından tanıdığı isimleri barındıran Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan yer alacak.
1: 2026 Dünya Kupası K grubunda Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan boy gösterecek. Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarını temsil eden ekipler maçlarını Houston, Guadalajara, Atlanta ve Miami şehirlerinde oynayacak. Grubun favorisi Portekiz'de tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Altıncı kez Dünya Kupası'na katılacak 41 yaşındaki süperstar, kupayı kazanarak koleksiyonundaki tek eksiği ve en büyük hayalini gerçekleştirmeye çalışacak. Ronaldo'nun son dansında sahnede Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves ve Ruben Dias gibi yıldızlar da yer alacak. Altısı Ronaldo ile birlikte son 7 Dünya Kupası'na katılan Portekiz, öncesinde sadece 2 kez dev turnuvada boy göstermişti. Portekiz'in en büyük başarısını da 1966'da efsanevi oyuncu Eusebio'nun önderliğindeki ekip 3. olarak elde etmişti. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz elemelerde İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan ve Ermenistan'ın önünde grubunu lider bitirmişti.

Grubun bir diğer güçlü takımı Kolombiya. 7. kez dev turnuvaya katılacak Güney Amerika ekibi, James Rodriguez'in gol kralı olduğu 2014'te çeyrek finale çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı yakalamıştı. 35 yaşındaki James'in hala forma giydiği Kolombiya'da Bayern Münihli Luis Diaz takımın en büyük yıldızı konumunda. Kolombiya'nın kadrosunda Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in yanı sıra Luis Suarez, Daniel Munoz, Richard Rios, John Lucumi, Cucho Hernandez, John Arias gibi önemli oyuncular da bulunuyor. Nestor Lorenzo'nun çalıştırdığı Kolombiya, Güney Amerika elemelerini Arjantin ve Ekvador'un gerisinde 3. bitirdi. Dünya Kupası'nda ilk kez 1974'te mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti 52 yıllık hasreti bitirdi. Zaire adıyla katıldığı tek turnuvada 3-0 çekip gol atamayan Orta Afrika ülkesi 2026'da sürpriz kovalayacak. Elemelerde grubunu ikinci bitiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti, playofflarda Kamerun, Nijerya ve Jamaika'yı eleyerek Amerika'ya geldi. Fransız teknik direktör Sebastien de Sabre'ın çalıştırdığı Orta Afrika temsilcisinde Yohane Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Simon Banza, Axel Tuanzebe, Cedric Bakambu, Arthur Masuaku gibi Avrupa futbolunda tanınmış oyuncular bulunuyor. Ayrıca Alanyaspor'un 10 numarası Meşak Elia da takımın önemli isimlerinden. Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılarak önemli bir başarıya imza attı.

0: İtalyan efsane Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Özbekler, Süper Lig gol kralı Eldor Shomurodov liderliğinde iz bırakmak istiyor. Bir başka Başakşehirli Feyzullah evinde dikkat çektiği Özbekistan'ın en önemli yıldızı ise Manchester City'de forma giyen genç stoper Abdülkadir Kusanov. 2026 Dünya Kupası K grubunda yıldızların mı yoksa futbol ruhunun mu ön plana çıkacağı bilinmez. Ama meşin yuvarlak, mucizeleri de dramaları da çok sever.
1: L grubunda ise İngiltere, Hırvatistan, Panama ve Gana yer alıyor. Detaylara birlikte bakalım.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda L grubunu İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama oluşturuyor. Turnuvada belki de en rekabetçi olacak grup olarak göze çarpıyor. Bu grupta 4 farklı futbol kültürü, 4 farklı mentalite ve 4 farklı hikaye karşı karşıya gelecek. Bir tarafta futbolun doğduğu ülke İngiltere, bir tarafta turnuva oynamayı sanat haline

getiren Hırvatistan. Bir tarafta Afrika'nın önemli ülkesi Gana ve ilk büyük masalını yazmaya çalışan Panama. Kağıt üzerinde favori İngiltere ama futbol tarihi sadece en iyi kadroya sahip olmanın yetmediğini, başka baskı gibi faktörlerin önemini de gösterdi. İngiltere yıllardır bu problemi çözemiyor. Kadrolarına bakıldığında dünyanın en pahalı, en yetenekli jenerasyonlarından biri gibi görünüyor. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka ve birçok isim dikkat çekiyor. Ancak 10 yıllardır İngiltere'nin rakibi bazen kendi psikolojisi oluyor. Ama bu sefer eleştiriler daha turnuva başlamadan başladı. Teknik direktör Thomas Tuchel, Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold'u kadro dışı bıraktı. Adalıların elemeleri 8'de 8 ile geçtiğini ve 22 gol atarken gol yemediğini unutmamak gerekir. İngiltere evinde düzenlenen 1966'dan beri o başarıya ulaşmayı hayal ediyor. İngilizler şampiyonluk dışında sadece iki kez yarı final gördüler. 1990'da Almanya'ya penaltılarda kaybettiler. 2018'de ise şu anki grup rakipleri Hırvatistan'a uzatmalarda kaybettiler. Grubun diğer favorisi Hırvatistan, 4 milyonluk nüfusuna rağmen Dünya Kupası tarihinde kendilerine büyük bir yer edindi. 1998'de ilk katıldıkları turnuvada üçüncülük, 2018'de final, 2022'de yeniden üçüncülük. Bu tesadüf değil, çünkü Hırvatistan'ın DNA'sında turnuva başarısı var. Onlar kaosu sevmez, maçı sakinleştirirler, tempolu oyunu öldürürler ve rakibi sabırla yorarlar. Ayrıca hala Luka Modric gibi bir futbol aklına sahipler. Belki artık genç değil ama büyük maç oynama zekası hala üst seviyede.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Marketi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişi

0: alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
11: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
6: Her zaman Kiyalı.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: 4 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an morali iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımımıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak, yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence. Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu.

0: Vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız, iyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Tabii kimse beklemiyordu. Yani biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Yani bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştu her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim ya. Kaptanımıza farklı şeyler, imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok, biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren, böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle, mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
0: Sana biraz fazla
1: yükle. Ya yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız yazacaklar. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: Evet, önce ekrandaki son dakika bilgisini paylaşalım değerli izleyenler. Dünya Kupası J grubunda Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Az önce tamamlanan karşılaşma, hemen bu bilgiyi paylaşalım. Avusturya'da galibiyetle başladı Dünya Kupası'na. Ve A milli takımımıza geri dönelim. Avustralya mağlubiyeti akıllara eski büyük turnuvaları getirdi değerli izleyenler. Türkiye 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı.
3: Türkiye büyük turnuvalara iyi başlayamıyor. ...1954'ten beri katıldığımız 3 Dünya Kupası, 6'da Avrupa Şampiyonası'nda 8 mağlubiyet yaşarken sadece bir galibiyet aldık. İlk kez 1954 Dünya Kupası'nda yer alan milliler, turnuvaya Batı Almanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmasında Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Türkiye, grupta Macaristan'la maç yapmadı. Ay Yıldızlı ekip aynı puana sahip olduğu Batı Almanya ile oynadığı playoff maçını 7-2 kaybedip turnuvadan elendi. İlk maçımızı oynadığımız Batı Almanya dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye 1954'ün ardından büyük turnuva için 42 yıl bekledi. 1996 Avrupa Şampiyonası'na giden milliler ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 kaybetti. Portekiz'e de 1-0 yenilen Türkiye 3-0'lık Danimarka mağlubiyetiyle turnuvayı noktaladı. 2000 Avrupa Şampiyonası'na da katılan Türkiye, İtalya'ya 2-1 yenilerek başladığı turnuvada İsveç'le golsüz berabere kalırken Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve gruptan çıktı. Çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenilen A milli takım turnuvaya veda etti. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 yenilerek başlayan Türkiye, daha sonra yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde yine 5. şampiyonluğunu alacak Brezilya'ya bu kez 1-0 yenilen milliler turnuvayı 3. tamamladı. ...2008 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, yarı finale kadar yükseldiği turnuvada Almanya'ya 3-2 yenildi.
4: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlu Sverdler.
3: ...2016 Avrupa Şampiyonası'na da 1-0'lık Hırvatistan mağlubiyetiyle başladık. Milliler tek galibiyet aldığı turnuvada gruptan çıkamadı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye puan alamadan elendi. İtalya ise şampiyonluğa ulaştı. Açılışlarda tek galibiyetimizi Euro 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek elde ettik. Gruptan çıkmayı başaran Türkiye çeyrek finale kadar yükseldi. Ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Türkiye'nin büyük turnuvaların ilk maçında mağlup olduğu 8 ülkenin 3'ü şampiyonluğa ulaşırken biri de final oynama başarısı gösterdi.
2: Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun bonservisini aldı değerli izleyenler. İtalyan ekibi yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için Galatasaray'a 5 milyon euro ödeyecek.
5: Nicolò Zaniolo resmen Udinese'nin oyuncusu. İtalyan ekibi geçen sezon satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı 5 milyon euroya transfer etti. Udinese böylece oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip oldu.

0: Zaniolo'nun bundan sonraki transferleri için söz hakkı İtalyan kulübünde olacak. Galatasaray'a Şubat 2023'te 15 milyon euroya transfer olan Zaniolo için sarı kırmızılılar sırasıyla Atalanta'dan 5, Fiorentina ve Atalanta'dan toplam 3,2, Udinese'den ise 2 milyon euro kiralama bedeli elde etmişti. Toplam 10,2 milyon euro olan Zaniolo'nun yıllık ücretleri ise sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmıştı. Zaniolo geçen sezon Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
1: Fenerbahçe'de yeni yönetim çalışmalarına başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın en kısa sürede teknik direktörü açıklaması bekleniyor.
2: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi kurumsal adım

0: aratmaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimine seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi talimatı verdi. İlk adım olarak Maraton Alt E blok tribününde yer alan koltuk değişimine başlandı. Fenerbahçe yönetimi söz konusu tribünün stadyum atmosferini olumsuz etkilediği sebebiyle 370 civarındaki VIP koltuğun 670 seyirci kapasitesine yükseltme faaliyetinin startını verdi. Seçim sürecinde kongre üyelerinden yoğun şekilde eleştiriler alan Radyo Fenerbahçe sorunu da Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla çözüldü. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu. Son olarak Çobani Stadyumu'nda yeni sezon için yepyeni bir motivasyon teması oluşturuldu. Stadyum etrafına kulübün bu sezonki mottosu "Kalbinin attığı yerdesin" yazılı afişler asıldı. Bu kapsamda stat girişi ve içerideki tüm tabelalarda yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi. Fenerbahçe yeni yönetiminin kısa sürede futbolla ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktörün açıklanmasının ardından transfer gelişmeleri yaşanacak.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım Fotomaç gazetesiyle hemen. Aklı Galatasaray'da başlıklı bir haber dikkat çekiyor bu sayfada. Juventus'tan ayrılacak golcü Vlahovic, sarı kırmızılılardan teklif bekliyor demiş haber. İtalya'da yayın yapan Tutto Sport, ismi Galatasaray'la anılan Dušan Vlahović'in sarı kırmızılı takımdan gelecek iyi bir teklifi kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. Ancak oyuncunun da kulübün de yüksek bir teklif istediği söyleniyor. Yine kutu haberler var bu sayfada. Cevap ver Icardi başlığı dikkat çekici. Bildiğiniz gibi Galatasaray yönetimi sözleşmesi biten Icardi'den cevap bekliyor. Yönetim teklifini yapmıştı. Yıllık 5 milyon euro maaş ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme şeklinde, ancak yıldız oyuncudan henüz bir yanıt gelmedi. Zaniolo kazandırdı başlığını görüyoruz. Az önce haberini de paylaşmıştık. Udinese'nin 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında bonservisini aldığı Zaniolo, bugüne kadar kulübe 18.9 milyon euro maddi girdi sağladı. İtalyan yıldız 2023 yılında 15 milyon euroya alınmıştı, hatırlayacaksınız. Bu arada Dünya Kupası'nda sergilediği performans sonrası Singo'nun 50 milyon euroya değerini yükselteceğine dair bir haber dikkat çekiyor. Teklifler değerlendirilebilir denmiş Galatasaray cephesinde. Şimdi Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde rakip belli oluyor. Fenerbahçe sayfasında öne çıkan başlık. Fenerbahçe Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi var. Seri başı olan temsilcimiz İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik'le eşleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunun ilk maçı 21-22 Temmuz'da, rövanş ise 28-29 Temmuz'da oynanacak denmiş değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye dair yeni yönetimin görev dağılımı paylaşılmış sağ bölümde ve sayfada dikkat çeken de bir transfer haberi var. Dortmund, Girassi ve Adeyemi için yüksekten uçtu, 70 milyon euro başlığını görüyoruz. Fenerbahçe iki yıldız için Alman deviyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Dortmund'un Serhu Girassi ve Karim Adeyemi için toplam 70 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Yönetim öncelikle hedef olarak belirlediği Girassi için pazarlıklara ağırlık verdi. Sarı siyahlıların 40 milyon euro isteğine karşı Fenerbahçe Gineli forveti 30 milyon euro civarında bitirmenin hesaplarını yapıyor denmiş. Ve sayfanın en altına gelelim. 22 Haziran'da toplanıyorlar başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de henüz teknik direktör belli değil, ancak Oğuz Çetin yeni sezon kamp programını belirledi. Buna göre sarı lacivertliler 22 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. Sağlık kontrolleri ve testlerin tamamlanmasının ardından Topuk Yaylası tesislerinde ilk kamp etabı başlayacak denmiş ve 5 Temmuz'da da Avusturya'ya gidileceği bilgisi paylaşılmış. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasına geçeceğiz ve Samet Yüksel imzalı Kanarya hava atacak.

0: söyleyen tecrübeli hoca, henüz bir girişimimiz olmadı, Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey ifadesini kullandı değerli izleyenler. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin 17. sayfasına göz atacağız. Yine aynı haberi görüyoruz. Can Uzun'u beğeniyorum, çok iyi oyuncu başlığıyla. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan genç yıldızı övdü diyor haber. Ancak Frankfurtlu oyuncuyu çok beğendiğini söyleyen ve hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası, kanatta bile kullanabilirsiniz diyen Buruk, transfer konusunda Dünya Kupası sonrasını işaret etti denmiş. Evet, Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet 17'de de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den dikkat çeken başlıklar var. İlk olarak kilit isim Icardi haberine bakalım. Nevzat Dindar'ın haberi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un bir araya geldiği zirvede transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Sarı Kırmızılılar Icardi'den gelecek yanıta göre hareket etmeyi kararlaştırdı deniyor. Bu arada Hull City'nin Şalai ve Nelson'a talip olduğuna dair bir başlık yine burada dikkat çekiyor değerli izleyenler. Udinese'ye gönderilen Zaniolo ile ilgili de Zaniolo'da zarar edilmediğine dair bir haber paylaşılmış. Fenerbahçe bölümüne baktığımız zaman da geri sayım bitiyor, yıldızlar geliyor haberini görüyoruz. Golcü transferine odaklanan Fenerbahçe'de Muriç kısa süre içinde açıklanacak. Girassi ile son detaylar görüşüldü ve prensipte anlaşma sağlandı. Gireli yıldız da büyük olasılıkla kadroya dahil edilecek. Stoper Nathan Ake için girişimler hızlandı. Artık transferde sona yaklaşıldı demiş haber. Yine Avrupa'da kura heyecanı başlığını da bu bölümde görmek mümkün. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak Fenerbahçe'nin. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve gelin Beşiktaş'ta devam edelim. Siyah beyazlılarla da transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle de orta sahaya takviye yapmak istiyor Beşiktaş ve kampa kadar 6 numara pozisyonu için nokta atışı bir isim üzerinde çalışılıyor.
1: Beşiktaş 6 numara transferi için mesai harcıyor. Orta sahaya hem savunma direnci yüksek hem de top kullanımında kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora ile Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre Zambo Anguissa üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Özellikle Mandragora transferinde Vincenzo Italiano faktörü dikkat çekiyor. İtalyan teknik adamın daha önce birlikte çalıştığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de Fiorentina ile ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Mandragora, 37 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Napoli'de kariyerini sürdüren Andre Zambo Anguissa da siyah beyazlıların gündemindeki önemli isimlerden biri. Yönetimin Kamerunlu futbolcunun maliyetini ve transfer şartlarını değerlendirirken temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 22 maçta görev yapan Anguissa 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Beşiktaş scout ekibinin bu isimlerin dışında da alternatifler üzerinde çalıştığı ve orta saha transferini kamp dönemine kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
0: Trabzonspor yönetimi Avrupa kulüplerinin yakından ilgilendiği olayının geleceğiyle ilgili planlamasını yaptı. Trabzonspor'un genç yıldızı Cristola

0: Dünya Kupası ile birlikte vitrine çıkmaya devam ediyor. Fil dişi sahili milli takımının E grubunda Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği maçta 77. dakikada oyuna giren Olayi kısa süre içinde etkili bir görüntü ortaya koydu. Görev aldığı 13 dakika içinde 8 pasın 8'ini de olumlu kullanan genç futbolcu bir şut pası verdi ve mücadelesiyle beğeni kazandı. Turnuvaya 3 puanla başlayan fil dişi sahili milli takımı 20 Haziran'da Almanya, 25 Haziran'da ise Curaçao ile karşılaşacak. Olayının bu iki maçta da süre alması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi de birçok Avrupa kulübünün radarında olan ve teklifler alan Olayi ile ilgili yol haritasını netleştirdi. Bordo Mavililer oyuncu için gelen teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecek. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibinde geride bıraktığımız sezonda 27'si ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmada forma giyen Olayi 2 gol 4 asist katkısı sundu.
1: Evet, şimdi bir gazete turu da Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden yapacağız değerli izleyenler. Hemen gelin başlayalım. Fanatik gazetesinin 5. sayfası Beşiktaş'a ayrılmış. Kara Kartal'da kaleci borsası başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar kale için yerli mi yabancı mı konusunda kararını veremezken listede 3 net aday var. Kara Kartal Manchester United'dan Altay Bayındır, Paris Saint-Germain'den Luca Chevalier ve Juventus'tan Di Gregorio arasında bir seçim yapacak denmiş ve son kararı yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği söyleniyor. Beşiktaş'ın kanadı adadan geliyor. Yine bu bölümde dikkat çeken bir başka haber. Kanat hattını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leicester City forması giyen Abdülfatavu için harekete geçiyor. Siyah beyazlılar 22 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle temaslarını sıklaştıracak denmiş, ancak oyuncuyu Everton ve Leipzig'in istediğine dair bir detay da yine bu haberde dikkat çekiyor diyebiliriz. Şimdi Fotomaç gazetesinin 7. sayfasıyla birlikte Trabzonspor haberlerine bakalım biraz. Adil için yeni teklif. Fırtına 28 yaşındaki stoper için Konyaspor'a Gökten Gürpüz, Serdar Saatçı artı bir miktar para teklifini sundu. Kulüpler arasındaki görüşmeler tam gaz devam ediyor denmiş. Bu arada Cabral transferiyle sol bekte oyuncu sayısının artması üzerine Matias Dovik'in satılabileceğine dair bir kutu haber yine bu sayfada öne çıkıyor. Ve bu sayfanın esas haberi de Delgado zammı başlıklı. Trabzonspor 21 yaşındaki orta saha için fiyat yükseltti. Daha önce Boca Juniors'a 8 milyon euro öneren Fırtına fiyatı 10 milyon euroya çekti. Artık Milton Delgado'nun transferi için Arjantin temsilcisinin cevabı bekleniyor denmiş. Ve bu arada oyuncunun sözleşmesinin 2029'da sona ereceği söyleniyor. Oyuncu oynadığı bölge ve fiziksel yapısından dolayı yeni Torreira olarak da adlandırılıyormuş. Bundan da bahsedildiğini görüyoruz. Trabzonspor'un yeni sol beki Cabral, Yeşilburun Adaları'nın İspanya ile golsüz berabere kaldığı maçta şov yaptı. Haberi de Cabral göz kamaştırdı şeklinde paylaşılmış. Yeniden Harun başlığıyla da Genk 2 takımında forma giyen 19 yaşındaki merkez orta saha için temasların başladığına dair bir haber görüyoruz. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasına geçelim ve sayfanın en altına gelelim. Burada Yunus Emre Sel başlığıyla Rota Aaron Bibut başlıklı bir haber. Fırtına Genk forması giyen Kamerunlu forvetin peşinde denmiş. Adil için yeni teklif başlığı yine burada da dikkat çekiyor. Yeni sezon forma çekimlerinin büyük bölümü yurt dışında gerçekleştirildi. Bir İtalyan tarzı benimsendi şeklinde de yine bir kutu haber Trabzonspor bölümünde mevcut bugün Sabah gazetesinde. Şimdi Milliyet 17 ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Sayfanın yine en altına geldiğimizde Beşiktaş haberini görüyoruz. Cengiz Malgır imzasıyla Kartal'da ince hesaplar. Mevcut kadroda sadece Junior Olaytan 10 artı 4 kuralına uyuyor. Transfer edilecek en az 3 yabancının 2003 ve sonraki yıllarda doğmuş olması gerektiği için siyah beyazlılar kadro mühendisliği konusunda adımlarını çok dikkatli atıyor şeklinde bir haber. Yine sağ taraf

0: hafta Trabzonspor'da Cabral mutluluğu başlığını görüyoruz. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen oyuncunun Bordo Mavilleri memnun ettiğine dair bir haber. Ve takvim 17'ye geçelim. Pavlidis iddiası başlığı yine Beşiktaş cephesinde dikkat çeken bir başlık. Portekiz basını Beşiktaş'ın transfer girişimini duyurdu. Abola'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Benfica'nın Yunan golcüsü için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak Portekiz ekibinin 50 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca bir de Diogo Leite savaşı başlığını görüyoruz. Union Berlin'le kontratı ay sonunda bitecek. Portekizli stoper Leite'yi transfer etmek için Premier Lig ekibi Leeds United'la rekabet halinde olunduğuna dair bir haber. Evet, dört büyük kulübünde gündem başlıklarına şöyle bir göz attıktan sonra Sabah Spor'una bağlantımızla devam edeceğiz değerli izleyenler. Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki gelişmeleri şöyle bir değerlendirelim. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza. Güzel bir gün diliyorum size öncelikle.
1: Günaydın, çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, şimdi milli takım ve Dünya Kupası'nı elbette konuşuyoruz. Yine birazdan da bir parantez açarız ama malum bir de devam eden bir transfer süreci var. Bir taraftan taraftarlar da takımlarından son gelişmeleri merak ediyorlar. Ve tabii ki en merak edilen konu da Fenerbahçe'de hala teknik direktörün açıklanmamış olması. Bir taraftan Aziz Yıldırım yönetiminin transfer çalışmalarına başladığı ve yıldız oyuncularla görüştüğü, hatta anlaşmaya vardığı bilgileri gelirken hala netleşmeyen bir teknik direktör konusu var. Neler söylersiniz? Buradan başlayalım.
1: Ezgi, şöyle söyleyeyim. Teknik direktör konusunda yönetim içerisinde bir ortak görüş oluşmadı. Onu özellikle vurgulamam lazım. Yani yerli isteyen var, yabancı isteyen var, Aykut Kocaman'ı isteyen var. Yani yerli ile Aykut Kocaman'ı ayırıyorum. Çünkü diğer isimler işte İsmail Kartal, Nuri Şahin gibi isimlerin telaffuz edildiğini de biliyoruz. Ve yönetim kendi içerisinde henüz bir isim üzerinde anlaşmış değil. Onu vurgulayalım ve bu anlaşmazlık bir süre daha devam edebilir. Bu noktada bir istihbarat aldığımı söyleyebilirim. Yani bilgiye dayalı olarak konuşuyorum. Tabii ki bizim kulüplerimizde senin de bildiğin gibi başkanlık sistemi var. Sonuç itibariyle bu anlaşmazlık sonsuza kadar devam etmez. Başkanlık sistemlerinde başkanın söylediği genel anlamda eğer ikna olunmazsa bir isim üzerinde başkanın söylediği kabul olur ve bu noktada da Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyoruz cümlesinin sürekli arkasında da bu olayın gerçekleştiğini söylememiz lazım. Yani Fenerbahçe'de şu anda yönetim içerisinde çok net bir isim üzerinde anlaşılabilmiş değil. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Tabii ki teknik direktör olmadan bu bütün transferlerin yapılmaya başlanması gerçekten bir önemli sıkıntı. Temmuz'un 22'si 23'ü şimdi kura çekilecek. Kura sonucunda çok kısa bir süre kalıyor. Şu an itibariyle ayın 17'sine geldik. 17 Haziran'la bir ay sonra, aşağı yukarı bir ay beş gün sonra Fenerbahçe bir Avrupa Kupası maçı oynayacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak. Şimdi böyle bir ortamda hala teknik direktörün belirlenmemiş olması da bir başka handikap. Çünkü hoca mutlaka bir kendisine göre kim gelecekse kafasında bir şablon oluşturacak. O şablonu uygulayabileceği oyuncuların transferini isteyecek. Hem mevcut takımı hem de o istediği, uygulamak istediği sistemi uygulayacak türde oyuncu transferini yapacak. Ki daha Aykut Kocaman gelmeden bazı oyuncular üzerinde spekülatif konuşmalar da oldu. Aykut Hoca şu iki oyuncuyu istemez. Bunun üzerine şu işte bu iki oyuncuyla takım savunması zayıflar vesaire. İşte santrofor bölgesi için şunu mu ister, sol stoper için diye bir takım konuşmalar var. Ama burada şunu vurgulamam lazım. Muhtemelen diyorum, bu bilgi değil çünkü. Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında bir görüş alışverişi oluyor diye düşünüyorum. Ve işte yapılacak transferler, gelecekler, gidecekler noktasındaki kararlarla ilgili mutlaka bir görüş alışverişinde bulunuyorlar diye düşünüyorum. Artı bir başka önemli nokta var. Tabii ki Aykut Kocaman'la Oğuz

0: arasındaki bağlantıya da baktığımız zaman o noktada ikisinin arasındaki iletişimle de bu işlerin önemli bir bölümünün çözülebildiğini düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle bunun bu kadar gecikmesi gerçekten de içeride net bir ortak karar oluşamamasının bir sonucu olduğunu da net bir şekilde söylemek isterim.
1: O zaman buradan ki anladığımız kadarıyla Cuma gününe kadar artık bir açıklama yapılması bekleniyor. Bir anda bir yabancı teknik direktör ismiyle de karşılaşabilir miyiz? Bir sürpriz olmasını bekliyor musunuz?
0: Ezgi, hafta başında yönetim içerisinden bir kişiyle görüşmüştüm. Bana biraz daha süre alabilir teknik direktörü açıklamamız demişti. Yani böyle bir şey söylemişti. Böyle baktığımız zaman işte hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. İçeride şunu söylemem lazım. Yabancı teknik direktör isteyenler de var. Onu da vurgulamam lazım. Yani yönetim içerisinde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman en doğru kararı vermeye çalışan bir Fenerbahçe yönetimi var. Şunu söylüyorlar, biz şampiyonluğa oynayacağız demiyoruz, şampiyon olacağız diyoruz. Yani biz böyle geldik diyorlar, yani şampiyon olacağız diye geldik. Yani bir başka ihtimalden bahsetmiyoruz, onun için en doğru seçimi yapmak istiyoruz düşüncesindeler. Dolayısıyla bu noktada belki anlaşmazlık oluşuyor. Hatta şunu söyleyenler de var ama ben bunu bunun telaffuz edildiğini yönetim içerisinde konuşulduğu konusunda bilgim yok. Ama şunu söyleyeyim, Montella'nın durumunu bile takip edenler olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani Fenerbahçe'deki bu belirsizlik aslında çok da güzel bir durum değil. Onu vurgulayabilirim. Çünkü az önce söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları başlayacak. Bugün rakip belli olacak. Bugün 17 Haziran. O rakibe göre hazırlıklar başlayacak. Ve süre olarak da bir takımın hazırlık süresinin aşağı yukarı 30-40 gün arasında olması gerekiyor. Ve şu anda başlasanız hemen yani ancak maça yetişebilecek kadar hazırlıklarınız tamamlanmış olacak. Tabii oyuncuların durumunu bilmiyoruz Ezgi. Şöyle söyleyebiliriz. Giderken onlara bir çalışma programı verildi mi? O çalışma programı doğrultusunda mı hareket ediyorlar? Ayrıca bazı oyuncular milli takım kamplarındalar. Onların dönüşlerinde de mutlaka, yani dönüşleri aynı tarihte olmayacağını düşündüğümüz için aralarında bir hafta 10 gün izinleri olacak. Hiç izin yapmadan gidenler var. Yani bu süreç çok sağlıklı olmadı. Şunu da söylemek lazım gerçekten. Hani bu süreç sağlıklı olmadı Fenerbahçe için değil. Yani UEFA'nın bu konuda FIFA ile ortak davranıp bazı kararlar alması lazım. Yani Dünya Kupası daha bitmeden neredeyse, yani Dünya Kupası bitmeden Avrupa elemeleri başlıyor. UEFA Avrupa elemeleri, yani daha doğrusu işte UEFA Ligi maçları, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi. Yani bu da çok doğru bir tarihleme değil. Yani buralarda çok sıkışık programlar oluşmaya başladı. Yani bu 48 takımlı Dünya Kupası, evet, bazı ülkelerin oraya ulaşması için avantaj gibi görünüyor ama diğer taraftan baktığımda da maç trafiğini son derece zorlaştıran, işte bu noktada baktığımızda oyuncuların gerçekten kendilerini toparlayabilmeleri için yeterli süreyi sağlayamayan bir yapı oluşturuyor. Şimdi bu çocuklar, yani bunlar makine değil. Bu çocuklar oynadılar, lig oynadılar, Şampiyonlar Ligi oynayanlar var, Avrupa oynadı, kupa oynadı. Şimdi gitti Dünya Kupası oynuyor. Daha nefes almadan tekrar dönecekler, tekrar lig. Şimdi bu oyuncunun genel fizyolojik durumunu etkileyecek bir durum. Çünkü oyuncu genellikle başlar, yavaş yavaş grafiğini yükseltmeye çalışır. Şimdi başlıyor, yükseltiyor, tekrar yükseltiyor, tekrar yükseltiyor, Dünya Kupası'na gidiyor, orada başka bir heyecan. Yani bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten bazı şeylerin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Dün Uğurcan'la Samet Akaydın da benzer şeyleri söylediler. Yani oyunun tam 20. dakikasında, evet, para kazanmak güzel bir şey futbol endüstrisi ama oyun duruyor 3 dakika. Yani bu çok mantıklı bir yaklaşım değil ve ben uygulanacağını düşünmüyorum Avrupa'da. Uygulanırsa da çok büyük bir facia olacak. Bu gerçekten can sıkıcı bir durum, yani onu özellikle söylemem lazım.
1: Peki şimdi bu kadar belirsizliğin içinde bugün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. İsterseniz biraz onları da değerlendirelim. Şimdi 3 eleme turu oynayacağını düşünürsek Fenerbahçe'nin elbette güçlü bir anlayışla, güçlü bir kadroyla belki de bu karşılaşmalara çıkması gerekecek. Henüz teknik direktörü belli olmasa da ya İskoçya'dan Harts ya da Polonya'dan Gornik Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bu takımlarla ilgili Fenerbahçe'nin gidişatının nasıl olacağı ile ilgili neler söylersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, İskoçya'dan Harts biliyorsun bir peri masalı yazmak üzereydi. Yani genel anlamda baktığımızda İskoçya'nın o iki yarışan takımının arkasında bulunan bir ekip. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi önerilmesi oynayacaksa da Rangers'ın da Celtic'in de arkasında olan bir takım. Gornik Zabrze'de şöyle söyleyebiliriz. O takım için söyleyeceğimiz, Polonya ekibi için söyleyeceğimiz konu da hani genel anlamda çok parlak kariyerli bir takım değil, onu söyleyeyim. Yani bu iki takım aslında, özetle şunu söyleyeyim, Fenerbahçe için çok ciddi bir rakip oluşturacak takımlar değil. Ama işin ama tarafına baktığımızda hazırlıklar Fenerbahçe açısından daha başlamadı bile. Bazı oyuncuların gitmeleri kalmaları söz konusu. Bazı oyuncuların son durumlarının ne olduğu bilinmiyor. Gerçekten çok büyük bir belirsizlik içerisinde Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek Fenerbahçe. Aslında en başa döndüğümüzde Ezgi, şunu da söylemek lazım. Ben bu genel kurulun biraz daha erken yapılması gerektiğini düşünenlerdendim. Belki seninle yayında da söylemişimdir. Şimdi bakın, arada bir teknik direktör belirlemek için Mazbata'yı aldıktan sonra geçen süreyi düşünürseniz demek ki bir süreye ihtiyaç oluyor. İşte bu süre olumsuz işledi Fenerbahçe açısından. Ama şunu söylemek lazım, yine de Fenerbahçe'nin elinde bu turu geçebilecek kalitede oyuncuları var. Ancak sorun işte Dünya Kupası'nda olanların dönüşleri çok önemli. Eldeki oyuncuların da program çerçevesinde ne kadar hazırlandıkları önemli. Bunlara bakmak lazım. Eğer bunlar olumlu bir şekilde ilerlemiyorsa Fenerbahçe hani klasik tabirle sudan çıkmış balık gibi bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına, ikinci ön elemeye başlayacak.
1: Peki kısaca Galatasaray'ın gündeminden birkaç isim sormak istiyorum. Aslında bugünün gündemine şöyle bir baktığımız zaman Okan Buruk'un Can Uzun'la ilgili yaptığı açıklamaları bugün gazetelerde Galatasaray sayfasında ağırlıklı olarak görüyoruz. Can Uzun çok beğendiğim, çok iyi bir oyuncu. Hem forvet oynayabiliyor, hem forvet arkası, kanatta bile kullanabilirsiniz derken aslında sanki biraz da yönetimine mesaj göndermiş gibi anladım ben Okan Buruk'u. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Dünya Kupası sonrası o girişimler hızlanacak gibi görünüyor şu anda.
0: Ya Ezgi, şey gibi, sen anlatırken almadan gelme der gibi yani.
1: Gibi evet.
0: Can Uzun, evet. Ya şimdi gerçekten de Can Uzun çok özel bir oyuncu. İşte Kuzey Makedonya maçında sol kenarda oynattı milli takım Montella onu. Orada da mükemmel bir performans sergiledi. Forvet arkasında zaten asıl mevkisi bir 10 numara pozisyonu oynuyor. Ha şöyle söylememiz lazım. Oyuncudan bahsederken istatistiklerine bakalım. Eintracht Frankfurt istatistikleri ya kenarın 18 gole katkı yazıyor. Yani bir 10 numara için beklenenin çok üzerinde bir performans. Üstelik de Bundesliga'da oyuncunun teknik kalitesi çok iyi. Bir Alman disipliniyle yetişmesi nedeniyle fiziki mücadeleye giren bir 10 numara. Yani şöyle söyleyelim, bazı 10 numaralar böyle hani biraz daha klasik tabirle yaratıcı 10 numaradır. Öyle bir özelliği yok. Ama şöyle bir gerçek var. Bildiğimiz kadarıyla o konuda Galatasaray'ın ayırdığı rakam 35 milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın 35 milyon euro ayırdığı yerde serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Şimdi bir anlamda şunu söyleyelim. Eintracht Frankfurt diyor ki milli takımda oynasa da Avrupa piyasasına çıktı. İlk maçta oynamamış olması aslında bizim dezavantajımız ama biraz da Galatasaray'ın lehine oldu. o vitrine çıkmış olsa, o işleri yapmış olsa Eintracht Frankfurt'un beklentilerini karşılayacak. Dolayısıyla Galatasaray'ın 35 milyon euro veriyor olması ve o şekilde alabilecek olması bence önemli bir kazanç olacaktır. Bazı oyuncular için bu rakamlardan fedakarlık yapmamak lazım. En iyi örneğini de Galatasaray yaşadı zaten, onu da söylemek lazım. Galatasaray 75 milyon euro bir oyuncuya verilir mi cümlesi kurulurken gitti Galatasaray verdi. Hem de çok zor şartlarda verdi. Biliyorsunuz Dursun Özbek kasa kolaylığına 35 milyon euroyu ben verdim dedi. Ne oldu sonuçta? Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray noktasına geldik. O nedenle ben Can Uzun'un da böyle bir etki yapacağını düşünenlerdenim. Can Uzun'u transfer eden takım kazanır. Yani bu Galatasaray olur, Avrupa'da bir takım olur. Onu çok net söyleyemem. Çünkü kamptan gelen bilgiler biraz böyle hani Avrupa'da kalmaya devam etmek istiyorum türünden bilgiler geliyor. Yani ben Can Uzun'u izlemek isterim. Yani fark etmez, Türkiye'de herhangi bir takımın formasıyla, şimdi Galatasaray'la anıldığı için Galatasaray formasıyla bazı oyuncuları izlemek keyiftir ya, o keyfi bize yaşatır Can Uzun diye düşünenlerdenim.
1: Peki son olarak isterseniz bir de milli takımı değerlendirelim biraz. Bültenimizde yine Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın Paraguay maçı öncesi yaptıkları açıklamaları ekrana getirmiştik. Şimdi anlıyoruz ki yapılan açıklamalardan oyuncular gerçekten sosyal medya eleştirilerinden, kendilerine yönelik tepkilerden ciddi anlamda etkilenmişler. Evet, telafi etmeye çalışacağız, ayağa kalkacağız diyorlar ama tabii bunun sahaya yansımasının nasıl olacağını Paraguay mücadelesinde bir taraftan merak da ediyoruz. Çünkü hakikaten moral, motivasyon, konsantrasyon, bunlar Dünya Kupası'nda belki de en çok ihtiyacımız olacak şey. Dolayısıyla bu açıklamalar üzerine neler söylersiniz?
0: Şimdi ben iki futbolcunun da samimi açıklamalarını takdirle karşıladım. Çok samimi açıkladılar. Bazen etkileniyoruz, bazen etkilenmiyoruz dediler. İşte Hakan Çalhanoğlu'na Samet'in sahip çıkması, yani Uğurcan'ın işte birbirimizi eleştiriyoruz cümlesi, biz de eleştiriyoruz demesi. Yani ben güzel, sıcak, samimi bir basın toplantısı olduğunu düşünüyorum. Gece de izledim zaten canlı olarak. Onu özellikle söyleyebilirim. Tabii ki üzüldüm. Tabii ki bir efsane olmak isterler. Çünkü 2002'deki Dünya Kupası'nda o başarıyı kazananlar gibi. Ancak şunu söylemem lazım. Burada oyuncular üzerinden daha çok Montella'ya yönelmek lazım. Çünkü Montella'nın oyun planını uyguluyorlar sahada netice itibariyle. Yani bir takım oyunundan bahsediyoruz. Tek başına bir kişinin bir yapacağı bir iş değil. Evet, Uğurcan ikinci golde hata yapıyor. Merih hata yapıyor, adamını kaçırıyor. İsmail desteğe gelemiyor. Ön tarafta Barış kenar ortalarında istediğini yapamıyor. Ama başka bir noktaya daha bakmak lazım. Bunu özellikle söylüyorum. Birincisi şu. Bu takımın kurgusunu oluşturan Montella var. Montella Barış'ı sağda da yerine solda oynatıyor. Merih'le Abdülkerim Bardakçı'nın savunma sırtına atılacak koşularda yaşayacağı sıkıntıyı biliyor. Ayrıca Avustralya'nın kapalı savunması, 5-4'lük savunmasını biliyor. Bu konuda kapanacaklarını. Demek ki biz bunları biliyoruz ki Samet de, Uğurcan da söyledi. Çalıştık bunların hepsine. Çalıştığımız yerden gol yedik dedi. İşte çalıştığımız yerden gol yiyorsak o zaman bir şeyleri eksik çalışıyoruz demektir. Analizi doğru yapıyoruz ama çalışmayı eksik yapıyoruz. Şimdi karşımızda bir Paraguay çıkacak. Şimdi Paraguay'da işler biraz daha zorlaşacak. Çünkü biz eğer Paraguay maçını kazanamazsak o zaman bizim için Dünya Kupası biraz hayal olmaktan öteye gidebilir. Onu özellikle söylemem lazım. Dünya Kupası derken yani Dünya Kupası'nda çeyrek final. Benim beklentim çeyrek final. Daha fazlasını beklemiyorum. Onun için şunu vurgulamamız lazım. Bu milli takımdaki bu çocukları çok fazla hırpalamamak lazım. Turnuvanın organizasyonunun sonunu beklemek lazım. Gidebildikleri yere kadar gittiklerini sonra oturup konuşmamız lazım. Neyi konuşacaksak. Burada düzeltilmesi gereken şeyler için neşteri vuracak kişi Montella. Yani onun için Montella üzerinden yürüyorum. Yani Arda'yı sağ kanat, Barış'ı sol kanat oynatmak, ondan sonra Kerem'i 1.90 boylu oyuncuların arasından Kerem'den verim beklemek, Barış'ın kenar ortalarından 1.90'lık oyunculara orta yaptırtmak, yani bunlar olmaz. Yani bunlar Montella'nın düzeltmesi gereken konular. Yani oyun içerisinde bile düzeltmediği noktalar. O nedenle de bu oyuncuların biz depolarını biliyoruz. Biz bildiğimiz gibi Avustralya'da biliyor. Onun için geçiş hücumlarını yaptı ve işte çabuk oyuncularıyla da bizi zorda bıraktı. Şimdi Paraguay'da da benzer bir durum var. Onu unutmamamız lazım. Paraguay takımına karşı oynarken de o oyunu genişletmemiz gerekiyor. Genişletemezsek sıkıntı olur. Şut tercihlerini doğru belirlememiz lazım. 30 şut at, 8 tane isabet sağla. O 8 isabet de anlamlı olmasın. İşte o zaman işimiz yine zorlaşacak. Onu özellikle söylemem gerekiyor.
2: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kiel'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe

0: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakım.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Bilet.com.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo. Her

0: Kayseri'de seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Saffet İşler'le birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bayağı ben de nasılsınız?
1: Üst üste siz de programda yoğunsunuz.
0: Yoğunuz öyle, yaz dönemi, Dünya Kupası var, transfer evet. var. Biz de tabii ki işimizin başındayız ama keyifliyiz, heyecanlıyız. Her gün yeni bir gelişme oluyor malum, zaten bizim gündemimiz yoğun. Bir de tabii Dünya Kupası heyecanı. Dolayısıyla dolu dolu geçiyor günlerimiz.
1: Aksiyonlar fazla olunca heyecan fazla oluyor.
0: Doğru, doğru. Hocam hoş geldiniz tekrar. Şimdi tabii ki birazdan Dünya Kupası bölümümüz ayrıca olacak. Hem oynanan maçları hem de milli takımımızı orada değerlendireceğiz ama bir taraftan da tabii ki Süper Lig'de devam eden bir transfer süreci var ve bütün takımların taraftarları da şu anda kendi takımlarıyla ilgili merak içindeler. Acaba kimler gelecek, kimler gidecek, nasıl çalışmalar yapılıyor diye. En çok merak edilen takımlardan biri de elbette yeni yönetimi göreve başlayan Fenerbahçe. Şimdi Aziz Yıldırım ve yönetimi çalışmalarına başladı. Uzun süredir merak ediliyor teknik direktör kim olacak diye. Henüz bir açıklama gelmedi, resmi bir açıklama gelmedi. Bu arada takip edebildiniz mi bilmiyorum, bir önceki saat diliminde biz Haldun Domaç'la bir bağlantı yaptık.
1: Biraz izledim. O aldığı
0: istihbaratlar doğrultusunda yönetim kurulunun biraz bölündüğünü söyledi. Yani Aykut Kocaman'ı isteyen isimlerin de olduğunu, başka yerli teknik direktörlerin üzerinde duran isimlerin de olduğunu, yabancı bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini savunanların da olduğunu, yani açıkçası biz böyle bir anlaşmazlık olduğunu bilmiyorduk Fenerbahçe yönetiminde ve neden açıklanmadığını merak ediyorduk. Belli ki henüz tam bir karara varılamamış.
1: Şöyle aslında Aziz Yıldırım bu konuda tek yetkiliydi.
0: Evet.
1: İlk konuşmalar böyleydi. Ancak geldiğimiz noktada şimdi yerli oyuncu hoca alınacaksa Aykut Kocaman da konuşuldu sürekli. Ama dediğiniz gibi yönetimin bir kısmı da yabancı hocaya döndü. Şimdi Aziz Yıldırım da tek başına karar vermek istemiyor şimdi. Çünkü yönetime bir sözü vardı. Yani ne karar alsak hep beraber karar alıp ona göre uygulayacağız diye. Şimdi biraz da tabii Aykut Hoca'ya da nedense bir tepki var. Bir kısım tepki var. Yabancı hocada şu anda ısrarla baskı var yabancı hoca olması için. Ben de aldığım duyumlarda, dün akşam konuştum ben de. Yani Aykut Hoca'nın şimdiye kadar açıklamama sebebi yönetimin bazı insanların mutlak surette yabancı hocayla çalışma isteği arzusu var. Çünkü bu kadar yabancı hocanın, oyuncunun olduğu yerde mutlaka yabancı hocayla çalışmanın daha doğru olacağını, o ki yani bir kısım yönetici bunu Aziz Yıldırım'a mutlaka kabul ettirmek istiyorlar.
0: Peki hocam siz ne düşünüyorsunuz? Sonuçta gelen yönetim bir yıllık bir görev süresine sahip ve mutlak şampiyonluk vurgusu yapıldı seçim sürecinde. Şimdi gelen haberler 22 Haziran'da Fenerbahçe'nin sezonu açacağı şeklinde, artık yavaş yavaş kamp programları başlayacak. Avrupa maçı oynanacak. Şimdi yabancı bir teknik direktör, bir yıllık bir süre, kısa süre içinde hemen o planlamanın yapılması gerekliliği. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi burada sıra sıra gitmek istiyorum. Hı hı. Şöyle, öncelikle bir kere transferde neler yapılacak? Transfer yapılamıyor. Şu an Dünya Kupası'ndan dolayı da o bir eksik görüntü veriyor. Ama yabancı hoca alınması, mesela Beşiktaş'ın bir yabancı hoca alması, iyi bir hoca aldı. Yani onun Beşiktaş'a mutlaka katkısı olacak. Ancak hı hı. Fenerbahçe'de şu anda hoca, yabancı hoca konusu bile, yani ismi bile ortada yok. Yani hangi, birkaç tane isim dolaşıyor ama isim bile ortada yok. Şimdi biz Türkiye Ligi'nde artık yabancı oyuncu, 14 yabancı oyuncu varken yabancı hocayla çalışmak, doğru bir hocayı bulursan evet. Yabancı hoca, ama ben yerli hocadan yanayım. Çünkü bizim yerli hocalara yeteri kadar şans verilmediği için sistem neye bağlanıyor? Yabancı hocayla beraber bir sürü yabancı transfer var ve bir türlü rayına oturtamıyorsunuz takımları. Yerine yani baktığınız zaman işte alınan transferler çok belli. Fenerbahçe'de bugüne kadar yapılan transferler yani belki yüzü geçti yani yapılan transferler. Özellikle Ali Koç zamanından beri yapılan transferlerde doğru düzgün, hani oturmuş bir kadro, her sene 3 tane oyuncu alıp da hani takımı düzgün bir hale getirme anlamında ben görmedim yani. Şimdi 7 senede 28 tane sadece stoper alındı. Yani bunların hepsi masaya konduğu zaman o zaman doğru bir hareket yok. Şimdi yapılacak transferler çok önemli. Oyuncuların yani mali anlamda aşırı derecede yüksek şu anda. Özellikle bir de Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular daha da yükseğe çıkmaya başladı. Yani şimdi Aziz Yıldırım bu sene şampiyonluğu kesin diye piyasaya bunu sundu. Sununca tabii o kadar bir ortada kaldı ki. Şimdi Aykut Hoca acaba 3 maç 4 maç kötü olursa onun sorumluluğunu kim taşıyacak diye düşünceler var.
0: Daha doğrusu acaba Aykut Kocaman'ın o kadar kredisi var mı camiada? İşte 3-4 maç mı kaybederek başlama veya kötü sonuçlar ile kaybetmek değil. Ya bir beraberlik değil, olabilir, tabii. Kötü oyun olabilir.
1: Ya 4 maçtan 2 tane berabere kaldın mı bir sürü yazılacak, çizilecek şey var. Sorular evet. Sorulacak yani burada. Yani burada iyi bir yabancı hoca da düşünülebilir ama ben hani Aykut Hoca'dan taraftayım. Çünkü yerli hoca olmasında taraftayım.
0: Bir taraftan da işte sadece birkaç günlük bir süre
1: çok az kaldı.
0: Bahsediyoruz hocam. Çünkü 22 Haziran'da gelen haberler Oğuz Çetin'in yeni sezon kamp programını belirlediği şeklinde. 22 Haziran itibarıyla Topuk Yaylası'nda kampın başlayacağı, yurtdışı kampının Avusturya kampının da 5 Temmuz'da başlayacağı şeklinde. Tabii kadro da şu anda tamamlanmış değil. Yani değil, tam kadro ile 22 Haziran'da buluşmayacak Fenerbahçe elbette ama netice itibariyle o çalışmaların da yeni teknik direktör yönetiminde başlaması gerekiyor.
1: Hem yeni teknik direktör hem yeni oyuncular. Kaç tane oyuncu alacak mesela Fenerbahçe? İşte bir santrafor alacak.
0: Orta orada da hocam gelen alacak. Haberler işte Vedat Muriç için bittiği
1: bitti,
0: şeklinde.
1: O bitti. O zaten
0: Serhu Girassi de bitti bitiyor gibi.
1: Bitti.
0: Dortmund'dan bir de Aziz Yıldırım'ın şu anda Adeyemi'yi istediği yönünde bir haber var. Tabii maliyetli isimlerden bahsediyoruz. Yani 40 milyon euro, 30 milyon 40, euro.
1: Evet yani rakamlar çok yüksek.
0: Bonservisi bulunan isimler.
1: Ama işte şimdi olay o öyle bir hale geldi ki %100 bu sene şampiyon olacağız diye açıklandığı zaman o zaman bu rakamları gözünüz görmeyecek yani. Bunları ödeyeceksiniz. Şimdi bu öyle bir zor hale geldi ki işler yani aslında var ya yani seçimden sonra bu kadar söylem olmasaydı hiç bu kadar ortalık ayağa kalkmayacaktı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı %100 beklenti içine girdi. Yapılacak transferlerin mutlak surette üst seviyede olması lazım. Onun için de Aziz Yıldırım yani elini taşın altına koydu ama
0: vallahi hocam hiç açıklama yapılmasaydı da Fenerbahçe camiası bu beklentiye girerdi.
1: Ama normal beklentiye girmesi normal. Çünkü 12. sene bu sene şampiyonluk mutlaka isteniyor. Ama şampiyonluk da böyle gelmez ki. Şampiyonluk doğru düzgün, düzenli bir transfer yapılır, düzenli bir
0: doğru
1: hoca.
0: Planlamayla doğru planlamayla geliyor şampiyonluk aslında. İsimlerle gelmiyor.
1: İsimlerle gelmiyor. Siz koşan bir takım yapın. Önde de oynayan golcüleriniz iyi olsun. Defansın sağlam oldu mu?
0: Gerçi hocam isimlerle gelmiyor dedik ama şimdi Galatasaray'da da bir Osimhen faktörünü ister istemez konuşuyoruz. Bazen isimler de
1: oluyor tabii de
0: etkili olabiliyor.
1: Yani şimdi Osimhen aşırı yani çok tempolu koşan, fiziksel olarak iyi olan bir oyuncu. Ama gol vuruşlarında Osimhen mi Icardi mi dersen gol vuruşlarında da Icardi derim.
0: Tabii farklı tipte oyuncular.
1: Yani, değil mi? Yani o anlamda tabii ki şimdi olay şu. İyi futbolcular zaten alan alıyor. Avrupalı takımları alıyor. İngiltere alıyor. Buraya Türkiye'ye kalan oyuncuları da rakamları çok yükselterek yani hani 2 sene kullanıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye bu rakamlarla almak zorunda kalıyor yani. Ama Aziz Yıldırım öyle bir ortamda kaldık şimdi yönetimle arasında ve gelecek Aykut Kocaman'ın söylemleri haftalar

0: Konuşuluyor yani, Aziz Yıldırım gelirse Aykut Hoca gelecek. Şimdi olmadığı zaman o da kötü bir durum yani.
1: Hiçbir zaman da yalanlamadı ama hiçbir zaman açıklamadı da Aykut Hoca mesela. Aslında tam olarak Aziz Yıldırım haklı çıktı diyebiliriz. Yani biz hep şey diye düşünüyorduk. Belki de seçim vaadi olarak Aykut Kocaman'ı açıklamak istemiyor, olumsuz bir tablo oluşabilir diye. Aziz Yıldırım da ısrarla dedi ki hayır, bakın gerçekten karar vermedik daha. Evet. Aykut Kocaman da adaylarımızdan biri ama farklı adaylar da var demişti. Doğru söylüyormuş gerçekten.
0: Allah'tan
1: de.
0: Demek o şekilde ki... onu kullanmış yani. Değişik adaylar da var demesi evet. önemliydi. Ama şimdi...
1: Gerçekten de öyleymiş öyle, bu arada. Tabii, yani bizim tabii. beklentimiz çünkü şuydu. İşte pazar günü seçim yapılır, pazartesi günü Aykut Kocaman açıklanır gibi düşünüyorduk ama değilmiş
0: değil,
1: yani.
0: Değil, öyle değil ama... Fenerbahçe tabii yani camiada bu işler o kadar kolay değil. Yani dışarıdan herkes bakıyor, bu işin içinde olduğumuz için söyleyeyim. Yani bunu Aykut Hoca da bunun acısını çekiyor, yönetim de çekiyor, taraftar da beklenti içinde olduğu için o da bekliyor, çekiyor yani. Hakikaten çok zor bir durum yani. Şimdi bir bugün bir açıklama yapılsa ortalık sakinleşecek. Ha belki bir konuşmalar olacak, söylemler olacak ama en azından açıklandığı zaman tamam Aykut Hoca ile devam ediyoruz veya yabancı hoca ile devam ediyoruz. Yabancı
1: kim
0: hoca
1: açıklanırsa açıklansın, bir yönüyle eleştirilecek tabii, bir yönüyle destek görecek
0: aynen.
1: aslında.
0: Ama şimdi tabii burada ne var biliyorsunuz yani yine Beşiktaş'a değineceğim. Hoca transferlerde şu anda etkili alınacak oyuncularda. Şimdi Önder Özen'le beraber Gökhan Hoca da olduğu için takımın neye ihtiyacı olduğu çok net belli olduğu için hata yapacaklarını düşünmüyorum.
1: Peki. Orayı birazdan tabii Beşiktaş bölümünde daha detaylı konuşacağız ama bir taraftan da Fenerbahçe taraftarı bugün şöyle bir heyecan yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundaki rakibi belli olacak Sarı Lacivertlilerin hocam. Belli bugün olacak, belli evet. olacak. Evet, diğer bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın da aynı şekilde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri de belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Hearts ya da Gornik. Fenerbahçe'nin
0: vallahi,
1: ilk
0: rakibi. Ben Fenerbahçe'ye çıkacak bu iki rakibi de ben Fenerbahçe'nin çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe sıradan bir takım değil. Biz Avrupa Ligi'nde bu artık sıralamadaki takımlarda onlarla çok rahat başa baş mücadele edip kazanacak bir takım yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin transfer yapmadan da bu maçları kazanacağını düşünüyorum. Yani şu takım kadrosuyla, şu andaki kadrosuyla da çıkar oynar kazanır.
1: Hocam işte kağıt üzerinde tabii ki öyle. Dileriz ki öyle de olur ama işte futbol...
0: Yani milli takıma getiriyorsun. Işte.
1: Hayır milli takıma getirmek için söylemedim. Bunu kulüp takımlarında da
0: hayır, benzeri olduğu için söyledim. Evet.
1: İşte hiç bizim seviyemizde değil denen takımlara karşı çok enteresan ya durumlara bu, düşmüşlüğümüz var.
0: Şimdi oyuncuların konsantrasyonu ve karşı rakibi küçümsememek lazım. Kim olursa
1: bir de olsun. Hocam takım oyunu... konusunu mutlaka. Biraz hafife alıyoruz. Yani evet. karşımızda belki değer olarak bizden çok daha düşük seviyede takımlar olabiliyor. Özellikle böyle ön eleme maçlarında. Ama bir bakıyorsunuz belli bir oyun oturtmuş oluyorlar. Ki Hearts mesela bu sene İskoçya Ligi'nde çok enteresan işler yaptı.
0: Fiziksel olarak bizden üsteler. Ne hikmetse biz fiziksel olarak bir türlü onu tamamlayamıyoruz.
1: Aslında ne hikmetse değil hocam, biraz da bir coğrafi şartların da orada etkisi
0: tabii,
1: olabilir. Oralarda mücadele etmek
0: yani oralarda
1: çok,
0: çok
1: kolay
0: değil. Çok çalışıyorlar ve çok kuvvetliler. Yani fiziksel olarak bunu Avusturya maçında da gördük. Avustralya maçında fizik olarak zaten artık futbol tekniğe dayalı değil, fiziğe dayalı oynanıyor. Tabii ki teknik de bu işin içinde hep var. Olmaması mümkün değil. Ama fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Şimdi İskoçya takımları fiziksel olarak bizden üstte yani. Bugüne kadar geldiğimiz noktada hep zorlandık yani onlara karşı da. Kazandığımız maçlar da var ama hep zorlandık. Fenerbahçe için de çok kolay değil. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu hani baktığında transfer yapmasa da o takımlarla rahat rahat başa baş oynayacak kadroya sahip yani. Ama Fenerbahçe...
1: Tabii işte bu süreçte hocam, tabii teknik direktör olduğunuz için siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani neredeyse tabii bir aylık bir süreçten bahsediyoruz.
0: Çok az kaldı.
1: Çok
0: dört
1: az bir süre
0: kaldı.
1: Var. Dört haftalık bir süre var. Teknik direktör henüz belli değil. Dolayısıyla...
0: Bir de en az 4-5 tane hazırlık maçı oynamak zorundasın.
1: Tabii.
0: Çünkü futbolun bir gerçeği vardır. Futbolcu maç oynaya oynaya maç kondisyonu kazanır. Ama... sadece antrenman yaparak bu kazanılmıyor.
1: Evet.
0: O çok önemli yani. İnşallah hayırlı olur. Fenerbahçe için de gelecek hocayı kim belirleyecekse bir an önce belirleyip artık hani yabancı ve yerli hoca konusunda sonuca gitmek lazım artık.
1: Kura şansı takımlarımızın yanında olsun
0: İnşallah,
1: diyelim biz şimdiden.
0: Olur, evet.
1: Birazdan Beşiktaş'ı da Başakşehir'i de konuşacağız ama şimdi Galatasaray'ın gündeminde uzun süredir yer alan bir isim Can Uzun'la ilgili Okan Buruk'un açıklamaları oldu. Bilmiyorum takip edebildiniz mi hocam? A milli takımın kadrosunda yer alıyor ve artık transfer söylentilerine kulaklarını kapattı. Tamamen Dünya Kupası'na odaklandı diye haberler çıkmıştı Can Uzun'la ilgili. Ama Okan Buruk'un açıklamalarıyla o defter yeniden açıldı. Onu söylemek lazım. Çünkü diyor ki Okan Buruk hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Kanatta bile kullanabilirsiniz. Yani çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği bir isim olduğunu çok net cümlelerle söylüyor aslında. Bu da Dursun Özbey'e bir mesaj olarak algılanabilir.
0: Tabii ki mesaj olarak ama zaten aslında sezon bittiği zaman listede Can Uzun da vardı Galatasaray'ın transfer listesinde.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın transfer listesinde de vardı. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de düşünülen bir oyuncu.
1: Yani Can Uzun'u tabii çok takım isteyecektir. Çok
0: evet.
1: Yetenekli bir oyuncu.
0: Şimdi Galatasaray tabii ki böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray hem Can Uzun gibi hem de Torreira ile ilgili. Şimdi Galatasaray'ın mutlak surette bir revizyona gitmesi lazım. Çünkü ya mental olarak da fiziksel olarak da Galatasaray takımındaki orta saha şu anda hani üst Şampiyonlar Ligi'nde zorlanacak. Çok zorlanır. Onun için mutlaka oraya destek vermesi lazım. Yani Torreira eski Torreira değil artık. Kaç senedir aşırı derecede yoruldu. Hı hı. Ve çok böyle kendini vererek inanılmaz derecede yani fiziksel olarak her şeyini vererek oynayan bir oyuncu Torreira. O anlamda ona haksızlık edilmemesi lazım. Ama yanına da mutlaka iyi oyuncular alınırsa gene Torreira'dan faydalanır. Gene Torreira oynayar. İşini iyi yapar. Bence Galatasaray takımının yani Kamavinga da var mesela.
1: Kamavinga da gündemde evet.
0: O da geçiyor sürekli. Hı hı. Yani Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak iyi bir kadroya sahip olması gerekiyor. Yani burada santrafor konusu problem Galatasaray'da.
1: Icardi'den henüz bir yanıt gelmedi.
0: Bir türlü cevap gelmedi. O sonuçlanmadı. Ya tabii ki yani Dünya Kupası'nın da olması şimdi bütün transferleri aslında engelleyen Dünya Kupası şu anda. Yani herkes aslında alacağını alabilecek durumda şu anda. Maliyetler ne olursa olsun herkes kendi cebine ona göre ayarlayacak yani. Hı hı. Baktığınızda engel ne? Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda oynayan bir sürü oyuncu var transfer edilecek.
1: Şimdi Kamavinga konusunda mesela Jose Mourinho'nun gitmesi yönünde görüş bildirebileceği görüşü daha hakim. Dolayısıyla bu belki Galatasaray'ın ama belki başka takımların da
0: tabii
1: bilemiyorum avantajına olacak
0: var,
1: bir durum olabilir. Can Uzun konusu ama benim anladığım kadarıyla Okan Buruk'un
0: Can Uzun konusunda
1: mutlaka istediği bir
0: başkan da gözünü karartıp alabilir. Yani o konuda Okan çünkü çok istiyor Okan Hoca.
1: Yalnız kulübü biraz zorluyor anladığımız kadarıyla.
0: Rakam
1: sürekli bir fiyat yükseltme durumu
0: söz
1: konusu. Şimdi
0: bir oyuncuyu istemeye başladığınız zaman Galatasaray'da bunu alacak kesin gözüyle bakıldığı zaman fiyatta da hiç sana indirim yapmıyorlar açıkçası. Sözleşmesi de var. Devam ettiği için mecbur.
1: Bir de tabii Dünya Kupası hala devam ediyor. Dolayısıyla Can'ın sergileyeceği bir ekstra performans
0: fiyatını katlayacak.
1: İşi değiştirebilir.
0: Ama zaten şimdi burası bir vitrine çıktı takım oyuncular. O vitrinde
1: tabii
0: rakamlar yükselecek yani orada kimse şey yapmıyor. Kavanga da mesela 23 yaşında yani Galatasaray için çok faydalı olacak bir oyuncu. Transferde düşünülen oyunculardan bir tanesi.
1: Tabii burada gidecek oyuncuları biraz daha net bilmek lazım. Ona göre bir kadro
0: tabii
1: planlaması yapılacak. Dediğiniz gibi belki Torreira ile ilgili bir ayrılık da söz konusu olabilir. İşte dün şoförüyle vedalaşma görüntüleri, çok duygusal görüntüler sosyal medyada. Galiba artık Torreira gidiyor şeklinde yorumlandı ister istemez.
0: Tabii yani gerçekten Galatasaray'ın artık böyle bir değişime ihtiyacı var. Bir yani
1: güncelleme diyelim.
0: Güncelleme
1: belki
0: diyelim. Değişim hani yanına oyuncular alınabilir gitmese de bir farkındalık yaratması lazım Galatasaray'ın da. Çünkü ihtiyacı var buna.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın gündemi az önce siz biraz değindiniz. Transferde birçok bölgede ihtiyacı var
0: çok
1: Beşiktaş'ın. Ama henüz açıklanan biri yok. Henüz açıklanan biri olmadığı gibi aslında şununla anlaşmaya çok yaklaştı diyebileceğimiz bir oyuncu da yok. Yani bir gün bir isme çok vurgu yapılıyor. Ertesi gün o isim değişiyor. Sadece anladığımız kadarıyla kaleci adayları biraz netleşmiş gibi görünüyor. Şu anda Altay Bayındır, Luka Şövalye ve Di Gregorio isimleri var.
0: Evet.

0: onu alacağız. Şimdi bir hoca bunları doğruyu söylediği zaman o transfer karmaşası yaşanmaz. Solskjaer döneminde transfer karmaşası yaşandı. Yani hiçbir oyuncuyu kendi istemedi. Ben istemedim dedi. O zaman niye müdahale etmediniz? Takımın geldiği durum ne oldu sonra? Kötü duruma düştü. Şimdi burada çok akıllı ve doğru transfer yapmak için iyi bir ekip oluşturuldu. Bununla beraber hoca da yanlarında. Onun için hata yapacaklarını düşünmüyorum. Yani yapılacak transferleri doğru bir transfer. Ama tabii maliyetler senin de dediğin gibi Dünya Kupası ile beraber yani belki ikiye katladı yani. Ya 5 yaşın da işi zor şu anda. Yani zaten borç bayağı yüksek.
1: Bir de hocam Beşiktaş'ı da tabii vakit açısından da değerlendirmek lazım. Yani o en az 7-8
0: maç oynayacak.
1: Hem o var hem de en az 7-8 takviye ilk 11'e demek birlikte bir oynama alışkanlığını tabii ne ara ki oluşturacak bu oyuncular? Bir de o aynen var, bir sisteme ne kadar adapte olabilecekler?
0: Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Yani bir de yani o oyuncuların sürekli maç oynaması lazım ki birbirine alışması lazım yani.
1: Yani İtalyano hangi oyuncuya göre nasıl bir sistem belirleyecek? Yapacak. Bir de özellikle rotasyonu seven bir teknik direktör olduğunu evet düşünecek olursak.
0: Yani çok zor bir de maçlar 22-23 Temmuz'da oynanacak aşağı yukarı.
1: Evet
0: yani
1: evet,
0: O maçların oynanacağı tarih de çok yakın. Şimdi hazırlık maçı işte bir hafta antrenman yapıp hazırlık maçı yapsan olmaz. Ya en az 2 hafta 15 gün normal bir çalışma yapıp ondan sonra hazırlık maçlarına hazırlanman lazım. Çünkü sakatlıklar çıkar. Eğer direkt hazırlık maçları oynamaya başlarsan hazırlık maçı oynayamazsın.
1: Hocam bu arada şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş seri başı olamadığı için gelmesi muhtemel rakipler de güçlü rakipler. Onlardan değil da mi biraz bahsetmek lazım. Şimdi Benfica, Victoria Pilsen, Anderlecht. Dolayısıyla yani bir an önce
0: görünüyor.
1: Yani bir an önce bu kadronun oluşturulup bir evet an önce Vincenzo Italiano'nun bu kadroyla çalışmalara başlayıp.
0: Peki şunu merak ediyorum. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular var. Öyle veya böyle yani getirip hemen başlatamıyorsun. Kamp dönemine başladığın zaman Dünya Kupası ne zaman bitiyordu?
1: 19 Temmuz'da.
0: Yani 19 Temmuz'da.
1: Yani tabii bütün takımlar finale değil, kadar gitmeyecek.
0: Tabii
1: ama
0: finale kalanlar kalacak 19 Temmuz'da.
1: Evet.
0: Ama öyle veya böyle onların dönüş tatilleri var. İşte istirahat
1: tabii
0: etmeleri
1: gerekiyor.
0: Tabii
1: onların da bir dinlenme süreleri olacak.
0: Tabii yani o psikolojiyi orada bırakıp böyle bir rahatlayıp bir tatil yapması gerekir. En az 3-4 gün yani. Bir sürü şey var yani şu anda problem var bu konuda. Yani futbolcuyu transfer etsen bile hemen alıp getiremiyorsun da. Ama 4 hafta mutlaka hazırlık dönemi geçirmen lazım. O 4 haftayı geçiremezsen bu sefer o maçlara hazırlanamıyorsun.
1: Bir de 10+4 kuralı var şimdi yapılacak evet takviyelerin buna da uygun olması
0: gerekecek. Bir de Beşiktaş'ın elinde çok oyuncu var gitmesi gereken.
1: Var, evet.
0: Yani o oyunculardan nasıl kurtulacak o da ayrı bir problem. Yapacağın transferler şeyi geçiyor. Aşıyor yani o yabancı transferler. O elindeki yabancı transferleri mutlaka çıkarman lazım. Yok pahasına o oyuncuları vereceksin belki. O da bir ayrı problem yani Beşiktaş için şu anda. Elinde aşağı yukarı 12-13 tane gidecek oyuncu var. Yani takımdaki direkt oynayanların haricinde kiralık giden oyuncular var. Onlarla beraber baktığın zaman 18'i buluyor.
1: Hocam peki mevcut kadrodan biz hep paylaşıyoruz bu isimlerle yolların ayrılması bekleniyor falan diye. Sizce kalması gereken İtalyano'nun faydalanabileceği oyuncular yok mu şu anda Beşiktaş kadrosunda?
0: Ya var tabii yani Çerni ile ilgili söylemler var mesela gidiyor diye. Yani Jota'yı stoper oynayan oyuncuyu tutmasını söylediler. Mesela hoca onları tanıyor bildiği kadarıyla. Yani öyle 2-3 tane oyuncu kalmasını istiyor hoca. Ama tabii yani baktığında öteki oyunculardan da faydalanabilir, ne kadar faydalanacak alternatif oyuncu olarak düşünebilir belki ama yani hocanın da takımı alıp hani çıktığı zaman sahaya rahat olmak istiyor. Kazanmak için oynamak istiyor. Geçen sene yani kötü günler geçiren bir kadroyla tekrar devam etmek istemiyor hoca da yani. Haklı olarak.
1: Hı
0: hı. Takıma katkı sağlayacak oyuncularla oynamak istiyor. Şimdi Oh'un yanına santrafor bir tane mutlaka olmazsa olmaz alınması lazım. Orta sahaya bir oyuncu alınacak. Kanatlar iki tane kanadın boş. Sol bek alınacak. Yani istediğin. Stopere bir tane oyuncu alınması lazım. Yani baktığın zaman 7 tane oyuncuyu alıp.
1: Artı kaleci.
0: Artı kaleci. Zaten kaleci olmazsa olmaz. Çok önemli kaleci. Yani bu Altay Bayındır'la beraber

0: Yani orada 3 tane kaleci ismi var. Yani o
1: Altay yabancı. Bayındır, Şövalye, bir de Di Gregorio.
0: İşte onlarda da maliyetler ne, onlar ne çıkıyor maliyetler? Onları çıkardılar mı hiç acaba? Hiç söylem var mı onlarla ilgili?
1: Rakamlar... Hocam maliyetleri net olarak paylaşılmamış. Evet, şimdi yani önümdeki
0: rakamlar
1: haberde.
0: Rakamlar yüksek çünkü yani.
1: Ama zannediyorum zaten hep gündeme gelen oyuncuların da maliyetli oyuncular olduğunu düşünürsek belki yarısı veya daha fazlasında belki de kiralama formülü üzerinde duracak Beşiktaş.
0: %60'ını kiralama gibi düşünüyor. Evet, evet yani ben de onu
1: çünkü hepsini bonservisle mümkün değil. Almak bu seviyede oyuncuları çok zor.
0: Çok zor. Kiralık yani en az 4-5 tanesini kiralık düşünülüyor yani. Yani 4 oyuncuyu kiralık mutlaka alacaklar. Çünkü ötekileri de yani biz 7 tane diyoruz ama belki 6 tane olur, belki 7 tane olur, bilemezsin onu. Ama mutlaka bu kiralık olarak da en az 3-4 oyuncu kiralık almayı düşünüyorlar yani. Bunların içinde kaleci de dahil yani.
1: Peki bu kalecilerden hangisi sizce?
0: Vallahi ben yani Altay Bayındır'ın çok böyle ismi öne çıkmadı. Yani hani Türk olduğu için belki Altay Bayındır düşünülebilir ama yabancı kalecilerde de yani çok net bir şey söylemiyorum. Çünkü kendi takımlarında yani iyi oyuncu kaleciler anlamında söylediğimiz zaman iyi oyuncuyu kendi takımı da bırakmaz. Bir problem olduğundan kaynaklı ben ayrılıyorlar diye düşünüyorum yani.
1: Peki bakalım bekleyip göreceğiz. Hocam bir de şimdi buçuktan sonra artık Dünya Kupası'nı ve milli takımı konuşacağımız için bu bölümde Trabzonspor'u da hemen konuşalım, değerlendirelim. Bordo Mavililer'de de transfer çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Çok hızlı başladı Fatih Tekke ile birlikte Trabzonspor transfer dönemine. Şimdi kaleci konusu netleşecek. Anladığımız kadarıyla bir iki takviye daha yapılacak ve şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla kampa en hazır takım Trabzonspor.
0: Doğru. Ya Trabzonspor geçen sene yani Fatih Hoca'nın başlamasıyla beraber yeni bir çığır açtı. Yani doğru transferler ve genç transferler, özellikle Türk oyunculara yönelik transferler, yabancı oyuncuları da hem genç hem de takıma katkı sağlayacak oyuncuları ve hepsini izleyerek aldılar. Yani Fatih Hoca hakikaten doğru bir planlamayla beraber güzel işler yapıyorlar şu anda. Yani belki önümüzdeki senelerde çok çok böyle Avrupa'ya ses getirecek bir takım kuracaklarını düşünüyorum. Çünkü yapılan transferlerin hepsi bilinçli ve doğru transferler. Burada ne öne çıkıyor? İşte menajerlerle transfer yapmıyorlar. Burada ne öne çıkıyor? Takıma ihtiyacı olan yerlere transfer yapılıyor.
1: Teknik direktörün hangi oyuncudan nasıl faydalanabileceği konusunda teknik direktöre güven tam.
0: Çünkü neden? Trabzon'da oynamış, Trabzon'un efsanesi olmuş bir hocayla çalışıyorlar ve o da takıma hangi oyuncu lazımsa onu istiyor.
1: Bir de geçtiğimiz sezon oyunculara yaptığı katkıyla aslında bu konuda yönetime de çok güven veren bir isim oldu.
0: Zaten
1: Fatih Tekke
0: hem yönetime hem taraftara güven verdi. Evet. Fatih hocayla şu anda hani sözleşmesi devam ediyor. Yarın bırakır mı dese ne taraftar bırakır ne yönetim bırakır. Bu anlamda o da çok önemli. Şimdi Fadi Hoca'nın en büyük yaptığı iş Trabzon için mesela sezon boyunca oyuncu izlettirdi sürekli. Scout ekibine.
1: Ki kendisi de izliyor, takip ediyor.
0: Kendisi
1: biliyoruz.
0: De izliyor evet. Ama bütün Avrupa'yı dolaşan, Afrika'yı dolaşan oyuncu hocaları var. Hı hı. Bunları çok iyi kontrollü bir şekilde yaptılar ve ona göre de transfer yapıyorlar. Şu anda 10+4'ten dolayı da en doğru transferleri şu an Trabzon yapıyor.
1: Tabii zaten Ertuğrul Doğan söylemişti biz planlamamızı buna göre yapmaya başladık
0: kesinlikle
1: diye. Dolayısıyla bu kuralda da çok büyük bir değişiklik olmazsa bu şekilde
0: şimdi
1: başlanacak.
0: Yönetimin bir kere hocaya ve ekibine güven duymasıyla beraber yapılan transferlerin de ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Burada da Trabzonspor'un başarısı yarın bir gün öne çıkacak zaten.
1: Evet, Ertuğrul Doğan şu an muhtemelen Fatih Tekke'nin istediği hiçbir oyuncuyu sorgulamıyordur. Yani
0: kesinlikle.
1: Hocamız istiyorsa vardır bir bildiği
0: kesinlikle
1: diyerek. Bu da çok büyük bir rahatlık.
0: Aynen
1: elbette.
0: Öyle.
1: Hem hoca için çok büyük rahatlık hem de yönetim için çok büyük rahatlık.
0: Şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerden yani bir sürü boş transferler yapıldı. Beşiktaş'ta öyle yani yapılan transferlerde büyük hatalar yapıldı. Şimdi hepsi düzeldi. Yani doğru transferleri yapmak için şimdi Beşiktaş'ta bir adım attı. İnşallah öyle.

0: Devam eder yani.
1: Peki bakalım. O zaman şimdi isterseniz artık biraz milli Dünya takım. Kupası ve milli takım konuşalım. Dünya Kupası bölümüne devam ediyoruz. Evet hocam, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Maçları takip ediyorsunuzdur muhakkak. Hem bazılarını yetişebildiklerimizi izliyoruz. Vallahi. Yetişemediklerimizin özet görüntülerini izliyoruz
0: dün,
1: ama.
0: Dün gece yine 2.30'a kadar maç izledim.
1: Dün gece evet. Dünkü maçlar da bu arada güzeldi. Evet. Dolayısıyla onları da tabii ki konuşacağız ama önce isterseniz milli takımımızla başlayalım. Tamam. Şimdi adım adım elbette biz de Paraguay maçını bekliyoruz. Avustralya mağlubiyetini unutturmak isteyen bir oyuncu topluluğu var şüphesiz. Yine bir teknik kadromuz var şüphesiz. Şimdi bu karşılaşma öncesi Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın çok dikkat çeken önemli açıklamalar yaptılar değerli izleyenler. Biraz onların üzerinden de konuşup Paraguay maçını değerlendirip sonra elbette günün maçlarına da dünün maçlarına da bakacağız ama önce o açıklamaları bir izleyelim.
2: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an moral iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de, A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımınıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence. Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu. Vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
3: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça. takım olarak.

0: Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştur her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız artık lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Omuz ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
1: Sana biraz fazla
0: ya, yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: Evet, bu eleştiriler tabii biraz oyuncularımızı etkilemiş belli ki. Biraz onlar üzerine daha fazla vurgu yaptıkları bir basın toplantısı oldu. Hem Uğurcan hem de Samet telafi edeceklerini, ayağa kalkacaklarını, arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu söyledi her iki oyuncu da. Bu çok önemli hocam. Tabii 2002 dönemiyle karşılaştırıldığı zaman aslında o zamanlar da eleştiriler vardı. O zaman da çok fazla konuşuyorduk biz burada ama sosyal medya olmadığı için futbolcu bunlardan o kadar etkilenmiyordu çünkü haberleri olmuyordu. Artık anlık bir şekilde kendileri hakkında yazılan her şeyi okuyorlar. Görüyorlar. Bu da tabii ki onları etkiliyor. Belki biraz daha az bakmalarını söyleyebiliriz çünkü bunu engellemek mümkün değil. Bizim Paraguay maçına tam konsantrasyonla ve tam motivasyonla çıkmamız lazım.
3: Ya bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bir kere bizim Türk milli takımımız çok iyi kadroya sahip. Hı hı. Ya burada Ben önce rakibi biraz küçümsediğini düşünüyorum bizim oyuncuların. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan çok çok fazla. Ya bunu kimse inkar edemez. Yani sahaya çıkıp da oynayarak maçı kazanmak, hani dışarıda konuşarak evet, değil de oynayarak kazanmak önemli. Şimdi burada futbolcudan çok ben hocaya bu maçın kaybını, cezasını keserim. Çünkü hocanın...
2: Ki kesildi de zaten.
3: Kesildi
2: herkes
3: de,
2: söyledi.
3: Herkes söyledi. Hocanın yanındaki yardımcılar da burada hatalı diye düşünüyorum. Çünkü hocayı uyarmaları gerekiyordu. Hı-hı. Mutlaka bir şeyler söylemeleri gerekiyordu. Ya bunların hiçbiri yapılmadı. Yani burada,
2: şimdi ne olacak aslında?
3: Şimdi
2: önümüze bakmak
3: şimdi
2: lazım.
3: Önümüze bakacağız. Burada maç artık bitti. O maçı kaybettik. Ha, bu maçı kaybeder miyiz? Ben bu maçı bizim oyuncuların ciddiye aldığını, yani Avustralya maçındaki hatalara düşmeyeceğini düşünerek, hocanın da aynı hatalara düşmeyeceğini düşünerek daha kreatif bir oyuncularla kurulu bir takım yapacağını
2: hocam hocanın aynı hatalara düşmemesini biraz detaylandırırsak.
3: Olur.
2: İlk maçtan farklı olarak şu oyuncunun yerine bu oyuncuyu, şu anlayışın yerine bu anlayışı gibi bir şey söyleyebilir
3: ya
2: miyiz?
3: Şimdi şöyle, rakibin sürekli kapanan bir rakibe karşı defans arkasına atılan toplara gidecek oyunculardan çok kreatif oyunculara şans vermesini düşünüyorum.
2: Örneğin Barış Alper'in kanadını değiştirip Kenan'ı, evet,
3: Kenan'ı
2: doğrudan başlatmak
3: Kenan'ı doğrudan
2: gibi.
3: Başlatıp o kişiyi, Arda'yı 10 numara pozisyonda, hı-hı, oynatması, sonra Yunus'un devreye girmesi. Yani çünkü bu kapalı defanslarda mutlaka kreatif oyunculara ihtiyacınız var. Fiziksel olarak da santrafor mevkisinde de uzun boylu santraforumuz olmadığı için ona göre bir oyunla beraber mutlaka oyun sistemini kurmak lazım.
2: Hocam Can ya da Deniz hamlesi bekler misiniz Paraguay
3: maçında? Kesinlikle beklerim çünkü olması gerekiyor. Yani orada santrafor mevkisinde hakikaten oyun, yani o özellikleri olan santraforu oynatmak lazım. Çünkü orada duvar olacak, ikiye birlere gelecek, kendini gösterecek. O defansın arasından öne çıkması lazım. Çünkü orada defansın arasında mesela Kerem kayboldu. Kaybolmayacaksın. Sürekli hareket halinde olup orta sahadan gelecek toplara duvar olman lazım. Onların hiçbiri olmadı. Duvar olup ikiye bir yapıp içeriye girecek. İşte Arda Güler de olsun, Kenan Yıldız da olsun, mesela Yunus da orta içeri girip çalım atıp penaltı yaptırır, gol atar, o pozisyonları yaratacak oyuncu bunlar. Yani biz bunları kullanamadık. Yani bu maçta bunları kullanacağını düşünüyorum mesela. Yani kalkıp da orta sahan çok kuvvetli olacak ama öndeki oyuncularda kreatif oyuncu olması lazım. Tabii ki Barış'a da ihtiyaç var, kuvvetli bir oyuncu, rakibi yıpratan bir oyuncu. Ama Kerem'le Barış'ı aynı anda oynattığın zaman eğer rakip kapanıyorsa faydalanamazsın. Çünkü defans arkasına atılan toplar defansı boşaltmıyor ki takım. Hep kapalı oynuyor. Kapalı oynadığı zaman defans arkasına top atamazsın geride oynadığı için. Onun için de ben kreatif oyuncuları daha çok öne çıkaracağını düşünüyorum. Deniz Gül'den de Can Uzun'dan da mutlaka yararlanması gerekiyor yani.
2: Bakalım bu karşılaşma bizim açımızdan gerçekten final niteliğinde
3: tabii
2: bir karşılaşma
3: yani,
2: olacak.
3: Bu
2: ama
3: zaten...
2: Paraguay açısından da öyle olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla çok zor bir karşılaşma da aynı zamanda.
3: Paraguay'la kendi oyuncularımızı karşılaştırdığımız zaman biz onlardan
2: tabii
3: daha
2: ki,
3: iyiyiz.
2: Tabii ki, tabii ki.
3: Yani biz bunları düşünerek futbolcuların da şu anda zaten yani Avustralya'dan bir tokat yedik yani. Bunu kendilerini mutlaka farkında şu anda her şeyin. Onun için sahaya çıkıp farklı bir şekilde
2: bir reaksiyon göstermek gerekecek kesinlikle. Şimdiden başarılar dileyelim.
3: Evet,
2: zaten daha çok detaylı konuşacağız. Hocam isterseniz biraz şöyle dün oynanan karşılaşmalara,
3: olur,
2: bugünün programına da göz atalım. Yavaş yavaş tabii yeni takımlar da sahneye çıktıkça biraz daha fotoğrafı sanki netleştirmeye başlıyoruz
3: yavaş
2: güç
3: yavaş
2: dengeleri açısından. herkes ilk maçlarına çıkıyor artık. Şimdi dünkü maçlara şöyle bir göz atalım. I ve J grubunda maçlar oynandı değerli izleyenler. Şimdi ilk olarak I grubuna şöyle bir göz atalım. Hocam Fransa şampiyonluk adaylarından biri,
3: evet,
2: malum Senegal'i 3-1 ile geçti. Norveç de Irak karşısında 4-1 kazanmayı başardı. Tabii burada dikkat çeken isimler var. Mbappe gibi, Haaland
3: Mbappe,
2: gibi zaten beklenen oyuncular.
3: Oyuncu, evet.
2: Neler söylersiniz?
3: Valla burada yani Fransa ile Norveç yani çekişir gibi görünüyor. İkisi yani birinci ikinci paylaşacaklar.
2: Evet, birlikte el ele çıkarlar.
3: Evet, ikisi beraber çıkar. Yani çünkü hem Norveç'te hem Fransa'da oyuncular iyi oyuncular. İşte Haaland'ı dün gene hem Haaland attı hem de bir oyuncu, forvet oynayan oyuncusu, ikisi ikişer gol atıp

0: 4-1 maçı kazandılar. Fransa da aynı şekilde. Ya şimdi zaten baktığınız zaman Senegal'da Irak.
1: Hocam
0: Irak,
1: bu arada Senegal'in de güçlü bir kadrosu güçlü var. Şimdi kadrosu orada var. İkinci evet. maçlarda belki farklı sonuçlar yani, da olabilir mi diye ister istemez.
0: Ya şimdi Norveç mesela fiziksel olarak da iyi yani. Hani burada Senegal ne kadar dayanır tempoya baktığınız zaman özellikleri olan oyuncular var Senegal'de. Ama hani kreatif oyuncu dediğimiz oyuncular var ama Norveç'te de fiziksel olarak üstün bir oyun takımı var yani. Hı hı. Çok koşan, hava toplarında etkili olan bir takım var yani. Onun için Norveç'te Senegal, Fransa bu işte öne çıkar diye düşünüyorum yani.
1: Hocam sizin şampiyonluk adayınız kim bu arada hazır Fransa'dan bahsetmişken?
0: Vallahi şampiyonluk adayı ya takımların daha böyle hani gerçek yüzünü görmedik daha yani.
1: Doğru.
0: Tam gözükmedi, bir gözüksün şu ortaya çıksın ki.
1: Şu anda yok diyorsunuz.
0: Şu anda ben isim vermem ama önümüzdeki günlerde onu netleştiririz. Yeni programda söylerim.
1: Peki J grubunu da görelim hemen. J grubunda da dün ilk maçlar oynandı. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçta hocam evet. Cezayir'i 3-0 ile geçti. Avusturya'da Ürdün karşısında 3-1 kazandı. Messi şov yapmaya devam ediyor. Messi, değişmeyen tek şey Lionel Messi'nin büyüklüğü hocam,
0: Messi,
1: ne diyorsunuz?
0: Bakın bir futbolcu kaç yaşında oldu Messi şu anda?
1: 39.
0: 39 yaşında. 39 yaşında hala kendine çok iyi bakıyor ve futbolu sahaya çıkıp en iyisini yapıyor. İşte bunu örnek bir oyuncu. Şimdi Ronaldo
1: ve şunu demiyor, benim eksiğim Dünya Kupası'ydı, onu da aldım, tamam ben artık... Evet. Sadece işime bakayım, parama odaklanayım filan da demiyor.
0: Demiyor ama işte futbolu severek oynuyor.
1: Evet.
0: Sadece parayla, para diye bakmıyor. O işe sahaya çıkıyorsam diyor, en iyisini yapacağım diyor. Yani tebrik ediyorum, helal olsun. Yani
1: bir de futbolu seviyor hocam yani. Tabii, kesinlikle. Çok seviyor.
0: Futbol oynayan sever zaten ya. Biz de mesela ben bir dönem futbolu bırakmıştım, 40 yaşında hala oynamak istiyordum.
1: Doğrudur.
0: O kadar ciddi söylüyorum. Doğrudur. Çok severek yani. Fiziksel olarak da iyi. Kendine de bakıyor. Onun için yani Messi'nin takımı sırtlayacağını düşünüyorum Arjantin'i. Avusturya ve Arjantin çıkar burada da.
1: Ürdün ve Cezayir'e çok şans vermedim.
0: Çok şans vermiyorum. Yok yok. O dün maç seyrettim ben de. Yani hem Ürdün'ü seyrettim biraz. Cezayir'i seyrettim. Şeye göre Avusturya ve Arjantin'e göre daha aşağıdalar yani.
1: Özellikle Arjantin ve Brezilya'nın nasıl bir turnuva çıkaracağı merak ediliyordu ama Arjantin Brezilya gibi
0: değil.
1: Kötü bir görüntü vermedi. Brezilya biraz daha
0: aşağıda.
1: Alarm durumunda şu an ilk maçları itibariyle, tabii daha izlemek lazım ama peki günün programına da şöyle bir göz atalım. Şimdi bugün de K ve L grubunda maçları oynanacak. Portekiz, Demokratik Kongo saat 20'de. 05'te Özbekistan, Kolombiya. 23'te L grubunda İngiltere, Hırvatistan ve Gana, Panama. Şimdi L grubunu ayrıca konuşmak lazım. Orası enteresan bir grup. Evet. Önce K grubunda Portekiz.
0: Portekiz geçer.
1: Favori olduğu bir grupta zaten.
0: Özbekistan, Kolombiya maçı biraz sıkıntılı maç. Yani Kolombiya... Yani sanki biraz daha yakın diye düşünüyorum Özbekistan'dan. Yani Kolombiya kazanır diye düşünüyorum. İngiltere-Hırvatistan maçı da iyi maç olur.
1: Yani hocam İngiltere-Hırvatistan maçı çok iyi maç olur diye düşünüyorum. Yani bir ekstrem bir durum olmazsa.
0: Çok güzel bir maç olacak. O maçı seyretmek lazım. Seyredeceğiz inşallah. Gana-Panama, yani Gana-Panama'dan daha mı iyi diye düşünüyorum. Epeydir çünkü izlemedik de görmedik de ama... Yani Gana sanki biraz daha Panama'ya göre biraz daha önde diye düşünüyorum.
1: Hocam bilmiyorum katılır mısınız ama sanki Dünya Kupası'nda en sürpriz yaşanması muhtemel grupta bu.
0: Evet,
1: grup,
0: evet, çok enteresan.
1: Yani
0: bir grup.
1: Hangi takım çıkarsa muhtemelen şaşırılmayacak.
0: Yani
1: veya hangi takım çıkamazsa
0: diye,
1: evet.
0: Değil diye.
1: Çünkü İngiltere'de biliyorsunuz yani her turnuvaya çok iddialı başlayıp hayal kırıklıkları yaşayan evet. bir ülke, malum bekleyip göreceğiz. Peki Dünya Kupası bölümümüzü tamamlıyoruz değerli izleyenler. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben de
1: sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey
1: bir
0: söyleyeceğim.
1: Alayım.
0: Bizim Devlet Emniyet Yolları Genel Müdür Yardımcısı şimdi mesaj atmış. Hocam diyor izliyoruz diyor. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar.
1: İzleyen
0: Şem Çakıroğlu
1: de
0: çok selamlar.
1: Çok selamlar.
0: İzleyen
1: teşekkürler
0: herkese çok selamlar.
1: Diyelim.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Chaos Support Radio. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Aus Support Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. 3 saat boyunca buradayız. İlk saatimizde her zaman olduğu gibi gündemdeki gelişmelere, haberlerimize bakacağız. Sonrasında da 2 saat boyunca stüdyo konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Haberlerimizde milli takım diyerek başlayalım değerli izleyenler. Bu cumartesi günü sabah saatlerinde 6'da gruptaki ikinci mücadelemize Paraguay karşısında çıkacağız. Milli takımımız oyuncularından kaleci Uğurcan Çakır ve defans hattındaki isim Samet Akaydın bu mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an moral iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz 2 tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de, A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımınıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak, yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence. Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu. Vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde 2 tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız. Ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Tabii kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Ya bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştu her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Ya önümüzde 2 tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz

0: Biz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Ben inanıyorum da yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
1: Sana biraz fazla
0: yüklü. Ya yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: A milli futbol takımımızın Avustralya yenilgisi aklımıza eski büyük turnuvaları getirdi. Şöyle geçmişe baktığımızda oynadığımız son 9 büyük turnuvadaki ilk mücadelelerin 8'ine yenilgiyle başlamışız.
3: Türkiye büyük turnuvalara iyi başlayamıyor. ...1954'ten beri katıldığımız 3 Dünya Kupası, 6 da Avrupa Şampiyonası'nda 8 mağlubiyet yaşarken sadece bir galibiyet aldık. İlk kez 1954 Dünya Kupası'nda yer alan milliler, turnuvaya Batı Almanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmasında Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Türkiye, grupta Macaristan'la maç yapmadı. Ay Yıldızlı ekip aynı puana sahip olduğu Batı Almanya ile oynadığı playoff maçını 7-2 kaybedip turnuvadan elendi. İlk maçımızı oynadığımız Batı Almanya dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye 1954'ün ardından büyük turnuva için 42 yıl bekledi. 1996 Avrupa Şampiyonası'na giden milliler ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 kaybetti. Portekiz'e de 1-0 yenilen Türkiye, 3-0'lık Danimarka mağlubiyetiyle turnuvayı noktaladı. 2000 Avrupa Şampiyonası'na da katılan Türkiye, İtalya'ya 2-1 yenilerek başladığı turnuvada İsveç'le golsüz berabere kalırken Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve gruptan çıktı. Çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenilen A-Milli takım turnuvaya veda etti. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 yenilerek başlayan Türkiye, daha sonra yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde yine 5. şampiyonluğunu alacak Brezilya'ya bu kez 1-0 yenilen milliler turnuvayı 3. tamamladı. (Gülüyor) 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, yarı finale kadar yükseldiği turnuvada Almanya'ya 3-2 yenildi.
1: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlus Berger.
3: (Gülüyor) 2016 Avrupa Şampiyonası'na da 1-0'lık Hırvatistan mağlubiyetiyle başladık. Milliler tek galibiyet aldığı turnuvada gruptan çıkamadı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye puan alamadan elendi. İtalya ise şampiyonluğa ulaştı. Açılışlarda tek galibiyetimizi Euro 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek elde ettik. Gruptan çıkmayı başaran Türkiye çeyrek finale kadar yükseldi. Ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Türkiye'nin büyük turnuvaların ilk maçında mağlup olduğu 8 ülkenin 3'ü şampiyonluğa ulaşırken biri de final oynama başarısı gösterdi.
2: Amili futbol takımımızın cumartesi günü Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçında Paraguay'la kozlarını paylaşacak amili takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton Dünya Kupası kıtalar arası playoff finalinde Irak-Bolivya karşılaşmasında da görev yapmıştı. 20 Haziran Cumartesi sabah 06'daki mücadele San Francisco'da Levi Stadyumunda oynanacak. Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yine dün birbirinden keyifli ve gollü karşılaşmalı izledik. Hem dün hem de bugün sabah saatlerinde diyebiliriz. I grubuyla başlayalım. Bence turnuvanın en zor gruplarından biri, hatta turnuva başlamadan önce ölüm grubuna en yakın grupta diyen futbol otoritelerini duymuştum. Fransa-Senegal karşılaşması dün 3-1'lik skorla bitti. Bu iki takımı 2002'den açılış mücadelesinden hatırlıyoruz aslında. Açılış karşılaşmasında Senegal Fransa'yı o zaman mağlup etmişti. Şimdi de grubun ilk maçında Fransa Senegal'e karşı 3 gol kaydetti. Kylian Mbappe burada dikkat çeken isimdi kuşkusuz. Real Madrid'deki o aidiyet hissedemediği zamanlar ve sorun yaşadığı zamanları düşününce acaba Dünya Kupası'na da serayet eder mi bu durum diye düşünmüştük ama belli ki öyle olmadı. Görkemli bir galibiyet söz konusu. Gruptaki diğer takımlar Norveç ve Irak. Norveç tam 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Irak da 40 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Norveç için tabii en önemli isim Erling Haaland'dan bahsetmeden olmaz. Dün onun da güzel gollerini izledik ve maçı Norveç 4-1 kazanmayı başardı. Gruptaki puan durumunda da Norveç ve Fransa 3'er puanda. Senegal ve Irak'ın da şu anda puanı yok. Diğer gruba geçelim. J grubu Arjantin Cezayir ile karşı karşıya geldi. Lionel Messi bu karşılaşmada dün akşam hat-trick yaptı ve Dünya Kupası tarihinde de yine en çok gol kaydeden isimlerde zirveye yerleşmiş oldu. Dünün yıldız isimlerinden biriydi. Takımı taşıyan isimdi aslında. Merak edilen konu biraz da buydu. Son turnuvası diyoruz ama bu performansla böyle bir açılış yaptıysa bir kez daha neden katılmasın demek de geliyor içimden. Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti ve grupta şu anda lider. Avusturya-Ürdün karşılaşmasına gelince Ürdün için de tabii ilk kez katıldığını vurgulamakta fayda var. Avusturya yine yüksek tempolu bir takım. Maçı 3-1 kazandı ama Ürdün'ün de ciddi bir mücadelesi vardı bu karşılaşmada. Bunu da belirtelim. Grupta şu anda Arjantin-Avusturya 3'er puanda. Ürdün ve Cezayir'in de puanı yok. Bu şekilde gollü bir akşam ve sabahı geride bıraktık diyebiliriz değerli izleyenler.

0: Devam edelim konu başlıklarımızla. İlginç bir konu yine Dünya Kupası ile ilgili. Tunus Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörlüğünü 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar Fransız Renard'ı getirdi.
1: Tunus milli takımının yeni teknik direktörü belli oldu. F grubundaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Hervé Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak. Zambiya ve fil dişi sahiliyle Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Rona, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı. Lamouchi ise turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam olmuştu.
0: Sendyol birincilik ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü 2026 Dünya Kupası'na gönderdiği takım kaptanlarıyla turnuvaya damga vuruyor.
1: Iğdır Futbol Kulübü'nün iki futbolcusu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacunha, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi konumundaki Curaçao'nun Almanya karşısındaki maçında kaptanlık bandını taktı. Yaklaşık 160 bin nüfuslu Karayip ülkesi Almanya karşısında gol bulmayı başarsa da sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Iğdır ekibinin bir diğer futbolcusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında Yeşilburun Adaları'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın etkileyici performansıyla favorilerden İspanya'dan puan alan Yeşilburun Adaları 0-0'lık sonuçta Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını hanesine yazdırdı. Almanya kaptanı Kimmich, İngiltere kaptanı Kane ve Kanada kaptanı Alfonso Davies'li Bayern Münih turnuvaya 3 takım kaptanı göndererek zirvede yer alırken Iğdır Futbol Kulübü de 2 kaptanıyla Paris Saint Germain, Liverpool, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa devleri arasında yer aldı.
0: Dünya Kupası'nda şimdi de günün programıyla devam edelim değerli izleyenler. Bu maçlarla birlikte ilk hafta ilk karşılaşmaları bitirmiş olacağız bu arada. K ve L grupları kaldı sırada. Şimdi dün Messi'yi izledik. Şimdi de Cristiano Ronaldo'yu izleyeceğiz. Portekiz Kongo'ya karşı mücadele edecek ve bu karşılaşma K grubunun açılış maçı saat 20'de başlayacak. 2026'da Fas'a kaybetmişlerdi ki orada Ronaldo'nun gözyaşlarını hatırlıyoruz. Bunu da hatırlatalım. Kongo'ya karşı bakalım nasıl bir mücadele olacak. Özbekistan ve Kolombiya mücadelesi de sabah saatlerinde 05'te başlayacak. Özbekistan ilk kez katılıyor Dünya Kupası'na. Onlar için de ayrı zamanda bir heyecan var. Shomurodov biliyorsunuz ligimizin yine golcü isimlerinden biri. Bakalım Davinson Sanchez de var aynı şekilde. Milli takımımızdan, Özbekistan milli takımından tanıdığımız isimleri görmemiz mümkün. Tabii sabah 5'te uyanırsanız. L grubuna gelelim. İngiltere-Hırvatistan karşılaşması. İngiltere her Dünya Kupası'na favori olarak başlıyor aslında ama sonra işler istenildiği gibi gitmiyor. Bu sene özellikle kadro açıklandığında çok fazla eleştiri geldi Thomas Tuchel'e. Cole Palmer ve Phil Foden'ı almaması ciddi şekilde eleştirildi. Eğer turnuvada kötü bir performans sergilenirse Tuchel'e eleştiriler çok fazla artacaktır. Hırvatistan da kolay bir rakip değil, tecrübeli bir rakip ve alışkınlar da Dünya Kupası'na aynı zamanda. Gana ve Panama mücadelesi de 0-2'de oynayacak yine geç saatlerde. Panama'dan da Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Murillo sağ bekte görev alacak. Takımın da en değerli ismi aynı zamanda. Bu da bir ek bilgi olarak kalsın. Şimdi K grubu dedik, az önce bahsettik, biraz detaylandıralım. 2026 Dünya Kupası K grubunda kadrolarında hepimizin de yakından tanıdığı isimler barındıran Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan yer alıyor.
2: 2026 Dünya Kupası K grubunda Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan boy gösterecek. Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarını temsil eden ekipler maçlarını Houston, Guadalajara, Atlanta ve Miami şehirlerinde oynayacak. Grubun favorisi Portekiz'de tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Altıncı kez Dünya Kupası'na katılacak 41 yaşındaki süperstar, kupayı kazanarak koleksiyonundaki tek eksiği ve en büyük hayalini gerçekleştirmeye çalışacak. Ronaldo'nun

0: finale çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı yakalamıştı. 35 yaşındaki James'in hala forma giydiği Kolombiya'da Bayern Münihli Luis Diaz takımın en büyük yıldızı konumunda. Kolombiya'nın kadrosunda Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in yanı sıra Luis Suarez, Daniel Munoz, Richard Rios, John Lucumi, Cucho Hernandez, John Arias gibi önemli oyuncular da bulunuyor. Nestor Lorenzo'nun çalıştırdığı Kolombiya, Güney Amerika elemelerini Arjantin ve Ekvador'un gerisinde üçüncü bitirdi. Dünya Kupası'nda ilk kez 1974'te mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti 52 yıllık hasreti bitirdi. Zaire adıyla katıldığı tek turnuvada 3'te 0 çekip gol atamayan Orta Afrika ülkesi 2026'da sürpriz kovalayacak. Elemelerde grubunu ikinci bitiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti, playofflarda Kamerun, Nijerya ve Jamaika'yı eleyerek Amerika'ya geldi. Fransız teknik direktör Sebastien de Sabre'ın çalıştırdığı Orta Afrika temsilcisinde Yohane Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Simon Banza, Axel Tuanzebe, Cedric Bakambu, Arthur Masuaku gibi Avrupa futbolunda tanınmış oyuncular bulunuyor. Ayrıca Alanyaspor'un 10 numarası Meşak Elia da takımın önemli isimlerinden. Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılarak önemli bir başarıya imza attı. İtalyan efsane Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Özbekler, Süper Lig gol kralı Eldor Shomurodov liderliğinde iz bırakmak istiyor. Bir başka Başakşehirli Feyzullah evinde dikkat çektiği Özbekistan'ın en önemli yıldızı ise Manchester City'de forma giyen genç stoper Abdülkadir Kusanov. 2026 Dünya Kupası K grubunda yıldızların mı yoksa futbol ruhunun mu ön plana çıkacağı bilinmez. Ama meşin yuvarlak, mucizeleri de dramaları da çok sever.
1: Dünya Kupası L grubunda da farklı ekolden 4 ülke yer alıyor. Az önce de bahsettik. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama var bu grupta. Ülkelerin hikayelerine bakacağız şimdi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda L grubunu İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama oluşturuyor. Turnuvada belki de en rekabetçi olacak grup olarak göze çarpıyor. Bu grupta 4 farklı futbol kültürü, 4 farklı mentalite ve 4 farklı hikaye karşı karşıya gelecek. Bir tarafta futbolun doğduğu ülke İngiltere, bir tarafta turnuva oynamayı sanat haline getiren Hırvatistan. Bir tarafta Afrika'nın önemli ülkesi Gana ve ilk büyük masalını yazmaya çalışan Panama. Kağıt üzerinde favori İngiltere ama futbol tarihi sadece en iyi kadroya sahip olmanın yetmediğini, başka baskı gibi faktörlerin önemini de gösterdi. İngiltere yıllardır bu problemi çözemiyor. Kadrolarına bakıldığında dünyanın en pahalı, en yetenekli jenerasyonlarından biri gibi görünüyor. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka ve birçok isim dikkat çekiyor. Ancak 10 yıllardır İngiltere'nin rakibi bazen kendi psikolojisi oluyor. Ama bu sefer eleştiriler daha turnuva başlamadan başladı. Teknik direktör Thomas Tuchel, Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold'u kadro dışı bıraktı. Adalıların elemeleri 8'de 8 ile geçtiğini ve 22 gol atarken gol yemediğini unutmamak gerekir. İngiltere evinde düzenlenen 1966'dan beri o başarıya ulaşmayı hayal ediyor. İngilizler şampiyonluk dışında sadece iki kez yarı final gördüler. 1990'da Almanya'ya penaltılarda kaybettiler. 2018'de ise şu anki grup rakipleri Hırvatistan'a uzatmalarda kaybettiler. Grubun diğer favorisi Hırvatistan, 4 milyonluk nüfusuna rağmen Dünya Kupası tarihinde kendilerine büyük bir yer edindi. 1998'de ilk katıldıkları turnuvada üçüncülük, 2018'de final, 2022'de yeniden üçüncülük. Bu tesadüf değil çünkü Hırvatistan'ın DNA'sında turnuva başarısı var. Onlar kaosu sevmez, maçı sakinleştirirler, tempolu oyunu öldürürler ve rakibi sabırla yorarlar. Ayrıca hala Luka Modric gibi bir futbol aklına sahipler. Belki artık genç değil ama büyük maç oynama zekası hala üst seviyede.

2022 başarısında büyük pay sahibi olan Dominik Livakovic de kadroda yer alıyor. 9 yıldır takımın başında olan Zlatko Dalic'in öğrencileri de eleme aşamasını başarıyla geçti ve 8 maçın 7'sini kazanıp hiç yenilmediler. 24 gol atıp kalelerinde 4 gole izin verdiler.

0: Grubun Kaos tarafındaysa Ghana var. Iñaki Williams ve Parti Ghana'nın yıldızları. Takımın Ocak ayında sakatlanan yıldız futbolcusu Muhammed Kudüs'ün yokluğuna rağmen Ghana korkutucu olabilir. Afrika ülkesinin Dünya Kupası tarihinde unutulmayan bir hikayesi var. 2010'da Uruguay ile oynanan çeyrek finalde son anlarda Luis Suarez'in elle çıkardığı top, Osama Gay'in kaçırdığı penaltı ve yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olma fırsatının kaçması. Ghana daha iyisini yapmak için yeni dünyaya gidiyor. Takımın başına kupanın başlamasına yaklaşık 2 ay kala 73 yaşındaki Carlos Queiroz getirildi. Üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda kulübede yer alacak Portekizli teknik direktör 2010'da ülkesiyle 2014, 2018 ve 2022'de İran'la bu heyecanı yaşadı. Ve Danimarkalı Thomas Christiansen'in çalıştırdığı Panama, grubun en zayıf halkası gibi görünüyor ama Dünya Kupası hikayeleri farklıdır. 2018'de ilk kez Dünya Kupası'na gittiler. İngiltere'den 6 gol yediler ama attıkları tek gol ülkeyi sokağa döktü. Çünkü Dünya Kupası'nda bazen yıldızlar değil, hikayeler kazanır. L grubunun startı İngiltere-Hırvatistan, Ghana-Panama maçlarıyla verilecek.
1: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde de Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
2: Türk kulüplerinin de dahil olacağı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Fenerbahçe İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da, rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler Braga, Olympiakos, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Anderlecht, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Pafos, Şerif Tiraspol, Rangers veya Celtic, Kopenhag veya Midtjylland. Siyah beyazlılar ilk maçını 23-24 Temmuz'da, rövanşı ise 30-31 Temmuz'da oynayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacağı için muhtemel rakiplerinin büyük bölümü turnuvanın birinci eleme turunda karşı karşıya gelecek düşük katsayılı takımların kazananları olacak. Turuncu lacivertlilerin doğrudan ikinci turda eşleşebileceği seri başı olmayan takımlar Astana, Helsinki, Zrinski Mostar, RFS, Žalgiris Vilnius, Skendia ve Brann.
1: Udinese geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Nicolò Zaniolo'yu kadrosuna kattı ve İtalyan ekibi yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için Galatasaray'a 5 milyon euro ödeyecek.
3: Nicolò Zaniolo resmen Udinese'nin oyuncusu. İtalyan ekibi geçen sezon satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı 5 milyon euroya transfer etti. Udinese böylece oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip oldu.

0: Zaniolo'nun bundan sonraki transferleri için söz hakkı İtalyan kulübünde olacak. Galatasaray'a Şubat 2023'te 15 milyon euroya transfer olan Zaniolo için sarı kırmızılılar sırasıyla Atalanta'dan 5, Fiorentina ve Atalanta'dan toplam 3,2, Udinese'den ise 2 milyon euro kiralama bedeli elde etmişti. Toplam 10,2 milyon euro olan Zaniolo'nun yıllık ücretleri ise sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmıştı. Zaniolo geçen sezon Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim verdiği sözleri yerine getirmek için tüm çalışmalarına hızlıca devam ediyor ve yakın bir sürede de yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.
2: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi kurumsal adımlar atmaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimine seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi talimatı verdi. İlk adım olarak Maraton Alt E blok tribününde yer alan koltuk değişimine başlandı. Fenerbahçe yönetimi söz konusu tribünün stadyum atmosferini olumsuz etkilediği sebebiyle 370 civarındaki VIP koltuğun 670 seyirci kapasitesine yükseltme faaliyetinin startını verdi. Seçim sürecinde kongre üyelerinden yoğun şekilde eleştiriler alan Radyo Fenerbahçe sorunu da Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla çözüldü. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu. Son olarak Çobani Stadyumu'nda yeni sezon için yepyeni bir motivasyon teması oluşturuldu. Stadyum etrafına kulübün bu sezonki mottosu "Kalbinin attığı yerdesin" yazılı afişler asıldı. Bu kapsamda stat girişi ve içerideki tüm tabelalar da yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi. Fenerbahçe yeni yönetiminin kısa sürede futbolla ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktörün açıklanmasının ardından transfer gelişmeleri yaşanacak.
1: Beşiktaş Kulübü bazı oyuncuları önümüzdeki yılın planlamasında düşünmüyor ve yönetim bu oyunculara kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
2: Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan oyuncular netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda João Mario, El Musrati ve Gene Onana gibi isimlere 10 Temmuz'a kadar ek izin verdi. Kamp kadrosunda düşünülmeyen futbolculara kendilerine kulüp bulmaları yönünde bilgilendirmenin yapıldığı ve gelecek tekliflerinde değerlendirileceği belirtildi. Slovakya'da gerçekleştirilecek hazırlık kampında yalnızca bazı yabancı oyuncular değil, geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı yerli futbolcular da yer almayacak. Beşiktaş'ta geçen sezon başka kulüplerde kiralık oynayan futbolcular arasında teknik heyetin kadroda düşündüğü tek ismin Semih Kılıçsoy olduğu öğrenildi. Cagliari'de 25 müsabakada 4 gol atan genç golcünün Vincenzo Italiano'nun planları arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılarda kamp süreci boyunca ayrılıkların netleşmesi ve transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.
1: Beşiktaş Kulübü orta sahaya takviye yapmak için iki isme yoğunlaştı. Kampa kadar da 6 numara transferi için takım nokta atışı transferler yapmak istiyor.
3: Beşiktaş 6 numara transferi için mesai harcıyor. Orta sahaya hem savunma direnci yüksek hem de top kullanımında kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora ile Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre Zambo Anguissa üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Özellikle Mandragora transferinde Vincenzo Italiano faktörü dikkat çekiyor. İtalyan teknik adamın daha önce birlikte çalıştığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de Fiorentina ile ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Mandragora, 37 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Napoli'de kariyerini sürdüren Andre Zambo Anguissa da siyah beyazlıların gündemindeki önemli isimlerden biri. Yönetimin Kamerunlu futbolcunun maliyetini ve transfer şartlarını değerlendirirken temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 22 maçta görev yapan Anguissa 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Beşiktaş scout ekibinin bu isimlerin dışında da alternatifler üzerinde çalıştığı ve orta saha transferini kamp dönemine kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
1: Trabzonspor Kulübü Edon Zegrova için resmi temaslara başladı. Juventus Kulübü'nün oyuncu için beklediği bonservis bedeli ise 12 milyon euro.
3: Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına kreatif ve skorer bir isim takviye etmek isteyen Bordo Mavililer rotayı Avrupa'ya çevirdi. Sigankov transferinde sürekli uzayan görüşmelerden rahatsız olan yönetim kurulu, Kosova milli takımının dikkat çeken kanat oyuncularından Edon Zegrova için resmi bir temas gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu için Trabzonspor idari kadrosunun maliyet araştırmalarına başladığı belirtildi. Bordo Mavili kulübün transfer şartlarını öğrenmek adına Juventus'la da temasa geçtiği öğrenildi. İtalya ve Kosova basını da Zegrova ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğuna vurgu yaparken, Juventus'un 12 milyon euro civarındaki bonservis rakamlarına oyuncuyu bırakabileceğini yazdı.
1: Göztepe Kulübü Mateusz Liz'in Polonya ekibi Lech Poznan'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten yapılan açıklamada Mateusz Liz'in Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Liz'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor. Yeni takımında ve kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. 2023-24 sezonunda başında Göztepe'ye katılan 29 yaşındaki kaleci bu sezon ligde 34 müsabakanın tamamında forma giyerek 3060 dakika süre aldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncusu unvanına sahip olan tecrübeli kaleci bu sezon 32 gol yerken 16 mücadelede ise kalesini gole kapattı. Evet değerli izleyenler, dijital gündem köşemizde bugün birçok haber ekledik sizlere. Dijital medyada en çok konuşulan konular, haberler hangileridir? Bir bakalım, milli takımımıza başlayacağız. Kaptanımız Uğurcan Çakır mağlubiyetin ardından, Avustralya mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ki sözlerine Samet Akaydın'la birlikte başlarken bültenimize aktarmıştık sizlere. Biz bitti demeden bitmez açıklamasını yaptı. İlk maçın geride kaldığını vurguladı. Biraz daha sabırlı olmamızı taraftarlar olarak rica etti aslında Uğurcan Çakır. Kaptanla ilgili de bu haber yer alıyor bugün Takvim Gazetesi'nde. Devam edelim. Bugün kurallar çekiliyor. Bahsettiğimiz konulardan biriydi. Temsilcilerimizin Avrupa serüvenindeki rakipleri kura çekimiyle belli olacak değerli izleyenler. SporX'teki haberi ekranlarınıza getiriyoruz. Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe, Avrupa Ligi için Beşiktaş, Konferans Ligi için de Başakşehir'in rakiplerini bugün öğreneceğiz birkaç saat içerisinde. Transferde büyük sürpriz Fenerbahçe'ye Boşnak Yıldız. İtalyan basınının haberi aslında bu. Fotomaçta da bugün yer alan başlıklardan biriydi. Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Tarık Muammerovic'i Fenerbahçe habere göre, iddialara göre yakından takip ediyor. Bakalım temaslar olacak mı ilerleyen günlerde, onu da takipteyiz. Bir sonrakine geçelim. Bu da yine SporX'in haberlerinden. Senin yerin Galatasaray. Virgil van Dijk'ı görüyorsunuz. Pusuda bekleyen Galatasaray 34 yaşındaki Virgil van Dijk için düğmeye bastı. Okan Buruk'un özellikle önümüzdeki yıl kadroda görmek istediği oyunculardan biri Virgil van Dijk. Ama tabii Hollanda ile birlikte Dünya Kupası'nda biliyorsunuz şu an. Ve son oynanan Japonya maçında da ilk 11 başlayıp bir de gol kaydetmişti. Değerine değer katacak isimlerden biri olarak görülüyor. Dünya Kupası'ndan sonra bakalım transferi konusunda ülkemizi tercih edebilir mi? Onu da takipteyiz. Dijital gündem bölümümüzü de noktalayalım. Yine haberlerimizle devam edelim değerli izleyenler. Real Madrid Alman stoper Antonio Rudiger'in sözleşmesini bir yıl uzattı.
3: Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid iç transferde önemli bir hamle yaptı. Eflatun Beyazlılar, Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün açıklamasında 33 yaşındaki stoperin kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de 182 maça çıkıp 8 gol atan tecrübeli stoper, takımıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, birer La Liga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. İlk iki maç bitmişti ve seride şu anda durum 1-1. Üçüncü mücadelede Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
3: Pota'da final serisi heyecanı Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Final serisinin ilk maçında Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda 88-80 mağlup etti. İkinci maçını taraftarı önünde 93-68'lik skorla kazanan Sarı Lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi. Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3, toplamdaysa 13. şampiyonluğunu elde etmeye çalışıyor. Beşiktaş ise ezeli rakibini yenerek 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için mücadele ediyor. İki takım arasındaki son 4 finalin galibi Fenerbahçe Beko oldu.
1: Bu saat dilimizi basketbolla bitirelim istedik. Şöyle güzel bir performans izleyelim. Efsane Michael Jordan'ın 69 sayılık resitali ekranlarınıza gelecek. Sonrasında saat başı stüdyo konuklarımızla birlikte spor ajansı devam edecek.

0: Ve sunar.
1: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
0: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçim.

0: Aus Sportradio. Schlechte Laune.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aspor Radyo. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Şansı programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Programımızın ikinci saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Stüdyo konuklarımızla birlikte kalan iki saatte gündemi değerlendireceğiz. Hem Dünya Kupası, hem Trendyol Süper Lig, hem de tabii ki Avrupa. Seyit Ateş ve Abdullah Ercan bugün bana eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir başlayalım şöyle.
3: İyiyiz Demet. Boyuna denk geliyoruz YouTube'da, burada her yerde
1: evet,
3: karşılaşıyoruz.
1: Çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Keyifli benim için.
3: Bence de gayet keyifli
1: oluyor. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Tabii ülkemin insanlarının üzgün olduğu kadar ben de üzgünüm. Ümitli oldukları kadar da ben de umutluyum inşallah. Evet. İşin sonunda iyi şeyler çıkar.
1: İnşallah. Tabii milli takımımıza da birazdan geliriz. Açıklamalar vardı hem Samet Akaydın hem de Uğur

0: Can Çakır'ın, ama şöyle Dünya Kupası gündemiyle bir başlayalım. Çünkü hem akşam hem de sabah saatleri çok hareketli geçti. Maçları takip edebildiniz mi?
1: Ben 4'tekileri filan edemedim ama şeydekileri, 10'da ve 1'dekileri takip ettim. Ama sonra özet izledim. Ya Messi'yi 90 dakika izlemedim ama
0: sonra, özet bile yetti değil mi?
1: Evet, sonra neler yaptığını öğrendim tabii. Müthiş bir, nasıl söylenir ya, müthiş bir oyuncu, müthiş bir insan. Bu yaşta bir Dünya Kupası maçında 3 tane gol atmak. Vallahi herhalde her baba yiğidin harcı değil. Artı Ronaldo'daymış şey. Ona geçmiş galiba. Şu anda ne derler ya, yeryüzünün en büyük futbolcusu, öyle gözüküyor.
0: Evet. Siz takip edebiliyor musunuz? Ben saatler hemen, biraz zor çünkü.
2: Bütün maçları izliyorum. Çok.
0: Güzel.
2: Evet. Yani ilk günün dışındaki bütün maçlardan da zevk almaya başladım. İlk gün sanki şey başladı, böyle sönük başladı.
0: Evet, katılıyorum.
2: Dünya
0: Kupası maçı biraz sönüktü.
2: Ya da işte herhangi bir üçüncü dünya ülkesinin bir lig maçını mı seyrediyoruz gibi bir endişeye kapıldım, endişeye, ama sonradan gerçekten güzelleşti. Yani bir şey, Brezilya Fas maçı çok kıran kırana geçti. Akşam Messi inanılmaz şeyler yaptı. Yani Abdullah hocamın dediği, ne %100 katılıyorum. Yani 38 yaşında bir futbol virtüözünün bu şekilde oynaması, yani akla hayale sığdıracak şey,
0: evet,
2: değil.
0: Mesela son turnuvası
2: Fransa
0: bence
2: maçını
0: değil.
2: Seyrettim. Fransa çok iyi oynadı. Ben Senegal'ın bu kadar ezik olma ihtimalini de düşünemiyordum ama Fransa çok iyiydi. Mbappe yani gerçekten yıldızlaştı orada da.
0: Evet.
2: Yani çok iyi maçlar seyrediyoruz. Suudi Arabistan iyi oynadı. Yani ummadığım takımlar. İran çok iyi oynadı.
0: Irak, İran, Ürdün.
2: Güney Kore'yi çok beğendim. Yani inanılmaz mücadele ettiler. Yani Japonya maçı var ya, yani hocam seyrettiniz mi Japonların maçı?
1: Ben Japonya maçını seyrettim. Güney Kore'yi de seyrettim. Ya o futbolun, maçı çok beğendim.
2: Japonlar gerçekten, hani insan hep Japonları hayal ederken şeye, görevlerine çok sadık. Hı hı. Efendim, vazife şinas insanlar biliriz ya. Ya inanılmaz çabuk oynadılar.
1: O sahada da gözüküyor.
2: Yani
1: aynısı,
2: gerçekten
1: değil mi?
2: Gözüküyor. Ya ben Japonlarla ilgili kanaatim her geçen gün daha da olumlu hale geliyor.
1: Hiç bırakmadılar oyunu.
0: Sonra o görüntüleri de tabii sosyal medyada çok konuşuldu. Soyunma odasına ne kadar düzenli bir şekilde bıraktıkları.
1: Japonlarla ilgili stadyumu temizlemiş.
2: Japonlarla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Vallahi bak, oturdukları
2: bu konuda,
1: yerleri temizlemiş.
2: Bu konuda Abdullah hocam, bundan 10 sene önce Gazi Osman Paşa'da, Sultan Gazi'de daha doğrusu, benim sponsor olarak yaptığım bir stat var, Seyit Ateş Stadı. Bir dostum beni aradı, dedi ki ya Japonya üniversite milli takımı Türkiye'ye geliyor. Çeşitli maçlar yapmak üzere ama antrenman yapacak sahaları yok. Sizin orası müsait mi? Ben de yetkili arkadaşlarla görüştüm, dedik müsait. Merak da ettim, Japonlar geliyor, seyredelim. Herkese de idmanlarını seyrediyoruz. Sevgili hocam, hayatımda bir askeri kışlada gördüm bazı şeyleri, bir de orada gördüm. İdman bitiminde 40 kişilik bir, yani 20-25 kişilik futbolcu grubu, antrenörler ve her teknik direktör dahil olmak üzere 40 kişilik bir grup birer metre, sahanın eni 100 metre, 105 metre civarında, 105 metreyi parselleyerek birer buçuk metre aralarla mıntıka temizliği yaptılar. Hayatımda ilk defa bu işi gördüm yani. Ya o günden beri de Japonların kültür, inanılmaz şeyler. Doğru, inanılmaz bir millet ve takdir ediyorum, futbolu da her gün geliştiriyorlar.
0: Peki bir virgül koyacağım. Bir kırmızımız var. Sıcak gelişme olarak ekranlarınıza getirmiş oldum. Bernardo Silva resmen Real Madrid'e imza attı. 2 yıllık sözleşme imzaladı değerli izleyenler. Ülkemiz için de çok konuştuğumuz isimlerden biriydi aslında.
1: Evet, Galatasaray'la bayağı ismi anılıyordu ama tabii Galatasaray'ın bugün 10+4 kuralından dolayı özellikle hareket etme alanı çok dar. Yani oyuncu alıp göndermeden koyamıyorlar. Onun için çok istediler ama olmadı görüntüde. Hayırlısı olsun diyelim. Real Madrid gibi bir önemli bir takıma. Hı hı. Onlar Kukureya'yı da aldılar geçen gün.
0: Evet.
1: Ciddi bir sol bek olarak.
0: Ki Kukureya oraya gitmem demişti daha önce.
1: Evet,
0: bir açıklaması vardı.
1: Ama çok söylenen rakamı demedi, duydun mu? 55+5.
0: Evet.
1: Bir sol bek için çok müthiş bir rakam. Ama değer çok. Önemli bir oyuncu, önemli bir sol bek. Sadece sol bek değil, zaman zaman sol açıkta oynuyor zaten.
0: Mourinho kafaya takmış bazı oyuncuları
1: takmış
0: galiba.
1: Bir hızlıca bir sürpriyor. Real Madrid'in şansı yok artık. Yani Silva'nın da Portekizli olduğunu düşünürsen.
0: Evet.
1: Yani Mourinho yavaş yavaş iyi bir takım yapma yolunda. Daha doğrusu Barcelona ile yarışabilecek bir takım yapma yolunda önemli.

0: adımlar atıyor.
1: O kaosu toparlayabilecek mi sizce Real Madrid?
0: Onun için geldi. Yani şu anda gerçi kendi bazen kaosu yaratıyor ama şu an bence dünyada ki biliyorsun Real Madrid geçmişi de var. Kazandığı kupalar var. O süreci yöneteceği için geliyor. Bakalım.
1: Arda Güler acaba nasıl anlaşacak Mourinho'yla?
2: Ben, tabii yeni takım işte arkadaşları. En büyük şeyim o. En büyük korkum o. Acaba Arda'yla devam eder mi etmez mi? Çok fazla Mourinho'ya güvenilmez yani bu konuda. Gerçekten cidden söylüyorum. Yazık eder mi? Arka planında kafasının arkasında bir ön yargısı var mı onu da bilmiyorum. Gerçi onun kalitesinde üst düzey bir teknik direktörün arka planları olmaz. Yani birine bilerek tasarlayarak birini devre dışı bırakmaz gibi bir düşünceye sahibim. İnşallah doğru olur. Arda da biraz daha güçlenerek milli takım performansının üzerine çıkarak tabii. Biraz sonra milli takımı konuşurken Arda Güler'e de geleceğiz. Onun o performansın üzerine çıkarsa inşallah başarılı olur. Arda Güler çünkü bizim hepimizin gurur kaynağı. Ahlaklı, dürüst, iyi bir futbolcu olma yönünde ilerliyor. İnşallah biz hepimizi şey yapar yani.
1: Gururlandırır.
2: Mutlu eder,
1: tekrar
2: gururlandırır.
1: Tekrar Dünya Kupası'na dönelim. En çok gol atan futbolcular listesine bakacağız. Çünkü o liste dün oynanan maçlarla birlikte güncellendi değerli izleyenler. Lionel Messi hat-trick yaptı demiştik. 3 gol kaydetti ve yine klasını konuşturmayı başardı. Kylian Mbappe de aynı şekilde dün attığı gollerle gol sayısını 14'e çıkarmış durumda. Listeye şöyle bir bakalım. Lionel Messi 16 gol 27 maçta kaydetti. 13'tü tabii dünden önce. Miroslav Klose'ye geldi. O da 16 gol attı. Onun da 24 maçta bu gol sayısına ulaştığını hatırlatalım. Ronaldo 19 maçta 15 gol. Gerd Müller 13 maçta 14 gol. O da Kylian Mbappe ile şu anda aynı sayıda yer alıyor. Liste ilerleyen günlerde muhtemelen güncellenecek ama tabii listenin en tepesine çıkma ihtimali en yüksek isim şu an Kylian Mbappe gibi duruyor.
0: Dün de
1: yaşından
0: attı.
1: Da dolayı.
0: Ya dün de attı müthiş bir ara pası. Ve müthiş bir gol attı. İkinci goldü aradan. Müthiş. Zaten Fransa'nın oyun planında onlar çok etkili oluyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Ön tarafı Fransa'nın çok iyi. Çok hareketli. O lisenin attığı pası diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ben de onu diyorum. Yani şeydi. Aslında ben Senegal'den biraz daha zorlar diye bekliyordum ama biraz o beklentimin altında kaldılar. Üretmekte bayağı zorlandılar. Ama bir ara 2-1 olduktan sonra biz sekans var orada acaba 2-2 olur mu derken ama Mbappe hemen şeyi kesti, faturayı kesti, 3-1 oldu bitti. Ben Senegal'e özellikle ya iyi oyuncuları var Senegal'in, ön tarafta iyi oyuncuları var, orta sahası güçlü ama dediğim gibi oyun olarak biraz daha zorlar mı diyordum ama Fransa zorlansa da şey olarak kazandı.
1: Şimdi tekrar bir listeye geleceğim çünkü Abdullah Hocam size şunu sormak istiyorum. Bu listede sizin de karşılıklı oynadığınız bir isim Klose, Ronaldo, Gerd Müller, Kylian Mbappe ve Messi'yi düşününce orada bir Ronaldo var.
0: Ya Ronaldo var da orada Mbappe hepsini geçmeye aday. Çünkü bir turnuva daha görecek. Ronaldo ile Messi'nin görme şansı yok bundan sonra. Muhtemelen 14 sayısına ulaştı ve devam ediyor Dünya Kupası. Yani ne kadar atar Messi veya Ronaldo bilemem ama Mbappe çünkü 1-2 daha turnuva oynayacak Dünya Kupası'nda.
1: Messi de oynar gibi geliyor bana ama.
0: Messi'nin ben çok oynayacağını düşünmüyorum 4 sene sonra. Keza Ronaldo için de aynı düşünceye sahibim. Ama Mbappe'nin şu anda 14 değil mi sayısı?
1: Gol sayısı 14 evet.
0: 14 yani.
1: 27 yaşında.
0: Yani bir turnuva daha gider bence
1: net
0: veya 2 tane.
1: Gider bence.
0: Onun için bence aday bu tahta ama esas konuşulması gereken bu yaşta 3 tane gol atmak.
1: Evet.
0: Hem Ronaldo için gerçi onun maçı bu akşam ama Messi dün ya Demet izliyorsun oyunda yok gibi görüyorsun ama oyunun tabela bölümünün her kısmında var. Asiste var. Golde var. Hepsinde var ve o kadar kabullenmişler ki Messi artık onlar bence ülke olarak kabul ediyor. Sen koşma. Biz getiririz topu sana. Sen işini yap. Ki yapıyor da.
1: Evet.
0: Ya bence çok bilmiyorum ama herhalde yeryüzünün en büyük futbolcusu ben öyle görüyorum.
1: Ben de öyle görüyorum. Çünkü aslında Ronaldo'ya da sempatim yüksek. Ama Messi'yi izledikçe bu biraz değişkenlik gösteriyor bende.
0: Bence yetenek olarak Messi Ronaldo'dan daha fazla yeteneğe sahip. Ama Ronaldo'nun da çok büyük şey yani o müthiş bir oyuncu ama ben öyle görüyorum.
2: Ronaldo fizik yeteneği fizik olarak
1: anlamında.
2: Fizik kalitesi olarak Messi'den önde ama yetenek itibariyle Messi bana göre hocama katılıyorum gelmiş geçmiş belki en iyisi dünyanın en iyi, en iyi futbolcusu diyebiliriz Messi için. Ben Messi ile ilgili bir şey söyleyeyim. 2008 evet. yılında Barcelona kulübünde altyapılarıyla ilgili inceleme yapmak üzere bir 10 gün misafir edildim hocam ben.
0: Evet.
2: Barcelona kulübünde. Buradan da teşekkür ediyorum. Bize de iyi davrandılar. Ben 10 gün boyunca izledim. Messi de o zaman daha yeni parlıyor. İlk 11 oynamıyor. Sonradan oyuna giriyor falan filan. Böyle Messi o yılları. Messi'nin tam stadın dibinde de Barcelona kulübünün kamp merkezi var. Hı hı. Orada ben Messi'nin odasına kadar yani o testleri gezerken Messi'nin odası dediler. Messi tek başına kalıyor. Ve odasının kapısında bir şey var, tabela var. Tabelada şu yazıyordu. Çalışma her yeteneği yener.
1: Güzel.
2: Yani Messi'ye diyorlar ki, sonra sordum Albert Benayaz hoca vardı. Yaşıyor mu bilmiyorum, yaşamıyorsa rahmet toprağı bol olsun. Yaşıyorsa da kulakları çınlasın. Sağlık diliyorum. Dedim ki hocam bu ne demek? Dedi ki Messi dünyanın en kabiliyetli oyuncularından biri olacak. Ama onu uyarıyorum. Diyorum ki bak biri bir gün çalışırsa seni yener. Yeteneğini alt üst eder. Onun için sen yeteneklisin. Çalışmayı terk etmemen lazım. Yani mantalite olarak da çok ciddi manada hazırlandı Messi. Messi'nin dün akşam maçını seyrederken hocam şeyi de kaybetmemiş. Futbol estetiğinden
0: tabii.
2: O yaptığı hareketlerden hiçbir şey kaybetmemiş.
1: O kolay gibi değil mi? He? Sanki çok kolay oynuyormuş
0: tabii,
1: gibi.
0: Tabii tabii o meleke yani. O şeye hani derler ya korteks var oraya yazılı. O vuruşların hepsi yazılı biliyor musun? Attığı üçüncü golden bence Messi futbol hayatında abartmayayım 100 tane atmıştı. Vallahi yani içe çekip kalecinin sağına alt köşeye ben çok izledim öyle golünü. Ve pozisyonu izlerken ya oraya o vuracağını hissediyorsun. Belki kaleci de biliyor ama kurtaramıyor sonuçta. Yani bu ayrı bir yetenek. Ama tabii yani Maradona, Messi, Pele, Ronaldo bu insanlar çok ayrıcalıklı, çok özel insanlar. Yani. Yeteneği çok çabuk işte oluşabilen, Ronaldo özelinde de konuşursak çok onu geliştirmeye çalışan çok kıymetli insanlar. Ya bir de bu insanların şeyi var yani bunları izlemek lazım. Mümkün
1: şanslıyız,
0: olduğu kadar kaybetmemek lazım. Mesela 10 sene sonra bizden sonraki bir nesil bunları izleyemeyecek. Ama bizden duyacak. Bir Messi vardı. Ya tasarlayacak nasıldı acaba falan ama işte biz izliyoruz, görüyoruz. Bir de çok büyük saygı duyuyorlar Messi'ye.
1: Evet. Dün bir açıklaması var. Onu da hatırlatıyorum.
0: Tamam.
1: Sözünüzü kesmiş
0: estağfurullah.
1: Olmayayım. Dün karşılaşmadan sonra artık daha fazlasını isteyemem. Tanrı bana fazlasıyla çok şey verdi. Bundan sonrası sadece keyfini çıkartmak. Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak görülmekten mutluyum. Büyük oyuncular arasında anılabildiğim için de çok minnettarım demiş.
2: Yani bir eğitimli bir sporcunun verdiği cevapları vermiş
1: evet.
2: yani. Çok fazla şey abartmadan İşin de farkında biraz daha naifçe,
1: evet,
2: zekice,
1: mütevazı.
2: Akıllıca doğru bir mesaj vermiş. Ki öyle bir adamdan da bu beklenir. Yani bir de şey değil, hani şımarık değil. Ronaldo da öyle yani
1: evet,
2: şımarık
1: ikisi de.
2: Şımarmadılar yani.
1: Böyle
2: mütevaziliği, dengeyi hiç
1: bir seviyede
2: kesinlikle hiç şey yapmadılar. Yani acaba düşünüyorum yani bizim insanımız, bizim bir Türk futbolcu bu kalibrede olsa, bu yetenekte ya da bu kadar şöhret olsa, bu kadar tevazu içinde olur mu onu
1: belli
2: hep tartışırım
1: olmaz.
2: Yani. Biz çünkü
1: mesela Arda Güler'de ben onu çok görüyorum.
2: Bu işe çok uygun
1: yani,
2: bir millet
1: dedi. Mütevazı bir isim.
2: Evet.
1: Yani, onun açıklamalarında da çok böyle
2: hocamın dediği gibi
1: oluyor.
2: İnanılmaz. Biz gerçekten biraz da şanslıyız. Futbol
1: evet.
2: adına şanslıyız. Böyle olağanüstü yetenekler seyrediyoruz.
1: Bu konuyla ilgili şimdi şunu da sormak isterim. Şimdi turnuvada ilk maçta 3 gol attı Lionel Messi. Mbappe de güzel goller attı ama bu turnuva özelinde Mbappe Messi'ye sizce yetişebilir mi?
0: Ya bu turnuva özelinde bilmiyorum ama futbol hayatı boyunca gol krallığının bence en büyük adayı. Çünkü listedeki 6 tane oyuncunun herhalde 2-3 tanesi futbol oynamıyor.
1: Evet.
0: Oynayan bir Ronaldo Messi var. Bir de Mbappe var. Klose zaten oynamıyor. Gettmüller çok eskide kaldı. Gibi gibi yani bir turnuva daha görür mü Ronaldo bilmiyorum. Keza Messi için de aynı şeyi söyleyeyim. Gerçi kendilerine çok iyi bakıyorlar ama.
1: Görür bence, sonradan oyuna dahil olur bir sonraki yıl.
0: Veya kulübede olur yani, olabilir. Staffta da olabilir.
2: Ya çok doğru yaşıyorlar hocam.

0: Yani çok, bu da çok
1: ama
0: kıymetli.
1: Ama tabii kaç? 38 falan değil
0: 38
1: mi?
0: 38 Messi.
1: 85-86 galiba doğumları. Evet. Yani onun için ama Mbappe'nin Fransa'nın da Dünya Kupası'nın gediklisi olduğunu düşünürsek, hı hı, yani o şeyi, gol sayısını en üstte tamamlama ihtimali daha yüksek bence. Yüksek. Ama tabii bu, bütün bunlardan bağımsız konuşayım. Mbappe de oyuncu ama Messi ayrı bir vaka yani. Müthiş bir vaka yani. Ya dün mesela oyunda şöyle hissediyorsun Demet. Ya bir Messi'ye bir top gelsin de bir ekran şenlensin, güzel bir şey izleyelim. Oraya gidiyor iş.
0: Aynen doğru.
1: Değil mi yani? Kesinlikle. O kadar güzel ki insanlar Messi'ye topun gelmesini bekliyor. Birileri pas yapıyor. Ben onları izlemiyorum. Bir Messi'ye gelsin de bir şey olsun, bir aksiyon olsun. Onun için ya çok yetenekli bir oyuncu. Yani evet, o kadar çözümcü bir oyuncu ki, hani derler ya bilgisayarda bunu koysan üretir mi? O üretiyor o saniyede işte. Onun için bence çok büyük oyuncu. Çok
2: İzlemeye
1: büyük
2: devam bu edeceğiz. Şimdi evet, biraz da Cristiano Ronaldo'yu da konuşsak mı? Onun da 8 golü varmış bu arada. Bilmiyorum bu turnuvada dün de Messi'yi görünce onun adına bir şeyler değişmiş midir? Belki biraz daha hırslanmış olabilir. Hemen günün programına bir geçelim. Biliyorsunuz Portekiz'de bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Orada da takım içerisinde tabii baskın bir Ronaldo göreceğiz muhtemelen. Ne dersiniz?
0: Yani Kongo Cumhuriyeti de zor bir gruptan geldi.
2: Evet.
0: Finalde de
2: 52 yıl sonra katılıyorlar
0: Dünya Kupası'na. Evet. Finalde de Osimhen'in takımını eleyerek geldiler. Yani o da çok kıymetli. İyi de futbol oynuyorlar. Göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Portekiz o da yani çok kıymetli, önemli bir takım. Yani çok güzel bir maç izleyeceğiz. Özbekistan-Kolombiya maçı ne kadar bir Özbek futbolunu çok fazla
2: ilk kez katılıyor Özbekistan'da
0: ama
2: bu arada.
0: Buradaki en zor maç İngiltere-Hırvatistan. Evet. Yani İngiltere'nin 40-50 yıldır Dünya Kupası ile ilgili bir kendi 66'da herhalde kendi evinde yapılan Dünya Kupası'nı almış.
2: Evet, ondan 2018'de sonra yarı finalde kaybetmişlerdi.
0: Evet ama ilk aldı 66 galiba, öyle hatırlıyorum. Evet.
1: O Avrupa şampiyonu.
0: Hırvatlar 2018'de finale kadar geldiler ama finalde mi yenildiler, ben yanlış mı biliyorum?
2: Öyle hatırlıyorum. Bakayım doğru. Ben de. Evet.
0: Onun için yani bu maçlar da güzel. Gana futbolu da çok kıymetli.
2: 66 Dünya Kupası'ymış.
0: Evet, 66'yı evet, aldılar
1: Avrupa
0: İngiltere.
1: Avrupa şampiyonası değil doğru.
0: Evet, 66'da aldılar İngiltere. Gana futbolunu benimseyen, yani sevdiğim bir futbol tarzı. İyi, çok iyi futbolcular yetiştiren bir ülke.
2: Evet.
0: Panama'da
2: Amir Burulio var bu arada.
0: Evet. Panama sıradan bir takım gibi geliyor bana. Ben çok fazla Panama'da futbolun çok
2: eleme üst
0: düzeyde oynandığını
2: lider
0: şey
2: tamamladı
0: ama
2: onlar.
0: Şeyci ya, göze hoş gelen bir futbolu oynadığını da biliyorum Panama'nın da. İyi maçlar izleyeceğiz. Ronaldo da bu akşam artık Messi ve Mbappe'yi seyrettikten sonra neler yapacak onu da göreceğiz. Gerçekten merak ediyorum.
2: Saatleri de ben bir hatırlatayım. Buyurun. Bir
0: şey evet, estağfurullah. Ronaldo da tabii ki bu Messi kadar, Mbappe kadar çok. Mbappe'nin Messi ve Ronaldo olma şansı bana göre henüz çok şey değil. Gerçi Mbappe biraz yaşı genç, 27-28 yaşında. Evet. İki turnuva daha görebilir.
2: Evet,
0: yani kendine de bakarsa, fizik kalitesini muhafaza ederse.
2: Ama bu iki isim kadar yıldızlaşır
0: mümkün
2: mı?
0: Mümkün değil. Yani bu ayrı.
2: Dönemsel de bir şey bence bu.
1: Allah'ın gol krallığını konuşuyor.
0: Bir vergi yani, Allah'ın bir vergisi bu ikisine. Çok da iyi bakıyorlar. Çok da profesyonelce yaşıyorlar.
2: Evet.
0: Onun için çok önemli iki tane futbolcu. Mbappe de iyi. Ben Real Madrid'deki Mbappe ile milli takımdaki Mbappe farklılaştı yani. Nasıl bizim çocuklarımız bir kendi milli takımımızla ilgili geldiğimizde, yani bizim milli takımdaki çocuklarımızla kendi takımlarında oynadıklarının arada farklar oluştu. İlk maçta gördük.
2: Evet.
0: Aynen bunlar da öyle. Mbappe kendi Real Madrid'de çok üst düzey başarılı olamadı bu sezon.
2: Evet, onun için
0: bu sene
2: çok
0: öyle.
2: Beslediği gibi
0: ama
2: geçmedi.
0: Ama milli takımda çok iyi başladı.
2: Peki şimdi K grubunda saat 20'de oynanacak Portekiz-Kongo Cumhuriyeti maçı. 23'te İngiltere-Hırvatistan maçı var. L grubunda saat 02'de Gana-Panama, 05'te de Özbekistan-Kolombiya karşılaşmaları oynanacak. Hocam siz hangilerine dikkat çekmek istersiniz?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu güzel oyunun oynanması için bir futbol takımının en güçlü yeri orta sahası. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani burası iyi olan takımlar turnuvada şanslı takımlar. Portekiz'in orta sahası da biraz iddialı konuşayım. Bu turnuvanın en iyi orta sahası.
2: Evet.
1: Yani Vitinha

0: Hem Dünya Kupası'nda her takımı zorlar ve basamakları nasıl ilerleyeceğini bilen bir takım.
1: Evet.
0: Bence onların biraz da bu şeyle alakalı, futbol kültürüyle alakalı. Ülke olarak çok küçükler ama çok yetiştiriyorlar. Çok Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Gana-Panama maçında da ben Panama'yı da fena görmedim. Yani izledim. O maç da bence keyifli olur. Ama gecenin en çekişmeli geçmesi gereken gözüken maç İngiltere-Fransa. İngiltere-Hırvatistan.
1: Bana da öyle geliyor. Bu arada Özbekistan'la ilgili Kusanov Manchester City'den defans hattında. O da
0: stoper
1: önemli
0: olarak,
1: bir isim.
0: Evet.
1: Başakşehir'den biri de Feyzulayev var. Özbekistan'da tanıdığımız birkaç ismi görüyoruz. Şimdi milli takımımıza geçelim isterseniz.
2: Geçelim.
1: Dün açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Kaptan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cephesinde. Mağlubiyeti unutturacağız dedi. Bu şekilde açıklamalarda bulundular. Eleştiriler konusunda biraz aslında uyardılar da diyeyim. Bu kadar eleştiriye gerek yoktu. Ben de buna katılabilirim. Önümüzde önemli bir iki mücadele var dedi Samet. Açıklamaları nasıl buldunuz Sait Ateş?
2: Şimdi evvela bu ülkenin çok fazla beklenti içinde olma gerekçelerinden bir tanesi kendi sporcularımız.
1: Evet.
2: YouTube'larda şurada burada yaptıkları yayınlarla bizi gerçekten bir beklenti içine soktular. Yani evet bizim çocuklar bu işe hazır. Moral olarak hazır, motivasyon olarak hazır, mental olarak hazır diye bir beklentinin içine girdik. Bu ülke 85 milyon diyoruz değil mi? Yani maç günü sabahın saat 5'inde İstanbul'da özellikle bütün belediyeler organizasyonlar yaptılar.
1: Evet ve çok
2: ben yaşadığım hepsi. Yaşadığım kendi ilçemde Sultan Gazi'de belediye başkanımız Abdurrahman Dursun Bey sabah kahvaltısı verdi binlerce kişiye. Evet.
1: Ne güzel.
2: Sabah namazları kılındı birlikte, dualar edildi ki bütün Türkiye'nin tamamında. Sadece Türkiye değil yani. Somali'den efendim Filistin'e, Gazze'den Çeçenistan'a kadar bu coğrafyanın tamamında bir beklenti oluştu yani. Herkes bizimle gurur duymaya çalıştı. Yani bu çıkacak bu çocuklar yenecekler ve herkes gururlanacak. Bir şeydi, beklenti vardı ama maalesef hiç iyi başlamadık.
1: Evet.
2: Ben yani kendim de şaşırdım yani. Kaleden başlayarak Uğurcan'dan Kerem'e kadar, sağ bekinden sol beke, sol bekinden orta sahaya kadar hiçbir beklentiye karşılık vermedi. Yani siz sıradan herhangi bir adama bir hafta önce deseniz ki bizim rakibimiz Avustralya, adamın bir 3-5 dakika Avustralya ile ilgili bilgi sahibi olsa yapacağı analiz şudur. Avustralya bekleyecek, Türkiye hücum edecek. Avustralya'nın en yani fizik olarak bizim iki katımız. Yani 1.85-1.90 düzeyinde oyuncular, en kısası 1.85 belki. Biz bunların arasına Kerem diye bir kardeşimizi santfor olarak koyduk sahaya ve ondan da yandan Barış'tan, sağdan da soldan Barış Alper'den, sağdan da Zeki'den ortalar bekledik.
1: Evet.
2: Yani bu futbol mantığının nasıl olduğunu pek yapamadım. Yani akıl sır erdiremedim. Eleştirinin dozu bana göre çok fazla kaçmadı. Ya hepimiz serzenişte bulunduk. Evet, serzenişimiz şu. Ben şanssızlığı bir de şeye bağlıyorum. Ya ben Tedesco ile ilgili kanaatimi aynen Montello'da ile ilgili de söylüyorum. Aynı şeyden geldi mantalite. Yani siz 70. dakikada 2-0 mağlup olmuşsunuz. Ya kime sorarsanız sorun, 70'ten sonra 2-0 mağlupsanız sizin yapacağınız en doğru değişiklik hücum hattına takviye yapmak.
1: Evet, tam tersi.
2: Yani o saatten sonra siz efendim işte Zeki'yi çıkarın, Barış Alper'i çıkarın, Orkun'u çıkarın, yerine işte Mert Müldür'ü ve yani kim alındı o
1: Salih.
2: Orta sahaya? Salih'in alması. Yani şimdi düşünüyorum, bakıyorsunuz Salih bu sene 6 maç oynamış kendi liginde.
1: Evet.
2: Mert Müldür Fenerbahçe'de düşe kalka haksızlıkla oynatılmamış belki. Ya siz o saatten sonra sizin yapacağınız tek hamle Barış'ı daha 10. dakikada ya Barış'ı santfora alacaktınız. Eğer öyle bu oyun devam edecekse. Kerem'i de sağ taraf yani sağ ya da sol kenara alacaktınız. Kerem'e de yazık ediyoruz yani. Kerem gerçekten iyi bir oyuncu.
1: Evet.
2: Adamın motivasyonunun moralini bozuyoruz yani. Milli takım böyle olmamalı. Milli takımda çocuklarımız daha üst düzeyde futbol ortaya koymalılar. O günün en kötü, herkes kötü oynadı. Hiç iyi oynayan olmadı. Ama hocanın değişikliklerine baktığımda da daha şeyler gördüm. Yani
1: en çok eleştiriyi hoca aldı zaten.
2: Hoca da en kötü değişiklikleri yaptı.
1: Evet.
2: Şimdi tabii ki eleştiriler olacak. Sayın Terim hocamız da bir eleştiride bulundu. Federasyon

0: Başkanımız buna da çok tepki gösterdi. Esasında ben Sayın Terim'i dinledim. Hocamız diyor ki, ya konuşmasının tamamı doğru. Son cümlede diyor ki, hesap sormayı da geriye bırakalım. Tabii ki hesabın her türlüsü, hesap sorulur derken, yani herhalde silahlanıp birilerine hücum edecek halimiz yok. Tabii. Futbolun gerektirdiği ölçüler içerisinde kimden hesap sorulur? Federasyon başkanına denilir ki, Sayın Başkan, siz neden bu organizasyonda eksik kaldınız? İşte siz neden şu yapılmadı? Teknik direktörümüze siz bu değişikliğini, hesap sormada budur yani.
1: Evet.
0: Tahammül etmek lazım. Umudumuz bitti mi? Bitmedi. Ama yani siz bizim şeylerimizi, umutlarımızı yükseğe çıkarttınız. Beklentilerimizi en üst seviyeye siz çıkarttınız. Buna da cevap vermek yine sizin işiniz. Bizi mutlu edecek kişiler yine sizsiniz.
1: Mağlubiyeti unutturacağız dedi zaten yaptığı açıklamada Samet Akaydın, ki ekranda da bence çok dikkat çekici bir cümle var. Korkudan bir şey yapmaya artık çekiniyoruz.
0: Bir de oyuncu bence bu seçimlerinde çok de hocam oyuncu seçimlerinde de bazı sıkıntılar oldu yani.
1: Evet, evet.
0: Şimdi ya Berke Özer diye bir kalecimiz var bizim. Fransa'da yılın en iyi kalecisi seçildi. Berke bir kamp döneminde maksadını aşan cümleler kullandı. 25-26 yaşında gencecik bir delikanlı. Hocam bu işi bilir. Hocam soyunma odasından geliyor. Yani bu işin sıfırından gelen bir insan Abdullah Ayarcan hocam. Gençler hatalar yapar. Bizler de affedeceğiz. Bizler de tolere edeceğiz. Onu daha doğru konuşmaya iteceğiz. Ya Berke Fransa Ligi'nin en iyi kalecisi seçiliyorsa bu milli takımda ikinci kaleci değil, birinci kaleci olacak şeyde. Ben Uğurcan'la ilgili çok iyi cümleler kullandık lig boyunca. Türkiye Ligi'nin bu sezon en iyi oyuncusu, Herman'a da en iyi oyuncusu. Ama maalesef milli takımda yediği gollerde Uğurcan'a hiç yakışmadı.
1: Evet.
0: Onun için bu tür hatalar oldu. Aral Şimşir Danimarka Ligi'nin en iyi oyuncularından biri seçildi. Aral yok. Yani onun için
1: tercihleri
0: hatalar üst üste geldi. Bizim temennimiz hataların bu maçta devam etmemesi. Beklentilerimiz umarım yüksek inşallah. Dualarımızla bu işi şey yaparız. Doğru
1: i̇nşallah
0: planlarız.
1: İkinci mücadelemizden galibiyetle ayrılırız. Samet'in açıklamalarıyla hocam
2: vallahi
1: size döneyim.
2: Evet.
1: Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz.
2: Ya mesela bu çok tehlikeli. Evet. Biz oyuncularımızı hatalarıyla, yaptığı şeylerle kabul ediyoruz. Böyle özgüvensiz olur mu? Ne alakası var? Sonuçta turnuva bitmedi. İki tane maçımız var. Eleştiri olacak. Bu iş eleştiri işin doğasında var. Galip geldiğin zaman da övgü oluyor. Sevgili Demet. Yani lütfen eğer böyle Samet gibi düşünenler varsa bunları bıraksınlar. Biz Paraguay maçında alacağımız bir galibiyetle İnşallah son 32'ye kendimizi atmaya en yakın takımız. Hatalarımız var. Onları zaten konuştuk, konuşacağız. Belki daha ilerleyen zamanlarda Paraguay maçında nasıl oynamamız gerektiğinde konuşacağız ama bunlardan çok etkilenmemek lazım.
1: Her şeye hakimler ama
2: mesela
1: çünkü saç bıyık falan
2: tabii,
1: bunlara da girdi.
2: Ya bir şey saçını falan değiştirdi. Eren falan saçını değiştirdi çocuk.
1: Evet.
2: Ya bunlar genç insanlar. Biz de 2002'de biz de yaptık. Belki burada konuşuluyordu ama sosyal medya olmadığı için yansımıyordu. Ama biz değiştirmedik. Ha diyeceksin ki o takım başarılı oldu. Ondan eleştirilmedi. Ya dediğim gibi bu işte başarı da var, başarısızlık da var. Onun için lütfen biz sizi iyi ve kötü halinizle kabul ediyoruz. Siz bizim ülkenin 26 tane en kıymetli oyuncusu ve insanısınız. Bence bu düşüncede ya bırakın, çok eleştirenleri bir kenara bırakın. Onlar konu arıyorlar yani. Tabii. Bir de her şeyden, küçücük bir şeyden cımbız gibi çekip cevap veriyorlar. Onları bırakın. Sizin odaklanacağınız yer Paraguay maçını kazanmak. Turnuva devam etmese başka şeyler konuşuruz.
1: Hı hı.
2: Bu hesap verme olayında da ya o işte alıyor, o şey veriyor hocanın açıklamasına. Hoca genelinde konuşmanın bütününde öyle bir şey ifade etmiyor. Diyor ki ha, hesap verme kelimesi biraz tabii ağır bir kavram orada. Ya maç turnuva sonunda eleştirimizi yaparız dese belki hiç sorun çıkmayacak belki. Ama ya siz onları bırakın. Biz eleştiriyoruz, övüyoruz ama sizin işiniz Paraguay maçını kazanmak. Çünkü siz çıtayı bu kadar yükselttiniz.
1: Hı hı.
2: Değil mi? Siz şampiyonada Hollanda'ya şey olmasa son 8'e kalıyorduk. Burada da gideceğiz inşallah. Onun için bunlara kafalarını takmasınlar. Ne işte Samet Uğurcan'la yaptı galiba şeyi.
1: Evet.
2: Basın toplantısını. Onların genelinde bütün oyunculara söylüyorum.

0: Yani kıymetli oyuncularımız var, yetenekli oyuncularımız var, olur. Turnuvada böyle şeyler olur.
1: Kaptana farklı imalarda bulunuyorlar. Hakan da çok üzülüyor dedi.
0: Olur mu canım öyle şey? Yani adam bir kere yapı olarak çok, yani çok iyi bir Türk milliyetçisi bir insan.
1: Çok yakından tanıdığınızı
0: tanıyorum.
1: Biliyorum.
0: Milli takıma alınmasında birebir başrol oynadım, evet. Yani. O yüzden bunları filan en azından şu Paraguay maçına kadar lütfen bu eleştirilerin seviyesi ve sınırını ayarlayın.
1: Hocam 2002'den bahsettiniz. Evet, sonu iyi bitmişti o turnuvanın ama ilk maçın mağlubiyet olması zor, evet. Da bir rakipti. Orada soyunma odasında mesela arkadaşlarınız arasında nasıl bir diyalog vardı?
0: Demet, aradaki sadece tek fark şu. Biz Brezilya'ya karşı iyi oynamıştık. Hı hı. Avustralya'ya karşı üretemedik.
1: Evet.
0: Onların bir sürü sebepleri var ama biz devam edeceğimizi biliyorduk. Costa Rica beraberliği, Çin galibiyeti ve yarı finale kadar gitti. Yine Brezilya çıktı. Almanya çıksaydı farklı olurdu bence iş. Burada da son 32'ye kaldıktan sonra orada birebir eşleşmeler başlıyor. Orayı iyi hazırlanan, oralar çünkü birebir şey değil, grup değil. Bence şansımız var. Lütfen bu şey iki tane maçı kaybetsek, yani berabere kalsak bile şansımız var.
1: Bence de.
0: Onun için lütfen bu eleştirileri tamam yapabiliriz ama destek olmak lazım. Neden destek olmak lazım? Biz öyle her sene, her 4 yılda bir Dünya Kupası'na giden bir ülke değiliz. Şampiyonada varız, Avrupa Şampiyonası'nda ama 24 sene sonra gitmişiz. Bir daha nasıl gideceğimiz belli değil. Lütfen bu turnuvada oyuncularımıza destek verelim. Hatalarını söyleyelim. Hı hı. Montella bizden daha mı az üzülüyor? Veya oyuncular bizden daha mı az üzülüyor ama şu şeyi de biraz bıraksınlar ya. Yani bu ne telefon işini, bu sosyal medyayı,
1: evet,
0: en azından evet. Cumartesi sabahına kadar, cumartesi öğlene kadar. Çünkü bunu yapabilecek bu oyuncular başarır bunu.
1: Kampta uyuyamadık dedi Samet.
0: Yani gerçi maç gecesi hiç uyumuyor da onlar daha da kafaya takmış. Bir de oynayan takmış, tam Samet oynamıyor, o da takmış. İki Samet yapı itibariyle biraz rahat bir çocuk ama ama lütfen özgüveninizi kaybetmeyin. Ne olur ya, bir tane mağlubiyet var. İkinci maçı kazanırız. Bu eleştirenler der ki devam ediyoruz. Çıkmaya en yakın takımız der yani. Evet. Onun için destek olmak lazım. Biz dediğim gibi yani öyle Dünya Kupası'nın gediklisi değiliz. Bir Avustralya değiliz. Bir Brezilya değiliz. Bu zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım.
1: Paraguay maçı için tabii desteğe ihtiyaçları olduklarını da söyledi Samet Akaydın. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek katılacağımıza da eminim dedi. Şimdi bazı cümlelerinde böyle kinaye de vardı. Kazansaydık belki Avustralya maçını, turnuvayı kazanacağımız bile konuşulabilirdi şeklinde bir iması da var. Ki biz de öyleyiz. Göklere çıkarıyoruz ya da çok yeriyoruz.
2: Ya hocamın dediği gibi aslında bu eleştiriler doğal. Yani siz eğer kamptaysanız, bir turnuvaya gitmişseniz bana göre asla sosyal medyayı takip etmemeniz lazım.
1: Bence
2: motivasyonunuzu
1: de.
2: Üst düzeyde tutmanız
1: özellikle
2: lazım.
1: Özellikle Twitter.
2: Tabii ki bu tür turnuvalarda yenileceksiniz, yeneceksiniz, tabii. Berabere kalacaksınız. Ama ben bir şeye katılmıyorum. Yani işte 24 yılda bir defa katıldık, çok başarılıyız. Ben bu cümle çok şey geliyor bana. 24 yılda katıldık da o doğru, 24 yıl sonra katıldık ama 24 yıl önce 36 takım katılıyordu bu turnuvaya. Hı hı. Şimdi 48 yaptılar. 12 takım fazlalaştı.
0: Şans arttı yani.
2: Evet. Şimdi 24 yıl önceki ben şeyi, kadroyu göz önünde bulunduruyorum. Sol tarafta Abdullah Ercan var, Hakan Ünsal var, Ergun Pembe var yani.
0: Evet, 3 alternatif.
2: Yani santfor mevkinde İlhan Mansız var. Aklıma ilk gelenleri söylüyorum yani. Stoperde Alpay Özalan var, Bülent Korkmaz var. Yani şimdi onlarla bunları kıyasladığınızda arada inanılmaz farklar görüyorum. Ben o takımı daha başarılı buluyorum. Ama biz ne yaptık? Yani hep birlikte yergiyi ve övgüyü çok üst düzeyde yaptığımız için, eski tabirle ifrat ve tefrit diye bir kelime var edebiyatta. Yani uç noktalar. Yani hem çok aşağıda hem çok yukarıda. Eleştiriyi de öyle yapıyoruz. Övgüyü de öyle yapıyoruz. Esasında orta kısımda gitsek, daha doğru cümlelerle meseleyi anlatabilsek belki de ülkeyi de bu beklentinin içine sokmayacaktık. Hı hı. Bunda hepimizin günahı var. Bizim var, yorumcularım var, sporcularım var, eski sporcu arkadaşlarımızım var. Federasyon başkanımız var. Federasyon başkanımız dedi ki işte yani asrın karakterli oyuncuları şudur budur gibi cümle

0: Kullan. O gün o cümlesi de Sayın Federasyon Başkanı cümlesi de yanlış anlaşıldı. Evet. Onu derken 2002'de giden oyuncularımızın karaktersizliğinden mi söyledi? Asla öyle bir cümle kullanmadı ama ne dedi? Bunlar iyi oyuncular, genç çocuklar, işte Avrupa'nın majör liglerinde oynuyorlar. Biz başarıyı yakalayacağız. Hepimizin de beklentisi oydu. Komple kendimizi bir beklenti içine soktuk. Olmaması lazımdı. İspanya'nın yeşil burun muydu neydi adalarıyla berabere kalacağını kim tahmin edebilirdi yani.
1: Kimse.
0: Ben o maçı da seyrettim yani kaleci 40 yaşında ama devleşti adam yani. Belki de hayatının son maçını oynadı ama en iyi maçını oynadı. Bu futbolda bu tür şeyler var, tahammül etmek lazım, sabretmek lazım. Ben hocamla aynı kanattayım. İnşallah bu maçı alırız. Finale kadar gideriz. Hepimizin beklentisi bu. Gurur duyacağımız. Ama eleştiriyi de tabii ki dozunda yapmalıyız. Eleştiriye muhatap olan arkadaşlarımızın, futbolcularımızın da kulaklarını tıkaması lazım. Ülke onlardan başarı bekliyor. Ülke onlardan doğru işler bekliyor ve gururlanmak istiyoruz onlarla.
1: Evet.
0: Hepsini başımızın üstünde gezdirmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Onun için ben de umut varım. İnşallah bu umudumuz boşa çıkmaz.
1: Peki cumartesi gününe gelelim mi? Tabii daha birkaç gün var ama hep aklımız, fikrimiz Paraguay mücadelesinde. Sabah saatlerinde bir saat daha erken saat 06'da oynanacak Paraguay mücadelemiz. Paraguay'da ilk maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup olmuştu. Onların da yine reaksiyon göstermeyi beklediği karşılaşmalardan biri Abdullah Hocam. Biz evet. Neler yapabiliriz bu maçta?
2: Vallahi aslında bu soruya cevap vermek için ilk maçtan bir devam etmek lazım. Hı hı. Şimdi benim ilk maçta gördüğüm en büyük problem oyunun yapısıyla alakalı. Ne demek istiyorum, ne anlatmak istiyorum? Hemen onu izah edeyim. Biz aslında topa sahip olduk ama Avustralya maçında oyuna sahip olamadık. Yani oyunun ne oynanacağına biz mi karar verdik ki herkes öyle diyor. Bence Avustralya karar verdi.
1: İstatistiksel olarak biz gibi duruyoruz.
2: Yani istatistiğe bakarsan galibiz o maçta.
1: Evet.
2: Ama oyunun nasıl oynanacağına bence Avustralya verdi. Karar verdi. Nasıl karar verdi? 5+4 çok blok halinde bir savunma, dar bir savunma. Bizim de bu savunmaya karşı üretkenliğimiz. Şimdi biz buna karşı doğru atak şekilleri yaptık mı orası tartışılır. Acaba biz buna karşı doğru oyuncu profillerini oynattık mı? O da tartışılır. Ve tabii bunun bir de biliyorsun atak kadar savunma kısmı da var.
1: Evet.
2: Biz adamların iki tane oyun parametresi var. Bir tanesi duran top, bir tanesi de hücum geçişleri. Buna karşılık verdik. Şimdi şöyle anlatayım Demet. Üç tane orta saha kullandık. Orkun, Hakan, İsmail artı Arda değil mi?
1: Evet.
2: Arda'yı da biraz içeride konumlandırdık. Ki Arda'nın stili zaten daha doğrusu onu o orada oynamayı daha çok sevdiği için. Biz sağ tarafı komple kullanması için Zeki'ye verdik.
1: Hı hı.
2: Zeki'den şunu istiyoruz. Zeki gel etkili orta yap. Zeki gel savunmanın arkasına geç. Bir de Zeki'ye diyoruz ki Zeki gel bir de geçiş hücumunda savunma yap. Bu çok adilane bir şey değil kusura bakmayın. Ki yediğimiz ilk gol bunun en büyük örneği. Zeki yediğimiz golde çocuk orta sahayı daha bizim yarı sahamıza yeni geçiyordu. Burası problem. İkincisi şimdi biz oyunu hep rakip savunmanın önünde oynadık.
1: Hı hı.
2: Yani arkasına hiç geçemedik oyunun. Yani kenarda birebirlerle geçemedik. Topun dolaşım hızını arttırarak geçemedik. Adam eksiltemedik. Dolayısıyla pozisyon bulamadık. Bu da biraz neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bizim 3 tane orta saha profili aynı oyuncumuz. Yani hep böyle topla ilişkileri iyi olan, topa giden, oyun kurabilen. Yani biz o oyuncu profillerinde biraz daha savunmanın arkasına delici koşular yapabilen ki bence biraz sonra anlatacağım. Paraguay maçında bu çok etkili olacak. Öyle oyuncular yerine hep böyle topa giden işte tamam topa sahip olmak önemli ama nerede sahip oldunuz ve hangi şiddette bu oyunu oynuyorsunuz? Biz çok yavaş oynadık. Ver yana adamlar zaten yerleşiyor. Bildikleri tek şey o. Öne de geçmişler. Yani yaptığımız en büyük hatalar bence bu. Bir kere şunu mesela Paraguay maçında bence en önemli konumuz savunmanın arkasına geçebilecek oyuncularla oynamamız lazım. Yani Avustralya maçında ikinci devre Kenan'ın yaptığı gibi. Eğer biz savunmanın önünde değil de arkasına etkili geçebilirsek o zaman pozisyon üretmede sıkıntımız olmaz. Onun için hocanın bu maçta kullanacağı oyuncu profilleri özellikle orta sahada çok önemli. Neden? Paraguay-Amerika maçını seyrettiğin zaman deme şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Amerika Paraguay'ı genellikle koş at oyunlarıyla yendi. İşte Balogun bir tarafta şey oynadı.
1: Lucic.
2: Evet, müthiş. O yüzden biz biraz daha orta saha profillerini mutlaka değiştirmemiz lazım. Mesela Kenan oynayacak diye düşünüyorum. Bir tarafa Kenan ki en büyük silahımız olacak. Neden? Paraguay'ın sağ tarafı çok şey sıkıntılı. O bölgeyi bayağı ciddi şekilde etkili kullanabiliriz.
1: Sert ve fizikli de bir takım.
2: Orası kesin ama golü yedikleri zaman da dağılmaya müsait de bir takım Paraguay. Bizim mesela alternatif olabilecek oyunculardan bir tanesi Yunus. Neden? Yunus hem koşu yapabiliyor hem blok arasına giriyor.
0: Adam eksiltiyor.
2: Adam eksiltiyor dediği gibi Seyit abinin. Yani oyuncu profillerini çok doğru seçmemiz lazım bu maçta. Bir de biz oyunun berabere gittiği veya mağlup olduğumuz zamanlarda duygularımızla mı hareket ediyoruz yoksa akılımızla mı? Bence biz biraz duygularımızla hareket ediyoruz. Bu oyuncu seçimlerine de yansıyor, performans düşüklüğüne de yansıyor. Onun için ya sonuçta biz bu 48 ülkeden bir tanesiyiz.
1: Evet.
2: Ya bizim bu maçta bence göstereceğimiz deneyim çok önemli. Eğer galibiyet de alabilirsek ve büyük ihtimalle de o zaman gruptan çıkmaya aday takımız.
1: Birçok bölgeden bahsettiniz hocam. İleri ucu da sormuş olayım. Orada Deniz, Can ya da Barış Alper Yılmaz tercihi değişebilir mi?
2: Ben Deniz'in için daha erken olduğunu düşünüyorum. Yani iyi oyuncu, Porto'da çok iyi süreler aldı, gol katkısı var ama Can'ın bence Deniz'in daha önünde olduğunu düşünüyorum. Yani bir tercih ortaya çıkarsa. Mesela Seyit abinin dediği bölüme ben de katılıyorum. Mesela üçlü bir savunma oynuyordu Avustralya. Kerem kayboldu. Biraz evet. Daha güçlü, biraz daha onları zorlayabilen bir Barış Alper. Yani bu şey değil. Oyuncu değiştirmeden oyunun içindeki yani hamle bir de bu avantajınızdır sizin. Onun için o olabilir miydi? Ama ben şey maçında, Paraguay maçında 2 veya 3 tane ilk 11'den oynayan 11'den farklı oyuncuyla oynayacağını düşünüyorum.
1: Size döneyim kadromuzla ilgili Paraguay'a karşı nasıl bir taktik ya da 11 tercih edebilir Montella?
0: Şimdi Paraguay maçı biraz Avustralya maçından, Paraguay Avustralya'dan daha iyi takım olmasına rağmen bana göre maç daha kolay geçecek bizim açımızdan. Neden?
1: İnşallah.
0: Ona da galibiyet lazım. Evet. O da hücum oynayacak. Tabii. Yani o bir duvar örmeyecek. Beklemeyecek bizi. O da bizim üstümüze gelecek. Biz de onların üstüne gideceğiz. Doğru planlamayı, doğru oyuncu tercihlerine biz çok rahat yeneriz. Yani Paraguay'ı bana göre geçeriz diye düşünüyorum.
1: Paraguay'ın hocası Alfaro en zayıf halka, en zayıf takım grupta biziz demişti mesela.
0: Ya o tabii ki herkes bir şeyler konuşacak ama ben iddialı, o maça iddialıyım yani. Ciddi manada iddialıyız. Neden? Onlar da hücum varyasyonlarını deneyecekler. Biz de hücum varyasyonlarını deneyeceğiz. Doğru kadro tercihiyle biz Paraguay maçını daha kolaylaştırırız. Ya ben Yunus Akgün'le mutlak manada ilk 11'de başlaması lazım diye düşünüyorum. Kenan'la başlaması lazım diye düşünüyorum. Kenan sakattı evet. Hani Avusturya maçında ilk 11'de oynamadı. Bu konuda hocaya ben hak veriyorum. Yani sakattı. Fazla üzerine gitmeyelim. Sakatlığını daha şey yapmayalım. Bir sonraki maçta daha doğru kullanmış olalım diye düşüncesiyle onu kenarda tutmuş olabilir ama işler kötü gidince ikinci yarı onu mecburen kullandı. Ama Kenan'la bu maça mutlak manada başlaması lazım diye düşünüyorum. Yunus Akgün, Kenan, santrforda da mutlaka Barış Alper'le başlamalı. Orta sahada bir şeyler yapmalı mı? Evet, Arda Güler'in bana göre forvet arkasında, yani orta sahanın göbeğinde o playmaker dediğimiz alanda oynamalı. Çalhanoğlu, Orkun tercihinde hangisini tercih eder onu bilmem, hocanın tercihi. Kaleciyi değiştiremezsiniz. Yani Uğurcan'la devam edeceksiniz ama defans bloğunda Zeki ile oynar mı? onu bilmiyorum. Hocanın yapacağı 2-3 tane oyuncu değişikliğiyle Paraguay maçının kolaylaşacağını

0: düşünüyorum. Çünkü en büyük avantajımız Paraguay'ın da puana ihtiyacı var. Bizim de puana ihtiyacımız var. Paraguay da hücum futbolunu benimseyecek. Mecburen biz de aynı şeyi yapacağız. Biz doğru işler yaparsak, doğru oyuncu Can mutlaka oynamalı diye düşünüyorum. Hocamla aynı kanattayım.
1: Evet.
0: Can çünkü yani her pozisyonda oynayabilen, ceza alanında etkili vuruşları olan, adam eksiltebilen, birebirde de çok iyi bir yani şeyi olan, oyun mantalitesi olan bir oyuncu. Onun için onunla da başlarsa doğru tercih yapmış olur.
1: Evet.
0: Yani bizim bu maçtaki şeyimizin tamamı hocanın doğru oyuncu tercihi ve oyuncularımızın motive edilmesi şeklindedir. Ben Paraguay maçında başarılı olacağımızı, yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah yanılmayız.
1: İnşallah.
0: Şimdi beklentimiz de bu yönde.
1: Bizim maçımızdan önce Cuma günü saat 22'de de grubumuzdaki diğer maç Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı var.
2: Evet.
1: Oradaki hangi senaryo bizim en çok işimize yarar hocam?
2: Vallahi yani bence Amerika'nın kazanması herhalde işimize yarar. Çünkü Avustralya'nın berabere kalması, ikili averaj var ya grupta.
1: Evet.
2: O yüzden bizim işimizi bir hayli zorlaştırır. İnsanlar şöyle düşüyor, berabere kalsın biz yenelim, o da bir senaryo. Ama tabii son maç bu sefer Amerika ile olduğu için bence Amerika Avustralya'yı yensin. İnşallah bizim galibiyetimizle beraber Paraguay şeyden çıkar, denklemden çıkar, öyle gözüküyor.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı.
2: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Spor Radyo.
8: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Geldiniz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz değerli izleyenler. Az önce bitirirken de söylemiştik. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi bu saat içerisinde belli olacak. Olduğu anda zaten sizlere aktaracağız ama biraz Fenerbahçe'nin teknik direktör ve transfer konularıyla başlangıcımızı yapalım istiyorum. Toplantılar gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimin verdiği sözler var. O sözleri yerine getirmek için bazı kararlar alınmaya devam ediyor. Ama henüz teknik direktör konusu netleşmedi Seyit Ateş. Yakın bir zamanda, yakından kastım bir gün falan benim aslında. Açıklanmasını evet, bekliyor musunuz?
3: Sayın Başkanımız, yani Aziz Yıldırım Bey bu işi hepimiz kadar bilen, bu ülkede kulüp başkanlığı nezdinde baktığınızda belki de en çok futbolun içinde haşır neşir olmuş biri. Amatör futbol oynamış, sonra profesyonel oynamış. Yıllarca Fenerbahçe'de futbol şube sorumluluğu yapmış. Daha sonra uzun yıllar kulüp başkanlığı yapmış. Kendi tabiriyle söylüyorum, soyunma odasını Abdullah Hocam kadar girmiş çıkmış bir başkanımız, başkan var Fenerbahçe'de. Bu manada Fenerbahçe şanslı ama gün geçtikçe de teknik direktörün bir an önce hazır olması lazım, göreve başlaması lazım.

0: Ben Aykut Hoca'yla anlaşırlar, Aykut Hoca gelir diye bekliyordum. Beklentim evet. Hep bu yöndeydi.
1: Hala bekliyoruz ama.
0: Halen beklentim var ama bugün bir dostum bana dedi ki ya Aykut Hoca'yı sanki başka bir görevle, başka bir alanda, yani sportif direktör, genel koordinatör ya da işte teknik direktörün de üzerinde bir konumla belki Aykut Hoca futbol şubesinin direkt şeyinde, yanında böyle bir görevle gelebilir diye biri söyledi bana.
2: Kabul eder mi Aykut
0: bir abi? Fena, onu ben zannetmiyorum ya. Aykut Hoca çünkü sahaya alışık.
2: Evet.
0: Henüz sahaya da girmek istiyor çünkü öyle bir beklentisi var. Ben Aykut Hoca ile ilgili bazı şeyler de müşahede ettim. Sık sık seyahat eden bir dostunuzum. Aykut Hoca'yı defalarca uçaklarda gördüm yani. Hı hı. Şeyle Ömer Hoca ile beraber.
2: Ömer Hoca.
0: Evet. Ömer Hoca ile muhabbetim
2: var. O yardımcısı.
0: Var. Evet, yardımcısı. Maç izlemeye giderler yani. İşte Antalya, şuraya, buraya çok uçakta gördüm. Her seferinde de bir maç var yani. Ben o sürelerde de hocam bu maçı izlerse acaba bu oraya mı geliyor? Sonradan duydum ki yok, hocam kendini hazırlıyor yani, motive ediyor, uzak durmamaya çalışıyor. İşte Türkiye'de maalesef ya işte iki senedir kulüp çalıştırmıyor gibi şeyler kuruyoruz. Hemen bu cümleleri evet. De kuruyoruz.
1: Ama çok hakim zaten, bildiğimiz, tanıdığımız
0: bir isim. Mesele her an hakim, bir de işin çok içinde yani, dışına da çıkmamış biri. Fenerbahçe'de de başarılı olur. Aykut Hoca'nın ben aklına güveniyorum ya. Aykut Hoca'nın uslubuna güveniyorum. Aykut Hoca'nın tarzına da güveniyorum. Aykut Hoca gerçekten kaliteli, bu ülkede dürüst diyebileceğimiz teknik direktörlerden biri. Yani transfer meselelerin içine girmemiş, oralara hiç girmeyecek bir model, bir kalibresi çok yüksek olan bir teknik direktör. Fenerbahçe için çok doğru olur. Ben Fenerbahçe, yani yabancı teknik direktörü getiren kulüplerin dezavantajı olduğuna inanıyorum. Bu konuda hep bunu söylüyorum. 19 yıldır bu ülkede hiçbir yabancı teknik direktör şampiyon olamamış. Böyle bir veri varken elinizde, yabancı teknik direktörle çalışmak çok doğru bir seçenek olmaması lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'de kısa zamanda bu işi halletmeli çünkü sezon erken başlayacak onlar evet. Açısından. Bekliyoruz. Hocam bu konuda daha tecrübeli. Fenerbahçe'nin içini daha çok iyi bilir. Hı hı. Ben Aykut Hoca'nın gelmesi taraftarıyım, inşallah gelir.
1: Ya öyle zannediyoruz. Sadece bu ismi telaffuz ettik aslında.
2: Açıklanmayı bekliyor bence.
1: Bana da öyle geliyor. Ya neden bu kadar beklendi peki? Olacaksa.
2: Vallahi bilmiyorum ama şöyle bir şey seziyorum. Acaba yani genel şeyin, seçilen ekibin içinden Aykut Hoca'yı acaba biraz çatlak ses olarak istemeyenler de mi var ama hı. Orada Aziz Bey gerekli şeyi yapar diye düşünüyorum ve ben de Aykut Hoca'nın açıklanacağını tahmin ediyorum. Bir de süre az kaldı. Evet. 22'sinde oynayacak Fenerbahçe ki bugün de kura çekilecek. Hı hı. Aziz Bey'in açıklaması var. Şampiyonlar Ligi'ne çok önemli, çok önem veriyoruz. O yüzden bugün yarın açıklanmasını bekliyorum. Ya ben arka planda da artık biraz çalışmaların başladığını düşünüyorum. Ya Fenerbahçe hangi oyuncuya gidilecek? Hangi oyuncu Fenerbahçe'nin gelecek sene ilk 11'ine katkı yapar? O konuda çalışmaların bence net olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bugün ayın 16'sı, 22'si herhalde şey Avrupa Ligi şey Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı.
1: Evet.
2: Bir aylık bir süre kaldı, bir ay, 5 hafta falan.
1: Bütün transferlerde
2: yani Fenerbahçe'nin
1: bu arada kura çekiliyor bu arada. Canlı evet. Olarak görüntüleri veriyoruz.
2: Biraz sonra belli olur.
1: Beklemedeyiz. Evet, buyurun.
2: Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin 4-5 tane takviye ihtiyacı var. Geçen seneden eksik olan bölgelerine takviye yapacaklar. Ama biraz da bütün takımların herhalde elini şu Dünya Kupası bence evet, biraz bence şey de. Kilitliyor. Çünkü oradan transfer edilecek oyuncular da var. Sadece Fenerbahçe'nin değil. Aynı şekilde Beşiktaş ve Galatasaray, belki Trabzonspor için de var diye düşünüyorum ama maalesef bu sezon planlamasında bu sıkıntılar oluşuyor. Hı hı. Onun için ama bu hafta ben Fenerbahçe'nin teknik direktörünün açıklanacağını düşünüyorum. Yani Aykut Kocaman'ın açıklanacağını düşünüyorum.
1: Ya söylenenlere göre bu 1-2 gün içerisinde de resmi bir açıklama gelebilir. Az önce de bahsettim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi birazdan belli olacak.

0: olacak değerli izleyenler. Kura çekimi de birazdan başlayacak. Fenerbahçe'nin rakip olması ihtimalinde iki takım var. Hearts İskoç ekibi, bir de Polonya'dan Górnik Zabrze. Acaba hangisi gelecek, onu da merakla bekliyoruz. Ama kısa bir süre var dedik maçların başlamasına, ama rakipler de Fenerbahçe'nin performans olarak baktığımızda biraz altında.
1: Ya Fenerbahçe Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri artık yani. Hı. Çünkü Türkiye'de artık bu endüstriyel futbolla birlikte maliyetler oldukça arttı yani. Galatasaray'la Fenerbahçe geçen yıldan beri inanılmaz harcamalar yaptılar yani. Fenerbahçe'nin evet. geçen yılki bütçesi 350-360 milyon euro civarında bir bütçesi vardı. Bu sene muhtemelen 500 milyon euroyu bulacak bir bütçeyle Fenerbahçe hazırlanacak. Yani Polonya'nın, Polonya Ligi'nin tamamındaki bütün takımları üst üste koyduğunuzda Fenerbahçe bütçesine denk gelir mi onu bilmiyorum.
0: Yani transfer yapmadan bile bence yani kadrosu yeterli olabilir.
1: Fenerbahçe başarılı olur. Fenerbahçe'nin çok fazla ekstra transfere de ihtiyaç duyduğunu zannetmiyorum. Elindeki değerleri doğru kullanırsa, çünkü Tedesco'da da inanılmaz hatalar oldu. Tedesco yanlış oyuncu değişikleri, yanlış tercihlerle 2-0 mağlupken vatandaşı Montella gibi sağ bekleri, sol bekleri değiştiriyordu Tedesco'da.
0: Hı, evet.
1: Ben Kasımpaşa maçından sonra Tedesco gidip Aykut Hoca gelirse 1-1'den sonra hocam, aynen öyle söyledim. Aykut Hoca gelirse Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü Galatasaray gerçekten Fenerbahçe'ye şampiyonluğu ikram etmek için birkaç hafta evet. tökezledi yani. Berabere kaldı, Konya'da yenildi, berabere kaldı. Geldi, evet. Fenerbahçe geliyor, tamam Fenerbahçe, ama Fenerbahçe'de Galatasaray'ın bu kötü sonuçlarından sonra onlar da hep tökezledi. Doğru önlemler alamadılar, doğru tercihler yapamadılar. O hamleyi yapabilselerdi o süreçte Fenerbahçe şampiyon olacaktı.
2: 18 hafta vardı,
1: yani
2: evet, hatırlıyorum.
1: 8-9 hafta vardı, Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Fenerbahçe'nin yapacağı 3-5 tane hamleyle ligin en büyük favorisi ve yani şampiyon olma ihtimali yüksek olur, ama bana göre yerli hocayla olur. Polonya takımının Fenerbahçe'ye rakip olma ihtimali çok düşük görüyorum. Ha, Polonya'da sezon açıldı mı onu da bilmiyorum, ama Dünya Kupası münasebetiyle de sezonlar biraz bu sene her ülkede biraz geç olacak.
0: Górnik bu arada Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ligi 2. sırada tamamlamıştı.
2: Hertz de şey demek çok
0: Celtic.
2: Kötü kaybettiler. Ha.
0: Evet,
2: İzledim
0: 2-1.
2: Gittiler. 2-1 son dakikada mı yediler, öyle bir şey oldu.
0: Maalesef Celtic karşısında
2: son maça
0: kaybedince
2: çıkarken liderdi Hertz. Son evet. Celtic deplasmanı 2-1 kaybettiler.
0: Bayağı oyuncuların
2: kaç yıl sonra,
0: fotoğraflarını
2: evet,
0: hatırlıyorum.
2: Kaç yıl sonra şampiyon olma şansları vardı.
1: Bu sene bütün dünyadaki, özellikle Avrupa Ligi'ni seyrederken eskiden olduğu kadar şaibelere rastlamadık pek yani. Eskiden böyle son maçta herkes her şeyi yapabiliyordu. Bu sene gerek Türkiye'de, özellikle birinci ligde yani Trendyol birinci ligde hocam, son haftalara kadar herkes kafasına koydu. İşte bu maçta Erzurum şuraya yatacak. İşte bilmem şu şöyle yapacak falan gibi şeyler oluştu. Algılar oluşturuldu. Avrupa'da da öyle oldu yani. Bakıyorsunuz Tottenham son maçta kaldı. Son dakikada kaldı ligde yani. Evet. Bir önceki hafta kendi evinde yenildi. Tamam Tottenham düştü. Bir hafta sonra başka takım düştü. Yani onun için futbol biraz daha şeffaf hale geldi. Polonya'da da öyle oldu yani, son haftada şampiyon belli oldu. Ya bu iki takımdan hiçbiri Fenerbahçe'nin rakip olamaz diye düşünüyorum.
0: Şimdi ilk maçlarına bahsettiniz hocam. 21-22 Temmuz tarihinde evet. ilk mücadeleler oynanacak.
2: Yani tam 5 hafta var.
0: Evet, çok uzun bir süre yok dediğimiz gibi, ama hala teknik direktör belli değil. Kadroyla ilgili az önce de söylediğimiz gibi şu anki kadro bile belki yeterli olabilir bu takım
2: olabilir.
0: için.
2: Zaten bence kura bu turdan sonra başlıyor. Ya bundan sonra 4 tane maç var. Evet. İnşallah burayı geçecek. Hangisi çıkarsa, Górnik veya Hertz'ten hangisi biri çıkarsa, Fenerbahçe mevcut kadrosuyla elemeye evet. daha yakın.
0: 3. elemeyi de hatırlatayım. Orada da
2: en sonu zor.
0: 4-5 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ya da Sturm Graz. Playoff'a geldiğimizde de Lyon, Bodo Glimt evet. Rakipler olabilir.
2: Yani orası biraz zor gözüküyor. Hmm. Fenerbahçe dediğim gibi yani herhangi bir takviye yapmadan bu turu geçer, öyle düşünüyorum. Yani görece olarak daha güçlü bir kadrosu var.
1: Bir handikapı şey hocam, milli takım kampındaki oyuncuların geçer.
2: Ama
1: evet,
2: aynısı onlar için de geçerli Seyit abi. Onlarda da aynı sorunlar var. Onların da transfer dönemi tam oturmamış olacak. Aynısı bu iki rakipte de var. Ama Fenerbahçe'nin ben kadro kalitesinin iki takımı da geçeceğini düşünüyorum.
0: Acaba bu kadar erken sezonu açmanın en büyük dezavantajı ne oluyor takımlar için?
1: Ya hocam biliyor, daha iyi bilir.
2: Onun devam eden ligde çok problem oluyor. Hmm. Çünkü erken açıyorsun, çabuk forma giriyorsun. Ligin özellikle ilk yarısında 7. 8. haftada fiziksel anlamda düşmeler oluşuyor. Tabii o zaman farklı bir şeyler üretmen lazım oyunu kazanmak için. Ama erken sezon açmayı eğer doğru planlayamazsan sezonun genelinde büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Hem sakatlanma hem maç kazanma. Onun için bu erken sezonu açma çok büyük problem. Beşiktaş'ta da aynısı var.
0: Evet, evet.
2: Aynısı belki Başakşehir'de de olacak. Bilmiyorum ama onlar da herhalde ön eleme oynayacaklar galiba. Hı hı,
0: onların da rakibi saat 14'te.
2: Evet, o yüzden böyle bir dezavantajı var. Orayı çok iyi planlamak lazım. Kadro derinliğini oluşturmak lazım. Hı. Alternatif yaratmak lazım. Bir de kullanamayacağın oyuncular olacak. İşte milli takımdaki oyuncularım var. Transferler belki biraz daha geç gelecek. Onlar hep bu planlamanın içerisinde.
0: Siz Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamıştınız.
2: Oynadım.
0: Fenerbahçe'de. Elemelerdeki hava nasıl oluyor?
2: Ya Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası gibi. Samimiyetle söylüyorum, aynı seviyede. Yani kulüpler bazında Dünya Kupası neyse Şampiyonlar Ligi de o. Hı hı. Çok UEFA çok kıymet veriyor.
0: Evet tabii.
2: Kendi özellikle Şampiyonlar Ligi organizasyonuna, çünkü pasta çok büyük.
0: Evet.
2: Ya yani hem verdiği paralar hem bakış açısı. Şampiyonlar Ligi'nde mesela herhangi bir organizasyonda 15 gün önceden geliyorlar. Size diyorlar ki şunu şunu şunu şunu yapacaksınız. Biz burada bu organizasyonun sahibiyiz. Yani burada yaptığınız organizasyondan çıkıyorlar. Onun için Şampiyonlar Ligi'ni hata kabul etmiyor. Ben biraz ülkeler bazında Dünya Kupası'na benzetiyorum.
0: Heyecanlı, dediğimiz gibi erken bir sezon olacak. Şu anda da canlı olarak kurallar çekiliyor zaten. Ya Hart ya da Gornik Zabze olacak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki ilk rakibi. Şöyle bir bu takımları da biraz göz gezdirince Hart'tan bahsetmiştik zaten. Evet. Sezon içerisinde mesela savunma anlamında ön plana çıkan bir takım olmuştu. Yine tabii oyuncularını koruyabilirlerse belki Şampiyonlar Ligi'nde de yine bu güçlü bir savunma kadrosuyla çıkabilirler.
1: Sezonu erken açmak hocamın dediği gibi, hı-hı, dezavantajdır. Her kulüp için dezavantaj ama doğru planlama ve doğru rotasyonla bütün futbolcularınızı hazırlarsanız, antrenman sadece koşarak ya da işte çift kale maç yaparak kazanılmıyor. Bazen mental olarak oyuncuyu hazırlarsanız, formayı adaletli dağıttığınıza dair bir algı oluşturursanız, futbolcuya güven verirseniz, her futbolcudan da faydalanma yoluna giderseniz, kadronuzdaki her futbolcuyu değerlendirmeniz lazım. İşte bu uzun süreçte, yoksa erken sezon açan her takım hocamın dediği gibi sezonun ikinci yarısının hemen 3-5 haftasının sonrasında işte bakıyorsunuz hep kötü sonuçlar almaya başlıyor. Çünkü bir yorgunluk başlıyor, evet, mental yorgunluk başlıyor, fiziksel yorgunluk başlıyor ama doğru planlama, geniş kadro ile rotasyonla, doğru rotasyonlarla siz bunu da bertaraf edebilirsiniz. Fenerbahçe hem bütçe yapısı itibariyle hem futbolcu kalitesi itibariyle bunları yapacak bir şeye sahip, futbol kültürüne de sahip. Doğru teknik direktörle de bu çok güzel olur. Bu Beşiktaş için de aynı şey, evet, geçerli. Ben bu rakiplerin de Fenerbahçe'ye rakip olma ihtimallerini düşük görüyorum. Tabii futbolda oynanmadan hiçbir maç kazanıldığı sayılmıyor. Hı hı. Geçmişin şeylerini biliyorum. Sigma Oluk diye bir takım
2: unutmayın. Neydi?
1: Evet. Yani o Rıdvan Dilmen Hoca teknik direktördü. Fenerbahçe'yi eledi. Türkiye'de şok oldu herkes.
0: Evet.
1: Hocam siz yoktunuz değil mi?
2: Yok, ben evet, oraya yetişemedim.
1: Evet. Yani
2: o çok önce. Ben MTK ya, maçında vardım orada, biz elenmiştik.
1: Onun için şeydir yani, şey de değil yani. Ne dersiniz? Ya evet, garanti kazandık da diyemezsiniz. Futbol her türlü sonuca açık bir oyun. İşi oyun, ismi oyun.
0: Evet.
1: Onun için ama Fenerbahçe doğru planlamayla, doğru şeyle bu işi geçer diye düşünüyorum.
0: Şimdi kamp programından da biraz bahsedeyim. 22 Haziran Pazartesi günü Samandıra Can Bartu tesislerinde toplanacak Fenerbahçe. Orada bir topbaşı olacak. Oyuncular

0: rutin sağlık kontrolleri ve testlerden geçecek. Şu dakikalarda da belli olmasını bekliyoruz. Evet. Heyecanlı bir şekilde de ben de ekrana da bakıyorum. Canlı bir şekilde kurallar çekiliyor.
1: 22 sırada Temmuz'da da maç yapacak değil mi? 22 bir ay yeter. 40 gün daha idealdır. Yani.
0: Evet.
1: Bir ay da yeter
0: Topuk
1: yani.
0: Topuk Yaylası'na gidecekler bu arada ilk kamp için. Sonrasında ikinci etap kampı da 5 Temmuz'da Avusturya'da olacak. Orada da yine hazırlık maçları olacak. Onları da yakından takip edeceğiz. Çek artık diyesim geliyor bazen böyle.
2: Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak.
0: Evet bence
2: 4
0: de.
2: 4 hafta gibi. Gerçi
0: bence de.
2: Yani ana plan bu tur değil herhalde bundan sonraki tur içinde.
0: Fenerbahçe'yi şu anda çekti geliyor. Beklemedeyiz. Ya Hearts ya da Gornik Zabrze. Gornik Zabrze değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin rakibi, Polonya Ligi'nin şampiyonu demiştik az önce. Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ligi 2. sırada tamamlamışlardı. Jagiellonia ile yine aynı puana sahiplerdi ama ikili averajla birlikte Süper Ligi biletini kapan bir ekip Gornik Zabrze. Şöyle sezona da bakıyorum, 34 maçta 50 gol atıp 38 gol yemişler.
2: İlk maç burada galiba.
0: Sanırım evet, kontrol edeyim. Ne dersiniz rakiple ilgili?
2: Valla dediğim gibi yani şeyde Hearts da çıksaydı aynı şeyi söyleyecektim. Evet. Fenerbahçe'nin tabii futbol bu yani ama görece olarak geçebileceği bir rakip. Öyle de olacağını umuyorum. Ama dediğim gibi ondan sonraki özellikle playoff bir tur sonra başlayacak olan playoff turuna kadar orası...
0: Seri başı Fenerbahçe.
2: Evet. İçeride oynayacak. Onun için ben Fenerbahçe'nin daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Net tarihler önümüzdeki günlerde belli olacak. 21 ya da 22 Temmuz dendi zaten. İlk maç İstanbul'da burada Kadıköy'de oynanacak. Sonrasında Fenerbahçe deplasmana gidecek ve Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda değerli izleyenler. Belli oldu rakip, ne dersiniz?
1: Evet, hayırlı olsun. Hocamın dediği gibi yani Fenerbahçe'ye rakip değil. Esas itibariyle kağıt üzerinde baktığınız ama futbol oynanmadan şey yapamazsınız, bir şey diyemezsiniz. Fenerbahçe organizasyon olarak, oyuncu kalitesi olarak, kulüp şey itibariyle çok önde. İnşallah işte iyi bir teknik direktörle, doğru planlamayla da bu rakibi geçecek. Şampiyonlar Ligi'ne kadar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girecek diye düşünüyorum. Esas hocamın da biraz önce bahsettiği gibi bu turdan sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Evet. Daha kuvvetli takımlar gelecek. Herkes hazır gelecek. Dünya Kupası bitecek. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular takımlarına katılacaklar. Fenerbahçe'de de olacak. Diğer kulüplerde de daha zorlu maçlar bekliyor Fenerbahçe'yi. Başarılar diliyorum. İnşallah sonuç alırız. Doğru sonuç alırız.
2: Şey bir de deme çok Buyurun. Önemli artık. Şampiyonlar Ligi'ne girmek özellikle ekonomik anlamda. Evet. Geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldığında kazandığı meblağ 63 milyon euroydu. Ya Türkiye Ligi'nde şampiyonlukla kazanılan galibiyetlerle kıyaslanmayacak kadar büyük bir rakam. Şimdi Fenerbahçe'de özellikle Aziz Bey onu dile getirdi. Şampiyonluk tamam Türkiye Ligi'nde çok önemli ama bir başka hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'ne girmek ki dediğim gibi Fenerbahçe'nin öyle bir hafızası da var Şampiyonlar Ligi ile ilgili.
0: Bu sorgulanan bir durum oluyor zaman zaman Fenerbahçe için. Yani ligi mi önde tutuyorlar, Şampiyonlar Ligi'ni mi gibi?
2: Fenerbahçe bu hata İsmail Hoca zamanında yaptı. Ya konferans ligiydi ya da Olympiakos maçı öncesi bir açıklama yaptı. Sivas deplasmanı da önemli diye. Hı hı. Ama bence kıymetli olan Avrupa'da bir kupa kazanmak ki hemen şunu da ekleyeyim. Ben Başakşehir'in bu sene konferans liginde çok iyi yerlere gidebileceğini tahmin ediyorum. Ciddi bir kadrosu var.
0: Evet.
2: Özellikle ligin son periyodunda müthiş formdalardı. Hoca oyuna çok iyi müdahaleleri yaptı. Çok geliştirdi. Mesela ben konferans liginden çok başarılı sonuçlar. Yani son 4 falan bekliyorum konferans ligi için.
1: İnşallah.
2: Zaten ülkede doğruyu söylemek lazım. Biz bir 10 sene 20 sene Şampiyonlar Ligi kazanacak bir takım çıkaramayız. Ya çünkü müsaade de etmiyor sistem ona işte. Müsaade ettiği takımlar belli. Barcelona, evet. City, PSG. Ama biz ben

0: ki gelenen açıklamalar Aziz Bey'in işte bunu istediğini, Galatasaray'ın istediğini, Beşiktaş'ın da keza istediğini. Tabii bu gruptan bu takımlar içinde Trabzon önceden rol aldığı için bence çok düzgün yaptı ve şu anda çok önde. Her neyse, konuyu dağıtmayayım. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin ana hedefi olmasa bile ana hedefi kadar kıymet verdiği bence bir hedef diye düşünüyorum.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin az önce de konuştuğumuz gibi kadrosu tabii ki bu saydığımız ekiplerin çok çok üstünde. Ama sezon içerisinde de kadro üzerinde eleştirilen de çok fazla konu vardı Seyit Ateş. Özellikle mesela şu anda hala bir santrafor eksiğinden bahsediyoruz. Evet, birkaç isimle anlaştığı söyleniyor ama resmi bir açıklama yok.
2: Ya gerek yönetimin, yani Saadettin Saran Bey'in, gerekse Tedesco'nun en büyük handikapı, en büyük hataları Ocak transferinde 3 tane santrafor pozisyonunda oynar oyuncusunu gönderip yerine yani et mi tavuk mu olduğu belli olmayan Sıddık-ı Şerif'i almaları. Yani Sıddık-ı Şerif gelecekte çok iyi oyuncu olabilir. Yani çok önemli kariyer sahibi de olabilir ama şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe'ye asla katkı sağlamayacağı herkese biliniyordu. Evet. Buna neden müsaade edildi? Neden bu iş böyle organize edildi? Halen anlamış değilim yani. Fenerbahçe'yi bozma adına birine deseniz ki bir iş yap, yapacağı tek şey buydu yani. Santrforları gönderip santrfor olmayan bir futbolcuyu, genç bir çocuğu getirip 17, 18, 19 yaşında bir arkadaşa şampiyonluk şeyinde bel bağlamaktı. Bunun ötesinde Fenerbahçe Ederson gibi dünya starı bir kaleci aldı. Ederson Fenerbahçe'ye gelmeden önce dünyada 3-4 tane kaleci saydığınızda bir tanesi Ederson'du. Ama yanlış defans kurgusuyla, yanlış hamlelerle Ederson'u ıslıklayacak duruma geldik. Fenerbahçe yani şu anda Avrupa takımını bırakın, dünyanın bütün takımları içerisinde milli takımlara 3 kalecisini veren tek kulüptür bana göre. Ben başka bilmiyorum. Var mı hocam bilmiyorum. Şu an itibariyle yok.
0: Güzel bir ayrım.
2: 3 kalecisi de milli takımda ama Fenerbahçe kamuoyuna yansıyan bilgilere göre kaleci arıyor. Ya bu kadar çelişki olur mu? Siz moral motivasyon olarak yani sıfıra indirtmişsiniz oyuncularınızı. Sizin yapacağınız küçük dokunuşlarla Ederson'un gerçekten bir dünya yıldızı, dünyanın iyi, önemli kalecilerinden birinin olduğunu hatırlatmak dışında herhangi bir şeyiniz yok. Mert Günok, evet yaşı belli bir seviyeye geldi ama Mert de bu ülkenin iyi kalecilerinden biri. Şu anda milli takımda. Öbür kaleciniz Hırvatistan milli takımının kalecisi. Siz 3 kaleci dururken kaleci arıyorsanız bu da doğru değildi. Bu hale getirdiler öbür arkadaşlarımız. Ama Aziz Yıldırım, Aziz Başkan bütün bunların tamamını bertaraf edecek bir futbol geçmişine, futbol bilgisine, yönetme bilgisine sahip bir başkan. Teknik direktörün işine karışılmaz mı? Karışılmaz. Ama teknik direktörle sohbet edilir. Hocam iki tarafta da bulunmuş. Teknik direktörlük de yapmış. İşte her türlü yerde bulun, futbolcu da olmuş. Hı hı. Ya teknik direktörle kulüp başkanı sohbet ederler. Sohbet ederken kulüp başkanı ille de şunu oynatın demez. Öngörülerini söyler, bilgilerini söyler. Teknik direktör de bunu dinlerken zevk alır. Türkiye'nin en zor teknik direktörü kamuoyuna sorduğunuzda Fatih Terim'le Şenol Güneş hocalardır. Ben Şenol Güneş'le sohbet ettiğimde Şenol Güneş hiç de yani olur mu, niye böyle diyorsunuz demedi ya. Adam dinledi bizi yani. Ben Şenol Güneş'le uzun zaman çalıştım, sohbet ettim, beraber oldum, zaman paylaştım. Futbolla ilgili sohbetler ettik, oyuncularla ilgili sohbetler ettik. Hiç de rahatsız olmadı. İnsanlar rahatsız olmazlar. Esasında paylaşmayı da isterler yani. Herkes ben bu işi çok iyi biliyorum dediğin an zaten
1: evet,
2: o da kaybediyor, siz de kaybediyorsunuz. İşte kimse de bu modda değil. Yani bu kültür seviyesine gelmiş, bu kariyerlere gelmiş hiç kimse o modda değil. Ben her şeyi biliyorum demez. Fatih Terim Hoca'ya gidin, futbolla ilgili bir şey sorduğunuzda başka cümle kullanır. Ben Fatih Hoca'yla bir yerde, bir seminerde beraber oldum. Dedim ki ya hocam, milli takımların tamamının teknik sorumlusuydu. Hocam dedim, siz işte altyapı gruplarına U13'te, 14'te, 15'te çocukları, amatör takımların çocuklarını ille de bir profesyonel takıma transfer olsun. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a gitsinler de ondan sonra milli takımı alalım gibi bir anlayış var. Bunu değiştirin lütfen hocam dedim. Dedi ki bu çok önemli dedi ya. Bunu almamız lazım. Bir hafta sonra amatör takımdan milli takımlara oyuncu seçildi. Yani hatırlattığınızda, bir şeyler söylediğinizde karşılık da buluyorsunuz. O açıdan Aziz Başkan bu

0: tecrübeye sahip, sohbet ettiğinde doğru şeyler de olur.
1: Fikir alışverişi de gerekiyor ama çoğunlukla bizim ligimizde böyle seçim süreçlerinde teknik direktör seçilirken ya da başkan seçilirken orada kimin transferlere karar vereceği de çok tartışma konusu olur.
2: Ama Fenerbahçe'de belirlenmiş, ben sanki kamuoyunda okuduklarımdan.
0: Caner Kamer Bey.
2: Takım
0: Cihan Kamer.
2: Şube, evet. Şube sorumluları belirlenmiş.
1: Evet.
2: Bence teknik anlamda da çalışmalar yapılıyor. Görünen o ki Demet, biz Gornik Zabrze maçına belki Fenerbahçe iki tane santroforla çıkmış olabilir. Bunlardan bir tanesi
1: tabii, çünkü Vedat Muriç.
2: Vedat'la öbürü de Ciras'ın ismi geçiyor. Ya bir de o konuda bir şeyler söylemem lazım.
1: Buyurun.
2: Kamuoyunda biraz sanki oyuncunun takdim edilmesi konusunda biraz sıkıntı var. Şey nasıl diyorlar ya, işte Lewandowski varken Ciras'ı olur mu falan. Hiç sakın böyle takılmasınlar. Bence çok iyi bir oyuncuya gidiyor Fenerbahçe. Ha son işte belli bir yaşa kadar skor bulamamış. Onlar önemli değil. Mühim olan güncel olarak ne yaptığına bakmak lazım. Daha genç bir oyuncu. Daha iyi bir gol vuruşuna sahip. Ve çok şey sakin. Gol vuruşu yaparken çok sakin bir oyuncu. Yani biraz şey alıyor. Ya Lewandowski'nin yanında altta kaldı gibi görünüyor ama öyle değil. İşte Ake'nin ismi geçiyor ama orada da dikkat edilmesi gereken konu bence oyunculuğundan çok sakatlığıyla ilgili. O sakatlık sürecini iyi takip etmek lazım ki mutlaka bunu şey yapıyorlardır. Bir de Fenerbahçe'nin kullanabileceği limit.
1: Evet.
2: Orada da biraz soru işareti var. Rakamın tam olduğunu bilmemekle beraber ortalama bir 50-60 milyon eurolardan bahsediliyor. Hı hı. Bunu biraz daha yukarı çekmek için Fenerbahçe bazı oyuncuları, tırnak içerisinde söylüyorum, istemediği oyuncular. Hani Fenerbahçe'nin kullanacağı oyuncular değil, kullanmayacağı oyunculardan bir satış yapmayı bekliyorlar. Biraz daha limiti yükseltebilmek için. Ben Fenerbahçe'den bu transferlerde işte Muriç geldi, Ciras'ı geldi, biri yedek mi oturur? Ben aksine daha bence hocanın, gelecek hocanın ki büyük ihtimalle Aykut abi olacak, öyle gözüküyor. Ben biraz formasyonu değiştireceğini
1: birlikte
2: düşünüyorum.
1: Birlikte gibi mi?
2: Birlikte. Yani gibi değil, birlikte oynatacağını düşünüyorum. Yani bir dörtlü savunma, önünde bir üçlü orta saha, çok kanat kullanmadan önüne bir Asensio mu olur, Talisca mı olur? Yani 4-3-1-2'ye sanki Fenerbahçe'nin oyunu evrilecek gibi. Bunun bazı sebepleri var. Daha çok pozisyona girme, rakip yarı sahada oynama, beklerin oyunumuna daha etkin katılımıyla ilgili gibi teknik konular var. Zaten eğer konuşulan ikinci iki oyuncuyu da Fenerbahçe getirirse muhtemelen ben çift santrafor
1: olabilir.
2: Çok radikal. Okan Hoca'nın denediği ama ilerleyen süreçte biraz şey yapamadı.
1: Tabii oyuncu profillerine göre de
2: Okan Hoca da denedi. Bir oyunda farklı. Gerçi Okan Hoca arkayı üçlü oynamayı deniyordu ama
1: evet.
2: İşte kim gelirse. Ama ilk planlamada sanki böyle bir şey seziyorum. Yani bir çift santraforlu daha çok orada oynamayı, pozisyona girmeyi düşünen bir Fenerbahçe olabilir. Yoksa bu kadar para yatırılıp bu iki oyuncunun birinin yedek kalması mantığa çok uymuyor.
1: Yani Girasi ismi bu kadar net telaffuz edilmezken hep Vedat Muriç'in ikinci santrafor olarak takıma
2: dahil. Ama bir şey söyleyeyim, iki oyuncu profilini düşünürsen birbirini tam tamamlıyor gibi.
1: Bir virgül koyayım mı?
2: Tamam.
1: Bir telefon bağlantımız var. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Biz de tam transfer ihtimallerini de konuşuyorduk ama rakibi bir birlikte değerlendirelim isteriz. Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye. Siz nasıl buldunuz rakibi?
3: Şimdi biraz evvel bir yayında da söyledim. Burada da tekrar etmek isterim. Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur. Ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve inşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki. Turu geçeceğiz.
1: Evet, Barış Göktürk şimdi

0: Değerlendirdik rakibi ama biz de size bağlanmadan önce biraz Fenerbahçe'nin hazırlık aşamasını konuşuyorduk. Çünkü bir kamp dönemi olacak. Sonrasında Temmuz ayının sonunda bu önemli karşılaşma var. Teknik direktörün açıklanmasını bütün kamuoyu bekliyor. Yine transferlerin de aynı şekilde. Nasıl bir hazırlık süreci var yönetimde şu anda?
1: Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribününde inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamlı planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
0: Şimdi stadyum çalışmasından da bahsettiniz. O da tabii ki çok ciddi şekilde takdir de topladı taraftar nezdinde de. Peki kurumsal anlamda daha farklı değişiklikler olacak mı ya da bu stadyum konusunun yanında gündemde neler var?
1: Birçok konu var. Hemen icraata girdik biliyorsunuz. İcracı bir başkan, icracı bir yönetim kurulu var. Hemen stada kazma kürek vuruldu. Hemen Fenerbahçe Radyosu geri alındı. Açıklamamızı görmüşsünüzdür.
0: Evet.
1: Dolayısıyla mazbata alır almaz hemen icraatlarımıza başladık. Bunlarla ilgili resmi organlarımızdan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden dışarı haber sızmadan kendi kanallarımızdan herkese eşit ve etkin ve şeffaf şekilde paylaşımlarımızı devam edeceğiz.
0: Barış Göktürk çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler de.
0: Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün hem kura çekimiyle ilgili hem de tabii yapılacak yenilikler ve transferle ilgili yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Özellikle şu cümle dikkatimi çekti. Bir şeyler açıklanmadan önce kendi içimizde kamuoyuna sızmadan kendi içimizde bir kararlaştırıp açıklıyoruz dedi. Buna çok dikkat ediliyor bu sezon.
2: Ben özellikle bu açıklama yapıldı ya, dediler ya biz şu anda herhangi bir hocayla anlaşmadık. Anlaştığımız zaman açıklayacağız. Orada aslında bunları hissetmiştim. Bahremiyet çok önemli diye. Bir de şeyi, radyoyu, radyodaki alındıklarında açıklamayı gördünüz mü? Sahibine geri döndü gibi böyle enteresan evet, açıklamalar evet. var. Ya görünen o ki Fenerbahçe'de artık Aziz Bey'in talimatıyla şöyle bir şey oluşmuş. Siz bizi yönlendiremezsiniz. Biz ne zaman neyi gerekiyorsa o zaman açıklarız. Ama şöyle bir şey var. Tamam biz de biliyoruz 22 Haziran'da transferin başlayacağını. Hatta bazı oyuncuların sözleşmesinde kontrat bitiş tarihi 30 Haziran yazıyor da ama kamuoyuna yansıyan bu isimler de herhalde çok yanlış olmaz, yalan olmaz yani.
0: Tabii.
2: Onun için kabul ediyorum. Önem veriyorlar. Biz açıklayalım o zaman öğrenin diyorlar. Bunlar büyük kulüpte olması gereken şeyler ama kamuoyunda ilgileniyor. İşte bunları gıdıklıyor. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Alttan diye. Ya bunlar çok şey değil. Yani sorun edilecek konular değil. Esas bence konu şu önemli. 22'sinde top başı var. 22'sinde maç var. Bir evet, aylık süre yani. Var. Bu süreyi iyi değerlendirmek lazım. Karşı takım için de muhtemelen aynı dezavantajlar vardır. Kullanamayacağı oyuncular var Dünya Kupası'nda olan. Katılıyorum ama yine söylüyorum. Mevcut kadroyla Fenerbahçe bu turu geçmeye daha yakın takım. Bu da gerçek yani kalite olarak. her anlamda, ekonomik olarak, sağ kalitesi olarak.

0: her anlamda Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu gösteriyor. O tribün için bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hakikaten o tribün kanayan yaraydı. Yani maçları izlediğimiz zaman orada hiçbir olay gerçekleşmiyordu. Bence çok doğru yapmış Aziz Bey. Tekrar aktif hale getirmiş ki bütün Fenerbahçelilerin isteği oydu. Bütün mesajlarda mutlaka o tribünle ilgili bir tenkit vardı.
1: Evet.
0: Biz de hepimiz biliyoruz. Doğru karar aldılar. Neden? Tecrübeli. Stadı yapan kişiden bahsediyoruz. Gerçi burada Nihat Özban'da hakkını teslim edelim. O çünkü çok büyük emekleri var o stadın yapılmasında ki 2000-2001'de işte bizim Fenerbahçe'de şampiyon olduğumuzda bir tribün yıkılıyordu, bir tribün yapılıyordu. Çok biliyorsun hem konum olarak hem kompaktlık olarak giriş çıkış için çok güzel bir stat. Sonunda şöyle bağlayayım. Gornik maçında Fenerbahçe'nin turu geçmeye daha yakın takım olduğunu düşünüyorum.
1: Açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Transfer için kimse sıkıntı yapmasın.
2: Evvela Barış Bey'i uslubundan dolayı da tebrik ediyorum. Çok doğru bir uslupla, kurumsal bir dille, çok doğru ifadelerle Fenerbahçe'yi anlattı. Çok şey yaptım yani, etkilendim, zevk de aldım. Bu tür bir uslubun olması fevkalade güzel. Bütün spor kulüplerinde bu tür uslupların gelişmesi konusunda da beklentilerimiz var. Barış Bey yani kurumsallık, bir kurumsal yerin nasıl davranışta bulunması gerektiğini çok doğru ifade etti. Doğru cümlelerle. Yani herkes aynı dezavantaja sahip. 22'sinde sezonu açacaklar, 22'sinde maç yapacaklar. Bir ay 4-5 gün seyahat meyahat derken bir 27-28 günlük hazırlanma süresi var. Tabii evet. Ki Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuların iştirakı, intibası artık bundan sonraki turda muhtemelen olur. Dünya Kupası'na giden arkadaşlara da herhalde bir hafta dinlenme verirsiniz. Fazla da bu iş olmaz. Profesyonel hayatta böyle bir şey var. Fenerbahçe bu turun favorisi, tabii oynanmamış hiçbir maçında favorisi olmaz. Hep söyleriz. Her türlü sürpriz de vardır futbolda. Ama Fenerbahçe bu sürprizlere müsaade etmeyecek kadar da kompakt bir takım, kadro yapısıyla, işte kadro değeriyle, teknik direktörüyle, yönetimiyle doğru şeyler yapıyorlar. Başlangıçta çok iyi oldu. Aziz Bey de bu işin lokomotifi, bu işi çok iyi bilen bir kulüp başkanı. Fenerbahçe'nin başarılı olacağına inancım tam diye düşünüyorum.
1: Ekleyeceğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe'yi bitirelim.
0: Yok, benim yok.
1: Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Şimdi Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Gornik Zabit ile karşılaşacak takım. Beşiktaş'ta da bugün kura çekimi Beşiktaş için de Avrupa Ligi içinde gerçekleştirilecek bir saat sonra. Oradaki rakip ihtimallerini de hatırlatmak isterim. Ferencvaros, Vojvodina eşleşmesinin galibi olabilir. Victoria Pilsen, Midland, Karabağ, Vestre eşleşmesinin galibi ya da Anderlecht takımlarıyla karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Kura çekimi saat 14'te. O saat dilimimizde de netleşecek. Aynı şeyler aslında Beşiktaş için de geçerli.
2: Evet. Anderlecht dışında her rakibi Beşiktaş elleyebilir. Anderlecht biraz Belçika'nın iyi takımlarından.
1: Evet.
2: Zaman zaman şampiyon olmuş. Yani şey, mazisi çok başarılara dolu bir takım. Diğer takımların tamamıyla ya Beşiktaş kadro yapılanması, işte ekonomik yapısı, yönetme biçimi, kulüp şeyi, taraftar yapısıyla o diğer takımların tamamının önünde. Ama hep söyleriz ya, futbol sahada oynanıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye göre, Galatasaray'a göre daha dezavantajlı Beşiktaş'ın. Neden? Beşiktaş'ın hani bir 11'i çıkaralım, şu şeyi götürelim diyebileceğimiz maalesef bir kadro elimizde yok. Elinde yok Beşiktaş'ın. Teknik direktör değişti. İtalyano'nun elinde 7-8 tane belki, evet bu 7-8 kişi bana lazım diyebilecek bir kadro var. İşte sol bek ihtiyacı var Beşiktaş'ın ki evet. Bu sene en büyük handikapı Sayın Serdar Adalı başkanımızın en büyük yanlışı bana göre sol bek hamleleriydi. Sol bekte hep yanlış hamleler yapıldı. İşte Masuaku elinizde Türkiye Ligi'nin en iyi sol beki iken, yani onu daha küçük paralara oynatmanız lazım iken sebebi belli olmayan bir gerekçeyle Masuaku gitti. Masuaku gittikten sonra da sol taraf hiç dikiş tutmadı. Evet. Jurasek alındı. Alınmaması gerekirdi. O süreçte Sayın Başkan'la da ben sohbet etme imkanı buldum. Jurasek'le ilgili endişelerimi kendisine aktardım. Ama Jurasek geldi.

0: alınırken ya bu yanlış yine Rıdvan ya Beşiktaş'ın çocuğu eyvallah bu söyleyebilirsiniz bunları ama Beşiktaş'ın çocuğu giderken Beşiktaş'ın çocuğu gibi davranmadı. İşte menajeri Beşiktaş'la ilgili problem yaşamış. Beşiktaş başkanına ağza alınmayacak galiz cümlelerle hitap etmiş bir menajeri var. Halen alınmaması gerektiğine dair bilgiler verdi, kendisine aktardık. Rıdvan alındı. Rıdvan geldi. Daha sonra Yasin hamlesi geldi. Kasımpaşa'dan yurt dışına transfer olmuş.
1: Evet.
0: Orada herhangi bir forma falan şansı bulamadan tek Beşiktaş'a gelmiş. Yani Yasin Kayseri Spor'a gelebilir. Yani yanlış anlaşılmasın. Kayseri Spor'u küçümsemek babında söylemiyorum. Kasımpaşa'ya da geri dönebilir. Gaziantep'e gider. Ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş, Galatasaray'a gelecek kalibrede bu oyun yeteneğine sahip bir oyuncu değildi. Yani sol bekte sürekli filele verdi. Sol önde oyuncu eksikliği var. Her ne kadar oh santfor evet iyi de gol attı
1: evet, Dünya Kupası'nda
0: ama Beşiktaş'ın birinci santforu mu, derde devam bir santfor mu asla değil.
1: Acaba hoca ne düşünüyor?
0: Bir santfor da lazım. Stoper lazım Beşiktaş'a. Yani evet. Beşiktaş'ı baktığınızda Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan hatta Trabzon'dan daha çok futbolcuya ihtiyacı var. Daha çok kompas bir takım olabilmesi için çeşitli mevkilere alelacele takviye yapması lazım. Beşiktaş'ın işi diğerlerine göre daha zor ama Beşiktaş büyük camia, bütün zorlukların içinden çıkar diye düşünüyorum. Taraftarın biraz sabırlı olması lazım. Hı hı. Ersin'in mesela Beşiktaş'ın kalede sıkıntısı bana göre yok iken bir kaleci sıkıntısı oluşturduk. Niye oluşturduk?
1: Ersin'e kalmak istemiyor kenarında... olabilir mi biraz?
0: Ya Ersin'in şimdi doğru davranmazsanız sağ kenarında yani çocuğa hakaretler yağdıracak cümleler kullanırsanız, genç insan bunlar, etkilenirler. Evet. Bir de belli bir yaşın çocuğu, yani kanı kaynıyor. Eşinize, annenize, ailenize doğru cümlelerle hitap edilmediği zaman, küfürler edildiği zaman etkilenirsiniz. Yani etten kemikten insanlarız. Hepimiz şey veririz, tepki veririz. Ersin de oradan demoralize oluyor ve doğru sonuçlar almıyor. Yani sahaya yansıtıyor bu şeyi ama Ersin son zamanlarda çok doğru şeyler yaptı, güzel şeyler yaptı. Son 10-15 maçta da maçın kahramanı oldu çoğu
1: evet.
0: maçta.
1: Ama işte Türk kaleciler ya da Ersin'in direkt kalmasında ben çok eleştiriliyor.
0: Fayda mülahaza ediyorum ancak tabii tercih teknik direktörün mutlak manada maçlarını izlemiştir. Bir alternatifleri var mı onu da bilmiyorum. Yani Beşiktaş'ın bir bütçeye de ihtiyacı var. Hocam biraz önce söyledi, limitler açıklanmadan da kimi nasıl alacağınızı, nasıl almayacağınızı da hesabını çok doğru yapamazsınız.
1: Evet.
0: Limitler ne zaman açıklanacak? Herhalde önümüzdeki hafta açıklanacak yani harcama limitleri. Beşiktaş diğer şeylere göre dezavantajlı. Çok oyuncuya ihtiyacı var çünkü.
1: O mesela şu anlamda avantajlı değil mi? Teknik direktör konusu hemen çözüme kavuştu. Transfer konusunda bence şu anda net fikirler ve adımlar var. Önder Özen geldi.
0: Keşke karşılıklı anlaşılıp Sergen Hoca ile devam edilseydi. Ama Sergen Hoca'da
1: kendi istemedi.
0: Devamlılık denilen hadise çok fazla gelişmedi. O
1: evet.
0: Sergen Hoca adına da bu konuda üzüntü duyuyorum. Çünkü bu ülkenin kıymetlisi, değerlisi, iyi bir teknik direktör, iyi bir oyuncu, hepimizin hafızasında iz bırakmış biri. Keşke teknik direktör de sebat etseydi, yani sabretseydi ve uzun evet. soluklu çalışabilseydi. Ama Beşiktaş o konuda dediğinize katılıyorum. Evet, erken çözdü. İtalyano iyisiyle, ya İtalya'da da başarılı olmuş.
1: Hı hı.
0: Çok üst düzey başarı mı? Değil ama son çalıştığı takımı da İtalya Ligi'nde 8. yıl bırakmış.
1: Evet,
0: peki. Önemli başarıları olan. İnşallah başarı olur. Beşiktaş taraftarının da hem yönetimin hem teknik direktörün arkasında durması lazım. Sürekli değişikliklerle Beşiktaş'a aslında fayda temin etmiyoruz, zarar veriyoruz. Bütün kulüpler için aynı şey geçerli.
1: Bir buçuk dakikam kaldı hocam. Beşiktaş'la ilgili sizle de birkaç cümle alayım. Sonra
2: vallahi içelim. Beşiktaş farklı bir yol izliyor. Türkiye'de çok tutulmayan hı-hı. ama olması gereken bir sportif direktör konusunda Önder Hoca'yla onun bilgisi dahilinde yapılıyor. Getirilen hoca farklı bir kimlik. Değişik bir oyun oynatıyor. Ama Beşiktaş'ın hem Süper Lig'de hem de devam edeceği Avrupa Ligi'nde o kadro kalitesini arttırması lazım. Böyle bir gerçekle. Çok eksiği var bölgesel olarak da. Yani kaleci eksiği var, santrofor var, kenar oyuncusu var, stoper var, bek var.
1: Evet.
2: Ama konuşulan isimler bence çok doğru isimler. Eğer alabilirlerse. Artık Beşiktaş'tan şu Avrupa Ligi'nde mesela Konferans Ligi'nde hemen elenmesini beklemiyoruz. Ama 4 tane rakip var. Hı-hı. Kolay rakipler değil bence onlar. Yani evet. Pilsen var, Ferencváros var, Midtjylland var. Yani Fenerbahçe'nin görece olarak rakibi çektiği kuraya göre daha kolay Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın daha
1: zor gözüküyor. Peki ağzınıza sağlık, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Müsaade ederseniz sürekli mesaj atıyor kardeşlerimiz. Evet. Antalya Kaş'tan selam gönderiyor size ve Abdullah Hoca. Muhammed Tanmaz, Ercan Dinçer, Trabzon fanatıymış. Size çok selam söylüyor.
1: Teşekkür ederiz. Evet. Değerli izleyenler, spor ajansımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 17 Haziran 1921 Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944 İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVMugo'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
10: A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Mutlu günler değerli izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen sıcak haberle başlayalım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Górnik Zabrze oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kuralları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Górnik Zabrze geçen sezon Polonya Ligi'ni şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Polonya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Zabrze, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı kazandı. Polonya ekibi finalde Rakow'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi çalışmalarına başladı. İlk yapılması gereken ise teknik direktörü açıklamak.
1: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi kurumsal adımlar atmaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimine seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi talimatı verdi. İlk adım olarak Maraton Alt E blok tribününde yer alan koltuk değişimine başlandı. Fenerbahçe yönetimi söz konusu tribünün stadyum atmosferini olumsuz etkilediği sebebiyle 370 civarındaki VIP koltuğun 670 seyirci kapasitesine yükseltme faaliyetinin startını verdi. Seçim sürecinde kongre üyelerinden yoğun şekilde eleştiriler alan Radyo Fenerbahçe sorunu da Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla çözüldü. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu. Son olarak Çobani Stadyumu'nda yeni sezon için yepyeni bir motivasyon teması oluşturuldu. Stadyum etrafına kulübün bu sezonki mottosu "Kalbinin attığı yerdesin" yazılı afişler asıldı. Bu kapsamda stat girişi ve içerideki tüm tabelalar da yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi. Fenerbahçe yeni yönetiminin kısa sürede futbolla ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktörün açıklanmasının ardından transfer gelişmeleri yaşanacak.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı sarı kırmızılı takımla anılan Can Uzun hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, A Milli Futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için "Her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var" dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, "İşimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz" maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, "Çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek" açıklamasında bulundu.
2: Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
1: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, "Ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Real Madrid eşleşmesi güzel olur" dedi.
3: Tabii ki olabilir ama Oyuncumuzun üzerinden oyuncular.
0: Evet, UEFA Avrupa Ligi'nde de kura çekimi başladı değerli izleyenler. Birazdan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli olacak. Sıcağı sıcağını sizlerle paylaşacağız belli olduğu zaman ve elbette değerlendirmeler de yapacağız. Birazdan çok kısa bir süre sonra siyah beyazlıların rakibi de yine belli olacak diyelim ve şimdi Beşiktaş'tan haberlerle gelin devam edelim. Transfer çalışmaları sürüyor siyah beyazlı kulüpte. Sırp golcü Dušan Vlahović gündemde.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahović cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahović ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı.

0: Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta orta saha arayışları da

0: Devam ediyor değerli izleyenler. Siyah beyaz yönetimin hedefi kampa kadar 6 numara transferini tamamlamak.
1: Beşiktaş 6 numara transferi için mesai harcıyor. Orta sahaya hem savunma direnci yüksek hem de top kullanımında kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora ile Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre Zambo Anguissa üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Özellikle Mandragora transferinde Vincenzo Italiano faktörü dikkat çekiyor. İtalyan teknik adamın daha önce birlikte çalıştığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de Fiorentina ile ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Mandragora, 37 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Napoli'de kariyerini sürdüren Andre Zambo Anguissa da siyah beyazlıların gündemindeki önemli isimlerden biri. Yönetimin Kamerunlu futbolcunun maliyetini ve transfer şartlarını değerlendirirken temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 22 maçta görev yapan Anguissa 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Beşiktaş scout ekibinin bu isimlerin dışında da alternatifler üzerinde çalıştığı ve orta saha transferini kamp dönemine kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
0: Evet, Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah beyazlıların rakibi belli oluyor. Yalnızca birkaç dakika içinde artık Beşiktaş'ın rakibinin de belli olmasını bekliyoruz. Evet, Midtjylland belli oldu. Danimarka ekibiyle karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda. Tekrar edelim, rakip Midtjylland oldu değerli izleyenler. Danimarka ekibiyle 23 Temmuz'da ilk maçı oynayacak Beşiktaş. Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile birlikte yaklaşık bir aylık bir yapılanma süreci olacak. Elbette bu süreçte transfer haberlerini bekleyeceğiz. Siyah beyazlılarda nasıl bir kadro kurulacak, nasıl bir sistem kurulacak ve 23 Temmuz'da oynanacak ilk maç öncesi Midtjylland karşısında nasıl bir Beşiktaş göreceğiz? Bunu hep birlikte bekleyeceğiz ama şimdi rakibi biraz değerlendirelim. Telefon attığımızda Kartal Yiğit var. Kartal Yiğit, hoş geldin yayınımıza.
2: Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok kolay teşekkürler. Gelsin. Evet, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. İlk rakip Midtjylland olacak. Neler söylersin?
2: Öncelikle tabii Beşiktaş için ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kolay, çok kolay bir rakip değil. Niye böyle konuşuyorum? Danimarka ekipleri fizik gücüne dayalı futbol oynayan ekipler. Yanılmıyorsam yani izleyenler de beni mazur görsün. Beşiktaş'tan yani Süper Lig'den daha önce başlayacaklardır sezona. Ligleri de daha önce başladığı için fizik durumu bu tarz takımların her zaman sezon başında iyi olur bizim takımlarımıza göre. İskandinav ülkelerinde zaten genel anlamda sert futbol, uzun boylu defansındaki isimlerin çoğunun uzun boylu oyunculardan kurulu oluşu ve daha da hazır oluşları her zaman sıkıntı yaratmıştır. Ben geçmişe dönük konuşuyorum. Ama baktığımız zaman kadro kalitesi olarak da Beşiktaş'ın hala hazırda çok kadrosunun Midtjylland'dan eksik değil. Hatta bazı yönleriyle çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama sezonun ilk maçları her zaman zordur. Hele hele Beşiktaş gibi yeniden yapılanacak bir takım adına çok kolay değil diye düşünüyorum. Umarız takımımız elemede istediği sonucu alır. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eder. Ama Midtjylland'ın durumuna baktığımız zaman Danimarka'da her

0: zaman üst sıralara oynamış ve Avrupa kupalarına katılma başarısı göstermiş bir takım olarak öne çıkıyor.
1: Peki hazır seni yakalamışken istersen bu bir aylık süre nasıl değerlendirilecek biraz bunu da konuşalım. Çünkü şu anda hala hazırdaki kadroya yapılması beklenen çok fazla takviye var. Ayrılacak isimler var. Dolayısıyla Midtjylland karşısında biz kaç takviye yapmış bir Beşiktaş görebiliriz acaba?
0: Ezgi şunu söyleyeyim, yani hakikaten doğal olarak her gün birçok isim medyaya yansıyor, işte görüşülüyor, ediliyor şeklinde ama şu anda herhangi bir bitmiş bir transfer yok Beşiktaş adına. Ancak benim de edindiğim bilgilere göre özellikle kaleci, sol bek ve sol kanat transferinde Beşiktaş en kötü ihtimalle 23 Temmuz'daki maça oyuncuları bildirmek istiyor Avrupa listesine. Yani 3 oyuncu, 3 takviye en azından bildirerek o şekilde maça çıkmak istiyor. Daha doğrusu Italiano'nun da arzusu bu. Ha, bu tamamen gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Onu göreceğiz. Sadece istenilen bu. Hocanın istediği. Yani en kampın Temmuz ayının başında başlayacak kampa en azından 3 takviyeyle gitmek istiyorum diye bir düşüncesi var Vincenzo Italiano'nun, ki bu gayet doğal bir düşünce. O yüzden Beşiktaş 3 veya 4 transferle kampa ve Avrupa Ligi'ne adım atacaktır diye düşünüyorum ama genel perspektiften okuduğumuz zaman Beşiktaş'ın tabii ki 3 ve 4 transferle işi bitmeyecek. Yani Beşiktaş'ın bir yapılandırmaya ihtiyacı var. En az 6-7 transfere ihtiyacı var daha doğrusu. Bölge anlamı da eksik. Gelen daha önce yapılan transferlerin çok fazla fayda etmediğini görüyoruz. Şimdi şöyle de bir şey var. Kiralıktan dönecek oyuncular var. Bunların durumu ne olacak? Yani Beşiktaş kamp öncesi biraz sıkıntılı görünüyor. Ama İtalyan ve Önder Özen'in birlikte hareket ederek ben bu sıkıntıyı bertaraf edeceklerini düşünüyorum.
1: Şimdi Vincenzo Italiano göreve geldikten sonra özellikle sezonun biraz daha erken açılmasını istediği yönünde bir rapor bildirdiğine dair haberler de paylaşmıştık. İstersen izleyicilerimiz için Beşiktaş'ın bu hazırlık takvimini de özetleyelim biraz. Yani bu karşılaşma için ne zaman takım toplanacak, nasıl bir kamp programı hazırlandı, belirlendi, yine senden dinleyelim.
0: Yani normalde yani Temmuz'un başına doğru bir toplanma planlanıyordu. Eğer Sergen Hoca kalsaydı İstanbul'da önce bir toplanılacaktı. 3-4 gün işte sağlık kontrolü falan derken 2-3 gün burada bir çalışma, ardından kampa gidilecekti ama hoca geldiği gün evet ne kadar erken toplarsak bizim için kar olur demiştik. Çünkü takımı tanıma adına zaten çalışmalara başladı. Yani oyuncu bazlı olarak isim isim gerekli bilgileri alıyor. İzleme anlamında da Önder Özen'den de alıyor. Kadroda tutulacakları belirlemeye çalışıyorlar. Yani şu an 27'sinde Beşiktaş topbaşı yapacak. Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde ay başına kadar, ayın birine kadar son anda bir değişiklik olmazsa burada çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra Bratislava'ya geçerek kamp çalışmalarına orada devam edecek. Yani bir yanılmıyorsam bir 15 gün falan bir kamp bekliyor Beşiktaşlı futbolcuları. 15 gün neticesinde burada en az 3 hazırlık karşılaşması yapılması planlanıyor. Sonlara doğru rakiplerin daha ciddi olması bekleniyor. Daha sonra Beşiktaş İstanbul'a dönüş yapacak. İzinden 1-2 gün izin yaptıktan sonra tekrardan çalışmaya başlayacak ve zaten de ayın 23'ünde Midtjylland'la çok çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. O nedenle planlar tamamen, yani daha doğrusu Vincenzo'nun planları tamamen kampa odaklanmış durumda. Şunu söyleyebilirim yalnız Ezgi, bir anekdot olarak. Zaten hoca imza töreninde bize farklı bir Beşiktaş olacağını, yani özellikle fiziki açıdan farklı bir Beşiktaş'ın beklediğini söyledi insanların. Yani taraftarların bu şekilde heyecanlanması gerektiğini dile getirdi. Ben eskiden işte muhabirlik dönemimde özellikle rahmetli Christoph Daum ve yardımcısı Roland Koch vardı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkıp komando, tabiri caizse komando idmanı yaptığını gördü Beşiktaşlı futbolcular. Yani o kadar olmasa da çok

0: sert, dayanıklılığa odaklı bir kamp dönemi Beşiktaş'ta oyuncuları bekliyor. Ha, bunlar tabii son 2-3 sezona baktığımız zaman hazırlık kamplarına çok böyle inanılmaz derecede yüksek tempolu kamplar geçtiğini söyleyemeyiz fizik anlamında. Ama bu sefer farklı bir Beşiktaş kampı geçecek. He, buna bazı oyuncular dayanacak, bazı oyuncular dayanamayacak. İşte orada da bir yol ayrımı olacağını düşünüyorum. Yani hoca Beşiktaş'ı bu sene kondisyon ve fizik olarak çok çok üst seviyeye taşımak istiyor. Zaten transferlerin odağında da bu olacak. Üst düzey, yani yıldız, tamam yıldız. Hoca da daha çok böyle işine yarayacak oyuncular istiyor. O nedenle son olarak Beşiktaş çok kolay değil ama ortada bir kurayla Avrupa Ligi'ne adım atmış olacak.
1: Peki Kartal'ı çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum. Evet, hemen bir telefon bağlantısı daha yapacağız değerli izleyenler. Beşiktaş A Takım Futbol Direktörü Önder Özen telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Rakip belli oldu, Midtjylland. Buyurun, ilk değerlendirmeleriniz nasıl olur?
2: Burada seri başı olan ekiplerden bir tanesiyle eşleşecektik. O gerçekleşti. Biraz benim yani şahsen bir futbol sever olarak biraz uzak durmaya çalıştığım ekiplerden bir tanesi. Çünkü onların başlangıç bitiş tarihleri biraz daha kuzeyde olmaları sebebiyle hazırlık aşamasının daha ileri bir noktasında karşılaşacağız. Yani biz 23 Temmuz'da bizim hazırlıklarımızın olduğu evrenin bir adım sonrasında olacak Midtjylland takımı. Birincisi bu. İkincisi, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip olduğunu biliyoruz. Özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok çok hızlı yapabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde ciddi bir takım disiplinine sahip olduklarını da biliyoruz. Kendi ülkelerini geleneksel olarak hani iyi temsil eden ekiplerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Son yıllarda kendi ligini hakimiyeti altına almış olan bir ekip. Sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaybettiler. Aarhus'tan daha güçlü bir kadroya sahipler. Daha etkili bir kadroya, daha uluslararası seviyede oyunculara sahipler. Bunu biliyoruz. O oyunculardan bir tanesi Aral Şimşir. Türkiye'de futbol severler hem çok merak ediyor, bilenler de bir kez daha görmek istiyor. Bizim iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Çok çok yetenekli bir ofansif silah olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Onu da kendi sahamızda göreceğiz. Futbol severler de görmüş olacak. İlk etapta son yıllarda onları düzenli olarak Avrupa kupalarında oynamış olması, bizim de son sezonu Avrupa'dan yoksun bir şekilde geçirmiş olmamız, yani Ağustos'un ortalarında UEFA kupasından, Ağustos'un son akşamında veya Eylül'ün ilk gecesinde Konferans Ligi'nden düşmüş olmamız ve sezonu sadece yerel ligin içinde bitirmiş olmamız, Avrupa'dan uzak kalmış olmamız biraz daha zorlayacak bizi ama neticede bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Başlangıç bu mudur? Dilerim budur. Eğer Midtjylland'ı geçersek onların seri başı olması sebebiyle onların hakkını alacağız. Bir sonraki turda biraz daha nispeten ve umarım ve dilerim, yani şansımız da yanımızda olursa, daha nispeten orta profilli bir ekiple oynama şansımız olacak. Ama her koşulda şunu biliyoruz. Playoff'ta kupanın favorileri de var. Bu kupanın favorileri de var. UEFA kupasının favorileri de var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç buysa o zaman başlayacağız.
1: Peki şimdi yeni bir teknik direktör, yeni bir yapılanma olacak. Elbette takıma yeni katılacak isimler de olacak ve top başı tarihinden itibaren maç tarihine kadar bir aydan az da bir süreç var. Dolayısıyla bu hazırlık sürecinin nasıl geçeceğini söyleyebilirsiniz. Hem yapılacak çalışmalar açısından hem de transfer açısından tabii ki soruyorum.
2: Hocayla her gün bu konuyu konuşuyoruz. Hoca gidişattan memnun. Yani hocanın takım planlamasıyla alakalı talepleri de cevap buluyor. Bizim yaptığımız çalışmalar da hoca tarafından olumlu karşılanıyor. Bir kere yolun başında iyi gidiyoruz diyebiliriz. Özellikle hazırlık dönemi başladıktan sonra Hocanın nasıl farkını göreceğimizi umut

0: Dünya Kupası'nda olan takımlara hazırlık maçı vermiş olan ekiplerin oyuncuları da birkaç gün gecikmeli olarak katılacaklar kampa. Hazırlık için zaman dar ama hoca bu konuda genç olmasına rağmen ortaya ustalık koymuş birisi. Daha önce Konferans Ligi'nde 2 defa final oynadı. Hafta arası oynanan maçlara da iyi hazırlandığını biliyoruz. 2 defa İtalya Kupası finali oynadı ve 1 defa İtalya Kupası'nı kazandı. Bu kupada da hedefleri var. Kulübün de Avrupa'da tekrar rekabetçi kimliğini ortaya koyma isteği var. Umarım iyi bir hazırlık olur, iyi bir başlangıç olur. Ve umut veren bir Beşiktaş'ı görürüz yakın zamanda.
1: Peki Önder Özen, çok teşekkür ediyoruz. Hem değerlendirmeleriniz için hem yayınımıza katıldığınız için başarılar diliyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sağ
1: Çok
0: olun.
1: teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ın rakibi belli oldu, bir kez daha söyleyelim. Midtjylland'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar Avrupa Ligi 2. eleme turunda. İlk maçı da 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı da 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak. Yine Beşiktaş'a da başarılar dileyelim şimdiden. Ve devam edelim akışımızdan, Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına bir takviye planlıyor Bordo Mavililer ve gündeme gelen son isim 21 yaşındaki Kamerunlu golcü Aaron Bibu oldu.
2: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Bordo Mavililer'de son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi yıllık 2 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi. Trabzonsporlu idareciler yüksek maliyet karşısında Dieng için şimdilik beklemeye geçerken farklı isimlerle de görüşmeye başladı. Bordo Mavililer Belçika ekibi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibo'yu transfer listesine aldı. Bibo için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği, ancak Karadeniz ekibinin genç futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler Bibo'nun bonservisini düşürmek için görüşmelerin süreceğini ifade etti. Genk Temmuz 2025'te Aaron Bibo'yu 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.
1: Trabzonspor Adil Demirbağ kadrosuna katmak için Konyaspor'a yeni bir teklif sundu.
3: Önemli maçlar kazandık.
2: Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo Mavililer Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ'ın transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi Adil için yeni bir hamle yaparak kulübüne yaptığı teklifi revize etti. Daha önce Draguş takası ve Olaik Ben'in bir sonraki satışından %50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde Gökten Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi. Adil'in de bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan 28 yaşındaki Adil Demirbağ, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu.
1: Trabzonspor yönetimi Avrupa'dan ciddi talipleri olan olay ile ilgili planlamasını yaptı.
2: Trabzonspor'un genç yıldızı Christo Olayi Dünya Kupası ile birlikte vitrine çıkmaya devam ediyor. Fil dişi sahili milli takımının E grubunda Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği maçta 77. dakikada oyuna giren Olayi kısa süre içinde etkili bir görüntü ortaya koydu. Görev aldığı 13 dakika içinde 8 pasın 8'ini de olumlu kullanan genç futbolcu bir şut pası verdi ve mücadelesiyle beğeni kazandı. Turnuvaya 3 puanla başlayan fil dişi sahili milli takımı 20 Haziran'da Almanya, 25 Haziran'da ise Curaçao ile karşılaşacak. Olayi'nin bu iki maçta da süre alması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi de birçok Avrupa kulübünün radarında olan ve teklifler alan Olayi ile ilgili yol haritasını netleştirdi. Bordo Mavililer oyuncu için gelen teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecek. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibinde geride bıraktığımız sezonda 27'si ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmada forma giyen Olayi 2 gol 4 asist katkısı sundu.
1: Trabzonspor Edon Jegrova için resmi temaslara başladı. Juventus'un bonservis beklentisi 12 milyon euro.
4: Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketi

0: ciddiliği tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına kreatif ve skorer bir isim takviye etmek isteyen Bordo Mavililer rotayı Avrupa'ya çevirdi. Sigankov transferinde sürekli uzayan görüşmelerden rahatsız olan yönetim kurulu, Kosova milli takımının dikkat çeken kanat oyuncularından Edon Zegrova için resmi bir temas gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu için Trabzonspor idari kadrosunun maliyet araştırmalarına başladığı belirtildi. Bordo Mavili kulübün transfer şartlarını öğrenmek adına Juventus'la da temasa geçtiği öğrenildi. İtalya ve Kosova basını da Zegrova'yla en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğuna vurgu yaparken, Juventus'un 12 milyon euro civarındaki bonservis rakamlarına oyuncuyu bırakabileceğini yazdı.
1: Göztepe Mateusz Lis'in Polonya ekibi Lech Poznan'a transfer olduğunu duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten yapılan açıklamada Mateusz Lis'in Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor. Yeni takımında ve kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. 2023-24 sezonunun başında Göztepe'ye katılan 29 yaşındaki kaleci bu sezon ligde 34 müsabakanın tamamında forma giyerek 3060 dakika süre aldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda en fazla süre alan oyuncu unvanına sahip olan tecrübeli kaleci bu sezon 32 gol yerken 16 mücadelede ise kalesini gole kapattı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A milli takımımızda Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın açıklamalarda bulundu.
2: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an moral iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımımıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak, yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence. Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu. vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı.

0: değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Tabii kimse beklemiyordu. Yani biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Yani bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştur her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Ya önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız artık lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok, biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
0: Sana biraz fazla
1: yükle. Ya yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci

Maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak A milli takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton, Dünya Kupası kıtalar arası playoff finalinde Irak-Bolivya karşılaşmasında da görev yapmıştı. 20 Haziran Cumartesi sabahı 06'daki mücadele San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak. Dünya Kupası J grubunda Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleye hat-trick yapan Lionel Messi damga vurdu. Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin'le Cezayir karşı karşıya geldi. Gol perdesini açan isim 17. dakikada Lionel Messi oldu ve soyunma odasına Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Messi 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 76. dakikada bir gol daha atan Messi hat-trick'i tamamladı. 38 yaşındaki efsane Dünya Kupası tarihindeki 16. golünü kaydetti ve Klose'nin rekoruna ortak oldu. Maçın geri kalanından gol sesi çıkmadı ve Arjantin ilk maçından 3-0 galip ayrıldı. Scaloni'nin ekibi sıradaki maçında 22 Haziran Pazartesi günü saat 20'de Avusturya ile karşılaşacak. Cezayir ise 23 Haziran Salı günü saat 06'da Ürdün'le oynayacak. I grubu açılış mücadelesinde Fransa Senegal'i 3-1 ile geçti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. 66. dakikada Mbappe Olise'nin pasıyla topu ağlarla buluşturdu ve Fransa 1-0 öne geçti. 82. dakikada Fransa Barcola'nın ayağından bulduğu golle durumu 2-0 yaptı. 90+5'te Senegal'de Mbaye farkı 1'e indiren golü kaydetti. Senegal'in golünden 1 dakika sonra 90+6. dakikada Mbappe inanılmaz bir gole daha imza attı. Karşılaşmanın kalanından gol sesi çıkmadı ve mücadele 3-1 Fransa üstünlüğüyle sonuçlandı. Didier Deschamps'ın öğrencileri puanını 3'e çıkarırken Afrika ekibi 0 puanda kaldı. Kylian Mbappe Senegal'e karşı bulduğu gollerle 58 gol atarak Fransa milli takım tarihinde en golcü futbolcu olan Giroud'u geçerek ilk sıraya yerleşti. Aynı zamanda yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda 14 gole ulaşarak 16 golü bulunan Miroslav Klose ve Messi'nin rekoruna yaklaştı. Fransızlar I grubunda bir sonraki maçını Irak'a karşı verecek. Senegal ise Norveç'le mücadele edecek. Yine I grubu mücadelesinde Norveç Irak'a 4-1 ile geçti. ABD Boston'da oynanan mücadelenin 29. dakikasında Erling Haaland takımını öne geçirdi. Manchester City'nin yıldız golcüsü turnuvada çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Irak 39. dakikada Ayman Hüseyin ile skoru dengeyi getirdi. 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland İsveç'i tekrar öne geçirdi. İlk yarı Norveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Leo Østergaard 76'da attığı kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. 90+6'da Iraklı Hüseyin'in kendi kalesine attığı gol skoru 4-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Norveç Irak'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Solbakken'in ekibi puanını 3'e yükseltti. Irak ise puansız kaldı. Graham Arnold yönetimindeki Irak sonraki maçına Fransa karşısında çıkacak. Norveç ise Senegal'le kozlarını paylaşacak. 28 yıl sonra turnuvaya dönen Avusturya Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkan Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. San Francisco'da oynanan mücadelenin ilk devresi 21. dakikada Schmid'in attığı şık golle 1-0'lık Avusturya üstünlüğüyle sonuçlandı. Ürdün 50. dakikada Olvan'ın güzel golüyle rakibine cevap verdi. Aynı zamanda Olvan ülkesinin ilk Dünya Kupası golünü atarak tarihe geçti. 67'de Arnautovic'in bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 76'da El Arab'ın kendi kalesine attığı golle Avusturya skoru 2-1'e getirdi. Ralf Rangnick'in ekibi mücadelenin son anlarında penaltı kazandı ve 90+12'de Arnautovic ağları havalandırdı.
Avusturya gruptaki ikinci maçında

0: 22 Haziran'da Arjantin'le karşılaşacak. Ürdün ise 23 Haziran'da Cezayir'le kozlarını paylaşacak. ...2026 Dünya Kupası'nda aşırı sıcaklarla mücadele eden taraftarlar, maç bileti, uçuş ve konaklama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle de sıkıntı yaşıyor.
1: 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarıyla ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olarak dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nın düzenlendiği 16 şehirde otel fiyatları turnuva süresince astronomik artışlar gösterdi. New York, Miami, Dallas ve Los Angeles gibi şehirlerde konaklama bedellerinin ortalama %300 artış gösterdiği belirtiliyor. Bazı şehirlerde 4-5 yıldızlı otel fiyatları gecelik $500'ların üzerine çıkmış durumda. Otellerin yanı sıra ev kiralarında da yüksek artışlar gözlemleniyor. Taraftarlar ABD'nin maçlara ev sahipliği yapan 11 şehrine ulaşmak için yüksek maliyetli uçak biletleriyle de karşı karşıya kalıyor. Özellikle Dünya Kupası'na katılan ülkelerin ABD'ye uzak bir coğrafyada bulunması, uçuş sürelerini ve bilet fiyatlarını artıran önemli bir faktör olarak gözüküyor. ABD iç hatlar uçuşlarında da geçen yıla oranla %50 ila %100 arasında artış söz konusu. ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası, bilet fiyatları baz alındığındaysa taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu oluyor. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları ortalama $400 civarındayken, Katar'daysa grup maçlarının ortalama bilet fiyatı $100'ın altındaydı. Bir taraftarın grup aşamasından finale kadar sadece maç biletleri için harcayacağı tutar $7000'ın üzerine çıkabiliyor. Uçuş ve konaklama eklendiğinde ise bu tutar 2022 Katar Dünya Kupası'nın 5 katı maliyete ulaşabiliyor. Bu duruma taraftarlar bu futbolun festivali değil, zenginlerin festivali olduğu yorumunu yapıyor. Maç bileti fiyatları hakkında ABD Başkanı Donald Trump, $1000'dan fazla bilet fiyatı, ben olsam o parayı ödemezdim ifadelerini kullanmıştı.
0: Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü Dünya Kupası'na gönderdiği takım kaptanlarıyla turnuvaya damga vurdu.
2: Iğdır Futbol Kulübü'nün iki futbolcusu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacunha, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi konumundaki kura çağının Almanya karşısındaki maçında kaptanlık bandını taktı. Yaklaşık 160 bin nüfuslu Karayip ülkesi Almanya karşısında gol bulmayı başarsa da sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Iğdır ekibinin bir diğer futbolcusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın etkileyici performansıyla favorilerden İspanya'dan puan alan Yeşil Burun Adaları 0-0'lık sonuçta Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını hanesine yazdırdı. Almanya kaptanı Kimmich, İngiltere kaptanı Kane ve Kanada kaptanı Alfonso Davies'li Bayern Münih turnuvaya 3 takım kaptanı göndererek zirvede yer alırken Iğdır Futbol Kulübü de 2 kaptanıyla Paris Saint-Germain, Liverpool, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa devleri arasında yer aldı.
0: Tunus Futbol Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Dünya Kupası sonuna kadar Hervé Renard'ı getirdi.
2: Tunus Milli Takımının yeni teknik direktörü belli oldu. F grubundaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Hervé Renard'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak. Zambiya ve Fil Dişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Rona, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı. Lamouchi ise turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam olmuştu.
0: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak

0: süper hareket.
1: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
9: Geçen. Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aa Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Górnik Zabrze ile eşleşti. Polonya ekibiyle karşı karşıya gelecek sarı lacivertliler. Beşiktaş ise Midland ile kozlarını paylaşacak. Gerçekten özellikle Beşiktaş'ın biraz zor bir kura çektiğini de ifade etmek gerekiyor. Takımlarla ilgili gündem üstüne biraz konuşalım isterim. Son saatte hem milli takımımızdan hem de Dünya Kupası'ndan da bahsetme imkanı bulacağız. Çok hızlı bir şekilde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine dair konuklarımın yorumlarını alacağım. Sonrasında yine sarı lacivertlerin gündemiyle devam edeceğiz. Ve kulübün başkan vekili Barış Göktürk'ün A-Spor ekranlarında yaptığı açıklamalara da değinme imkanımız olacak. Zeki Uzundurkan, nasıl buldunuz kuralları?
2: Yani Fenerbahçe sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 3 engel var önünde. Birincisi bu en kolay engel. Polonya Ligi'ni ikinci bitirmiş Górnik. Kadro değerlerine baktım. En pahalı oyuncusu 2 milyon euro civarında. 1 milyon, 500 bin, 300 bin euro. Yani 24 milyon euroluk bir takım, yanılmıyorsam Podolski oynuyor. 37 yaşında, kadrolarında var. 9 gol atmış geçen yıl. Çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum ama yani geçen yılki Fenerbahçe'nin, şu an yani Fenerbahçe'nin hocası belli değil, transferler belli değil, belirsizlik var.
1: Podolski bırakmış.
2: Bırakmış mı?
1: 41 yaşında bu arada.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Orada en çok gol atanlarda gördüm ben.
1: İşte 9 bu, gol bu sezon biraz oynadı.
2: Evet. 9 gol atmış ama, değil mi?
1: Benim gördüğüm bu sezon golü yok. Belki bir önceki sezon.
2: Ben şeyden baktım, ilgili o şeyin istatistiklerin olduğu siteden.
1: Bakacağım.
2: Transfer sitesinden en çok gol atanlarda 9 golle onu yazmıştı. Ben oranın yalancısıyım, tamam. Yani izleyemediğim için o ligi. Şöyle yani Fenerbahçe için tabii ki çok kolay olacaktır ama Beşiktaş'ın rakibi çok dişli bir rakip. Zaten seri başıydı Midland. Türkiye'ye sık sık oyuncu geliyor bu takımdan, ki ilk gelen oyuncu da yanılmıyorsam Novak'tı. Trabzonspor'a gelmişti Rıza Çalınbay döneminde.
1: Podolski şu anda kulübün sahibi konumunda.
2: Vay be.
1: Evet.
2: O aşağıda baktın mı?
1: Gol atmamış geçen sezon.
2: 9 gol neymiş?
1: %86 ile kulübün en büyük
2: hissedarı. Kulübü de mi satın aldı?

0: durumunda evet.
1: Müthiş. Yani
0: Podolski, yani sahibi olduğu kulüpte biraz oynamış.
1: Onu da öğrendik. Evet. %86 demek kulübün sahibi demek zaten.
0: Doğru.
1: Kulübün o yüzden sahibi. Yatırım yapmış ama çok yani pahalı bir takım değil. Yani 24 milyon euro evet. görünüyor. Ama Mijlant için aynı şeyi söyleyemem Mijlant için. Aral Şimşir'i Türk takımları çok almaya çalıştı. Yanılmıyorsam geçen yıl en çok asist yapan oyunculardan biriydi Avrupa'da. 20'nin üzerinde asisti var. Golleri var. Bir dönem Trabzonspor'a çok yazıldı. Ailesi Trabzon doğumlu aile tarafından. Yani ailesi Trabzonlu olduğu için hani Trabzon yerel basında çok çıkmıştı haberler. Sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan'a sorduğumuzda Aral Şimşir'le ilgili düşünceniz ne, gündeme geliyor diye. Fatih Hocam sıcak bakmıyor demişti. Yanılmıyorsa Marsilya'ya mı gidecek? Yani şu an
0: dedikodular var ama evet. net bir şey yok.
1: Evet. İnşallah gider Beşiktaş maçından önce çünkü çok değerli bir oyuncu gördüğümüz kadarıyla. Yani ben hani Beşiktaş bu turu geçer diyemiyorum maalesef. Çünkü kuzey liglerinde daha erken hazırlık kampları başlıyor. Daha böyle fiziğe dayalı çok cesur futbol oynuyorlar. Bir de yani sonuçta bir sistemler olan takımlar. Beşiktaş zor bir kura çekti. Yani hiçbir Beşiktaşlı'nın istemeyeceği bir kura aslında. İnşallah Beşiktaş da turu geçer.
2: Hocam yani katılmamak mümkün değil. Özellikle bu ilk eleme turlarında Nordik takımları genelde hiç kimse istemez. Niye? Zaten daha erken başlıyorlar, daha hazır oluyorlar, daha organizeler bizim takımlarımıza göre. O yüzden ben mesela Gürcistan ve Azerbaycan'da görev yaptığımda onlar da o ülkeler de mesela erken başlatıyorlardı ligleri. Niye diye sormuştum. Onların genel sekreterleri bana demişti ki Kerem biz çok ön eleme oynuyoruz. Ön elemelere takımlarımızın hazır olması için de ligleri erken başlatıyoruz. Mesela ilginç bir yaklaşım. Şimdi Nordik takımı FC Midtjylland zaten hepimizin tanıdığı bir takım. Burada ben Beşiktaş'ın Önder Özen'le koyduğu futbol aklının ve teknik direktörün erken belirlenmesinin avantaj olabileceğini düşünüyorum. Bugün de kura sonrası Önder Özen A-Spor yayınına bağlandı. Sen de belki dinlemişsindir. Benim orada en çok dikkatimi çeken nokta Italiano'nun 3 tane fiziksel gelişim antrenörüyle beraber geleceği ve hatta bir tane de fiziksel gelişim konusunda akademik uzmanın kendileri tarafından ekibe dahil etmesini istediği yönünde. Yani 4 tane bu işe çok fazla kafasını yormasını istediği ekip arkadaşı istiyor Italiano. Bu mesela önemli. Neden? Çünkü fiziksel olarak çok büyük dezavantajı olacaktır Beşiktaş'ın FC Midtjylland'e karşı. Eğer bunu hızlı bir şekilde kapatırlarsa zaten bireysel kalite olarak Beşiktaş'ın daha üstün olduğunu düşünebiliriz. Yani burada sadece dediğim gibi fiziksel olarak çok yukarıya çekmesi lazım kısa vadede Beşiktaş'ın takımını. Bir de organizasyon olarak birazcık daha takım gibi oynamaya başlarlarsa ben o kadar umutsuz değilim. Umutsuz olmamanın nedeni de dediğim gibi Önder Özen ve Italiano'nun erken işbaşı yapması. Fenerbahçe tarafına gelirsek yani ben Fenerbahçe'nin turu daha rahat geçmesini bekliyorum. Çünkü her sene sıfırdan başlamaya alışmış bir Fenerbahçe var ama bu sefer birazcık daha sıfırdan başlamıyor. Çünkü çok tecrübeli bir başkanı var ve gelecek olan teknik direktör de muhtemelen Fenerbahçe'yi çok iyi bilecek bir teknik direktör olacak. Yani o yüzden ben bu hazırlık aşamasını daha kolay aşabileceğini düşünüyorum. İki takımımızın da ikinci maçları içeride. Bu da bence avantaj. Kendi saha ve seyircimiz önünde ikinci maçı oynarsak umarım benim dediğim gibi olumlu geçer süreçler.
0: Fenerbahçe'den bir şüphemiz yok. Gornik karşısında temsilcimiz muhakkak turu geçecek ve yoluna devam edecektir. Beşiktaş'ın evet zor bir kura çektiği kesin, daha ideal rakipler vardı ama iyi bir test olacak. Geçtiğimiz sezonda bu arada Midland'in UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını üçüncülükle tamamladığını da belirtmek gerekir. Hakikaten sezona özellikle lig performansıyla damga vuran bir takımdı. Sonrasında Nottingham Forest'a karşı kabul edilebilir diyebileceğimiz bir neticeyle karşı karşıya kalıp elenmişlerdi. Zeki Uzundurukan, bilmiyorum ne hissediyorsunuz? Benim içimde Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalacağına dair bir hissiyat var. hissiyat ama sadece. Kadroyu görmek gerekir, hocayı görmek gerekir. Tabii. Ama böyle muhtemel rakiplere ve yola bakınca

0: Yani çok böyle ters bir şey olmazsa bir şekilde Fenerbahçe bu sefer Şampiyonlar Ligi'ne atabilir kendini.
1: Evet, yıllardır bu hayalle yaşıyoruz. İkinci bitiren bir türlü kendini Şampiyonlar Ligi'ne evet. atamıyor. Tabii orada iyi bir hazırlık dönemi geçmiyor. Bu sezon aslında yani Avrupa, dünya baktığında Dünya Kupası'nın yerel ligleri çok etkileyeceğini düşünüyorum. Gerek sakatlıklar, gerek yorgunluk. Çünkü Dünya Kupası'nda takımlar futbol oynamıyor, savaşıyor. Ya böyle bir Dünya Kupası da görmedim. Yani bu kadar savaşın verildiği, saha içinde yürekli oyunun, ben o kuralların çok etkili olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Hakem hiç böyle gözünün yaşına bakmıyor futbolcuların, hakemler genelde. Oynatmaya çalışıyor. Ayakta kalıyor herkes. Yani keyifli maçlar izliyoruz, öyle söyleyeyim. Hani ilk maçlar tamam biraz hani kafamızda soru işareti bıraktı ama dün izlediğim maçlara baktım. Ondan önceki hep maçlarda şey yükseliyor.
0: Ya bu tempo sezona da biraz sirayet edip
1: ben
0: bazı yorgunlukları getirecek.
1: Yorgunluk olacağını düşünüyorum. Adaptasyon olacağını düşünüyorum. Sakatlıklarda, olası sakatlıkların da etkileyeceğini düşünüyorum ama hani Fenerbahçe için tabii ki o son artık baraj maçının da gelecek rakip çok önemli. Yani orada işte Gornik'i geçtin. Ondan sonra bir rakibi daha geçeceksin. O da nispeten daha kolay bir rakip. Yani Gornik'ten biraz daha zor olsa da Fenerbahçe'nin kalibresinde bir takım olmayacak. Ama sonrasındaki Fenerbahçe kalibresinde, gücünde bir takımla oynayacak. Yani orası çok önemli ama Fenerbahçe'de bir an önce hocanın açıklanıp planın, projelerin hayata geçirilmesi gerekiyordu. Burada tabii ki bu sürecin uzamasının nedeni işte Dünya Kupası'na giden oyuncular, onlarla iletişimin sağlanması, sadece şöyle bakmamak lazım. Yapılacak transferler değil. Başkan şunu söyledi Aziz Yıldırım. Bütün oyuncuları dinleyeceğiz dedi. Yani gitmek isteyen niye gitmek istiyor? Performansı düşük olan oyuncuların performansı neden düşük? Onları dinleyip hocamızla birlikte ona göre karar vereceğiz. Bu süreci o yüzden uzadığını düşünüyorum. Doğru, sağlıklı bir bakış açısı aslında. Ama Fenerbahçe'nin santrfora yapacağı transferler hem şampiyonlukta, yani lig yarışında, hem de Avrupa'da kaderini belirleyecek. Yani oraya iki oyuncu alacaklarını söylüyorlar. Birinin Vedat Muriç olacağı, artık herkes Sağır Sultan'da duydu, öyle söyleyeyim. Diğer santrfor kim olacak? Tabii Giresi mi olur, bir başkası mı olur? Hep birlikte göreceğiz. Ama ben hani senin hislerin güzel hisler. İnşallah kalır Şampiyonlar Ligi'nde, inşallah iki takımla birlikte o 8'er maçı, öncelikle o 8'er maçı, o ligi oynarız. Tadından yenmez o zaman ama tabii ki lige de geçen yıl Galatasaray'ın unutmayalım nasıl yıprandığını. İşte niye geçen yıl Galatasaray bu kadar puan kaybetti, bu kadar yenildi denildi. Çünkü 12 maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Nereden baksan Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın bir maç bizim ligimizdeki 2,5-3 maça denk geliyor. Zorluk derecesi bir yıpranma olarak. O yüzden öyle baktığında da Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı kafasına koyuyorsa, ona göre gerçekten bol alternatifli kadro kurması lazım. Bol alternatifli derken işe yarayacak oyuncular. Yani aidiyet duygusu olan oyuncular. Evet. Transfer
0: konuşacağız Galatasaray'a dair de uzun uzun ama Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün açıklamaları var. Sarı Lacivertli Kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini Göktürk Aspor'a değerlendirdi.
2: Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur. Ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve İnşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki. Turu geçeceğiz. Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye

0: Çift operasyonun takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. Hı hı. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz'da olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribününün de inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamlı planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
1: Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiple ilgili biraz konuştuk. Teknik direktör konusunun çözüme kavuşması için uğraşıyor Sarı Lacivertli camia. Barış Göktürk'ün açıklaması bu yönde ve transferlerin de 22 Temmuz'a kadar büyük ölçüde noktalanacağını dile getirdi Fenerbahçe Başkan Vekili. Az sonra Zeki Uzundurkan'a da döneceğim ama bu teknik direktör meselesinin uzaması biraz kafa karıştırdı mı? Ne dersiniz? Çünkü bir beklenti vardı. Kimin olacağına dair Aykut Kocaman ama hala süreç devam ediyor.
2: Kerem biraz önce söyledin ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının için biraz daha iyimserim. Evet. İlginç bir hissiyat var içimde.
1: Hissiyat var evet.
2: Aslında onun nedeni bu teknik direktör seçiminin gecikmesi diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe geçen sezon sonuna kadar kovaladı Galatasaray'ı ki Galatasaray tarihinin en iyi kadrolarından birine sahipti. Ve güçlü bir orta sahası var. Yani eksikleri çok net. Forvet, santrofor eksikliği var. Stoper'de eksiklikleri var. Yani bu şunu bence beraberinde getiriyor. Çok tecrübeli bir başkan tekrardan rekor oyuyla seçildi. Oğuz Çetin açıklanmasa bile futbol aklı olaraktan çalıştığı yani sosyal medyada ve spor medyasında konuşuluyor. Yani bu ne demek? Tecrübeli bir başkan, tecrübeli bir ekip. Şu anda çalışıyor zaten. Ve teknik direktör konusu da hızlı bir şekilde çözülecek. Yani aslında kim olacağı da belli. Yani Aykut Kocaman'ın olma ihtimalini ben %99 görüyorum. Hani %1'i de sizin de söylediğiniz gibi şimdiye kadar neden açıklanmadı? Hani %1 öyle bir nokta bırakıyorum ama yani bu puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimizde bütün yollar Aykut Kocaman'a çıkıyor. Neden? Çünkü Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor. Oğuz Hoca ile beraber geçmişleri var. Aziz Yıldırım'la beraber geçmişleri var. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe için çok önemli bir değer. Ve şu anda bence hazır Fenerbahçe için. O nedenle teknik direktör de açıklandıktan sonra zaten yapılacak şeyler de belirlenmiş durumda. Çok sıkıntılı görmüyorum bu süreci Fenerbahçe için ben. Daha da iyi olacaktır diye de düşünüyorum. Rakip de bence yani istenilen rakiplerden bir tanesi. Biraz önce Zeki Uzundurukhan da söyledi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri işte playoff'a kalırsa birazcık daha tabii zorlaşacak. Şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsanız ve eğer şampiyon değilseniz o ülkede kolay değil bir kere. Hı hı. Çünkü şampiyonluk yolu şampiyonlar arasında oynanan yol. O nedenle Galatasaray şampiyon olduğunda Şampiyonlar Ligi'ne katılması nispeten daha kolay. Çünkü işte FC Midtjylland'de veya Young Boys'la oynuyor.
1: Ama Young Boys iyi bir örnek oldu.
2: Young Boys'la ama yani eleyebilmesi daha muhtemel takımlarla oynuyor. Ama
1: yani şimdi en garantisi şu an direkt gidebiliyor tabii ki şampiyon olan takımlar.
2: Ama direkt gitmek şimdi evet. lig yolundan geldiğiniz zaman bu sefer şimdi Fenerbahçe kimlere elendi diye bakalım. Şimdi Benfica'ya elendi. Lille'ye elendi. Daha önce Dinamo Kiev'e elendi. Yani şimdi bunlar hakikaten çok önemli takımlar.
1: Çok özür diliyorum. Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi ya da muhtemel rakibi de diyebiliriz, belli oldu.

0: Sarajevo-Inter-Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek turuncu lacivertli ekibimiz. Bosna Hersek temsilcisi biliyorsunuz Sarajevo, Inter-Turku ise Finlandiya Ligi'nde mücadele ediyor. Ya Bosna deplasmanı görünüyor Başakşehir'e ya da Finlandiya. Bakalım göreceğiz. Finlandiya'da tabii sezonun biraz daha erken açılması muhtemel. Yine de kontrol etmekte fayda görüyorum. Fena bir kura değil. Yani Başakşehir'in her türlü favori olacağı bir kura. Ama oyun da sahada kazanılıyor tabii.
1: Tabii ben çok iyi bir kura çektiğini düşünüyorum Başakşehir'in. Çünkü hakikaten ilginç takımlar
0: var. Finlandiya Ligi de devam ediyor bu arada şu anda. Ona da baktım. Inter Turku da ligde lider durumda. Ligde devam
1: ediyor. Evet yani ilginç takımlar vardı. Bence yine de Başakşehir için iyi bir kura. Çünkü Nuri Şahin'le beraber iyi bir ivme yakaladılar. Kolay değil bence 5. olup Avrupa'ya gitmek. O nedenle daha nispeten hazır bir takımdan bahsediyoruz. Gerekli takviyeleri de yapacaklarını düşünüyorum. O nedenle Başakşehir için çok iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Tekrardan Şampiyonlar Ligi yönelmesine dönersek dediğim gibi yani ligde ikinci olaraktan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay değil. Çünkü Portekiz, Fransa veya daha o seviyelerde bir takım elemeniz gerekiyor. Ama bu sefer ilk defa seninle ben de aynı fikirdeyim. Sanki biraz daha oturmuş bir kadrosu olduğu için Fenerbahçe'nin daha avantajlı gibi gözüküyor. Yeter ki Aziz Yıldırım ve yeni teknik direktörle beraber doğru transferler yapılsın ve düğmeye basılsın.
2: Ya, ben burada tabii ki Fenerbahçe'nin öncelikle hedefi Aziz Yıldırım'da söylediği gibi yani 120. kuruluş yıl dönümümüzde şampiyon olmaya mecburuz. Destansı bir şampiyonluk yaşayacağız. Yani Avrupa'dan ziyade lig şampiyonluğu camiayı harekete geçirecek, coşturacak bir durum. Yani Şampiyonlar Ligi elbette ki önemli ama oradaki yıpranmayı da mutlaka düşünmek lazım. İşte geçen yıl Galatasaray'ın yaşadığı gibi tabii para olarak Galatasaray 67 milyon euro para kazandı Şampiyonlar Ligi'nden totalde baktığında tüm gelirlerine. Büyük para ama dediğim gibi Galatasaray artık oynaya oynaya orada tecrübe kazandı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne tamam katılmak çok güzel, katılım payı olarak bu 25 milyon euroyu almak güzel ama o 8 maç ilk etapta takımı çok yıpratır. Ama Fenerbahçe'nin de bence şampiyonluktan daha önemli hedefinin Avrupa olması gerektiğini düşünüyorum ama yönetim ve camia şu anda öyle düşünmüyor.
0: Başakşehir'in kurasını nasıl buldunuz?
2: Başakşehir'den ben Konferans Ligi'nde bu kurayı bırak yarı final, final bekliyorum. Yani Başakşehir bunu başaracak güçte. Geçen yıl ligin son 10 haftasına baktığımızda en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Süper golcüsü var. Savunması oturmuş. 2-3 transferle birlikte ben Başakşehir'in bu sezon ligde de şampiyonluğu oynayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Başakşehir'i öyle yabana atmayalım. Avrupa'da geçen yıl Samsunspor'un o müthiş futbolla elde ettiği başarıların üzerinde bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Yani bu Turku'da çıksa, Sarajevo'da çıksa çok rahat bir şekilde Başakşehir o iki hangisi çıkarsa çıksın çok rahat o engeli geçer Başakşehir.
0: Başakşehir'e de Konferans Ligi'ne katılacağı, kalacağı yönünde güvenimizin tam olduğunu ifade edelim. Aykut Kocaman konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya teknik direktör meselesi eğer hoca Aykut Kocaman'sa neden açıklanmıyor?
2: Ya bu devlet sırrı değil, demek ki başka bir şey var. Yani bu kadar hani sonunda Aykut Kocaman açıklanmazsa bütün medya, hepimiz uzun atlama oynayıp kendimizi kötü hissedeceğiz. Niye? İşte %99 bugün açıklanır. Hoca Aykut Kocaman, ekibi şu, bu, hepimiz dedik yani. Demeyen yok. Ama çıkıp da birisi derse ki ya ben zaten olmayacağını, öyle diyenler de çıkıyor. Söyler, ben zaten biliyordum diyenler de oluyor biliyorsun bu işte. Ben onlardan biri değilim. Ben hemen öz eleştirimi yaparım. Derim ki ya biz hani gazetede yazdık bu kadar, burada söyledik. Yazılarımızda yazdık. Yani niye bilemedik diye içimi yer. Çok üzülürüm. Ama dediğim gibi bu bir sır değil. Neyi bekliyorlar? Çünkü Fenerbahçe'nin acilen operasyonlara başlaması lazım. İşte bugün Barış Göktürk'ün yöneticinin söylediği 20 Haziran'da transfer dönemi başlıyor. Tamam, imzalar o zaman başlıyor. Transfer dönemi Fenerbahçe'de büyük takımlarda hiç bitmez. Yani Fenerbahçe'nin bir taraftan transfer çalışmaları zaten devam ediyor. 20 Haziran'da oturursun masaya imzalarsın. Onun dışında şu anda Trabzonspor'un yaptığı gibi protokollerini yaparsın. İmzanı da attırırsın. O bir şey değil. Federasyona bildirme.

0: yönetimi. Biz süreci bu yüzden bu kadar uzattık, bu yüzden beklemek zorundaydık. İşte yani Galatasaray cephesine baktığında mesela, oraya geldiğimizde konuşuruz. Hani niye transferler falan derken, harcama limitlerini bekliyoruz dedi başkan. İki yıldır işte bana UEFA'dan tebrik yazısı geliyor birebir uyduğum için. Belki Fenerbahçe'de de böyle prosedürler olabilir. Harcama limitlerini görmek istiyor olabilirler. Yani buradan konuşmak gerçekten çok kolay, yorum yapmak kolay ama dediğim gibi mutlaka altını doldururlar. Yoksa Başkan Aziz Yıldırım bizden kat be kat tecrübeli. Yoksa yani her şey atama yapılacak. Aykut Kocaman kapıda bekliyor. Başkan da şunu mu diyor yani? Ya biz bekleyelim biraz daha, açıklamayalım. Medya biraz daha oyalansın. Öyle değildir yani. Mutlaka bunun bir prosedürü, bir işleyişi vardır. Zamanı gelince açıklayacaklar. Ama bilinmezlik, yani süreç uzadıkça bilgi kirliliği de ortaya çıkmaya başlayacak. İşte bugün Aykut Kocaman diyenler yarın öbür gün ya Aykut Kocaman değil işte şimdi Avrupa'da gerçi çıkmıyor Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgili haberler. Yarın öbür gün La Gazette Della Sport derse ki Fenerbahçe Conte ile anlaşıyor. Herkes manşet yapar. Yani çünkü oralarda da biliyorsun asparagas işte teyide muhtaç haberler çok yapılıyor. Mutlaka bir gün yapılır süreç uzayınca. O anlamda Fenerbahçe kulübü zor durumda kalmasın. Yoksa şu anda bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası her şeyin önüne geçti. Bunu kabul edelim. Çünkü çok insanlar, sokaktaki insan transferden ziyade maçlarla çok haşır neşir oluyor, oyalanıyor. Çok da güzel maçlar var. O yüzden Fenerbahçe için bir şans aslında Dünya Kupası da şu anda.
1: Gündem değişti.
0: Tabii değişiyor yani hepimiz için. Televizyonu açınca ne yapıyoruz? Ha, maç var izleyelim. Evet. Uykusuz kalıyoruz bu arada tabii. Bu da sıkıntı.
2: Yapacak bir şey yok. Bu konuya bir şey daha ekleyebilir miyim?
1: Tabii ki lütfen.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ı açıklamadığı her gün ve ertesi gün bence Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Neden? Çünkü süreç azalıyor. Yani Fenerbahçe'nin sezonu erken açması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu. Bu ne demek? Zaman kaybettiğiniz anda sizin zaten çok daha iyi Fenerbahçe dinamiklerine sahip olan veya bilen bir hocaya ihtiyacınız var. O nedenle ben sürecin uzamasının Aykut Kocaman'ın lehine olduğunu düşünüyorum. Ki zaten yani seçimin de Aykut Kocaman'ın olması gerektiğini düşünüyorum ve %99'da öyle olacaktır.
0: Peki burada tabii ki güzel, hani Fenerbahçe yönetimi belki şuradan rahat olabilir. Açıklamıyorlar ama el altından perde arkasında çalışmalarını yürütüyor olabilirler. Transferdi, takımın dizaynıydı, sevk ve idaresiydi, teknik heyet kadrosunun kurulumuydu. Bunlar yapılıyorsa zaten sıkıntı yok ama bunlar da bekletiliyorsa sıkıntı olur. Çünkü hani panik transferi gibi, panik bir şekilde süreç kısaldı. Aykut Hoca gel, işte yardımcılarını belirle. Biliyorsun bu süreçte işte yardımcı olarak düşündüğün spor adamları da futbol adamları da transfer olabiliyorlar. Onu da düşünmek lazım. Mesela Trabzonspor'da çok başarılı olan Eyüp Saka biliyorsun. Gençler Dünya Gençlik Ligi'nde Barcelona derken geçen yıl PAF Ligi'nde şampiyon oldu. Çok başarılı bir teknik direktör. Şimdi büyük takımlardan teklifler geliyor herhalde. Ayrılmayı düşünüyor gibi bir takım şeyler var ama Trabzonspor için gerçekten çok başarılı bir teknik adam, genç bir teknik adam. Hani öyle gidenler de oluyor. Aykut Hoca'nın eğer öyleyse ekibini kurmuş olması lazım. Tabii biz burada şimdi
1: ama mesela
0: Kerem ekipte, soruyu soruyor.
1: Ekipte yer alacağı düşünülen isimler de başka noktalara yönelebiliyorlar. Misal Selçuk Şahin, Batman tamam. Petrolspor'un teknik direktörü oldu.
0: Tamam işte mesela. onu diyorum.
1: Evet.
0: Şimdi süre işte ne bileyim Dirk Kuyt geçenlerde gelmiş galiba İstanbul'a. Görüşmüş yönetimle. Tabii o da planlanan ekipte vardı. Belki futbolcu izleme konusunda, belki Hollanda liglerini tarayacak. Belki bir başka görev verdiler, bilemiyoruz. Ama süreç uzadıkça gerçekten hem Aykut Koca da zor durumda kalıyor. Medyonun da zor durumda kalıyor. Hocayı gören sokakta şunu soruyorlar herhalde. Niye açıklamıyorlar hocam? Ya o da birebir sorularla muhatap olduğunda cevap vermekte zorlanır. Çünkü belli ki yönetim bu konuda kimse dışarıya bilgi sızdırmayacak demiştir. Eğer Aziz Yıldırım yönetimi olmasaydı, başka bir yönetim olsaydı
2: en önemli nokta bu.
0: Çoktan bilgi sızmıştı zaten.
2: En önemli nokta o.
0: Aspor

0: abi de çıkmıştı. Şeyini A'dan Z'ye büyüteç altına almıştı Fenerbahçe'nin bütün Erdem Akbaş, bütün Fenerbahçe'deki işleyişi, ama hiç kimseye bilgi vermiyorlar. Bu da Aziz Yıldırım'dan kaynaklanıyor bence.
1: Aynen. Aziz Yıldırım olmasaydı çok daha farklı şeyler konuşulurdu. Şu an bence Fenerbahçeliler özellikle tarihi oy alan başkanlarının arkasında duruyorlar. Tabii. Ve camia da duruyor açıkçası.
2: Çünkü... Ama zamanın da devam ediyor olması biraz böyle taraftarları, belki Aziz Bey'e oy veren kongre üyelerini homurdanmaya da itebilir. Öyle bir durumda söz konusudur.
1: Katılıyorum ama dediğin, sen hani yayına girerken ne dedin? Bu sezon ilk defa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalini hissediyorum dedin.
2: Hissediyorum.
1: Neden öyle hissediyorsun? Çünkü takım aslında bayağı organize. Yani şuradan 10 yaşındaki bir çocuğu çağırsak Fenerbahçe maçlarını takip ediyorsa transfer listesini yani %80 verir. İki tane stoper, iki tane forvet, işte kimler gidecek, kim yani o yüzden ben bunun avantajını efsane başkanın geri dönmesiyle beraber, yani çok inanılmaz bir oy aldı Aziz Yıldırım. Yani evet, hiç kimsenin beklemediği kadar fazla oy aldı. Ve ben bunu doğru bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'la olan ilişkisinin çok farklı bir seviyede olduğunu düşünüyorum. O yüzden işte sen beni geç aradın, benim ismim yıprandı. Bu tip polemiklere Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın gireceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Ben şöyle bir oluşum bekliyorum. Bu da olabilir, olasılıklar dahilinde. Çünkü Aziz Yıldırım'ın yani söylediğinden bir yıllık göreve geliyor. Ben mecburen geldim. Fenerbahçe'nin çocukları ağlamayacak ben geldiğim için ve Fenerbahçe'yi ben şampiyon yapmaya geldim. Bunu üstüne basa basa söyledi. Ve yani bir teknik direktörü var. Tottenham hariç gittiği her takımda. Orada çünkü kendi takımını kuramamıştı. Conte gittiği her takımı şampiyon yaptı. 4-5 takıma gitti. İlk yılında şampiyon yaptı. Conte teknik direktör, Aykut Kocaman sportif direktör. Böyle bir düşünce de olabilir. Bilemiyoruz tabii ama Aziz Yıldırım'ın hani Conte'ye olan bir ilgisinin, daha önce öyle bir ilgisinin olduğu söylenmişti. Yani böyle bir oluşum da olabilir. Olursa da Fenerbahçe için çok güçlü bir teknik kadro olur diye düşünüyorum. Tabii burada transfer bütçesi önemli, transferler önemli. Transferlerin yapılmayışı, şu ana kadar yönetim mesela o rüzgar arkasını alıp işte bu kadar oy alıp taraftara, camiaya teşekkür etmek için gövdeli bir transfer açıklayabilirdi. Onu da açıklamadı. Yani burada bir yabancı teknik direktör olursa, ki yani Conte gibi bir teknik direktör olursa, kimse hayır demez. Aksine camia kenetlenir, daha da coşar. Ama Aykut Kocaman da daha önce sportif direktörlük yaptı galiba. Daum zamanında yaptı değil mi? Ama başarısız oldular o dönemde. Yani Aykut Kocaman hani sportif direktör olarak çok bir başarılı olamadı. Yani sportif direktörlük makamı garip bir makam zaten. Yani öyle bir şey ki bizim Türk futbolunda öyle bir şey yok. Başkanlar transferleri yapıyor. Scout ekibi liste getiriyor. Ama genelde menajerler ve başkanlar üzerinden transferler yürüyor. Sportif direktör sadece görüşmeye gidiyor. Yanına tercümanlı, işte kim varsa o karşı tarafın menajeriyle oturup konuşup teklif iletiyor. Yani sportif direktörlük sırf bu olmamalı. Ve bugüne kadar hiçbir takımda da tutmadı. Yani vaktiyle Trabzonspor denedi. Ya bu konuda en başarılısı Galatasaray. Çok güçlü, potansiyelli. Uluslararası bir menajerle, George Cardi gibi bir menajer ya da başka menajerlerle, bu işin pir olan menajerlerle çalışıp iyi transferler yapıyorlar. Yani ben hani Aykut Kocaman sportif direktör olup bir yabancı teknik direktör, ki o Hakan Safi diğer başkan adayı biz anlaştık demişti. Yani oradan belki güç birliği, çünkü Aziz Başkan Hakan Safi'yi de davet etti. Yani gelsin birlikte oturalım, konuşalım, güç birliği yapalım. Belki Hakan Safi gidecek, diyecek ki işte böyle böyle elimde şeyler var, İşte şartları bu, İsterseniz hemen ben bir telefon açayım, gelsin diyecek durum da olabilir. Bilemiyorum yani, gerçekten burada beyin jimnastiği yapıyoruz ama Conte'nin kimse hayır demez. Yani Türkiye'ye gelirse de hani Mourinho'nun önünde performans sergiler ya da Jesus'un önünde de performans sergileyebilir ama tabi burada transfer bütçesi de önemli.
2: Yani Mourinho'nun önünde zaten herhangi biri de performans
0: sergiler. Ama Real Madrid'e gitti. Evet, çakır çakır

0: transferler de yapıyor.
1: 3 senelik anlaşma yapmış bir de.
2: Sene 3. olur. Sonraki 2 senenin tazminatını alır. Kenara çekilir.
1: Şöyle ilginç bir benzetme yapayım. Şimdi Zeki Uzundar'ı dinlerken şu aklıma geldi. Şimdi Fenerbahçe seçimi önemli bir seçimdi. Ve iki tane önemli aday vardı. Bir tanesi Aziz Yıldırım. Hı. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için. Geçmişi olan bir isim. Geçmişinde çok doğru projeler yapmış. Çok yanlış projeler de yapmış. Çok doğrular da yapmış. Çok yanlışlar da yapmış bir isim. Karşısında kim vardı? Hakan Safi. Daha enerjik, daha değişik fikirleri olan. Yani iki tarafın yoğurt yiyişi birbirinden çok farklı olan iki aday yarıştı.
2: Aşırı vaatleri
1: vardı. Aşırı vaatleri vardı. Evet. Şimdi ne yaptı Fenerbahçe Kongresi? Aziz Yıldırım'a tarihi bir oy verdi. Şimdi aynı aslında şeyi teknik direktör seçimine döndürürsek, yani bir metafor kullanırsak, aslında teknik direktör konusundaki seçimde de Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ı simgeliyor bence. Conte'de Hakan Safi'yi simgeliyor. Aykut Kocaman'ın da çok önemli başarıları var. Çok yanlış yaptığı konular da var. Ama öbür taraftan çok vizyoner Conte. Gittiği her takımı evet şampiyon yaptı Tottenham dışında. Ama şu an Fenerbahçe'nin başına 3 senelik 5 senelik ben vizyon koyaraktan geliyorum diyen bir yönetim yok.
0: Yok evet.
1: O nedenle bence burada dediğim gibi Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ı temsil ediyor. Conte veya başka teknik direktörler Hakan Safi'yi temsil ediyor. O yüzden zaman da geçiyor. O nedenle Aykut Kocaman sanki tek doğru olacak olarak kalacak diye düşünüyorum.
0: Şöyle soru işaretli olabilir. Aykut Kocaman'ı tanıdığım kadarıyla hani şampiyon olmaya mecburuz. Bir yılda şampiyonluğun garantisini veriyor musun? Aykut Kocaman idealist bir teknik direktör olduğu için bunu kimse veremez, ben de veremem diyecektir. Yani tabii ki şampiyon olmak isteyecek ama 4-5 takım Başakşehir'de eklersen önümüzdeki yıl 5 takım şampiyonluğa oynayacak belki. Bir takım şampiyon oluyor her sene. Yani orada hayal kırıklığı yaratmamak ya da camiaya hayal kırıklığı yaratmamak, işte işi şansa bırakmamak için belki süreci uzatıyorlar. Acaba hangisi daha iyi? Belki de Aykut Kocaman şunu da söylüyor olabilir. Tamam, teşekkür ederim. Beni layık gördünüz ama iyi araştırdınız mı? İyi düşündünüz mü? Düşünün. Ben zaten hazırım. Belki daha iyisini bulacaksınız benden daha iyisini. Çünkü iyi bir Fenerbahçeli o da. Yani Aykut Kocaman da çok iyi bir Fenerbahçeli. Aziz Yıldırım kadar Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını ister. Hani ben zaten buradayım ama acele etmeyin. Bakın, edin. Sonuçta dönüp dolaşıp hani ben de karar kılırsanız ben hazırım diyebilir.
2: Bir virgül koyacağız çünkü Erdem Akbaş şu an bizimle beraber haber merkezimizde Fenerbahçe'de ne oluyor ne bitiyor aktaracak. Erdem hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kerem Can Bulat, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Erdem, tabii ki gözümüz özellikle teknik direktör meselesinde ama öncesinde kura çekimi Gornik'le eşleşilmiş olması camiada nasıl bir yankı uyandırdı? Bununla ilgili ilk gözlemine başlayalım. Sorularım olacak.
3: Elbette Kerem. Yani İskoçya'ya gitmektense Polonya'da oynamanın çok daha iyi karşılandığını söyleyebilirim. Barış Göktürk'ün de açıklamaları oldu Sayın Başkan Vekili. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok. Ama Fenerbahçe'nin seviyesini, kadro kalitesini düşündüğümüz zaman bu turu geçebilecek oyuncu grubuna şu an itibariyle de sahip. Elbette transfer döneminin içerisindeyiz. Teknik direktör açıklanmadı ama kısa süre içerisinde açıklanacağını biliyorum ben de. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir üst sıra yükselebilecek kaliteye sahip, her şeyden ziyade bu sezonki temel hedeflerden bir tanesi. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin en temel hedeflerinden bir tanesi bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Yani şampiyonluk Fenerbahçe'nin temel hedefi, bu kadar yıllık hasreti sonlandırmak istiyor Sayın Başkan ve yönetim kurulu. Bu sebeple aday olduğunu da zaten ifade etti Aziz Yıldırım. Ama Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe için bence mecburiyet. Yani rakamsal olarak zaten rakibinizle yarışabilme adına Şampiyonlar Ligi'ne ayak basması gerekiyor Fenerbahçe'nin. O ek gelirlere sahip olması gerekiyor. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi'ne odaklı bir yönetim anlayışı var ki transferleri de zaten 21-22 Temmuz'a kadar yetiştireceklerini ifade etti Başkan Vekili Barış Göktürk. Zaten seçim döneminde Sayın Aziz Yıldırım'ın bu maça en hazır şekilde çıkacağını ifade etmişti Sayın Aziz Yıldırım ve bu yönde de çalışmalar devam edecek. Önce teknik direktörü tabii bekleyeceğiz burada. Şunu söylemem gerekiyor.

0: Kerem, biz de tabii ki habercilik olarak bir şeylerin peşine düşüyoruz ve bir an önce verdiğimiz haberlerin doğrulanmasını ve açıklanmasını istiyoruz. Buna hiçbir şüphe yok. Aykut Kocaman ismini seçimden önce ben Mayıs ayında dillendirmiştim ve bir numara teknik direktör adayının Aykut Kocaman olacağını söylemiştim. Devamında da seçimden sonra Aykut Kocaman'ın açıklanacağını da ifade etti ve bunun üzerinde durdum. Ben de çok istiyorum artık haberin en azından resmi kanallarla teyitlenmesini. Ama şuna gelelim ki Fenerbahçe'de bir akış var. Bu akışı da anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Yönetim kurulu toplantısı, yani görev dağılımının yapılması beklendi önce. Ardından yönetim kurulu toplantısının yapılması beklendi ki yapıldı pazartesi günü. Şu an ne bekleniyor? Birazdan ben onu anlatacağım. Şu an hangi süreç geçiliyor? Onu detaylandıracağım. Ama aşama aşama gidiliyor. Aşama aşama gidilen noktada sırada ne var? Teknik direktör açıklaması var. Ondan sonra ne gelecek? Transferler gelecek. Bu şekilde kuraya kısa değindim ama memnuniyetle karşılanan bir kura olduğunu söyleyebilirim.
1: Erdem, Aykut Kocaman'ı hala bekliyoruz. Yani onunla ilgili zaten çok şüpheci bir yaklaşımımız yok. Aykut Hoca da bunun açıklanmasını bekliyor olabilir ama eğer bu açıklama yapılacaksa bir yandan da hoca sence perde arkasında transfer için takımın eksiklerini giderebilmek, güçlü yerlerini daha net tespit edebilmek adına çalışıyor mudur?
0: Kerem, şunu söyleyeyim. Sayın Aykut Kocaman iki stoper, iki forvet sağ kanat alınması yönünde zaten bir rapor vermişti. Sayın Aziz Yıldırım'ın da futbol takımına ihtiyaçlarına dair planlaması bu yönde. Oğuz Çetin'in de bu yönde. Ben bunu daha önce yayınlarımda söyledim. Aykut Kocaman cephesine dair evet istihbaratlarım var. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe futbol takımına dair neleri hayal ettiği, neleri düşündüğüne dair istihbaratlarım var. Ve aynı zamanda Aziz Yıldırım kanadına dair de Sayın Başkan'ın da ne düşündüğüne dair seçimden önce bazı istihbaratlarımız vardı. Ve ben bunları bir kağıda döktüğümde iki ismin futbol A takımına dair düşüncelerinin birebir aynı olduğunu gördüm. Yani mevcut paralellikte ilerleyen bir düşünce yapısı var ki o yüzden zaten birlikte çalışmak istiyor bu iki isim. Geldiğimiz noktada da Aykut Kocaman'ın transferlere dair, takımın ihtiyaçlarına dair planlaması zaten bir süredir hazır. Yeni değil. Hatta şunu ekleyeceğim ben. Kamp programı, antrenman programı, bunların hepsi Aykut Kocaman tarafından hazırlanmış durumda. Süreç içerisinde Oğuz Çetin'le de irtibatları elbette olmuştur. Ama Aykut Kocaman'ın Topuk Yaylası'nda bir kamp mı yapılacak? Yurt dışı kampında hangi yüklemeler yapılacak? Hangi oyunculara hangi özel antrenman uygulanacak? Bunların hepsi tüm çalışmaları hazır bir şekilde bekliyor. Çok kısa süre önce konuşma fırsatı buldum yakın bir çevresiyle. Aykut Kocaman hazır bir şekilde Fenerbahçe'yi bekliyor. Tüm hazırlıklarını tamamladı. Artık buradaki durum resmi siteden yapılacak bir açıklamaya bakıyor. Aykut Kocaman açıklama yapıldıktan hemen ertesi gün Samandıra'da çalışmalarına başlayabilecek hazırlıkta.
1: Erdem, son bir sorum olacak. Sonrasında Zeki Uzundurukan ve Burçin Keskin eğer bir soru yöneltmek isterlerse vaktimiz de şimdilik var gibi görünüyor. Onlar da tabii ki sorabilir ama Fenerbahçe'de transfere dair bir şey söyleyebiliyor musun? Madem kulüp artık belli bir çerçevede başkan muhtemel hoca ki ciddi anlamda muhtemel hoca bir fikir birliğinden bahsediyorsun. Bu kulübün yapısını zaten temsil ediyor. Beklemeli miyiz transferde hızlı bir hamle?
0: Forvet ve stopere hızlı hamleler bekliyorum ben ki Vedat Muriç Aykut Kocaman'dan sonra açıklanacak ikinci isim olacak demiştim. Evet. Bunu tekrar ediyorum. Vedat Muriç Aykut Kocaman'dan sonra açıklanacak ikinci isim olacak. Ciresi ile alakalı birazcık daha beklemesi gerekecek Fenerbahçelilerin. Orada bir pazarlık payı bırakmak istiyor Sayın Aziz Yıldırım ki bu da çok doğaldır. Transfer dönemini hızlı oldu bittiye getirmek istemiyor anladığım kadarıyla, en azından Ciresi konusunda birazcık daha pazarlığa zaman bırakılacak gibi. Stoper noktasında Nathan Ake ve Malangsar var. Malangsar'la alakalı bugün Fransa'da bazı kaynaklara sorma imkanı buldum. Oyuncunun Fransa'dan aldığı maaşı söyleyeceğim öncelikle. Buraya sıcak bakar mı? Bunu soru olarak ben bırakacağım. 1,5 milyon euro alıyor. Fransa'da Malanksar, Lens kulübünden, Fenerbahçe'den istediği rakam ise, rakamı ben telaffuz etmeyeyim, Google'dan bakabilirler. Milan Škriniar'ın Fenerbahçe'den kazandığı maaşa çok yakın bir ücret. Bunu bekliyor. Bu sebeple bu karşılanırsa Türkiye'ye gelmeye zaten sıcak Malanksar. Bir opsiyon durumu var. O opsiyonu kullanmayacak gibi gözüküyor Lens kulübü. Kullanmazsa zaten bonservisi elinde bir oyuncu.

0: Bunu da belirtelim. O opsiyonu kullanmadı an itibariyle bildiğim kadarıyla. Ve böyle bir durum var. Malaksar'la alakalı Fenerbahçe'nin bir girişimi, bir teması var ki bu temas, hatırlatalım, bir önceki yönetimde başlayan bir temastı. Malaksar'la alakalı teması Fenerbahçe'nin bir önceki yönetiminde başlatmıştı. Devam eden bir süreç var burada. Benim transferden önce de değinmek istediğim bir konu var Kerem, sonra sana bırakacağım.
1: Lütfen.
0: Aykut Kocaman kısmında değinmediğim, yani atladığım bir bölüm var. Şimdi hazırlıklarından bahsettik Sayın Aykut Kocaman'ın. Teknik ekibini büyük oranda netleştirdi Aykut Kocaman. Benim ulaşabildiğim isimleri paylaşacağım. Turgay Altay yardımcı antrenör. Dün İstanbul'a geldi. Ben de dün bu istihbarata ulaşmıştım. Dirk Kuyt'in İstanbul'a geldiği istihbaratına, fakat teyitleyememiştim. Dirk Kuyt teknik ekipte yer alacak. Yardımcı antrenör olarak. Murat Öztürk kaleci antrenörü. Barış Karakoç maç ve performans analisti. Alper Aşçı da atletik performans uzmanı olarak Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alıyor. Yani hazırlığını tamamlamış bir teknik direktör ve ekibi var. Tabii bu isimlerin dışında birkaç isim daha olacak. Yaklaşık 15 kişiyi bulan bir ekibi olacağı söyleniyor Aykut Kocaman'ın. Onları da ulaşırsak elbette paylaşırız. Göreve hazır bir teknik direktör var. Transfer çalışmalarını belli aşamaya getirmiş, hatta forvet transferini bitirmiş bir yönetim var. Fenerbahçe artık neyi bekliyor? Zamanı bekliyor. O zaman da ne zaman? 22 Haziran pazartesi günü sezonu açmayı bekliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bence en azından son yılları oranla Fenerbahçe bu sezona çok daha hazır bir şekilde girecek Kerem.
1: Erdem, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Biz sohbetimize devam edelim. Aykut Kocaman'ın ekibinin artık netleştiğini de Erdem söyledi. Burada bazı soru işaretleri vardı ama bunlar giderilmiş durumda sevgili seyirciler. Ekip hazır. Seki Uzundurukan. Yani artık şimdi sadece daha, açıklamayı
2: bir
1: bekliyoruz.
2: Bir daha Fenerbahçe kulübü biliyorsun ekip açıklayınca hemen siteden tepki gösteriyorlar. Değil, yalan. Kanuni haklarımızı kullanırız. Yani şimdi tabii bunlar olacak Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Bu konuda biraz hoşgörülü olması lazım. Çünkü medyanın işi haber vermek. Süreç uzayınca bunlar çıkacak. Erdem Akbaş da gazetecilik yapmış. Aykut Hocaman'ın ekibini tek tek açıkladı. Burada hani belli ki Aykut Kocaman şu anda çalışıyor. Resmi olarak açıklanmasa da Fenerbahçe'de işleyiş sürüyor. İşte Aykut Kocaman listeyi vermiştir. Az önce söylediği gibi iki stoper, işte Malaksar'la Ake, onun isimlerini vermiş ve yaklaşık 20 gündür sürekli çıkan isimler zaten. Onlardan biri ya da ikisi de alınacak. Belki bilmiyorum. Girassi konusunda Niko Kovac'ın açıklamaları vardı. Ben geldikten sonra Girassi sayesinde Bundesliga'da ikinci olduk. Bırakılmasını kesinlikle düşünmüyorum. Hatta Girassi'yi daha da verimli hale getirecek bir 10 numara transferi istiyorum demişti. Belki taktik gereği böyle konuşuyor olabilirler. Birebir değil, Alman basında çıkan haberlerden bahsediyorum. Belki daha fazla paraya satmak istiyorlar. Maliyetli bir oyuncu. 50-60 milyon euroyu bulacak bir transfer. Öyle görünüyor. Kolay kolay bırakmazlar çünkü. Vedat Muriç tamam. Ama ikinci santrafor Girassi mi olur, bir başkası mı olur bilmiyorum. Stoper konusu da tamam. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar önem verdiklerini söyledi Erdem Akbaş. Bana göre de doğrusu bu. Ama şunu da unutmasınlar. Şampiyonlar Ligi yıpratıcı bir lig. Avrupa Ligi gibi değil. Ona göre Fenerbahçe'nin gövdeli transferler yapması lazım. Çünkü 120. yılında lig şampiyonluğu istiyorlar. Galatasaray omurgayı koruyor. Rakibine de bakmak lazım. Ona göre de transferde stratejini belirlemen lazım. Çok güçlü şampiyon kadroyu koruyup o artı dörde ise en iyilerini almak istiyor. İşte Can Uzun ya da bir başka dört oyuncu. Hani Renato, Niyaga alındı. O tabii ki devre arasında aslında çok aceleye getirilip anında alınan bir oyuncu. Onun kat be kat daha iyilerini, yani başkanla yaptığım görüşmede özellikle söyledi. Bizim en pahalı transferlerimiz artı dört transferlerimiz olacak dedi. Yani o yüzden bu kadar daha da güçlenirken Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir dakika boş harcayacak zamanı yok aslında. Yani şu her gün senin de söylediğin gibi her açıklanmayan gün motivasyonunu bozuyor bence. Bir de şu var, şimdi Aykut Kocaman diyelim
1: Ama hoca açıklanacağını biliyorsa motivasyonla ilgili bir değişiklik olmaz.
2: Şu da var.

0: tamam. Erdem bak, diyor ki tabii, çalışıyor.
1: Çalışıyor ama şu da var. Resmi olarak çalışmak ayrıdır. Hani Zoom üzerinden oyuncuyla görüşüyorsun değil mi? Artık teknik direktörler görüşüyor. Alıyor tercümanın yanına.
0: Evet.
1: Karşıda futbolcuyla konuşup hedeflerini anlatıyor. Kendine işte anlatıyor.
0: 1,5 dakikamız var.
1: Orada ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyüm diyerek konuşmak ayrı. Ki Girassi Fenerbahçe ile yapılan ilk görüşmelerde öyle bir manşet yaptık. Ben Fenerbahçe'nin hocası açıklansın, o zaman hocayla birebir görüşmek istiyorum şeklinde bir talep oluyor oyuncunun. Şimdi burada beni açıklayacak işte yani resmi olarak değil. Şimdi Fenerbahçe'nin sitesine girdiğinde şu anda Girassi ya da menajeri ya da Borussia Dortmund'lu yöneticiler hoca kim? Yani bu belirsizlik karşı tarafı da böyle net konuşmaya itmez. Soru işaretleri kalır. Net olarak cevap vermez. O yüzden diyorum yani açıklanması gerekiyor. Ya bugün açıklanmıyorsa yarın açıklansın. Madem bu kadar işleyiş sürüyor, hiçbir şey yok ortada, neyi bekliyorsun? Bence dediğim gibi ekonomik olarak, finansal olarak başka şeyler olabilir ama yönetim bunu açıklasa, biz de böyle burada ortadan konuşmasak, net konuşsak daha iyi değil mi? Yani Aziz Yıldırım artık kanaat önderi Türk futbolunun, ombudsmanı. Çıkıp şunu söyleyebilir bir tane yönetici. Bugün Barış Göktürk ya da Aziz Yıldırım ya da kulüpten resmi açıklama yapılabilir. Biz evet Aykut Hocaman da karar kıldık. Resmi olarak 22 Haziran'da açıklayacağız. Bunu demek zor mu? Ya da bunu dememek işte bizim böyle konuşmamıza neden olur. Belki Aziz Yıldırım şu anda bizi dinlerken diyor ki ya şu Zeki'ye bak. Ha, Aykut Kocaman'la ilgili yorum yapıyor. Ya biz şu hocayla anlaştık içinden bunu diyorsa da bu, ben kötü hissederim o zaman.
0: Bizi izliyorsa gerçekten bunu diyor olabilir.
1: Ama
0: bir saraya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: bankkart.com. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ı konuşacağız ama Fenerbahçe'nin teknik ekibiyle ilgili Burçin Hoca'dan bir yorum alamamıştım. Orada bir parantez açalım. Sonra Galatasaray'a geçeriz. Nasıl gördünüz ekibi ve belirlenmiş olmasını nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Şöyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Kerem, Oğuz Çetin uzun yıllardır futbol geliştirme merkezinin, yani aslında futbol gelişim direktörlüğünün başındaydı ve bu pro kursları ve bütün antrenör kurslarını yöneten ekibin başındaydı. Yani bence bu antrenörlerin ve işte diğer ekip çalışanlarının geniş bir havuzuna çok hakim olduğunu düşünüyorum. Alper Aşçı da zaten o kurslarda ki eğitmenlerden biriydi. O nedenle bu ekip konusunda çok inisiyatif aldığını düşünüyorum ve yani muhtemel teknik direktör Aykut Kocaman'la da istişare ederekten doğru ekibi kurabileceklerini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi havuza çok hakim.
1: Burada da iyi neticeler alınabilir.
2: Evet. Çünkü beraber. Dediğim gibi kurslarda muhtemelen beraber olduğu ve o kurslarda öne çıkan kişilere daha kolay ulaşabilecek konumdaydı.
1: Galatasaray'la devam edelim sevgili seyirciler. Sarı Kırmızılı kulübün, takımın teknik direktörü Okan Buruk, adı Galatasaray'la anılan Can Uzun hakkında konuştu. Başka konulara da değindi elbette. Bakalım Okan Hoca'nın açıklamalarına, satır başlarını sonra değerlendiririz.
3: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, A milli futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, işimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek açıklamasında bulundu.
4: Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
3: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray Real Madrid eşleşmesi güzel olur dedi.
5: Tabii ki olabilir ama
1: Okan Buruk'un açıklamalarını ekranlara getirdik. Oyuncularımıza inanıyoruz dedi. Çok daha pozitif olunması gerektiğini söyledi. Güney Amerika futbolunu özellikle milli takım için söyledi.

0: bunu oyuncularımıza inanıyoruz, hocamıza inanıyoruz ifadesi söz konusu. Güney Amerika futbolunun sert ve dinamik olduğunu dile getirdi ki hakikaten Libertadores Kupası maçlarında özellikle bunu çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Can Uzun'la ilgili kendisine yöneltilen soruya, çok beğendiğim bir oyuncu, listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulüple bir iletişimimiz söz konusu değil ifadesini de kullandı. Bir Can Uzun hayali var sanki Galatasaray'da ama zor bir operasyon. Zeki Uzun Durukan. Acaba zor. Nereye varabilir bu iş?
1: Zor. Şimdi Can Uzun'la ilgili ben Galatasaray'ın profesyonelleriyle Abdullah Kavukçu'nun birebir yorumunu hemen gözümün önüne getiriyorum. Sohbette söylemişti. Can Uzun'u tabii Galatasaraylılar beğeniyor. Ailesi Galatasaraylı, çocuk Galatasaraylı. 3 yıl önce de Galatasaray'a gelmek istediğini, Galatasaray'da futbol oynamak istediğini söylemişti Eintracht Frankfurt'a gelmeden önce bir yayında bağlanıp. Galatasaray, yani şunu söylüyorlar. Biz Osimhen'e 75 milyon euro verdik ama Osimhen'den biz para kazanacağımızı bildiğimiz için yatırımı yaptık. Şimdi Can Uzun'a en yüksek seviyede şu anda, olabileceği seviyede 50 milyon, 60 milyon euro diyorlar ya. Bu parayı verdiğimizde, biz bu yatırımı yaptığımızda iki katını kazanmamız lazım. Genç bir oyuncu çünkü. Ya orada soru işareti var. Artı başkanın söylediği ki benim röportajımda da vardı. Bizi en çok zorlayacak olan transferler artı 4 transferleri olacak. Çünkü bu artı 4 transferleri Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yapacağı en pahalı transferler olacak. Şimdi ona gerekçe olarak da şunu söyleyeyim. Can Uzun'a bağlayacağım tekrar da o yüzden. Hani biz Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın üzerine çıkmak zorundayız diyor başkan. Yani en azından hani kafasındaki şeyi bir çeyrek final gibi öyle görüyorum. Çünkü Türkiye bizden bunu bekliyor. Sadece Galatasaraylılar değil. Diğer takım taraftarlarında da şöyle bir algı oluştu. Eğer Avrupa'dan bir kupa daha geleceksek onu Galatasaray getirir. Bu inancı biz yerleştirdik Türk futbol severe. O yüzden sorumluluğumuz büyük diyor ama bu sisteme şiddetle karşı çıkıyorum diyor. Artı 4 kısmına. Çünkü bizi diyor Şampiyonlar Ligi'ne giderken bu başarı beklenirken kılıç kalkanla göndermiş oluyorsunuz. Bizimle karşılaşacak olan favori takımlar ise ellerinde füzelerle bize karşı oynuyorlar. Yani bizi rahat bırakın. O dört transferi de yaş sınırı olmadan yapalım diyor. Özellikle Avrupa. Yani Avrupa'ya çıkan bütün takımların buna itiraz etmesi lazım diyor. Çünkü daha güçlü çıkmamız lazım. Bizim Avrupa'ya baş edebilmemiz. Eşit şartlarda. Eğer yaş sınırı olmasa ben oraya en iyilerini alırım yine diyor. Çünkü benim kontenjanımdaki oyuncularımı ben tutacağım. Artı 4'e de iyi transferler yapmak istiyorum. Ama yaş sınırı koyuyorsun. O yüzden benim elim kolum bağlanıyor. Yetenekli oyuncuların da ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz diyor Can Uzun gibi. O yüzden bizi zorluyor diyor başkan haklı olarak. Ama ben Can Uzun'a olan ilgiyi biliyorum. Can Uzun için Galatasaray'ın verebileceği bir rakam, yani 30 milyon euro olursa, o seviyelere inerse Galatasaray bu transferi yapar. Çünkü hem oynatıp hem de para kazanmak için o yatırımı yapmak istiyorlar. İşte geçen yılki Galatasaray'ın bütçesi 450 milyon euroymuş. 600 milyon eurolara çıkarmayı planlıyorlar. Yani bunu da nasıl? Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olacaksın. Çünkü ona göre sponsorluklar, ona göre stat gelirleri artıyor. Yani bu işin ekonomisini düşünürken diğer taraftan da işte Galatasaray limiti bekliyor şu anda. Başkan, biz tamam çalışmamız sürüyor ama biz oyuncularla ilgili şu anda masaya oturamayız. Çünkü limitimizi bilmek istiyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Ki limitte işte 22 Haziran bu hafta açıklanır diye düşünüyorum. Transfer başlamadan önce federasyon o limitleri açıklıyor. Tabii burada sapma önemli. Başkanın söylediği bu kriterlerde %30 bazen %25 bazen %35-40 oluyor. Orayı da bilmemiz gerekiyor şeklinde açıklaması da var. Yani Galatasaray'ın Can Uzun'a olan ilgisi elbette ki var. Ama Eintracht Frankfurt'un istediği o 50 milyon işte ne bileyim 55-60 milyon euroları Galatasaray çıkmayacak. Öyle görünüyor. Ama fedakarlık yaparsa karşı taraf, Can Uzun bir fedakarlık yaparsa Galatasaray gözünü karartırsa 30-35 milyon eurolara bu transferi yapar. Böyle planlıyor çünkü başkanın kopyayı da veriyor. Artı 4 bizim yapacağımız en pahalı transferler olacak. Bu ne demek? Biz oraya

0: oynatacağımız oyuncuları alacağız. Yatırım yapacağız, para kazanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağız, para kazanacağız. O yüzden Can Uzun ve o örnekte oyuncular aldı. Dünya Kupası'nda bir ekip var. Dünya Kupası'nı takip ediyor yerinde ve oradaki yetenekleri de araştırıyor. İşte Barcelona'nın olayı için scout göndermesi gibi Dünya Kupası'na. Bugün Yunus Emre Sel'in haberinde var. Yani böyle oyuncular için de Galatasaray'ı da oraya bir ekip göndermiş. Ama Galatasaray'ın bu seneki transferleri anladığım hem Abdullah Kavuççu'nun söylemlerinden hem de başkanın söylemlerinden acele etmiyorlar ama yine çok fark yaratacak, çok kaliteli, az ama çok kaliteli oyuncular almak istiyorlar. Yani oraya para harcayacaklar. Ama Gabriel Sara dışında, yani Barış Alper'e de izin vermeyecekler. Zaten Osimhen'i biz satmak için almadık diyor başkan. Osimhen de bugün açıklamaları var, gördünüz herhalde. O kadar mutluyum ki diyor, cennetteyim. Yani cennette gibi hissediyorum kendimi diyor. İyi de para alıyor Galatasaray'dan ama çok mutlu. Yani Osimhen de gitmeyeceğini biliyoruz. Barış Alper'i de satmayı düşünmüyorlar ama Gabriel Sara için işte Napoli'nin bir ilgisi var biliyorsun. 20 milyon eurolara çıktılar.
1: Şartlar oluşursa olabilir.
0: Oluşursa onu gönderebilirler ama o da bir joker gibi. Gitmese de olur. Ve başkan 4 yıllık şampiyonluğunun sırrını sorduğunda şunu söylüyor. Biz oturmuş bir kadro kurduk. Omurgayı koruyoruz. Korumaya devam edeceğiz. Ama üzerine de koyacağız. Takımı dağıtmıyoruz. Sil baştan yapmıyoruz. Yani bazı şampiyon kadrolar yaptı bunu. Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş yaptı. Şampiyon oldu Trabzon yaptı. Teklif gelen oyuncuları sattılar. Yerine işte oyuncular aldılar. O bütünlük bozuldu. Sonra dip yaptılar. O yüzden Galatasaray çok akıllı hareket ediyor. Burada çok akıllı hareket ediyor. İşte George Gardi gibi bir ünlü menajer Galatasaray için tarama yapıyor. Oyuncu isimleri getiriyor. Gelmez denen oyuncularla ilgili Galatasaray adına pazarlık yapıyor. Yani o yüzden ben Galatasaray'dan hani Bernardo Silva'yı çok yazdık, konuştuk. Sorduğumda direkt Abdullah Kavuççu'nun söylediği, Şampiyonlar Ligi'nde bizim rakiplerimizin gözden çıkardığı, yeniden anlaşma yapmadığı oyuncularla bizim işimiz olmaz. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizin direkt iskelet kadrosundaki oyuncuları oradan koparmamız lazım. Çünkü dediğim gibi Galatasaray çok transfer yapmayacak omurgayı koruyup. Artı dörde yatırımını yapacak. Oraya belki işte Can Uzun gibi 10 numarada da oynatacağı müthiş bir oyuncu transferini yapar. Yani daha da güçlendirecek kendilerini ve 5 yıl üst üste şampiyonluk. Yani Aziz Yıldırım nasıl gidiyor, biz şampiyon olmaya mecburuz yeni sezonda. Galatasaray'da 5 yıl üst üste şampiyon olmaya mecburuz gibi bir ruh hali içindeler. Doymuyorlar. Yani başarıya doymayan ama Avrupa'da da bir sorumluluğumuz var diye üzerine basa basa söylüyorlar. Bu sorumluluğu evet. yerine getirmek için daha da güçlenmemiz lazım diyorlar.
1: Galatasaray'da evet Can Uzun ilgilenilen bir isim. Okan Hoca'nın açıklamaları da bunu söylüyor. Oyuncunun istatistiklerinde görüntüye getirdik ki geride kalan sezon bir sakatlık süreci de yaşamış olmasına rağmen gayet iyi iş çıkarmıştı. 30-35 milyon euroları Galatasaray görebilir. Eğer buraya gelirse o parayı verebilir diyor. Katılmamak imkansız ama soru işaretim şu. Frankfurt o paraya bırakır mı Can'ı? Ondan emin olamıyorum.
2: Evet. Şimdi Kerem şöyle söyleyeyim. Bir kere Galatasaray çok şanslı bir dönem geçiriyor. Ve rakiplerinden çok daha avantajlı. Neden? Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Geçen senenin şampiyonu. Ve önünde doğru yönetebileceği, acele etmesine gerek olmayan bir dönem var. Ancak Can Uzun meselesi bence Galatasaray'ın diğer transfer planlamalarından biraz daha farklı. Ve ben Can Uzun'un Galatasaray'a transferini olmamasından daha yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Neden? Çünkü diğer transfer planlamalarında bir takım gerçekleşmesi gereken noktalar var. Yani şimdi Icardi kalacak mı gidecek mi diyoruz. Ona göre forvet hattı şekillenecek. Sara gidecek mi kalacak mı? Davinson Sanchez gidecek mi kalacak mı? Barış Alper Yılmaz salmak istemiyorlar ama Dünya Kupası'nda farklı şeyler olabilirse neler olacak bilinmiyor. Ama bu bilinmeyenlere rağmen tek bilinen şey var. O da ne olursa olsun Galatasaray Can Uzun çok önemli bir ikili. Ve Can Uzun Galatasaray'a çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Kim gitse, kim kalsa da Can Uzun bence Galatasaray'ın bir numaralı transfer hedefi şu anda. Ve ben yavaş yavaş, ağır ağır bu işin gerçekleşmeye doğru gitmesini bekliyorum. Çünkü dediğim gibi Galatasaray artık çok önemli bir marka zaten. Ya Avrupa'da da çok büyük işler yapıyor ve Can Uzun tam Galatasaray'ın istediği oyuncu. 10 numara oynayabiliyor, kanat oynayabiliyor. Yani Galatasaray hiçbir oyuncuyu satmasa, sadece Can Uzun'u alıp transfer dönemini kapatsa bence mesela başarılı.
1: Yeterli midir?
2: Yeterli. Yeter ki diğer oyuncular o eski fiziksel, taktiksel ve mental başarıyı gösterebilsinler. Çünkü burada doygunluk var. Birazcık motivasyon kaybı var. Yani çünkü Davinson Sanchez geçtiğimiz sezon kendisinden beklenen performansın altında kaldı. Ama bu sezon Dünya Kupası sonrası nasıl oynar onu bilmiyoruz. Barış Alper Yılmaz iyi performans gösterdi. Sané Dünya Kupası'ndan çok daha iyi dönecek. Ama Lemina Torreira ikilisi nasıl bir performans gösterecek? Şimdi bunların hepsinin iyi bir performans gösterdiği Galatasaray'da aslında transfere gerek yok. Çünkü müthiş bir A planı var bence Galatasaray'ın. Yani Lemina Torreira, önlerinde iyi bir 10 numara, sağda Sané, solda Barış Alper Yılmaz, ileride Osimhen, Davinson Sanchez, Abdülkerim, ya bitti. Hakikaten müthiş bir A planı var. Ama burada neler olacak? Şimdi Davinson Sanchez'in gittiği bir durumda Van Dijk gelebilecek mi? Veya Barış Alper Yılmaz giderse, ki bence Barış Alper Yılmaz giderse bir kişiyle onun boşluğunu kapatmak kolay değil Galatasaray için. Çünkü çok çok dominant bir oyuncu. Ve oyun içerisinde de Galatasaray'ı Osimhen'le beraber en çok ileriye iten oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii bunu ben görüyorsam Avrupalı scoutlar da görüyor ve şu anda ben talebinin bayağı fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden bütün bunları toparladığımda Can Uzun Galatasaray için bence bir numaralı hedef şu anda ve yavaş yavaş bu ikilinin yaklaştığını düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi başka hiçbir transfere bağlı olmadan Galatasaray'ın alması gereken belki de tek isim şu anda.
1: Can Uzun için güzel sözler.
0: Mesela... Evet.
1: Ama bence de çok iyi oyuncu.
2: Çok, çok iyi oyuncu. Evet. Yani ben bir de kendini inanılmaz geliştirdiğini düşünüyorum. Yani evet. Bu sezon özellikle.
1: Daha fazlasını da yapabilir.
2: Çok,
1: yani... Yaş itibariyle de bu mümkün. Potansiyel ya. İtibariyle de öyle.
2: Aynen öyle. Burada hazırlık maçında attığı golü hep beraber seyrettik. Yani evet. O çok ilginç bir vuruş o. Yani kapalı köşeye o açıdan onu düşünüp vurmak falan çok değiştirdi kendini.
0: Bundesliga'da da olağanüstü 90'a ceza sahasının dışından attığı goller var. Çok enteresan goller atıyor.
2: Enteresan goller.
0: Tabii burada Galatasaray'ın Davinson Sanchez'le teklifler var. Davinson Sanchez'i gönderebilir ki düşüş de var oyuncuda. Zaniola'dan gelen bir para var. Öyle baktığında harcama limitlerini ekleyebileceği paralar olacak. Daha da açılacak bütçe. Van Dijk transferini başkan özellikle istiyor. Yani Van Dijk'ın transferi olabilir ama Van Dijk'ın istediği ücret çok yüksek. Yıllık 15 milyon euro gibi bir rakam istiyormuş. Gelen bilgi o. Çok yüksek bir rakam. Galatasaray oralara çıkar mı bir stoper için bilmiyorum. Ama Barış Alper'in gitme durumu ancak 50 milyon euroları bulursa izin verecekler. İşte orada Rafael Leao. Ama ben hani Barış Alper Yılmaz etkisi gösterir mi? Açıkçası soru işareti var. Çünkü Milan performansını beğenmediği için oyuncudan çıkmak istiyor. Ama pahalı da bir oyuncu. Yani diyelim 50 milyon euroya Barış Alper'e sattın. İşte 40 milyon euroya Leao'yu aldın. Ne vereceğini de bilmiyorsun. Oyuncu tamam çok kaliteli ama beklentiden uzak bir oyuncu. Beklentilerin altında kalan bir oyuncu. Geçen yıl özellikle. Yani açıkçası.
2: Yani Barış Alper Yılmaz mı, Leao mu? Ben 10 kere Barış Alper
0: tabii
2: Yılmaz'ı seçerim.
0: Tabii ki Barış Alper Yılmaz çok maç kazandırdı. İşte biz hani
1: maç kazandırma dışında da yani tabii, o kadar yıpratıcı oyuncu. Bir oyuncu. Aynen. Ki.
0: Yürekli oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde gördük yani. Kaç tane kart aldırdı. Durduramıyorlar yani. O kadar evet. Güçlü bir oyuncu. Takımı da ateşli. İki tane oyuncu var. Osimhen'le Barış Alper Yılmaz bu takımı en zor zamanlarda ateşleyen, yüreklendiren, ayağa kaldıran oyuncu.
1: Yani fiziksel olarak tabii, da tabii. Farklılar yani hakikaten.
0: Tabii o yüzden de Galatasaray her şeyin farkında. Okan Hoca her şeyin farkında. Yani işte istikrar ne kadar önemli. Takımı genleri ne kadar tanıyor. Oyuncuları genlerine

0: kadar tanıyorum. Başkan istikrarı, hoca istikrarı, hepsi, takım istikrarı bir araya gelince zaten başarı oluşuyor. Ama en önemlisi Osimhen. Çünkü başkanın söylediği, Osimhen'i idmanda bir görseniz, izleseniz, yani sahadakinden daha ateşli. Takımı hareketlendiren, ayağa kaldıran, savaştıran idmanlarda, öyle yürekli bir oyuncu. Yani sanki Galatasaray'ın, ben onu diyorum, yönetim kurulu başkanı gibi, sahibi gibi öyle bir imaj çiziyor. Öyle bir yürekli hali var. Hiç pes etmiyor. Böyle bir oyuncu bulmuşken tabii ki oyuncu da o kadar mutlu. Yani bu oyuncuya tabii ki Barcelona'nın ya da herhangi bir takımın ilgisi olabilir. Ama oyuncu ısrarla ille de Galatasaray diyor. Başka bir şey demiyor. Yani bir Türk oyuncudan duyamayacağımız şeyleri biz Osimhen'den duyuyoruz. Yani bu kadar aidiyet, bu kadar camiayı sevmesi, Galatasaray'ı sevmesi, Galatasaray'a aşığı olması bambaşka bir şey. Yani böyle bir oyuncu, hani Galatasaray'a elbette ki çok iyi oyuncular geldi. Hacı bunu demedi. Schneider bunu demedi. Yani daha önce gelen, fark yaratan, iz bırakan oyunculardan hiç bunları duymadık biz, ama Osimhen'den duyuyoruz. Ve dediğim gibi, yani Osimhen konusunda o kadar rahatlar ki. Mesela Icardi bir dünya yıldızı, bir star, ama Icardi hiçbir zaman bunu özellikle son dönemlerinde bu kadar sahiplenmedi ve duyamadık. Icardi konusunda da başkan net, çok net.
1: Başkan bir teklif ilettiklerini söylüyor. Tabii. Bu kabul edilmesi için yapılmış bir teklif mi? Yoksa kabul edilmemesi düşüncesiyle yapılmış bir teklif mi? Ne dersiniz?
0: Bence o teklif şöyle, başkanın o soruyu sorduğunda söylediği, şartlarımızı sunduk. Kabul ederse kalır, kabul etmezse gider. Yani bazen öyle bir teklif sunarsın ki, mesela geçen yıl Osimhen'in bonservisini alırken başkana sorduğumda ona öyle bir teklif yaptık ki demişti. Hiçbir Avrupa kulübü, Avrupa'nın 5 büyük liginden bizim sunduğumuz cazip teklifi Osimhen'e sunmazlar. Öyle bir teklif demişti. Ben onu duyduktan sonra zaten direkt bir yazı yazmıştım. Osimhen Galatasaray'da kaldı diye. Herkes Arabistan'a oraya buraya pazarlarken. Öyle yaptı, aklın yolu bir. Ama Icardi için böyle cazip bir teklif yapılmamış. Yani Icardi olmazsa olmaz değil. Olmazsa olmaz teklifi değil bu. Hani hatır dersin ya, hani daha önceki o Galatasaray'da başardıklarına, o iki yılın üstün performansına.
2: Vefa sözleşmesi yani.
0: Yani vefa sözleşmesi diyebiliriz. Hani evet.
1: Top sende sözleşmesi.
0: Top sende. Yani biz seni kırmayalım, sen de bizi kırma. Çünkü sen bizim için alternatif oyuncususun.
1: Biz seni kırmayalım ama istiyorsan sen bizi kırabilirsin de sözleşmesi de olabilir.
0: Bir de şu da var.
1: Ya da gidersen kırılmayız.
0: Icardi giderse B planınız var mı dediğimde, Icardi'den daha iyisini alırız dedi direkt başkan. Yani tabii ki var. Daha iyisini de getiririz. Bizim gücümüz var.
1: Alındığı gün, yani Galatasaray'a ilk geldiği gün Icardi'den daha iyisini almak mümkün değildi ama şu anda mümkün olabilir.
0: Tabii, tabii şu an zaten şu anki halini diyor zaten.
1: Mümkündür yani. Tabii yani. Mevcut Icardi.
0: Çünkü aidiyeti olacak. Takımı o da sahiplenecek. Bir vurdum duymazlık var Icardi'de. Yani Icardi süreci niye uzatıyor aslında? Bir teklif gelse de hemen kapağı oraya atsam düşüncesinde, ama işte Boca Juniors, River Plate, oralardan açıklama geldi. Düşünmüyoruz diye. Çünkü bakıyorlar oyuncunun haline. Sürekli tatilde, sürekli ailevi problemleriyle uğraşan, sürekli tatile gitmek isteyen böyle bir oyuncu. Yani maç mı var? Geleyim oynayayım. Öyle bir dünya yok. Şimdi Osimhen orada savaşırken, takımı için yüreğini ortaya koyarken, sen o sakatken gelip bu ağırlığı almadın takımın üzerinden. Yani o dönemde hayal kırıklığı yaşattın Okan Hoca'ya, taraftara, başkana. O yüzden hani Galatasaray burada yine vefa gösterdi dediğin gibi karşılığında. Kal. Sunduğu teklif de kötü teklif değil ki Galatasaray'ın teklifi. 5 milyon euro. Ya bu devirde
1: çok iyi teklif.
0: Ya 5 milyon eurodan bahsediyoruz. Icardi burun mu kıvıracak?
1: Yani ülkesine, o zaman zaten ülkesine gittiğinde dönecek mi dönmeyecek mi belli olmayan, fiziksel olarak artık eski seviyesine yaklaşamayacağı aşikar olan bir futbolcu için 5 milyon euro çok iyi bir teklif.
0: Yani River Plate'den, Boca Juniors'tan, Arjantin'den bir kulüpten bu teklifleri mümkün değil alması. Ya şu o Icardi'nin alması mümkün değil.
1: Evet.
0: Icardi'ye son dönemlerde Okan Hoca şans

0: temsil ediyor ve takımı ileriye iten bir oyun tarzı var. Çok büyük bir avantaj bu Galatasaray için. Hakikaten inanılmaz bir aidiyet duygusu var. Yani biraz önce Hagi ve Schneider örneklerini verdi Zeki Uzundurken, ki hani Hagi hem Barcelona hem Real Madrid görmüş bir oyuncu. Schneider Inter ve Real Madrid görmüş bir oyuncu. Yani hadi onlar diyelim ki kendilerini gerçekleştirdiler. Çok büyük kulüplerde oynadılar. Victor Osimhen Napoli'den sonra Premier Lig görmedi, Real Madrid, Barcelona görmedi. Yani ki görebilme potansiyeli olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona rağmen Galatasaray'a bu kadar aidiyet duyması bence çok önemli. Tabii yıllık aldığı ücretin de yüksek olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ne yazık ki böyle elinde silah varsa birazcık da fazla bir ücret almasını mantıklı karşılayabilirsin. Şimdi Icardi tarafında ise ben büyük bir Icardi aşığıyım. Yani müthiş bir bitirici. Ben yani son dönemde herhalde şu anda dünya futbolundaki ilk 5 bitiriciden biridir diyorum hala. Hı hı. Fiziksel olarak tabii ki eski gücünde değil ama fiziksel olarak eski gücünde olmamasından daha büyük problemin Galatasaray'ın Osimhen'li olan A planı olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'da oyun çok daha Osimhen merkezli olduğu için sen Osimhen'i çıkartıp Icardi'yi oraya koyduğunda, yani ilk başta Paris Saint-Germain'den gelen Icardi'yi de oraya koysaydın problem yaşardı. Çünkü çok farklı oyunlar, çok farklı oyuncular bunlar. O yüzden mesela Icardi'nin çok iyi olduğu dönemde Kerem Aktürkoğlu olsun, Mertens olsun çok daha farklı, Barış Alper Yılmaz farklı bir dörtgen kuruyorlardı Icardi ile. Evet. Ama Osimhen de çok daha farklı. O yüzden eğer Icardi kalırsa, ki ben kalmasının hala Galatasaray için daha iyi olduğunu düşünüyorum, o zaman Okan Buruk'un daha fazla çalışması, daha farklı B ve C alternatifleri üzerinde takım oyunu için bir takım şeyleri değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Icardi 5 milyon euro tabii ki de Icardi için belki hedeflediği veya daha önceki kazandığı miktarların çok altında ama şu anda bugünkü resme baktığımızda aslında iyi bir eşleşme. Yani 5 milyon euro çok iyi bir bitirici. İkinci santrafor olmayı kabul ediyorsa, yani burada benim anladığım kadarıyla siz de konuştunuz Başkan Dursun Özbek'te, birazcık daha Galatasaray'ın istediği şartları kabul ederse kalacak Icardi.
1: Evet.
0: Yani gerek tatillerdeki süreçler, gerek sakatlık anlarındaki yönetim şekilleri. Yani bunları eğer kabul ediyorsa ve kalıyorsa Icardi, ben Galatasaray için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi burada ama Galatasaray kalırsa da Okan Buruk'un yükü birazcık daha artacak. Çünkü hakikaten Osimhen ve Icardi birbiriyle örtüşmeyen ve birbirlerinin yediği olan oyuncular değil. A planınız Osimhen'le olursa, yani Osimhen çıktığında hemen B bile olmaz, C planı olması lazım Icardi, evet, oyuna girdiğinde.
2: Yani zaten bambaşka bir oyununa
0: bambaşka bir oyun olması lazım. Ben bu sene en büyük problemin ne olduğunu düşünüyorum. Yani Osimhen'in olmadığı maçlarda o kadar Osimhen odaklı bir oyun vardı ki bunu bertaraf edemedi Galatasaray ve Okan Buruk. Evet. C ve D planları şart bu sene.
2: Ya oyuncular da birbirinden o kadar farklı ki.
0: Evet. Yani
2: fiziksel olarak farklılar, karakterler farklı, oyunculukları farklı, tarzları farklı. Gerçekten hoca çok haklı yani. Aynen. Burada.
1: Biri Osimhen topu ısıran hırsından, ki bir gün gerçekten topu parçalayacak o kadar. Yani kendi kendine kaçırdığı gol sonrası saç baş yoluyor. Yani o kadar hırslı ki onu ancak Osimhen duygularını ifade eder. Hani biz ekran başında ya da tribünden izlerken onu anlayamayız, onun duygularını. O kadar öyle. Icardi de çok böyle vurdun duymaz, gamsız, son döneminden bahsediyorum. Özellikle geçen yılki haline baktığımız, gamsız, vurdun duymaz, olsa da olur, olmasa da olur gibi mücadele ediyor sahada. Ya o yüzden dediğiniz gibi iki farklı profil, dağlar kadar fark var aralarında. Şimdi Icardi kalsa bile bence Okan Buruk bir santrafor daha ister. Yerli mi olur, yabancı mı olur bilmem ama. Yani dediğin gibi hani C planı olabilir. Osimhen sakatlandı. Evet. Geçen yıl gördük Icardi'nin sergilediği.
0: O zaman B planı
1: tutumu olmuyor. Burada işte B planı olarak alınacak olan ikinci santrforun, hani Icardi C planı. Oraya bir santrfor daha almak lazım. Çünkü Osimhen sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Çok darbe yiyor. Kendini de çok yıpratıyor. Düşünsene tırpan gibi ayaklarını uzatıp 2 metre...

0: abartmayayım da 1 metre uzaktaki topu yatarak alabilen bir oyuncu rakibin ayağından.
1: Bir virgül koyalım. Evet. Basketboldan bir gelişme var. Tamam. Engin Cançelik yerinde takip edecek bu akşam Basketbol Süper Ligi'nde. Final mücadelesi, final serisi daha doğrusu devam ediyor. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde söz Engin Cançelik'te.
2: Kerem çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde final etabının 3. mücadelesindeyiz. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Gey'in konuğu Fenerbahçe Beko olacak. Normal sezonu lider tamamlamıştı Fenerbahçe. Beko geçtiğimiz günlerde ilk 2 mücadelesini kendi sahasında oynamıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda o ilk 2 mücadelenin ilkinde 88-80 mağlubiyetle ayrılmıştı ev sahip takım Fenerbahçe Beko. Ve geçtiğimiz günlerde de serinin 2. mücadelesi oynanmıştı. O mücadele ise 93-68'lik skorla Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Ve seride durum 1-1'e gelmişti. Ve Fenerbahçe bugün deplasmana gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek. Normal şartlarda Beşiktaş Gey'in Akatlar Spor Kompleksi'nde oynuyordu. Fakat 3500 kişilik bir salondan bahsettiğimiz için yoğun da bir bilet talebi olduğu için bugünkü mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu'na oynayacak. Beşiktaş Gey'in taraftarları da kapalı gişe olduğunu, yaklaşık 12.500-13.500 civarında biletin satıldığının, Beşiktaş taraftarının bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımlarını desteklemek adına burada olacaklarını ifade edelim. Tabii ki de normal sezon lider olarak tamamlamış demiştik Fenerbahçe Beko adına. 25 galibiyet 5 mağlubiyette Sarınas Çeskevçüs bu sezon Euroleague'de Final Four'da veda etmişti ama lig aşamasında ise lider olarak tamamlamıştı ve final etabında da bugün kazandığı takdirde seride 2-1 öne geçecek ve serinin bir diğer mücadelesi ise Cuma günü oynanacak. Her iki takım açısından aslında kritik bir mücadele. Her iki takım bugün kazandığı takdirde bir tık daha rahatlamış olacak ve Cuma günü de avantajlı bir şekilde gideceğini de ifade edelim. Tabii ki de Beşiktaş cephesine bakacak olursak, onlar da normal sezonu 25 galibiyet 5 mağlubiyette ikinci olarak tamamlamıştı. Dušan Olimpijević yönetiminde, finallerin adamı Dušan Olimpijević yönetiminde, onlar da bugün tabii ki de kendi taraftarı önünde kazanmak isteyecek ve bugün kazandığı takdirde tekrardan Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendi taraftarının önünde yoğun bir destekle oynayacağını da ifade edelim. Tabii can sıkıcı durumlar var Beşiktaş Gey'in adına, sakatlıklarla problem yaşıyor Beşiktaş Gey'in bu sezon. Ante Zizic gibi, Kamagata gibi, Lemar gibi ve geçtiğimiz mücadelede, bir önceki mücadelede Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu sakatlıklara John Emetus'un da katılmasıyla beraber 4 önemli oyuncudan bugün yoksun çıkacağını ifade edelim. Aşin Tendon'da bir problem yaşamıştı. İkinci periyota 7 dakika mücadele etmişti ve yaklaşık 6 ayda sahalardan uzak kalacağını aktarmış olalım. Henüz tabii ki de taraftarların gelmediğini ifade edelim. Saatler 18.30'u gösterdiğinde taraftar kapıları açılacak ve yaklaşık 13.500'e yakın siyah beyaz taraftarı bugün beyaz giyinerek Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecekler ve takımlarını destekleyeceklerini ifade edelim Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Cançeli'ye. Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de akşamki maç için başarılar dileyelim. Hatta yeri gelmişken Beşiktaş'a da bir dönüş yapabiliriz. Siyah beyaz takımın gündemiyle ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Bir haber de ekrana getirebiliriz. Gidecekler ve kalacaklarla alakalı. Yeni sezon kadrosunda olup olmayacağı belirsizliğini koruyan futbolcuların durumu yavaş yavaş da olsa netleşme yoluna girdi. Haberimizi izleyelim, isim isim değerlendirmelerde bulunacağız. Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsiz oyuncuların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyaz yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyetinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Nijeryalı futbolcu için yönetimin teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
3: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
1: Ndidi'nin ayrılığına engel olunmayacağı ifade edildi. Savunma hattında forma giyen Calo için farklı bir karar alındı. Italiano'nun Portekizli oyuncudan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Italiano. Jalo'nun özellikle önde baskı yapan ve tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olduğunu düşündü. Ve oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inandığı kaydedildi. Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri olan Václav Černý içinse İskoç ekibi Rangers'ın ilgisi devam ediyor.
3: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cezanın da çaprazda Černý! Toparlar da gol!
1: Ancak Vincenzo Italiano'nun Černý'i kadroda tutmak istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın beğendiği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Milot Rashica'nın geleceğini ise kamp performansı şekillendirecek. Kosovalı futbolcu hakkında teknik heyetten şu ana kadar olumsuz bir rapor çıkmadığı öğrenilirken Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampında yakından değerlendireceği belirtildi.
4: Ndidi gider. Görünen o. Zaten Vincenzo Italiano'nun da oyuna bakış açısında 6 numara profilindeki oyuncunun da oyun kurulumuna yardımcı olması, hatta yardımcı olmasından ziyade bunu organize etmesi beklenir. O yüzden Ndidi ile çok fazla doğru bir şekilde çalışabilme ihtimali yok sanki Italiano'nun. Jalo ve Černý'nin kadroda tutulma olasılığı yüksek görünüyor. Ama Rashica'nın durumu sezon öncesindeki kampta netleşecek. Çok verimli bir dönem geçirmedi Kosovalı oyuncu Beşiktaş'ta. Bu da bir gerçek. Bu isimler arasında arayacağı oyuncular olur mu? Kalacak olarak telaffuz ettiğimiz futbolcular mutlaka kalmalı mı?
0: Kalmalı. Ben Semih Kılıçsoy konusunda olumlu rapor vermesini, ben aslında hocanın, yani Černý ve Semih Kılıçsoy bu takım için önemli. Yeter ki Semih futbol oynamaya odaklansın, ki ilk çıkışını hatırlıyoruz. Tek başına maç kazandıran bir oyuncuydu. Burada oynanan bir Trabzonspor maçı vardı. İki müthiş gol atmıştı. Tek başına maçı almıştı. Yani böyle bir oyuncu. İnşallah yani bu sezon Vincenzo Italiano ile birlikte bir çıkış yakalar. Černý çok özel bir oyuncu. Yani Sergen Yalçın'la yani o bağı olmadı. Tıpkı Rafa Silva'daki gibi. Bence önümüzdeki yıl Italiano üzerinde durursa çok özel bir oyuncu Černý. Onun dışında hocanın şu anda tatilde olduğunu biliyoruz. Belki Dünya Kupası'nı izlemeye gitmiştir, bilemiyorum, ama Vincenzo Italiano'nun şu süreçte bir basın toplantısı düzenleyip, yani İstanbul'a gelip bir basın toplantısı düzenleyip kapsamlı bir şekilde takımın bize raporunu çıkarması iyi olurdu aslında. Bizler için de iyi olurdu. Az çok takımı analiz etmiştir, izlemiştir. Kasetlerden, maç görüntülerinden, işte yani buradaki oyuncular, tatildeki oyuncular, yabancı oyuncular, hepsiyle bir iletişim kurmuştur diye düşünüyorum. Özellikle İtalya'dan oyuncu ile ilgili olarak hocanın oradan oyunculara bakması tabii ki doğal. Yani yakın çevresindeki oyuncuları, bildiği oyuncuları Beşiktaş'a istemesini de normal karşılıyorum. Ama Beşiktaş'ın sorunu bence kadro istikrarı. Yani her sene sil baştan yapıyorlar. Önder Özen'le birlikte yine bir sürü oyuncu transferi düşünüyorlar. Başkan şunu söylemişti Sayın Serdar Adalı, gerekirse yeni hocamıza 200 milyon euroluk da transfer yapabiliriz. O gücümüz var diye. Yani sorun bence transfer değil, istikrar, takım bütünlüğü. Hocanın öncelikle bunu sağlaması lazım. Evet, bu sene hoca Italiano kendi takımını kuracak, ama başarısız olursa önümüzdeki yıl tekrar mı kadro bozulacak? İşte az önce haberde var, kalacak oyuncular, gidecek oyuncular. Ya her sene böyle bir şey olur mu ya? Ya canlı örnek var, Galatasaray. 13.lükten geldiler, bir kadro kurdular, şampiyon oldular, devam ediyorlar. Temel sağlam. Üzerine ekleme yapıyorlar, yine şampiyon oluyorlar. Sen her yıl, işte bu sene başarısız olduk, hadi bakalım bu kadroyu gönderelim, yeni bir kadro kuralım. Bu mantık dışı geliyor bana. Beşiktaş 5-6 transfer daha yapacak. İşte kanatlara acilen oyuncu, özellikle sol kanada oyuncu gerekiyor. Bence iki kanada da oyuncu gerekiyor. İyi oyuncuları var. Murillo'yu ben çok beğeniyorum mesela. Fırsat transferi olarak yaptılar. Agbatu 18 milyon euro eder miydi? Bence 18 milyon euro çok para verdiler. Oyuncuyu biraz ağır buluyorum. Ama bir stopere daha ihtiyaç var. Yani orada Udakay gerçi çok böyle...
4: Calo'nun kadroda tutulmasını istemesi sizi şaşırttı mı?
0: Şaşırttı, tabii ki şaşırttı. Ben çok beğenmiyorum. Yani Beşiktaş'ın...

0: Bence Rafa Silva gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi Orkun tamam, orta sahada bütün ağırlığı, liderliği ortaya koyuyor ki ligin ikinci yarısında bence sezonun en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi. Ama yanına işte Gedson olur mu? Gedson gelmek istiyor. Gedson Fernandez olur mu bilmiyorum. Olursa belki kiralık olarak olur. Çünkü 40 milyon eurolardan bahsediliyor. Ama Rafa Silva gibi böyle topu alıp dikine gidecek, gol atacak böyle iyi bir yabancı oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İyi bir sol kanat transferine ihtiyacı var. Yani sol bekte yine ben hani Beşiktaş'ın yani Rıdvan çok böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda yeterli görmüyorum. Murillo çok iyi bir oyuncu dediğim gibi. Kaleci konusunda ne olacak? Hala kaleci belli değil. 15-20 tane kaleci ismi çıktı ortaya. Ya Altay'sa Altay olsun. Ne bileyim yabancı başka bir kaleci olsaysa onun belirlenmiş olması
1: birinde lazım. Karar kılınsın ve iş bitirilsin mi diyorsunuz?
0: Tabii tabii kaleci konusunda Beşiktaş şu anda çok ağır kaldılar. Santrfor'a ihtiyacı var. Oh evet, Dünya Kupası'nda ilk maçta gol attı. Girdi oyuna, golünü attı ama pivot bir santrfor'a, gövdeli size'lı bir santrfor'a ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani sorun olarak dediğim gibi kaliteli transfer yapmaları lazım. Yabancı transferinde çok kaliteli transferler yapmalı lazım. 5 yabancı alacağına 3 yabancı alsın ama kaliteli olsun diye düşünüyorum. Takımın kalitesi artması lazım ama en önemlisi bence takım bütünlüğü. Sürekli kadroyu bozuyorlar. Yap bozla hocaların da bu sefer sıkıntı yaşıyor. Performansı inişli çıkışlı oluyor. Çünkü tam takımı kuracakken hoca gönderiliyor. Dilerim ki Italiano bu işi başarır. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına bu sezon en azından uzun yıllardır erken avlatıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının içinde olmalı. Bunun içinde dediğim gibi kadro istikrarı ve kaliteli yabancı transferi önemli ama Beşiktaş'ın kadrosu da kötü bir kadro değil. Yani geçen yıl Trabzonspor daha başarılı oldu, kupayı da aldı ama kadro kalitelerine baktığımızda, çeşitliliğe de baktığımızda Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve çeşitliliği Trabzonspor'un önündeydi ama Trabzonspor daha başarılı oldu.
1: Vallahi emin değilim.
0: Ya şey olarak diyorum, yani Trabzonspor son 10 maçını 13-14 oyuncu ile birlikte oynadı. Yani yedek kulübesinde yedek bile yoktu. O kadar sıkıntı
1: yaşadı. Bence Trabzonspor'un anı 11'i Beşiktaş'tan daha iyi.
0: O yani hani onu açıyor dersin, tamam katılırım.
2: Atan tutan diyor.
0: Yani. Ha yani o konuda.
1: Yani sadece atan tutan da değil, yani stoperleri de daha iyi. Sol beki de daha iyi. Sağ beki de daha iyi.
2: İşte ama sol bek ama Murillo da fena değil.
1: Murillo da fena değil de yani Pina
2: Pina
0: şey olarak
1: yani, Murillo da iyi oyuncu.
2: Evet. Sol tarafta
0: Volcarelli
2: ama
0: mi? Orkun mu mesela?
1: Orkun zaten Süper Lig'de her takımda 11 oynar. Onunla evet, ilgili bir tartışma evet. Yok da onun dışında yani çok emin değilim. Ya, yan nereden, yana yazsak kadroları. Yani
0: nereden baktığına bağlı.
1: Mesela evet. Kaleci Onan ama Ersin tabii. Mi? Yani geçen sezonki kadroyu konuşuyorsun.
0: Trabzonspor'a kupayı aldıran isimdir. Kurtardı 3 penaltıyla. Üst üste kurtardığı penaltılarla. Tabii ki kaleci olarak fark yarattı. Bunu kabul edelim. Onaccio da fark yarattı ama Muçi Beşiktaş'ın beğenmediği Muçi Trabzonspor'a 19 puan kazandırmış. Mesela yine Felipe Augusto, Onaccio ve Muçi'nin o üçlünün attığı gol sayısı kaç biliyor musun toplam? 46 gol.
1: Ligin, 46.
0: Ligin en iyi üçlüsü. Ama şimdi Augusto gidiyor mesela. Zenit'e büyük bir ihtimalle gidecek. 25 milyon euro gibi bir rakama.
1: Augusto'nun yerini doldurur.
0: Doldurur. Evet, doldurur. Evet. Aynen. O zaten başkan da o görüşte. Hani Beşiktaş'ın çeşitliliği bence Trabzonspor'un önündeydi. Yani kadronun kalite olarak tartışılabilir. Sana da katılıyorum.
1: Geniş kadro ben.
0: Ha, geniş kadro. Trabzonspor'da geniş kadro yoktu. 13 oyuncuyla hani Fatih Tekke dönüp baktığında sahaya sokacak oyuncu bulamadı. O 30. haftada bir anda kendisini şampiyonluk yarışının içinde buldu Trabzonspor ama o zaman elinin en dar olduğu dönemdi sakatlıklar nedeniyle. O yüzden de bir anda puanlar kaybetti üst üste, hatırlayın. Beraberlikler oldu.
2: Alanya deplasmanıyla başlayan.
0: Üst üste beraberlikler, bir de yenilgi eklenince havlattı şampiyonluk yarışını.
1: Beşiktaş'ta isimlerle ilgili konuşuyoruz, o kesin. Cerni'nin kadroda tutulmasını istiyormuş İtalyano, yani gelen bilgiler.

0: bu yönde. Hakikaten oyuncunun bir potansiyeli var. Sezon ilk yarısında da gayet iyi iş çıkarmıştı. O bölge eğer Çerni sağlıklı, iyi hissediyorsa kendini, transferin yapılmasına gerek olmayan bir pozisyon olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Çerni bence çok iyi bir alternatif Kerem. O yüzden bu kadar çok transfere ihtiyacınız varken elinizde soru işareti az olan bir oyuncuyu tutmakta fayda var. Bir de artık Beşiktaş'ı da tanıdı. Bence İstanbul'a da alıştı. Bu sezon çok daha iyi bir performans göstermesini bekleyebiliriz Çerni'den. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Şimdi bunun dışında mesela sen Beşiktaş konusunu açarken Endidi'nin gitmesini bekliyorum dedin.
0: Evet.
1: Neden dedin onu biliyor musun? Çünkü hem Önder Özen hem Vincenzo Italiano'nun basın toplantılarında üzerinde özellikle durdukları PPDA verisi çok önemli dediler.
0: Açalım.
1: Açalım. Şimdi bununla ilgili ben dedim bu ne acaba? Hı. Şimdi bu PPDA passes per defensive action'mış. Hı hı. Yani savunma aksiyonu başına izin verilen pas. Bak savunma aksiyonu başına izin verilen pas. Yüksek yoğun luklu presi ölçmek için kullanılan önemli bir istatistik verisiymiş. Şimdi buna hakikaten İtalya'da da çok önem veriyormuş Vincenzo Italiano. Şimdi diyorlar ki bu PPDA ne kadar düşükse siz o kadar iyi pres yapıyorsunuz. O kadar az pasa izin veriyorsunuz. Mesela Premier Lig'de ve Klopp'un da en çok kullandığı verilerden biriymiş bu. 7 ve 10 arasındaymış Klopp'un ve çok üst düzey takımların bu verisi. İşte 10 ile 13 arası üst düzey takımlar ve modern futbol oynayan takımlar diyorlar. Şimdi mesela bu çok önemli bir nokta. Mesela Calo'nun kalmasını istemesinin nedenlerinden biri bu bence. Çünkü Calo niye kalmasını istiyor? Çok hareketli. Yani Agbodu kadar sağlam değil belki ama o işte pas bağlantılarını kesebilecek, savunma tarafındaki o bölgeler arasındaki istediklerini yapabilecek bir oyuncu olarak görüyor bence. Şimdi buradaki en önemli nokta kanatlar. Bir kere Beşiktaş olmazsa olmazı ne? Sol taraf. Sol bek transferi çok çok önemli ki bence İtalyano'nun da şu anda birinci özelliği, birinci önem verdiği ve beklediği yer orası. Zaten herhalde o Monakolu oyuncuyla bayağı bir ilerletmişler. Zeki Uzundurukan daha iyi biliyordur. Ama bu PPDA ve Önder Özen, Vincenzo Italiano ile beraber ben Beşiktaş'ın anormal bir kabuk değiştireceğini bekliyorum bu sezon. Dediğim gibi zaten A Spor'a da bağlandığında Önder Özen 3 tane kendi fiziksel gelişim antrenörü ve bir tane de sizin vereceğiniz bu konuda akademik birisini istiyorum ekibimde demesi çok önemli. Bir kere çok savaşçı, çok kolay pes etmeyen bir Beşiktaş takımı izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Mesela burada da bence mesela forvet olarak bence oturuyor aslında İtalyano'nun düşündüğü sisteme. Çünkü o da çok zorlayan bir oyuncu. Her yere giren, oraya koşan, burayı zorlayan bir oyuncu. Çerni ile beraber yani ben dediğim gibi çok farklı transferler yapması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ve şu anda elinde tutabileceği oyuncuları tutmasının çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çerni, o gibi mesela, Calo gibi.
0: Bazıları eldeki oyunculardan bazıları gidecek, bazıları tabii devam edecek. Bir dakikamız var.
2: Sassuolo'dan bu Llorente'yi çok istiyorlar. Geçen yıl da istemişlerdi. Hoca da onay vermiş alalım diye. Yakından tanıdığım bir
0: oyuncu. Trabzonspor'la da mı adı anılmıştı onun?
2: Çok az anıldı. Beşiktaş'ta daha fazla anıldı. Trabzonspor'la da anıldı tabii ki. Ama Beşiktaş 3 transfer dönemi, son 3 transfer döneminde Armand Llorente'yi çok istedi. Hani burada İtalyano oyuncuyu da yakından tanıdığı için belki bu transferi bu kez İtalyano bitirebilir. Oyuncu hani bizim ligimize çok ilk başlarda sıcak bakmadı. Ama ben o transferin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok konuşuluyor. Çok istenilen bir oyuncu. Bir de Pavlidis'i çok istiyorlar. Başkan özellikle Pavlidis'i istiyor. Orada da Benfica ile iyi ilişkiler içindeler. Ama Pavlidis de pahalı bir oyuncu. 35-40 milyon eurolarda. Hatta Beşiktaş'ın Portekiz basında çıkan bir haber vardı. 35 milyon euro teklif etti diye. Hayli yüksek bir rakam. Beşiktaş teklif ettiyse 35 milyon euroyu demek ki bu yola baş koymuş. Yani 35 milyon euro büyük rakam.

0: bu transfer de olabilir. Çünkü Oh'un yani Oh iyi bir oyuncu evet ama bir tane daha istiyorlar bir santrforda.
1: Bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ultra.com. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 17 Haziran 1921, Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay boyunca süren Koçgiri isyanı Türk ordusu tarafından bastırıldı. 1944, İzlanda, Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti ve Cumhuriyet rejimine geçti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
7: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Getiriyası.

0: Support Radio. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Siyah beyazlı ekipte Sırp golcü Dušan Vlahović'e bir ilgi var. Juventus forması giyen futbolcuyu siyah beyazlar renktaşından yine kendi renklerine bağlayabilir. Böyle bir olasılık söz konusu. Ne kadar güven veren bir profildir? Ne kadar Beşiktaş'a uygundur? Ne düşünürsünüz Dušan Vlahović'le alakalı?
1: Kerem, keşke olsa. Yani en sevdiğim forvetlerden bir tanesi.
0: İzlemek isteriz.
1: İzlemek isteriz ve ben Beşiktaş'la ve Beşiktaş taraftarıyla anormal iyi bir uyum sağlayacağını da düşünüyorum. Keşke olsa ama çok yüksek bedeller söz konusu. Yani ben Beşiktaş'ın çok önemli... Yani ben mesela Pavlidis yerine Vlahović'i çok rahat tercih ederim. Pavlidis yerine Vlahović çok daha iyi olur.
0: Ne dersiniz?
2: Yani Fenerbahçe de uzun süre istedi. Hatta geçen yıl geride kalan sezonun devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ama şu anda Barcelona'nın da radarında olan bir golcü. Çok piyasası var. Gelir mi? Gelirse maliyetli bir oyuncu, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin de listesinde. Ben zor görüyorum. Açık söyleyeyim. Ben Pavlidis mesela konusunda 35 milyon euroya çıktıysa Beşiktaş, ha, maliyetli olmasına rağmen Vlahović'i de, Dušan Vlahović'i de transfer edebilir. Çünkü başkanın söylediği, biz gerekirse 200 milyon euro harcarız. Aha. İşin içinde oyuncu, eğer Avrupa'nın 5 büyük liginden Manchester'ın da ilgisi olduğu söyleniyor. Bayern Münih, şimdi az önce baktığımda Bayern Münih de var. Hani transfer dedikodularında oyuncuyu isteyen kulüplerin arasında Bayern Münih'i, Manchester United'ı, Barcelona'yı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe ve Beşiktaş var. 5 kulüp yazılmış. Fenerbahçe'nin uzun süredir listesinde. Beşiktaş eğer oyuncu parayı tercih ederse Beşiktaş'a olabilir. Çünkü Beşiktaş bütçem var diyor.
0: Serbest de kalıyor oyuncu bu
2: tamam,
0: arada.
2: Tamam, o ayrı. Serbest kalması, bak, imza parası, emin ol, bonservis kadar menajerler o kadar uyanık ki. Mesela oyuncunun diyelim bonservisi 15 milyon euro diyelim, X oyuncunun. Menajeri ona göre komisyon istiyor. Oyuncuya da imza parasını ona göre istiyorlar. Yani kafa kafaya geliyor gibi bir şey. Evet, serbest kalıyor ama bu imza parası çıktı. Gerçekten acayip.
1: Mertlik bozuldu diyorsunuz.
2: Yani, imza parasını düşürebiliyorlar. Bu sefer diyor ki oyuncu, bonuslarımı artır. Oraya ekstra bonuslar koyuyor. Yani maliyet artıyor. Çok da böyle böyle ama A plus oyuncularda bu geçerli. Hani diğer oyuncularda bu kadar değil. O zaman karlı bir iş. Mesela Trabzon'un yaptığı 8 transfer yaptı. 5'ini bonservissiz oyuncular. Ücret ödemedi. Yani öyle yaparsın ama bu deve dişi gibi oyuncularda sıkıntı oluyor. İmza parasında ve menajerlik ücretinde. Ben zor görüyorum Vlahović transferini. Çünkü Avrupa'da kalacağını düşünüyorum. Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde kalacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın işte dediğim gibi Sassuolo'daki o oyuncu Llorente ve Pavlidis'i başkan. Benfica ile iyi ilişkiler içindeler çünkü. İstiyorlar. Pavlidis'i istiyorlar. O oyuncuların transferinin daha yani Beşiktaş'a gelme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İki oyuncunun.
0: Vlahović'i tercih ederim dedi.
2: Tamam. Ben de tercih ederim ama
0: ben Pavlidis'i tercih ederim. Ha, açık onu bilemem gerekirse.
1: Neden tercih edersin?
0: Daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ya.
2: Bir de
0: yani
2: şeyle,
0: ne vereceği çok bariz bir oyuncu.
1: Bitiricilik konusunda bence Vlahović çok üstünde Pavlidis'in.
0: Bitiricilik de olabilir.
1: Ve ben doğru. Türkiye'de bitiriciliğin çok fark yarattığını düşünüyorum Kerem. Hı-hı. Yani bak, Icardi'nin de ne kadar fark yarattığını, yani fiziksel olarak iyi olmamasına rağmen görüyoruz. Yani o yüzden sanki Vlahović çok daha uygun. Hem de dediğim gibi Beşiktaş ve yeni sistemiyle anormal bir ivme yakalayabilir.
0: Vlahović'e güvenmiyorum ya, öyle söyleyeyim. Yani Vlahović'e güvenerek yola çıkmam.

0: Sezon içinde ne verir? Böyle kafamda çok soru işareti var onunla ilgili ama Pavlidis tam profesyonel.
1: Burada
0: ve katılıyorum. Ne alacağın çok böyle bariz belli bir oyuncu.
1: Bir de Orkun Kökçü referans vermiştir. Yani Beşiktaş'ı şu anda bildiği için.
0: Beraber
1: oyuncuyu da beraber oynadığı için bildiğinden o konuda ısrar etmiştir. Çünkü Orkun'a bir kaptan olarak çok güveniyor. Başkan, yönetim, hoca da mutlaka sonuçta Orkun'u görmüştür performansını ama hocanın transfer listesinde de genelde hep İtalyan liginde oynayan oyuncular var. Tanıdığı bir lig olduğu için oradan oyuncular istiyor. Mutlaka oradan da bir oyuncu gelecektir ama çok böyle transferle başarı yakalanmıyor. Ben hala oradayım. Yani devre arasında işte dünyada en çok transfere para harcayan 5. kulüptü Beşiktaş. Devre arasında bu sene. Şimdi yine o kadar harcayacaksın ama dediğim gibi yani o iskeleti artık kurması lazım. Omurgayı artık kurması lazım. Kurmadan sürekli değişimle olmaz bu iş. Az önce Beşiktaş'a başlarken ki o raporu verdiniz ya, detaylı rapor. O aslında ürkütüyor insanı. O kalsın bu gitsin, o kalsın bu gitsin. Çok da şey değil yani bence.
0: Herkesi gönderelim gibi bir düşünce yok herhalde. Yani bütün
1: maliyetli bir
0: baştan
1: tabii değil ama
0: gibi bir düşünce
1: yaklaşık %40'ını gönderiyorsun. Çünkü oyuncu alman lazım. Şimdi artı 4 içinde genç oyuncular, geçenlerde Marsilya'da oynayan oyuncu muydu? 10 milyon 15 milyon euro Beşiktaş muhabirimiz burada yayındaydık.
0: Efecan'ın
1: söylediği yaklaşık 10-15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla oyuncu gelmek istiyor diye. Kulübü vermek istiyor diye böyle bir şey var. Orada Beşiktaş da zorlanacak bak. Fenerbahçe de zorlanacak oraya yatırım yaparken. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni arzuluyorlar. Beşiktaş'ın da maliyetli. Çünkü onlar da kullanmak istiyor. Artı dörtteki oyuncuları. Yani çok para harcayacak Beşiktaş. Giden oyunculara da mecburen kontratına sadık kalmak zorundasın. Kiraya vereceğin oyuncuya genelde biliyorsun. Çok yüksek ücret alıyor. Karşı taraf diyor ki ben bunu karşılayamam. Tamam, kontenjanı boşaltmana yardımcı olayım ama %70'ini sen öde. Yani buralarda hep sıkıntı yaşayacak Beşiktaş ya da diğer kulüpler. Yani gerçekten orada çok dikkat etmesi lazım. Artık en azından bak burada hata yaptık, bu transfer döneminde hata yapmayalım diye Önder Özen'i getirdiler. Evet. Önder Özen'in verilen rol bu zaten. Biz çok zarar ediyoruz, çok transfer yapıyoruz. Ortada bir omurga yok, bir takım inşa edemedik. Sen bu işi başarırsın diye getirdiler. Belki bu sefer doğru adım atarlar ama konuşulan isimler çok iyi isimler. Beşiktaş adına konuşulan isimler iyi isimler. Yani ama maliyetini hesaplamak lazım bunları.
0: Hem transferde hataları minimize etmek zorunda Beşiktaş, hem de şampiyon olunamadığı bir senaryoda, ki Beşiktaş sezonu bir numaralı şampiyonluk favorisi olarak girmeyecek herhalde. Herkes bu konuda hemfikirdir. Sonraki döneme üstüne iyi eklemelerle hakikaten bu sefer favori olabilecek ya da zirve yarışında iddialı olabilecek bir konuma da takımı taşımak herhalde şart. Yani bütün hamleleri bu sezon değil, belki bir sonraki sezonda düşünerek yapmak gerekebilir diye aklımdan geçiyor hocam.
2: Kerem, çok mantıklı başladın. Yani bir kere herhalde Beşiktaşlılar da, yani rasyonel olan Beşiktaşlılar da şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak sezona başlamayacaklarını görüyorlardır. Burada önemli olan nokta şu. Bence Beşiktaş camiasının ve Beşiktaş taraftarının görmek istediği sahadaki o ateş ve kıvılcım. Eğer onu verebilirse takım, bir sonraki sezon veya daha sonraki sezonlarda daha iyi olabileceğinin emarelerini göstermeye başlarsa, ben Beşiktaş camiasının kenetlenebileceğini ve çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bence Süper Lig'in olmazsa olmazlarından.
0: Tabii
2: Beşiktaş'ın yarışın içinde olması, Trabzonspor'un yarışın içinde olması, dörtlü bir yarışın olması çok önemli. Fenerbahçe ile Galatasaray biraz arayı açtılar gibi. Ama ben bu sezon birazcık daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Hem de şu hep en fazla üzerinde durduğum konu futbol aklı. Yani Sergen Yalçın'ın beklenmeyen gidişinden sonra çok hızlı Önder Özen'le anlaşılması bence Beşiktaş'ın yaptığı en doğruların başında geliyor bu sezon için. Ve ben bu birlikteliğinin, doğru bir futbol aklıyla oluşturulmaya çalışan yapının Beşiktaş için hem kısa vadede hem uzun vadede çok doğru bir yola doğru onların gitmesi anlamına geldiğini düşünüyorum.
0: uzun vadeli plan yapmak son derece önemli. Yeni dönemler öncesi de fazlasıyla belirleyici olabiliyor. Gerçekleri de göz ardı etmemek gerekiyor ama sanki zaten Beşiktaş camiasının ana beklentisi Zeki Uzundurukan takımın Kasım'da havlu atmaması. Yani Kasım ayında yani biz bu yarışın içinde çok olamayacağız doğru. Düşüncesine girmemesi, Mart'ı, Nisan'ı zorlaması ki
1: 30. haftayı
0: oraya
1: görmesi
0: gelinirse
1: lazım.
0: De yani oraya Beşiktaş gelinirse de hiçbir şey belli olmaz yani tabii. O dakikadan sonra.
1: Ya bak emin ol Trabzonspor'un dediğim gibi geniş bir kadrosu olsaydı 30. haftasında ciddi anlamda bir şampiyonluk iddiası vardı Trabzonspor'un. Ama o dönemde o kadar eli zayıftı ki Fatih Hoca'nın arda arda peş peşe puanlar kaybettiler. Yani o yüzden diyorum Beşiktaş'ın yani doğru adımlar atarsa işte 30. haftaları gördüğünde öyle bir şey oluyor ki o dönemde takımlar arasında çünkü makas açılmadı bu sene. Puan farkı çok olmadı 3 takım arasında. Çünkü Galatasaray çok yıprandı Şampiyonlar Ligi'nde. Yine öyle bir serüven Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u bekliyor olabilir. Bir de Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı ortamda Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un şansı daha da artar. İyi takım, iyi kadro kurarlarsa, o mühendisliği yaparlarsa. Gerçi Trabzonspor o iskeleti kurdu. Hani satışlar elbette ki yapacaklar ama yerine daha iyilerini getiriyorlar. Yapılan transferlerden belli. Beşiktaş da bunu yaparsa neden olmasın yani? Bir anda kendini şampiyonluk yarışının içinde bulup şampiyon bile olabilirsin bu ligde. Doğru adım atmak önemli. Yani doğru adam burada tabii ki Önder Özen, sportif direktör. Acele etmeden doğru transferler. Çok değil, doğru transfer yapmaları lazım. Bir de takımı hocanın çok iyi tanıması lazım. Yani bu ortada çok da kötü bir takım yok. Beşiktaş kötü bir takım değil. İskelet oluşturabilecek bir kadro var şu anda. Orkun'la birlikte kafa kafaya versinler. Takımın lideri, kaptanı. Savunmada en azından stoperin çok iyi. Sağ bekin çok iyi. Orta sahada çok iyi bir oyuncum var. Onun dışında tabii ki sol kanatta bir değil iki oyuncu alınmalı bana göre. Sağ kanatta Çerni idare eder ama oraya da yine bir oyuncu transferi yapılabilir. Yerli bir oyuncu olabilir. Stopere yerli bir oyuncu transferi yapabilirsin. Trabzonspor'un istediği Adil Demirbağ bence çok iyi bir stoper. Nasıl dört büyükler talip olmuyor. Hani gerçekten bu sene geçen yıl
0: yani geride Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğu
1: var,
0: söyleniyor.
1: Var. Trabzonspor büyük bir ihtimalle transferi yapacak. Orada Dragoş'u istiyor Konyaspor. O transfer büyük bir ihtimalle olur diye düşünüyorum.
0: Doğru takas bir artı bir miktar para
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii olabilir. Ya da başka bir oyuncu da olabilir. İşte Gökhan Kürpüz, işte başka oyuncular da konuşuluyor. Olabilir diye düşünüyorum. Ki Trabzonspor'la devre arasında Konyaspor arasında futbolcu alışverişler olduğu için.
0: İlişki sıcak.
1: Devamı gelebilir. Yani Türkiye'den de oyuncu transferi yapabilir. Yani mesela hani verir mi Beşiktaş Başakşehir bilmiyorum ama Eldor Şomuradov santrafor için düşünülebilecek bir isim. Müthiş. Kendini kanıtladı. Oraya santrafor düşünüyorsan o oyuncuyu alabilirsin. Belki Fenerbahçe'nin de bir ilgisi var bilemiyorum. O olabilir Vedat Muriç'ten sonra. Beşiktaş iç piyasaya da Önder Özen bence hakim ve oralardan da oyuncu transferi yapabilirler. Yani Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun alt liglerden gelip nasıl performans gösterdiğini biliyoruz. Bence birincilik, kıran kırana geçen birincilikte de çok iyi oyuncular vardır. Tarım ekipleri oralardan da oyuncular bulabilirler diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar isim gelmiyor. Yani dört büyüklerin işte şu oyuncu, işte bir Bodrum Spor'dan oyuncu var. Santrıforları
0: Ali
1: var.
0: Habeşoğlu. Habeşoğlu.
1: Evet. Onu İşte zaman zaman Galatasaray'a, zaman zaman Trabzon'a, Beşiktaş'a yazılan bir isim. Ama alın abi, alın. Yani Bodrum 5 milyon euroysa 5 milyon euro, 3 milyon euroysa 3 milyon euro. Yani dediğin gibi çok da gol atmış.
0: İyi oyuncu.
1: İyi bir oyuncuysa alacaksın. Yani gidip de illa yabancı santrfor mu olsun? Yani yabancı santrfora vereceğinin 5 katı vereceksin belki. Bu oyuncudan daha çok verim alabilirsin. Çünkü kendini kanıtlama. En büyük hayali Ali Habeşoğlu'nun nedir? Dört büyüklerden birinin formasını giymek. Ya da İstanbul'a gelmek. Yani o zaman al yatırımı yap. Belki de yapacaklar bilemiyoruz tabii.
0: Milli takıma bir dönüş yapalım. Evet. A milli futbol takımımız Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın bu maç öncesinde çalışmalar da devam ederken medya mensuplarının karşısına çıktı. Paraguay karşısında kazanıp Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söylediler. Ve satır aralarında da takımın psikolojik durumuyla ilgili bence önemli sözleri var. Üstüne konuşmamız gereken. İzleyelim, sonrasında değerlendiririz.
3: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an moral iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de, A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var, işte birkaç kişi daha takımımıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak, yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence. Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu. Vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız. Ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum. Ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
4: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Tabii kimse beklemiyordu. Yani biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Yani bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştur her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Ya önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum.

0: aslında bize iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada, hep bir toplantı halindeyiz, beraber konuşuyoruz, beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var, Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme, insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok, biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylerde takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
1: Sana biraz fazla yük.
0: Yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: Başıma gelen bir olaydan bahsetmek isterim. Sonra size sorularım olacak. Geçen yaz Üsküp'teydim, Makedonya'da Matka Kanyonu'na gittim. Orada telefonla bota bindim bir arkadaşımla beraber. Alabora olduk. Telefonum bozuldu. Yani bir haftalık bir tatil. İkinci gününde telefonum bozuldu. Biraz hani yaptırmaya çalıştım, bir iki yere götürdüm. Olmadı. Sonra düşündüm, hep aklımdan geçiyordu. Yani sosyal medya olmadan, telefona hiç bakmadan hani birkaç gün geçirsem acaba nasıl hissederim mental olarak diye. Bunu hep düşünüyordum. Hatta oraya giderken de düşündüm. Allah'ın işi yani, bir şekilde alabor olduk. Telefon da bozuldu. O kadar iyi hissettim ki o 6 günün sonunda. Yani odağım arttı, konsantrasyonum arttı. Çünkü 6-7 saat telefona bakıyoruz. Bazısı 9-10-15 saat bakan var. Gerçek yani bu. Gülüyoruz ama gerçek. Ve hakikaten insanın aklını ciddi anlamda karıştırabiliyor. Üstelik bize binlerce insan hakaret etmiyor, küfür etmiyor. Yani bunlarla muhatap olan kişiler de değiliz. Şimdi düşünüyorum, abi silin sosyal medya hesaplarınızı, yani kapatın sosyal medya hesaplarınızı, bakmak zorunda mısınız? Ya bunu da oyunculara sormak gerekiyor. Çünkü bu hakikaten insanın aklını biraz yitirmesine sebep olabilen bir olay. Bu sosyal medya, telefon bağımlılığı. Önce ben hani bunu söylemek isterim. Duyan var mıdır, duymayan var mıdır?

0: hakikaten uğraşmak lazım. Şimdi oradan şuraya geleceğim. Bir maça hazırlıktaki en önemli evrelerden biri de zihinsel hazırlıktır.
1: Evet.
0: Bu meret senin zihinsel hazırlığını anormal etkileyebilir ve bozabilir. Çünkü sen odaklanmanı kaybediyorsun. Bozuyorsun ilgini. Ondan sonra da ne oluyor? Korkuyorsun. Performansın beklediğin gibi olmuyor. Çünkü odaklanmayı bozan bir şey bu. Devamlı önünden akıp giden videolar konsantrasyonunu bozuyor. Yani belki de yasaklanmalı böyle büyük turnuvalarda. Yani Bielsa yasaklıyor olabilir mesela. Yani şaşırmam. Uruguay'a Bielsa yasakladı cep telefonu dese hakikaten şaşırmam. Çünkü eskiden hayatlarına bu kadar çok cep telefonu girmemiş olan insanlar daha radikal önlemler de alabilirler. Ha, onların da artıları veya eksileri bu yaşa gelmiş önemli oyuncular için tartışılabilir. Ama kesinlikle bence bir kısıtlama getirilmesi şart. Odaklanmayı bozuyor. Zihinsel hazırlığı
1: %100.
0: Bozuyor. Bu kadar basit.
1: Bak, 6 gün sadece günde 10-15 dakika dünyadaki gelişmeleri takip etmek için arkadaşımın telefonundan baktım. Şirketten 2 kişiye benim telefonu yitirdiğimi söyledik. Anneme arkadaşımın numarasını verdim. Bu kadar. Bu kadar. Yani telefonla 3 kere konuştum. O da acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu bir mesele vardı. Zaten hiç bakmadım 15 dakika dışında. Bak yemin ediyorum, yani bu tip ifadelerde kullanmak istemiyorum. Hakikaten zihnimin berraklaştığını hissettim. Hakikaten hissettim.
0: Her şerde bir hayır varmış.
1: Gerçekten öyle. Yani çok iyi bir tatil geçirdim telefonum olmadığı için. Bu kadar net. Bakmayın telefona. Yani silin sosyal medya hesaplarınızı, kapatın demiyorum. Silin, bakmayın. Ve zaten telefona bakmak yan yana, mesela 4-5 kişi oturuyorlar. Bir saat beraber vakit geçiriyorlar. Kampta da öyledir, futbolcular arasında da öyledir. 35 dakikasında sohbet yok.
2: Evet.
1: Belki 50 dakikasında sohbet yok. Yani yan yana oturup telefona bakan insanlar görüyoruz. Sokakta da görüyoruz. Kampta da öylesiniz büyük ihtimalle. Ve bana şu geldi, bana bu geldi, bana şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Bunlar üstüne kafa yoruyorsunuz, tartışıyorsunuz, birbirinizin moralini de bozuyorsunuz. Yapmayın bunu. Oturun, beraber muhabbet edin. Aynı mesleği yapıyorsunuz. Dünyanın en güzel işi, futbol oynuyorsunuz. Sohbet edin, bir rahatlayın, duygularınızdan konuşun. Ama konuştuğunuz tek duygu da yani korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz olmasın. Korkmayın ya, korkacak bir şey yok. Ben bunu söylemem gerektiğine inandım açıkçası. Evet.
2: Ya ben sadece Türkiye'de mi bu şekilde diye Dünya Kupası'nda o tribünlere çok merak ediyordum. Türkiye'deki gibi Dünya Kupası'nda da maçlara işte binlerce euro, dolar veren o taraftarların cep telefonlarıyla oynayıp işte sosyal medyalarıyla ilgilendiklerini gördüm. Aha. Yani orada da aynısı. Yani bütün dünyada böyle. Zaten bu akıllı telefonu bulan arkadaş kullanmadan hakkın rahmetine kavuşuyor. Dünyaya böyle bir icat geliştirdi. 2002 Dünya Kupası'nı ben Güney Kore Japonya yerinde izledim. Orada bizim telefonlarımız vardı ama sadece mesaj atabildiğimiz, bir akıllı telefon yoktu o dönemde, mesaj atabildiğimiz ve konuşabildiğimiz telefonlardı. Sadece mesaj için ve görüşme için, yazı vermek için telefonu kullandık.
1: Yani, İdeal telefon kullanmak.
2: O şekildeydi zaten. Türkiye'den haber almak için de internet kafeye gidiyorduk. İnternet kafede işte gazetelerin internet sitelerine giriyorduk. Öyle haber alıyorduk. Şimdi o dönemde tabii ki milli takıma ağır eleştiriler vardı. Zaten giderken de başta Şenol Güneş olmak üzere. Haluk Ulusoy'la Can Çabanoğlu şunu yaptı. Can Çabanoğlu da menajerdi. Haluk Ulusoy da benim başkanı. Bir fanusun içine soktu milli takımı. Yani dış dünyayla ilişkileri tamamen kesildi. Şenol Güneş eleştirileri hiçbir zaman okuyamadı. Turnuva bitene kadar, hatta geldiğinde neler olmuş neler diyerek başladı söze. O bataklık kurutma olayı, o zaman Şenol Güneş de çıkmıştı biliyorsunuz o geldiğinde. Öyle bir şey yaptı ama günümüzde bunu yapma şansı yok. Senin dediğin gibi fotoğrafı çekti işte. Emin ol, idmanda bile ceplerinde idman sırasında telefonu olan oyuncu bile vardır. Burada disiplin çok önemli. Burada iş Montelli'ye düşüyor. Artı Futbol Federasyonu yetkililerine de çok iş düşüyor. Her şeyi Hacı Osmanoğlu'na bırakmışlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na belli ki.

0: Odada almış durumda çünkü Arizona çölde, hatta ben geçenlerde bir telefon görüşmesi yaptım da kendisiyle akşam işte gece yarısı diyebileceğimiz saatte serinlik olsun diye idman yapmışlar. 43 derecede 43 derecede idman yaptı bu oyuncular dedi ve nefes alacak hal yok, evet nem yok ama çok sıcak, 43 derece gece yarısı, sürekli su içen bir takım. Bu şartlarda, zor şartlarda, işte o kadar 7200 kilometre, 7500 kilometre seyahat yapacaklar. Eleştiri bu işinde olacak tabii ki, hakaret olmadığı sürece. Sadece bizim milli takım değil, dünyadaki her başarısız milli takım Dünya Kupası'nda eleştiriliyor. Ama Samet'e şunu sorarım. Sen Avustralya maçı oynayana kadar el bebek, gül bebek, bir dediğiniz iki edilmedi, her türlü konforla birlikte işte yüzlerce işte bizim yerli marka aracımızla birlikte kırmızı beyaz gelin gibi, gelincik tarlası gibi çiçekler içinde sizlere uğurladık. O dönemde tabii bunlar hoşunuza gitti, paylaşım yaptınız sosyal medyadan, video klipleri çektiniz, o zaman her şey iyiydi. Evet, eleştiri, biz de eleştiri yaptık. Hoca çünkü son derece başarısız işler yaptı.
1: Eleştiri ayrı bir şey ama tamam. Şahsiyete
0: tabii o ayrı.
1: Saldırı çok
0: tabii
1: ayrı bir şey.
0: Orada başkan, o yüzden başkan diyorlar ki ya bunda ne var? Başkan bu konuşmayı yapmasaydı Paraguay maçında Allah korusun olası bir beraberlik yenilgi anında milli takımın üzerinden dümdüz silindirle geçirilirdi. Hoca ve yönetim de dahil. Bunun önüne geçmek için sakin olun. Bekleyin. Daha bir maç oynadık. Evet, 2002 Dünya Kupası'na biz Brezilya yenilgisiyle başladık. İşte o maçta iyi oynamışız. Bu maçta da iyi oynadık aslında. Atamadık. Olmayınca olmadı. Şimdi destek zamanı. Haklı. Tamam. Üslup olarak belki başkan sert konuşmuş olabilir ama iş oraya doğru gidiyordu. Ya YouTube çekimleri yapıyor. Orada olması gereken teknik direktör profillerimiz, gideceksin kardeşim. Sen markasın. Yani Şenol Güneş'e teşekkür etti. Federasyon başkanı Fatih Hoca'ya da teşekkür etti ama oyun son bölümünde mesela hesap sorma lafı ağır bir laf. Bence de ağır bir laf. Evet, Fatih Hoca çok güzel konuşmuş.
1: Birazcık uzaklaştı sanki.
0: Uzaklaştı ama oraya kadar zaten başkan hakkını teslim ediyor. Teşekkür ediyorum, evet, diyor. Ama neyin hesabını soracaksın? Fransa'da her türlü şey yaşandı biliyorsun. Kendi söyledi Fatih Terim. Son derece başarısız olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Burada eleştiriler yapılırken siz daha buzdağının görünmeyen yüzünü eleştiriyorsunuz dedi. Daha vahim olaylar oldu dedi kampta. Yani o zaman Fatih Terim'den kimse hesap sormadı. Milli takım hesap sorma yeri değildir. Evet, eleştirirsin, başarısızlığı eleştirirsin, yapıcı eleştiriler yaparsın. Başkan bunları söylemeye kalktı. Evet, bazen sert olabiliyor başkan ama olmak zorundaydı çünkü Kantar'ın topuzu kaçmıştı. Yani gerçekten yani futbolla ilgisi olan, tamam, Fatih Terim, Şenol Güneş eleştirebilir ama Fatih Terim'in de Şenol Güneş'in de orada olması lazım. Yani YouTube'larda orada burada çekimler, işte bu işin gerçekten ipin ucu kaçmışken başkan devreye girdi. Başkan da çok üzülmüştür bunları söylediği için, çok yakından tanıyorum başkanı. Bence hayatınızda görüp görebileceğiniz en merhametli, en iyiliksever insandır İbrahim Acısmanoğlu. Oturup sohbet ettiğinizde, bir yarım saat sohbet edin anlarsınız. Yani çocukla çocuk olur, gençle genç olur, yaşlıyla yaşlı gibi konuşur. Diyalogları çok iyidir. Bunu yapmak zorunda kaldı başkan. Belki içi kan ağlayarak bunları söyledi. Ama gerçekten biz de ipin ucunu kaçırdık eleştiri anlamında. Biz de öz eleştiri yapalım. Bir tane milli takımımız var. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmişler. Gün destek günüdür. Biz destek vereceğiz. Paraguay maçıyla birlikte, Amerika maçı ve sonrası için destek vereceğiz. Elbette ki eleştiri var. Övgü olduğu gibi ama ben Samet'e de katılmıyorum. Yani neden korkuyorsun ki? Sen milli takıma seçilmişsin. 24 yıl sonra tarih yazmaya gitmişsiniz.
1: İşte etki altında kalmış.
0: Kalmayın. Burada hocaya da iş düşüyor.
1: Milli etki takım altında ekibine kalıyorsanız telefona bakmayın.
0: Evet, bravo. Aynen o. Bakma kardeşim. Yani şu Paraguay ve Amerika maçı geçene kadar, yani Haziran sonuna kadar en azından bakma. Sonra bakmaya çok vaktin olacak. Sizler birer kahraman olarak geri döneceksiniz belki de. Ki öyle döneceklerine de inanıyorum. O yüzden böyle bir tarihi misyonunuz var.
1: Evet.

0: O yüzden bırakın ya, bırakın. Yani elinize bugüne kadar, elimize ne geçti bu sosyal medyaya ve bu telefonlara bu kadar bakarak?
1: Sıfır. Burçin Keskin, çok kısa. Ivan Barton, El Salvador'lu hakem, maçımızı yönetecek. Onunla ilgili kısa görüşünüzü alayım. Sonra Dünya Kupası'nda şampiyonların ilk maçlarda neler yaptığına bakacağız ve evet, biraz Arjantin'den bahsedeceğiz.
2: Evet. Şimdi Kerem'cim, biliyorsun burada A-Spor ekranlarında maçlardan önce hakemlerin analizini yapıyoruz. Hı hı. İlk maçta bizim Avustralya maçımızda hakem Jesus Valenzuela'ydı ve maçta çok iyi bir performans gösterdi. Maç öncesi biz ne demiştik? Bakın arkadaşlar, ikili mücadelelere izin veren bir hakem. Temasları göstermeye çalışmayın, kolay yerde kalmayın, faul çalmayacak. Maç başladığında 8. dakikada Zeki biraz kendini kolay yere bıraktı, hatırlarsın, oyunu devam ettirdi. 38. dakikada Merih yerde kaldı, oyunu devam ettirdi. Hatta faul gibi gözüküyordu pozisyon, bir tekrar ekranlara gelmedi ama sonra itirazı da kıvamında tuttu. Yani temaslara izin vermeyen bir hakemlik gördük. Taktik faullere dikkat edelim dedik. Zaten tek sarı kartla Yunus taktik faulü, yani öne açıkken oyuncuyu çekti, düşürdü ve gördü. Yani ilk maçımızda başarılı bir hakemlik vardı. Şimdi bu maçtaki hakem nasıl? Şimdi Ivan Barton CONCACAF'ın, yani Kuzey Amerika'nın en önemli hakemlerinden bir tanesi. Ve FIFA hakem atarken konfederasyon kuruluna çok uyuyor şu anda. Yani UEFA ve CONMA böyle oynuyorsa başka bir yerden hakem atamak istiyor. Evet. Geriye ne kalıyor? İşte Asya, Afrika, Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'dan seçmiş. Buranın da en iyi hakemlerinden birini seçmiş. Sosyokültürel seviyesi en yüksek hakemlerden biri. Çok iyi İngilizce biliyor. Organik kimya profesörü. Ve çok genç. 35 yaşında daha. Yani, ve FIFA'nın da, CONCACAF'ın da güvenerek çok önemli maçlarda görev verdiği bir hakem. Şimdi dün genel anlamda bir analiz yapmıştım. Bugün biraz daha detaya ineyim. Şimdi bak, CONMEBOL UEFA maçı. Kulüpler Dünya Kupası'nda da Flamengo Chelsea maçını yönetmiş. Bak yine CONMEBOL UEFA maçı. Şimdi onu analiz ettim Kerem. İlginç noktalar var. Şimdi birinci dakikada iki tane foul çalıyor hocam. Birinci dakikada, yani maç kontrolünü seven bir hakem. Ufak tefek, çok hızlı ama böyle çok sert oyunu seven bir hakem değil. Önce bir kontrolü altına alıp ondan sonra biraz daha salmaya dikkat ediyor. Buna dikkat etmemiz lazım mesela. Oyuncuların bunu bilmesi lazım. Daha sonra şöyle bir nokta var. Hız ve şiddet. 5 sarı kart çıkartmış hız ve şiddet kriterinden dolayı. Yani bizim temaslarımıza, özellikle yatarak müdahalelerimizde hız ve şiddete çok dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi Chelsea Flamengo maçında 5 tane sarı kartı hız ve şiddetten dolayı çıkartmış. Dikkat. 2 taktik fauller, yine aynı şekilde o maçta da gösteriyor. Önü açık olan oyuncuya veya hızlı geçiş hücumu sırasında foul yaparsak sarı kart görebiliriz. Bunu da aklımızda bulundurmamız lazım. Kolay penaltı yok. 45 artı 1'de yine böyle Chelsea'nin penaltı beklediği pozisyonda devam ediyor. Zaten vaktimiz kalırsa döneriz dün akşamki
1: ona bir dönmemiz lazım
2: pozisyonuna. Kolay penaltı yok. Son olarak da yüksek temaslarda kırmızı kart da göstermekten çekinmeyen bir hakem. Yani çok da fazla yüksek temas yapmamamız lazım. İyi, reputasyonu yüksek bir hakem gelecek. Allah hakem şansı versin.
1: Öyle diyelim. Dünya Kupası'nda şampiyonlar, daha doğrusu organizasyonu şampiyon bitiren takımlar açılışlarda neler yapmış? Bir göz atalım istiyorum sevgili seyirciler. Dünya şampiyonları ilk maçlarını nasıl geçirdi? 2002'de Brezilya turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı. İki kez karşılaştık. Milli takımımıza karşı oynayıp kazanmışlardı. Evet. 2006'da İtalya turnuvayı finalde Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek zirvede tamamlamıştı. Gana'yı 2-0 yenmişlerdi. İspanya İsviçre'ye 1-0 kaybetmişti. 2010 yılında şok bir neticeydi bu. Ama İspanyollar bu işin üstesinden gelip tarihin en iyi jenerasyonlarından biriyle turnuvayı kazandılar. 2014'te Almanya Portekiz karşısında 4-0'lık galibiyetle organizasyona giriş yapmış ve zaten çok dominant olduğu kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 2018'de Rusya'da Fransa Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya

0: giriş yapmıştı. 2022'de Arjantin, Suudi Arabistan karşısında oynadığı gruptaki ilk maçını 2-1 kaybetmişti. Futbol severler için hakikaten şok edici bir neticeydi bu, ama sonrasında Lionel Messi ve arkadaşları işlerin hakkını verip eve dünya şampiyonu olarak dönmüşlerdi. Belki de futbol tarihinin en ikonik finallerinden birini kazanmayı başararak. Zeki evet. Uzundurkan, Arjantin dün akşam da kazandı. Cezayir'i evet. ki sağlam takım Cezayir. 3-0 evet. mağlup ettiler. Lionel Messi hat-trick yaptı. Dünya tarihinin belki de en iyi evet. futbolcusu, benim için kesinlikle öyle. Ne bekliyordunuz, ne buldunuz? Onu sorman
1: tabii,
0: lazım.
1: Herkes, yani sadece bizler değil, Messi'yi bekliyorduk. Son dönemlerin işte son Dünya Kupası'nda tek başına takımını şampiyon yapan bir profil. Ve dün akşam da o kadar kolay goller attı ki, yani kendine bir defa çok iyi bakmış. Yani MLS'de oynamasına rağmen nasıl bir hazırlık, nasıl hazırlanma? Ben dün izlerken dedim, bir Dünya Kupası daha Messi oynayabilir. Hani son Dünya Kupası gibi bakılıyor Messi'ye, ama ben bir Dünya Kupası daha oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir belli ki fizyolojisi var oyuncunun. Bir de zekasına hayranım.
0: 5 dakikamız var vardı.
1: Müthiş zekası var. Ben tabii ki Mbappe gol sayısında Messi'yi geçer, ama ben 1000 yıl daha dünyaya Messi gibi bir oyuncu gelebileceğini düşünmüyorum. Biz çok şanslı bir nesiliz. Yani Messi'yi izlediğimiz için gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Bence Maradona ile kıyaslanabilir, ama ömür olarak, izlenirlik olarak Maradona'nın da önüne geçti bence. Ama Maradona'nın attığı bir gol var. Messi de gerçi onun o benzer golünü atmıştı birebir. O yüzden Messi'nin Maradona'nın da önünde bir oyuncu olduğunu düşünmeye başladım artık.
0: Cristiano Ronaldo diye biri bu mukayesede yok, söz konusu değil sizin için.
1: Yok. Öyle anladım. Ronaldo gibi oyuncular var çünkü.
0: Ama Cristiano Ronaldo'cular için kötü bir akşamdı. Messi'nin kötü bir geceydi yani. Messi'nin attığı 3 gole tanık oldular. Ve bir kırmızı kart beklentisi var. Özellikle Cristiano Ronaldo'cu camiada bir infial durumu söz konusu oldu. Neden kırmızı çıkmadı? Hatayı yanlış buluyor musunuz?
2: Şimdi Kerem'ciğim, öncelikle burada genelde Merkez Hekim Kurulu'nu eleştiren yaklaşımlarda bulunduk biliyorsun geçen sene. Tabii. O nedenle Pierluigi Collina'yı da eleştirerekten başlayalım. Şimdi maçın hakemi Simon Marciniak, Arjantin'in final maçını yöneten, hatta o Katar'daki Dünya Kupası'nda 3 tane Arjantin maçı yöneten bir hakem. Tekrardan Arjantin'le buluşturulması bence soru işareti. Gerek var mıydı? Yoktu. Ve maçın başlangıcında birçok sarı kart göstermesi gereken pozisyonlara atladı. Ve 31. dakikada da bu pozisyon meydana geldi. Şimdi resme baktığınız zaman böyle kırmızı kart nasıl kaçtı diyorsunuz. Ama futbol ve hakemlik resimlerle sonlandırılamaz. Kararlar resimlere göre verilmez. Kırmızı kart olması için 3 tane ana unsur vardır. Hız, şiddet, gaddarlık. Şimdi bu pozisyona baktığımız zaman hız yok, şiddet yok, gaddarlık yok. Yani Messi'nin tamam ayağı biraz geliyor, ama ne bir güç transferi var, ne de o resimdeki gibi kalma ve ayağın sıkışması var. Ha, bir sarı kart verilmeli miydi? Bir sarı kart verilebilirdi. Belki de daha doğru olurdu. Ama kırmızı kart olmazdı. Buradan şöyle bir atlayış da yapmak istiyorum. Şimdi maçı izlerken maçın başında hep Dünya Kupası'nda çalan bir müzik var. Alan Parsons'un Sirius müziği. Evet. Şimdi ben bu Chicago Bulls'la özdeşmiş bir müzik. Ya dedim, bu nereden çıktı diye dedim, bir bakayım. 1984 yılında Michael Jordan Chicago Bulls'a geldiğinde tabii bir anda Chicago Bulls'un yıldızı parlıyor. Ve o sırada Tommy diye bir arkadaşımız var Chicago Bulls'ta çalışan. Tommy.
0: Gerçekten arkadaşınız mı?
2: Keşke olsa. Evet. Tommy Edwards anonsçusu ve aynı zamanda radyo DJ'yi. 1984'te bir sinemaya gidiyor. Orada bu müziği bir dinliyor. Kimse bilmiyor bunu. Onlar diyor, bu müthiş bir müzik. Arada durma da var. Oyuncu anonslarında yapabilirim. Daha önce hiç anonslarda kullanılmamış. Sonra bir kült oluyor bu. Tabii Chicago Bulls'un ikonik 6 şampiyonluğunda gelmiş geçmiş en ünlü spor marşı haline geliyor ve biz de Dünya Kupası'nda bile dinliyoruz.
0: Doğru.
2: Ben de çok seviyorum zaten. Yani Dünya Kupası'nda hakemlikle ilgili şu ana kadar çok olumlu bence gördüğümüz şeyler. Sahadaki hakemler çok iyi, VAR'lar çok iyi. Çok az VAR müdahaleleri oldu.
0: Mbappe'ye verilmeyen ucuz penaltı için ne diyorsunuz?
2: O çok güzel bir soru bu. Şimdi çok büyük infial yarattı dünyada bu pozisyon. Şimdi Alireza Fegani zaten 48 yaşında ve eski hareketliliğinde değil ama çok akıllı ve oyunu bildiği için iyi yerlerde pozisyonları yakalıyor. Şimdi maça...
0: Çok özür diliyorum. Ne kadar süremiz var arkadaşlarıma sorayım. Çok az zamanımız var zannediyorum. 1,5 dakika.
2: Maçı seyrederken nasıl bir izlenime katıldın Kerem? Dedin ki ya bu pozisyonları oynatıyor bu hakem.
0: Evet.
2: Yani bundan daha darbeli pozisyonları da devam ettirdi. O pozisyonda da görmesine rağmen devam ettirdi. Ben VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben VAR hakemi olsam maçı da okuyaraktan zaten orada çağırmazdım Alireza Fegani'yi. İzleyip de vermemesinin de ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alireza Fegani'nin foul çizgisi yukarıdaydı. Ona göre foul ve penaltı değildi. Yalnız yaptığı açıklamada sıkıntı var. Mbappe teması başlattı dedi. Yanlış bir temas var. Bu temas benim için penaltıya ulaşacak şiddette değildi diyecekti. Hı hı. Bitirecekti.
0: Ben de şaşırdım bu arada VAR'ın çağırmasını yani pozisyonu izlerken. Evet. Onu da söyleyeyim. VAR adına kötü oldu. İyi bir görüntü söz konusu olmadı. Zeki Uzundurkan teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Burçin Hocam, Keskin ağzınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz. Messi'yi sabaha karşı izledik. Bu gece Cristiano Ronaldo'yu izleyeceğiz. Sahne alacak milli takımıyla birlikte. Onun golleriyle veda edelim. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Tekonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
5: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
1: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
0: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te 2. eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
2: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı Lacivertli ekipte başkan vekili Barış Göktürk, Sarı Lacivertlerin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibini Aspor'a değerlendirdi.
3: Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur. Ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve inşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki. Turu geçeceğiz. Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. Hı hı. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribünün de inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamlı planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
2: Evet, Başkan Vekili Barış Göktürk'ün kuraya dair açıklamaları değerlendirmesi bu şekildeydi. Gelin şimdi birlikte Polonya ekibi Górnik Zabrze'nin tarihine ve güncel durumuna yakından bakalım.
0: 1948 yılında kurulan Górnik Zabrze, Polonya futbol tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Müzesinde 14 lig şampiyonluğu bulunan Kırmızı Mavililer, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Temmuz 2025'ten bu yana Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Górnik Zabrze, geçtiğimiz sezon Polonya Kupası'nı kazanarak 54 yıl sonra zafere ulaştı. Slovak teknik adam Spartak Trnava'yı çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda iki kez Fenerbahçe'ye rakip olmuş, iki maçta da mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Polonya ekibinde geçtiğimiz sezonki büyük başarılarında orta sahanın Çek üçlüsü Lukas Sadilek, Patrick Helebrand ve Lukas Ambros'un katkıları öne çıktı. Górnik Zabrze'nin en tanıdık yüzü ise Mayıs ayında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Lukas Podolski. 2021 yılında kulübüne dönen yıldız isim sadece performansıyla değil kulübün yeniden yapılanma sürecinde üstlendiği rolle de dikkat çekti. Son olarak 1995'te Intertoto Kupası'nda mücadele eden Górnik Zabrze en büyük Avrupa başarısını 1969-1970 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynayarak yaşadı. Kırmızı Mavililer tutkulu taraftar grubuyla da dikkat çekiyor. 28 bin kapasiteli Arena Zabrze'de oynadığı maçlarda

0: Yüksek atmosfer oluşturan Polonya temsilcisi Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyecek.
1: Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların belki de başında geliyor. Teknik direktör konusu ve Sarı Lacivertli Kulüp'te yeni teknik direktörlük konusunda Aykut Kocaman ismi için ise geri sayıma geçildi.
0: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı Lacivertliler Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de yeni yönetimin bir sonraki adımı futbol şubesiyle ilgili yapılacak açıklamalar olacak. Futbol yapılanmasının başında Oğuz Çetin'in olması, teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'de gözler artık resmi açıklamalara çevrilirken Aykut Kocaman'ın teknik ekibi de büyük oranda netleşiyor. Uzun yıllardır Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan isimler deneyimli teknik direktörün yine yanında olacak. Pro lisansı bulunan Turgay Altay yardımcı antrenör olarak görev yapacak. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci antrenörü Murat Öztürk, Aykut Kocaman'la birlikte Samandıra'ya dönecek. Maç ve performans analisti olarak görev yapan Barış Karakoç da deneyimli teknik direktörün ekibinde yer alacak. 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe'de görev alan atletik performans antrenörü Alper Alçı da teknik ekipte olacak. Aykut Kocaman'ın ekibine katılacak yeni isim ise Dirk Kuyt. Pro lisansı bulunan eski Hollandalı futbolcu, daha önce futbolcu olarak birlikte çalıştığı Kocaman'ın ekibinde bu kez yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
1: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş Futbol A takımı direktörü Önder Özen ise Midland eşleşmesini Aspor'a değerlendirdi.
2: Burada seri başı olan ekiplerden bir tanesiyle eşleşecektik. O gerçekleşti. Biraz benim şahsen bir futbol sever olarak biraz uzak durmaya çalıştığım ekiplerden bir tanesi. Çünkü onların başlangıç bitiş tarihleri biraz daha kuzeyde olmaları sebebiyle hazırlık aşamasının daha ileri bir noktasında karşılaşacağız. Yani biz 23 Temmuz'da bizim hazırlıklarımızın olduğu evrenin bir adım sonrasında olacak Midland takımı. Birincisi bu. İkincisi, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip olduğunu biliyoruz. Özellikle savunmadan hücuma geçişte çok çok hızlı yapabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde ciddi bir takım disiplinine sahip olduklarını da biliyoruz. Kendi ülkelerini geleneksel olarak hani iyi temsil eden ekiplerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Son yıllarda kendi ligini hakimiyeti altına almış olan bir ekip. Sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaybettiler. Aarhus'tan daha güçlü bir kadroya sahipler. Daha etkili bir kadroya, daha uluslararası seviyede oyunculara sahipler. Bunu biliyoruz. O oyunculardan bir tanesi Aral Şimşir. Türkiye'de futbol severler hem çok merak ediyor. Bilenler de bir kez daha görmek istiyor. Bizim iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Çok çok yetenekli bir ofansif silah olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Onu da kendi sahamızda göreceğiz. Futbol severler de görmüş olacak. İlk etapta son yıllarda onları düzenli olarak Avrupa kupalarında oynamış olması, bizim de son sezonu Avrupa'dan yoksun bir şekilde geçirmiş olmamız, yani Ağustos'un ortalarında UEFA kupasından, Ağustos'un son akşamında veya Eylül'ün ilk gecesinde Konferans Ligi'nden düşmüş olmamız ve sezonu sadece yerel ligin içinde bitirmiş olmamız, Avrupa'dan uzak kalmış olmamız biraz daha zorlayacak bizi, ama neticede bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Başlangıç bu mudur? Dilerim budur. Eğer Midland'ı geçersek onların seri başı olması sebebiyle onların hakkını alacağız. Bir sonraki turda biraz daha nispeten ve umarım ve dilerim, yani şansımız da yanımızda olursa, daha nispeten orta profilli bir ekiple oynama şansımız olacak. Ama her koşulda şunu biliyoruz. Playoff'ta kupanın favorileri de var. Bu kupanın favorileri de var. UEFA kupasının favorileri de var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç buysa o zaman başlayacağız.
1: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Teknik direktör Okan Buruk transferde adı sarı kırmızılı takımla anılan milli oyuncu Can Uzun hakkında konuştu.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, A milli futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, işimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek açıklamasında bulundu.
1: Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
0: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Real Madrid eşleşmesi güzel olur dedi.
2: Tabii ki olabilir ama.
3: Hücum hattına transferde takviye planlayan Trabzonspor'da Kamerunlu golcü Aaron Bibu gündeme geldi.
4: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Bordo Mavililer'de son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi yıllık 2 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi. Trabzonsporlu idareciler yüksek maliyet karşısında Dieng için şimdilik beklemeye geçerken farklı isimlerle de görüşmeye başladı. Bordo Mavililer Belçika ekibi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibo'yu transfer listesine aldı. Bibo için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin genç futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler Bibo'nun bonservisini düşürmek için görüşmelerin süreceğini ifade etti. Genk Temmuz 2025'te Aaron Bibo'yu 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.
3: La Liga ekibi Real Sociedad'sa Samsunspor'un golcüsü Marius Muadil Maggi için yapmış olduğu teklifi güncelledi.
0: Real Sociedad Marius Muadil Maggi için Samsunspor'a yaptığı teklifi yükseltti.
5: Soner sekte, kaleci Jankart çıkmak çıkmamak arasında kaldı ve golü gördü ağlarında. Muadil Maggi topu ağlarla buluşturdu.
0: 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen La Liga ekibi Muadil Maggi için Samsunspor'a 6,5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği öğrenildi. Samsunspor'un bonservis beklentisinin 9,5-10 milyon euro bandında olduğu ve kırmızı beyazlıların bu nedenle teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Samsunspor'un transfer görüşmelerini sıklaştırabileceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz temsilcisinde 52 maça çıkan çatlı golcü 23 gol ve 7 asist üretti.
3: Yeşil sahalardan parkelere geçiyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında ise bu akşam Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecekler. Şimdi hemen canlı bağlantı noktamıza gidelim. Aspor ekibinden Engin Can Çelik bu karşılaşmayı takip ediyor. Engin Can, kolay gelsin. Maça dair notlar içinde sözü sana bırakalım.
6: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Biz de final etabının 3. mücadelesinde saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş Gain karşı karşıya gelecek. İlk iki mücadeleyi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko'nun sağ avantajını kullanarak başladığını ifade edelim. Bugün ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda, yani Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde olacak. Normal şartlarda Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanıyordu mücadele ama salon kapasitesi küçük olduğundan ötürü, 3500 kişilik bir kapasiteye sahip olduğundan ötürü bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele ve serinin 4. mücadelesi de 19 Haziran Cuma günü hemen şu an bulunduğumuz noktada yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Yoğun bir talebin olduğunu ifade edelim. Yaklaşık 16 bin Beşiktaş taraftarı bugün beyaz formayı giyerek Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecekler ve takımlarını destekleyeceklerini ifade edelim. Sağ içine dönecek olursak tabii ki de her iki takım da bugün bu sezon 25 galibiyet 5 mağlubiyetle sezonu tamamlamıştı. Lider Fenerbahçe Beko averajla liderliği ele almıştı ve takipçisi Beşiktaş Gain ise 25 galibiyet 5 mağlubiyette ikinci olarak averajla ikinci sırada olduğunu ifade edelim. Her iki takım da aslında çeyrek finalden katılım sağlamıştı. Fenerbahçe Beko cephesi çeyrek finalde Erok Spor'la karşı karşıya gelmişti. Erok Spor'u 2-0'la geçmişti. Daha sonrasında da Anadolu Efes mücadelesi vardı. Anadolu Efes mücadelesinden de seriden 3-1'lik galibiyette ayrılmıştı ve final etabında da Beşiktaş Gain'le karşı karşıya gelmişti. Geçtiğimiz sezonun aynısı desek yanlış ifade etmiş olmayız. Tabii ki de ev sahibi takım Beşiktaş Gain cephesine bakacak olursak onlar çeyrek finalde biraz daha zorlu rakiplerle karşı karşıya gelmişti. Ezeli rakabet vardı. Galatasaray MCT Teknik'le karşı karşıya gelmişti. Seride 1-0 öne geçmişti. Akatlar Spor Komple daha sonrasında da Basketbol Gelişim Merkezi'nde Galatasaray MC Teknik mücadelesinde seriyi de 1-1'e duruma getirmişti. Ve son olarak da Akatlar'da oynanan mücadelede seriye 2-1'e getirmişti. Daha sonrasında da adını yarı final etabına yazdırmıştı Beşiktaş Gain. Ve yarı final etabında da bir diğer zorlu rakip Eurocup'ta yine karşı karşıya gelmişti. Bahçeşehir Koleji'ydi ki Bahçeşehir Koleji mücadelesinden de Akatlar'da seride 1-0 öne geçmişti. Daha sonrasında seride 1-1 olmuştu. Bahçeşehir Koleji eşitlik sağlamıştı ve serinin 3. mücadelesinde 2-1'le öne geçmişti Akatlar'da Bahçeşehir Koleji ve Dušan Alipijević o maçtan sonra şu ifadeleri kullanmıştı. Biz seriyi tekrardan Akatlar'a getireceğiz ifadesini kullanmıştı. Serinin 2 maçı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanmıştı ve o mücadelelerde Beşiktaş Gain iyi bir reaksiyon göstermişti. Seriyi de 2-2'ye getirip daha sonrasında da yarı final etabında 3 kazananın kazanacağı bir mücadele olacağı için de Beşiktaş Gain 3-2 kazanmıştı o seri ve final etabında da aslında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda o yoğun atmosferde 88-80 Fenerbahçe Beko'yu ilk maçta üstünlük sağlamıştı. Birinci periyottan dördüncü periyota kadar yerli oyuncularına özellikle çok katkı sağlamıştı. Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan gibi önemli isimlerden çok katkı sağlamıştı. Ve serinin ikinci maçı ise geçtiğimiz günlerde oynanmıştı. Fenerbahçe Beko serinin ikinci maçında bu sefer ise galibiyetle dönmüştü. 93-68 galibiyetle dönmüştü. Tabii ki de o mücadelede Beşiktaş adına talihsizlikler yaşanmıştı ki bu sezonun sonlarına doğru Eurocup etabından itibaren de bu sezon talihsiz bir sezon yaşıyor Beşiktaş. Sakatlıklar açısından ikinci periyotun 7. dakikasında Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden bir tanesi Jonah Matthews'un bir aşil problemi vardı ve aşil tendonunun kopmasıyla sahayı terk etmişti ve o akşam MR'ı çekilmişti. Yaklaşık 6 ayda sahalardan uzak kalacağını ifade edelim ve bunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Kamagate gibi, Ante Zizic gibi, Lemar gibi oyuncuların da bugünkü maç kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Taraftara dönecek olursak tekrardan saatler 18.15'i gösterdiğinde taraftar kapıları açıldı. Yoğun bir talebin olduğunu, biletler anlamında, bilet konusunda yoğun bir talep olduğunu da tekrardan zikredelim. Biz mücadeleye dair gelişmeler oldukça Sinan Erdem Spor Salonu'ndan ekip arkadaşım Efe Bingöl'le beraber aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım.
3: Evet, teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik ve Yusuf Efe Bingöl. Bu akşamki Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko maçına dair notları bizlerle paylaştılar. Biz basketboldan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Anadolu Efes'e eski oyuncusu Dario Saric ile anlaşma sağladı.
1: Anadolu Efes eski yıldızıyla anlaştı. 4 yabancı ile yollarını ayırdı. Sezon bitiminde Pablo Laso ile yola devam edeceğini açıklayan Anadolu Efes'te İspanyol koç dokunuşlara başladı. Lacivert Beyazlılar başarısız geçen sezonun ardından Roland Smith, Nick Weiler-Webb, Saban Lee ve Colt Swider'a teşekkür edildiğini açıkladı.
7: Öte yandan iç transferde hamle yapan Anadolu Efes bir de 4 numara transferi yaptı. Lasso'nun ekibi Jordan Lloyd'un

0: Sözleşmesini 1+1 yılını uzatırken eski yıldızı Dario Saric ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat oyuncu Anadolu Efes'te ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Sonrasında NBA'in yolunu tutan Dario Saric sırasıyla Philadelphia, Minnesota, Phoenix, Golden State ve Sacramento formaları giydi.
1: Basketboldan gelişmeler bu şekildeydi. Yeniden yeşil sahalara dönüyoruz. Ana haberde sırada Dünya Kupası'ndan gelişmeler var.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: 2026 Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında milli takım cumartesi sabahı Paraguay ile karşı karşıya gelecek ve bu zorlu mücadele öncesinde ise futbolcularımızdan Uğurcan Çakır ile Samet Akaydın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an morali iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı, ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok çünkü bir final maçı kaybetmedik. Önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu.

0: ligde tek bir maç oynadık da. Daha önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Yani bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Yani biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemediğim gibi kaptanımıza farklı şeyler, imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun, çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren, böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle puf gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
1: Sana biraz fazla
0: yanlış bir şey mi yaparız diye, acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: Evet, bir son dakika gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz. Trabzonspor Kulübü'nden bir resmi açıklama ve açıklamanın içeriği ise şu şekilde değerli izleyenler. UEFA'nın mali ve sportif kriterleri karşılanmış, riskler ortadan kalkmıştır diyor Trabzonspor Kulübü. 2023 yılında UEFA ile yapılan anlaşma sonucu bir takım yükümlülükler vardı ve bu yükümlülüklerin karşılandığını ve risklerin de ortadan kalktığını Trabzonspor Kulübü yapmış olduğu açıklamayla duyurmuştur. Biz yeniden Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyoruz ana habere. Dünya Kupası'nda J grubundaysa heyecan bugün sabaha karşı oynanan iki karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Arjantin Cezayir'i 3-0'la geçerken Avusturya ise Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.
3: 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan iki maçla devam etti. Son şampiyon Arjantin, büyük yıldızı Lionel Messi ile turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı. Tangocular 39 yaşındaki efsanenin hat-trick ile Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Scaloni maç sonu basın toplantısında yıldız oyuncusunun performansını övdü.
4: Messi'nin yaptıklarını anlatmak gerçekten kolay değil. Yıllardır aynı seviyede performans sergiliyor. 39 yaşında olmasına rağmen hala dünyanın en iyilerinden. Herkes ona büyük saygı duyuyor ama aynı zamanda onu arkadaşlarından biri gibi görüyor. Bu atmosfer onun milli takımda kendisini en iyi şekilde göstermesine yardımcı oluyor.
3: Cezayir teknik direktörü Vladimir Petkovic de mağlubiyeti ve Messi'nin performansını değerlendirdi.
5: Purtroppo noi abbiamo...
6: Messi'nin kalitesi tartışılmaz. Kariyerinde sayısız başarı kazanmış özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona verdiğiniz küçük fırsatları bile değerlendirebiliyor. Arjantin galibiyeti hak etti. Bu maçtan önemli dersler çıkaracağız. Daha iyisini yapabiliriz.

0: Grubun diğer maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Tarihinin ilk Dünya Kupası maçına çıkan Arap ülkesi turnuvaya yenilgiyle başladı. Karşılaşmada Avusturya'nın golleri Romano Schmidt, kendi kalesine Yazin El Arab ve Arnautovic'den geldi. Ürdün'ün golünü ise Ali Unvan kaydetti. Grubun ikinci maçları 22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak. Arjantinli Avusturya, Ürdün'le Cezayir karşı karşıya gelecek.
1: Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Arjantin-Cezayir maçıyla beraber bu turnuvaya da muazzam bir başlangıç yapmış oldu. Cezayir ağlarını 3 kez sarsan Lionel Messi, karşılaşma esnasında ise duygusal anlar yaşadı.
0: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi, turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm," dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda I grubunda da ilk maçlar dün tamamlandı. Fransa ve Norveç turnuvaya galibiyetle başladı.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubu ilk maçları tamamlandı. Fransa ile Senegal'in kozlarını paylaştığı mücadele 4 gole sahne oldu. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci devresinde Mbappe sahneye çıktı. Yıldız oyuncunun 2 gol attığı mücadeleyi Fransa 3-1 kazandı ve Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Senegal'in tek golüsü İbrahim Baye'den geldi. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Senegal karşısında alınan 3 puanın önemine vurgu yaptı.
2: C'est très bien de gagner ce premier match, surtout face à...
3: İlk maçı kazanmak harika bir duygu. Özellikle de çok iyi bir Senegal takımına karşı. Zor anlar yaşadık. Bizden önce oynayan birçok takımın da benzer sıkıntılar yaşadığını gördüm. Bu bizim ilk Dünya Kupası maçımızdı ve karşımızda çok iyi organize olan, geçiş oyunlarını son derece etkili oynayabilen bir Senegal vardı. Grubumuzun yapısını düşündüğümüzde Senegal gibi güçlü bir takımı mağlup etmek bizim için çok değerli bir sonuç.
0: İki golle yıldızlaşan Kylian Mbappe ise tek odak noktasının milli takımın başarısı olduğunu söyledi.
4: Çok mutluyum. Ülkemin tarihine adımı yazdırabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımla birlikte Fransa milli takım tarihine yeni başarılar eklemek istiyorum. Yolun uzun olduğunu biliyoruz ama buna hazırız.
0: Gruptaki diğer maçta Irak'la Norveç karşılaştı. İlk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Erling Haaland 2 golle yıldızlaştı. Rakibini 4-1 ile geçen Norveç turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı. Irak'ın tek golünü 39. dakikada Eymen Hüseyin kaydetti. Norveç teknik direktörü Sturle Solbakken zeminin kuru olmasının oyunlarını etkilediğini söyledi.
5: Zemin inanılmaz kuruydu. Top adeta çime yapışıyordu. Bu bir bahane değil, sadece gerçek. Her şey olması gerekenden yavaş ilerledi. Maçın temposu ve oyunun yapısı bu kuru zeminden etkilendi. Buna rağmen yediğimiz gol aslında hiç yemememiz gereken bir goldü. Sonuç olarak kazandık ve fazla konuşmaya gerek yok.
1: Bir son dakika gelişmesi de Beşiktaş'tan değerli izleyenler. Dakikalar önce Trabzonspor kulübünün yapmış olduğu açıklamanın aslında bir benzeri de bu kez Beşiktaş kulübünden geldi. Siyah beyazlı kulüp yapmış olduğu açıklamada finansal ve sportif kısıtlamalar 2026-2027 sezonu itibarıyla sona ermiştir dedi. Trabzonspor kulübü gibi Beşiktaş kulübü de bu anlamda yapmış olduğu bu açıklamayla kamuoyunu bilgilendirmiş oldu. Yeniden Dünya Kupası'na dönüyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda K grubunda heyecansa bugün oynanacak Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla beraber başlıyor.
6: Dünya Kupası'nda K grubunun perdesi açılıyor. Günün ilk maçında Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken gecenin diğer mücadelesinde Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak Özbekistan güçlü rakibi Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz son yıllarda yakaladığı istikrarlı performansı Dünya Kupası sahnesine de taşımak istiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1974'te Zaire adıyla katıldığı turnuvanın ardından ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Afrika temsilcisi güçlü rakibi karşısında sürpriz kovalayacak. Günün diğer maçında ise tarihi bir ana tanıklık edilecek. Özbekistan, ülke futbol tarihindeki ilk Dünya Kupası maçına çıkacak. Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Asya temsilcisi ilk sınavında Kolombiya karşısında puan arayacak. Güney Amerika ekibi ise Luis Diaz ve James Rodriguez gibi yıldızlarıyla grubun en iddialı takımlarından biri olarak gösteriliyor. K grubunda ilk hafta maçları hem favorilerin gücünü hem de sürpriz adaylarının potansiyelini ortaya koyacak.
1: ...2026 Dünya Kupası L grubunda ise heyecan... ...bugün dev bir karşılaşmayla başlayacak... ...İngiltere ve Hırvatistan saatler 23'ü gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler... ...gruptaki bir diğer maçta ise gece saat 2'de Panama ve Ghana kozlarını paylaşacak.
0: Dünya Kupası L grubunda heyecan başlıyor... ...açılış maçında turnuvanın iki güçlü ekibi İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek... Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Turnuvaya 2025 yılının Ocak ayında göreve gelen Thomas Tuchel'le hazırlanan İngiltere 60 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek istiyor. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, rakibin oyununa doğru cevap vermeleri gerektiğini ifade etti.
5: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Maç içinde taktiksel değişiklikler yapıyorlar. Buna uyum sağlamamız gerekiyor. Doğru baskı yapmamız ve inisiyatif almamız gerekiyor. Kendimize güveniyoruz ve ne zaman ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz.
0: Kaptan Luka Modric'in 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacağı Hırvatistan'ı 2017'den bu yana Zlatko Dalic çalıştırıyor.
7: Geçmiş başarılarımız artık geride kaldı. Bu yeni bir Dünya Kupası ve kendimizi kanıtlamak için yeni bir fırsat. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Ancak bunu yapmak isteyen kaliteli kadrolara sahip birçok takımın olduğunun da farkındayız. Bu yüzden zor bir turnuva olacağını düşünüyorum.
0: Aynı gecede oynanacak bir diğer karşılaşmada Ghana ile Panama kozlarını paylaşacak. Kanada'nın Toronto şehrindeki BMO Field Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle saat 2'de start alacak. Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı elde eden Ghana, Antoine Semenyo ve Iñaki Williams gibi yıldız futbolcularıyla gol arayacak. Kadrosunda Beşiktaş'ın sağ beki Amir Mourinho'nun da bulunduğu Panama ise ikinci kez katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak istiyor.
8: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
9: İşte yine yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Spor Radyo. Sporun radyo.

0: Radyosu. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

0: Deniz Oru geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ayarlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit

0: teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.
10: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
14: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
15: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
16: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
13: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
17: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
13: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
18: Böylesine kritik anda kaybetmemeniz gerek.
13: Bir senede Avrupa olmasa mı?
17: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
19: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
20: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
13: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
17: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
13: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
17: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
18: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
13: Gençlere bir dönüş var mecburen.
16: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
13: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
21: Gerçek taraftar profili bu değildir.
20: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
21: İnişli çıkışlı grafik. Adamın market.
13: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
17: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Şişten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunu zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.
14: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Reklamların ardından ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de bir numaralı gündem teknik direktör konusu. Kısa süre içerisinde Aykut Kocaman isminde ise önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de yeni yönetimin bir sonraki adımı futbol şubesiyle ilgili yapılacak açıklamalar olacak. Futbol yapılanmasının başında Oğuz Çetin'in olması, teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'de gözler artık resmi açıklamalara çevrilirken Aykut Kocaman'ın teknik ekibi de büyük oranda netleşiyor. Uzun yıllardır Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan isimler deneyimli teknik direktörün yine yanında olacak. Pro lisansı bulunan Turgay Altay yardımcı antrenör olarak görev yapacak. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci antrenörü Murat Öztürk, Aykut Kocaman'la birlikte Samandıra'ya dönecek. Maç ve performans analisti olarak görev yapan Barış Karakoç da deneyimli teknik direktörün ekibinde yer alacak. 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe'de görev alan atletik performans antrenörü Alper Alçı da teknik ekipte olacak. Aykut Kocaman'ın ekibine katılacak yeni isim ise Dirk Kuyt. Pro lisansı bulunan eski Hollandalı futbolcu, daha önce futbolcu olarak birlikte çalıştığı Kocaman'ın ekibinde bu kez yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
0: Avrupa Kupalarında bugün ikinci eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
1: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu kuraları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
2: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te ikinci eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk ise Górnik Zabrze eşleşmesini Aspor'a değerlendirdi.
3: Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur. Ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve inşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki. Turu geçeceğiz. Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. Hı hı. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz'da olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribününde inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamlı planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
0: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiyoruz. Futbol A takımı direktörü Önder Özen, Beşiktaş'ın Midland eşleşmesi.

0: Seni Ağspor'a değerlendirdi.
1: Burada seri başı olan ekiplerden bir tanesiyle eşleşecektik. O gerçekleşti. Biraz benim yani şahsen bir futbol sever olarak biraz uzak durmaya çalıştığım ekiplerden bir tanesi. Çünkü onların başlangıç bitiş tarihleri biraz daha kuzeyde olmaları sebebiyle hazırlık aşamasının daha ileri bir noktasında karşılaşacağız. Yani biz 23 Temmuz'da bizim hazırlıklarımızın olduğu evrenin bir adım sonrasında olacak Midland takımı. Birincisi bu. İkincisi, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip olduğunu biliyoruz. Özellikle savunmadan hücuma geçişte çok çok hızlı yapabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde ciddi bir takım disiplinine sahip olduklarını da biliyoruz. Kendi ülkelerini geleneksel olarak hani iyi temsil eden ekiplerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Son yıllarda kendi ligini hakimiyeti altına almış olan bir ekip. Sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaybettiler. Aarhus'tan daha güçlü bir kadroya sahipler. Daha etkili bir kadroya, daha uluslararası seviyede oyunculara sahipler. Bunu biliyoruz. O oyunculardan bir tanesi Aral Şimşir. Türkiye'de futbol severler hem çok merak ediyor. Bilenler de bir kez daha görmek istiyor. Bizim iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Çok çok yetenekli bir ofansif silah olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Onu da kendi sahamızda göreceğiz. Futbol severler de görmüş olacak. İlk etapta son yıllarda onları düzenli olarak Avrupa kupalarında oynamış olması, bizim de son sezonu Avrupa'dan yoksun bir şekilde geçirmiş olmamız, yani Ağustos'un ortalarında UEFA kupasından, Ağustos'un son akşamında veya Eylül'ün ilk gecesinde Konferans Ligi'nden düşmüş olmamız ve sezonu sadece yerel ligin içinde bitirmiş olmamız, Avrupa'dan uzak kalmış olmamız biraz daha zorlayacak bizi, ama neticede bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Başlangıç bu mudur? Dilerim budur. Eğer Midland'ı geçersek onların seri başı olması sebebiyle onların hakkını alacağız. Bir sonraki turda biraz daha nispeten ve umarım ve dilerim, yani şansımız da yanımızda olursa, daha nispeten orta profilli bir ekiple oynama şansımız olacak. Ama her koşulda şunu biliyoruz. Playoff'ta kupanın favorileri de var. Bu kupanın favorileri de var. UEFA kupasının favorileri de var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç buysa o zaman başlayacağız.
0: Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda kalacak ve ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş netleşiyor.
2: Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsiz oyuncuların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyaz yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyetinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Nijeryalı futbolcu için yönetimin teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
3: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
2: Ndidi'nin ayrılığına engel olunmayacağı ifade edildi. Savunma hattında forma giyen Calo için farklı bir karar alındı. Italiano'nun Portekizli oyuncudan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Italiano, Calo'nun özellikle önde baskı yapan ve tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olduğunu düşündüğü ve oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inandığı kaydedildi. Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri olan Václav Černý içinse İskoç ekibi Rangers'ın ilgisi devam ediyor.
3: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cezanında çaprazda Černý! Topu alarda gol!
2: Ancak Vincenzo Italiano'nun Çerni'yi kadroda tutmak istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın beğendiği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Milot Rashica'nın geleceğini ise kamp performansı şekillendirecek. Kosovalı futbolcu hakkında teknik heyetten şu ana kadar olumsuz bir rapor çıkmadığı öğrenilirken Vincenzo Italiano'nun oyuncu

0: Bir sezon öncesi hazırlık kampında yakından değerlendireceği belirtildi.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović için temaslarını sürdürüyor.
2: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahović cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahović'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı.

0: Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Transferde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Victor Osimhen katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum dedi.
0: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

0: Transfer döneminde Avrupa devlerinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Bu saygıyı sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar," dedi. Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum," ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Top alanda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Osimhen canlı yayına mesajlarla katılan taraftarların "Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorularına, "Hayır, ben burada mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi. Ailem iyi, ben iyiyim," sözleriyle yanıt verdi.
2: Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili ekip Adil Demirbağ'ı kadrosuna katmak için Konyaspor'a yeni bir teklif sundu.
3: Maçlar kazandık. Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo Mavililer Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ'ın transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi Adil için yeni bir hamle yaparak kulübüne yaptığı teklifi revize etti. Daha önce Draguş takası ve Olaikbe'nin bir sonraki satışından %50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde Gökten Gürpüz ve Serdar Saatçi ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi. Adil'in de bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan 28 yaşındaki Adil Demirbağ, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu.
2: A milli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında cumartesi sabahı Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde ise Uğurcan Çakır ve Samet Ekaydın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü

0: Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an moral iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler, Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı, ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız. Ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii. Kimse beklemiyordu. Yani biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça. Takım olarak. Yani bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştu her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Ya önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası. Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Ya gerçekten ya üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz. Ya ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ve yine yapacak. Ben inanıyorum da, yapacağına da inanıyorum. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun, çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren, böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlara, antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani.

0: açıkçası duruyorum yani.
1: Sana biraz fazla yüklü.
0: Yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: Evet, Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın basın toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi Arizona'ya, Phoenix'e gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Serhan Türk, A-Spor yorumcusu bizleri bekliyor. Milli takımın kampını ilk günden itibaren yakından takip eden bir isim Serhan Türk. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk sevgili Furkan, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Öncelikle dün aslında basın toplantısında da o esnada o salondaydınız. Toplantıyı yakından da takip etme şansı buldunuz. Uzun bir basın toplantısı oldu ama önemli mesajlar verdi hem Uğurcan hem de Samet. İlk olarak aslında toplantıya dair sizin gözlemlerinizi alarak başlamak istiyorum.
3: Evet, hep bizim morali bozuk, millerimizin de morali bozuk ve artık olayı düzeltmenin, artık geri dönüşe tekrar damga vuracak olan bizim çocuklarımız. O açıdan baktığımızda dünkü basın toplantısında ruhsal olarak nasıl etkilendik kendi ve bundan sonra neleri yapmaları gerektiğini kendimden dinledik. Mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma, Paraguay karşılaşması. Kazandığımız takdirde daha çoğu şeyin değiştiğini net bir şekilde biliyorlar. Başlangıcı kötü yaptık. Bundan dolayı da kendileri de sıkıntılı içerisinde bizim çocuklar. Ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten hep bizim morali bozuldu. Oyuncularımızın morali bozulduğu kadar. Bu anlamda yeni bir başlangıç yapabilmek ve yeniden tekrar herkesin desteğini bulabilmesi için mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Millerimiz yaklaşık 1,5 saat sonra buradan Phoenix'ten, Arizona'dan San Francisco'ya doğru hareket edecekler. Uçakta bir yolculuk olacak. Biz de kendilerini takip edeceğiz, millilerimizi. 2 saatlik bir yolculuğun ardından San Francisco'ya inecekler ve oradan akşam saatlerinde, bize göre akşam, size göre gece saatlerinde sabah karşı oluyor hatta. Öyle bir zaman mevkumu değişti ki bizde. Ben bile artık alışamadım. San Francisco saatinde akşam saatlerinde, Türkiye saatinde sabah saatlerinde bir basın, bir antrenman açık olacak. Antrenmanın 15 dakikası bize açık olacak. Ve yarın da maçtan bir gün önceki basın toplantıları ve oyuncularla tekrar bir ufak bir alanda sohbetimiz ve toplantımız ve röportajımız olacak. Ve daha sonrasında maçı bekleyeceğiz. Artık o önemli maç, o büyük maç. O nefeslerimizi tuttuğumuz maç, her şeyi değiştirebilecek maç, Paraguay karşılaşması olarak görüyoruz biz de.
2: Türk, gözler tabii ki Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Biraz da saha içini tekrar konuşalım istiyorum. Antrenmanlarda özellikle basın açık olan kısımlarda son birkaç gündür gözlemleriniz nasıl? Takımın durumunu, son durumunu nasıl yorumlarsınız?
3: Sevgili Furkan, bize antrenmanın 15 dakikası açık oluyor, ilk 15 dakikası. Zaten Samet'in de söylediği gibi, yani bize ayrılan alanda oyuncular çok fazla hareket etmek istemiyorlar, çok fazla malzeme de vermek istemiyorlar. Her şey iyi olunca iyi şeyleri konuşmak, iyi şeyleri anlatmak ve iyi şeyler üzerinden konuşmak daha kolay olabiliyor. Kötüye gittiğiniz zaman herkes bir eksik arıyor, herkes bir hata arıyor, herkes bir sorun arıyor. Maalesef demoralize olan bir milletiz. Çok çabuk demoralize oluyor, çok çabuk sıkıntıya giriyoruz. Bu açıdan baktığımızda millerimizin o 15 dakikalık antrenmanda da ben çok hareketli bir günler yok. Avustralya maçından öncekiyle Avustralya maçı sonraki görüntüler arasında çok büyük fark var. İster istemez etkilenen oyuncularımız var, ister istemez etkilenen bir takımımız var. Bu anlamda işte yeniden başlangıç dediğimiz karşılaşma var ya, işte Paraguay karşılaşması öncesi son antrenmanda da oyuncularımız çok isteklilerdi ama bir anlamda da o deşeli eğlenceli bir durum söz konusu değildi. Artık işin çok ciddiye geldiğini ve bu işin ciddi boyutuyla beraber de kendilerini neler beklediğini, yenildikleri zamanda nelerle karşılaşabileceklerini bir şekilde gördüler. Antrenmanda işte bazı oyuncularımızda biliyorsun özellikle sosyal medyada çok büyük baskı oldu. İşte Merih Demiral'ın video görüntüleri o kendi YouTube kanalında. Diğer tarafta Meringin'e sakalları, Barış'ın saçı, Eren Elmalı'nın saçı çok fazla tartışıldı. Oyuncuların tekrar bir imaj değişikliğine gittiğini gördük. Ve bu imaj değişikliğiyle beraber

0: Direktörlerin yapmış olduğu açıklamalar son birkaç gündür orada biraz karşılık bulmaya başladığı gibi görünüyor. Ben takım içerisinde en azından futbolcular nezdinde buradaki bu açıklamaların bir karşılık görüp görmediğini de merak ediyorum. Bu konudaki gözleminiz, yorumunuz nasıl olur?
1: Tabii ki gördü. Yani bu yani yapıcı olan işte hep beraber varız. Sen de varsın, ben de varım, herkes var. Ama yani herkes bir anı bekliyor. O an öyle bir değişik bir an ki yorumların değiştiği, kişiliklerin değiştiği, karakterlerin değiştikleri duruma söz konusu oluyor. Oyuncularımız tabii ki sosyal medyayı takip ediyorlar. Yani hep şunu söyledik, teknoloji çağındayız. Her şeyi bir anda bir saniye uzak tutulsun. O yüzden neler yazılıyor, neler anlatılıyor ve ne anlamda neler konuşuluyor bunu net bir şekilde görebiliyor oyuncularımız. Ve bundan etkileniyorlar. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Adı üstünde milli takımımız. Ay yıldızlı formamızı giyiyorlar. Yani çok önemli. Ve bunun ağırlığını biliyorlar ve bunun ağırlığıyla beraber nasıl baskıyla karşı karşıya kalacaklarını net bir şekilde biliyorlar. O yüzden bence desteğimize devam edelim. Yine milli takımımızın yanında olalım. Tabii ki sabah köründe, sabahın 7'sinde ve Avustralya maçında sabah 7'de herkes sabah uyandı ve televizyonun karşısına geçti ve o maçın sonunda kırık kalpler ve şişkin gözlerle bitti. Ama şimdi tabii ki yine erken saatlerde oluyor çünkü prime time saatine, Amerikalıların prime time saatine denk geliyor bizim maçlarımız. Ne hikmetse. Bu açıdan baktığımızda herkesin desteğe ihtiyacımız var, herkesin yine dualarına ihtiyacımız var. En önemlisi ise bu çocuklar bizim çocuklarımız. Giydikleri forma ay yıldızlı forma. İsimler değişse de kişiliklerdeyse de isimler sürekli farklı isimler olsa da bu forma o kadar değerli forma ki bu o kadar değerli formanın ağırlığını oyuncularımız biliyor. Biz de o ağırlığını bilelim ve oyuncularımıza sahip çıkalım diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Serhan Türk'e. Arizona'dan Phoenix'ten A milli takımı dair son gelişmeleri Serhan Türk bizimle paylaştı. Az önce kendisi de ifade etti. A milli futbol takımımız ilerleyen saatlerde Paraguay maçı için Amerika'nın bir başka eyaleti olan San Francisco'ya yolculuk edecek. Serhan Türk de yine milli takımı takip etmeye devam edecek. İyi yolculuklar diliyoruz Serhan Türk'e de. Bir başka bağlantımız bu kez basketbolda olacak değerli izleyenler. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde ise 3. maçta Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko bugün saatler 20'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler. Engincan Çelik bu karşılaşmayı yerinde takip ediyor. Engincan kolay gelsin. Maça dair notlar için sana bırakalım sözü.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız. Tekrardan selamlar, iyi yayınlar dilerim Sinan Erdem Spor Salonu'ndan. Artık maçın başlamasına yarım saatten az bir süre kaldı. Saha içinde oyuncular son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Yarım saat sonra mücadele başlayacak. Serinin 3. mücadelesi başlayacak. Her iki takım adına da kritik bir mücadele olacak. Ev sahibi takım Beşiktaş Gain kazandığı takdirde seriyi 2-1'e getirecek ve 19 Haziran Cuma günü serinin 4. mücadelesi oynanacak ve final etabında 3 galibiyete ulaşan takım adını şampiyonluğa yazacağını ifade edelim. Geçtiğimiz sezon yine aynı iki takım final etabında karşı karşıya gelmişti. Bu sezon tek değişiklik. Bu sezon final etabında 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğu ilan edecek. Geçtiğimiz sezon ise 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan etmişti ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko şampiyon olmuştu. Bu sezonda Beşiktaş Gain Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 16 bin taraftarı önünde şampiyonluk için avantajlı avantajlı bir skor için bugün sahaya çıkacak. Avantajı kapıp 19 Haziran Cuma gününü bekleyeceğini ifade edelim. Tabii ki de her iki takım bu sezon istikrarlı bir şekilde Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele etti. Ev sahibi takım Beşiktaş Gain Dušan Alimpijević yönetiminde 25 galibiyet 5 mağlubiyette sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Avaraj da ikinci sırada tamamlamıştı. Konuk takım Fenerbahçe Beko cephesine bakacak olursak onlar da bu sezon Sarınas Ceskevicius yönetiminde Final Four'da elenmişti. Fakat lige havlu atmadığını ve lige daha çok kazanım sağladığını ifade edelim ve ligde de onlar 25 galibiyet 5 mağlubiyette lider bir şekilde, avaraj lider bir şekilde sezonu tamamlamıştı. Uzun bir maraton olmuştu aslında, hem çeyrek final etabı hem yarı final final etabı hem de final etabı geçtiğimiz günlerde Dušan Olimpijević, Koç Olimpijević'in de bir açıklaması vardı. Playoff etabında sakatlıklardan çok dem vurmuştu. Uzun bir ara verilmişti Final Four döneminde ve çeyrek final 3 mücadele olmuştu. Yarı finalde de 4 mücadele olmuştu. Bugün de final etabında 3. mücadele olacak. O maçlara da bakacak olursak çok

0: Galatasaray'a değinecek olursak çeyrek final etabında ev sahibi takım Beşiktaş Gey'in Galatasaray MCT Teknik'te 2-1'le geçmişti. Daha sonrasında yarı final etabında 5 maçlık bir Bahçeşehir Koleji etabı olmuştu. Seride 1-0 öne geçmişti. Daha sonrasında 2-1 mağlup olmuştu seride. Daha sonrasında ise seride 2-2'ye getirip ve 3-2'lik galibiyetle adı final etabına yazdırmıştı. Konuk takım Fenerbahçe Beko cephesine bakacak olursak Beşiktaş'a göre hakeza biraz daha rahat bir fikstür, rahat bir eşleşmeyle karşı karşıya gelmişti. Safiport Erokspor'la karşı karşıya gelmişti. Erokspor 2-0'la geçmişti. Daha sonrasında da Anadolu Efes mücadelesinde evinde oynadı. Zorlu mücadelede, uzatmalara giden mücadelede 1-0 öne geçmişti. Daha sonrasında 1-1 ve 2-1 ve daha sonrasında 3-1'lik adını finale yazdırmıştı seride. Her iki takım da tabii ki de bugün sahaya çıkacak. Avantaj için sahaya çıkacaklar. Taraftar anlamında avantaj Beşiktaş Gey'de desek yanlış ifade etmiş olmayız ki Sinan Erdem Spor Salonu'nun yoğun bir atmosferi var. Yoğun bir ateşleyici ruhu var açıkçası. Yaklaşık maçın başlamasına 1 saat kalmıştı. Biz ekip arkadaşım Efe Bingöl'le beraber salondaydık. Son hazırlıklar yapılıyordu ve taraftarlar 1 saat kala bile o tezahüratlara eşlik ettiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Beşiktaş Gey'ine de bu sezon tabii ki de talihsiz bir sezon yaşanmıştı ki Euro Cup'ta antesizici kaybetmişti sakatlığından dolayı Euro Cup'ta oynayamamıştı final etabında. Bunun yanı sıra Brighton Lemar'ın bir sakatlığı var. Kamagate'nin bir sakatlığı vardı ki en önemli isimlerden bir tanesi de o sakatlıklara maalesef ki dahil oldu. Jona Matthews önemli oyunculardan bir tanesi. Oyun kurucu anlamında önemli oyunculardan bir tanesi. Dušan Olimpijević'in en önemli tırnak içerisinde silahşörlerinden bir tanesiydi aslında. Aşin tendonu koptuğu için ameliyat olmuştu. Yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacak ki sezonu kapatmıştı. Sayın Başkan basketboldan sorumlu Sayın Başkan Özkan Arsen'le de konuşmuştuk. Talihsiz bir sezon yaşadığını ifade etmişti. Şanssız bir sezon geçirdiğini ifade etmişti ki bugün tabii ki de yerli rotasyonlardan daha çok faydalanacak. Olimpijević ve öğrencileri ki Berk İbrahim Uğurlu olsun, Yiğit Arslan olsun önemli oyunculara sahipler. Artık yarım saatten az bir süre kaldı. Hem saha içinde hem saha dışında da güzel bir atmosfer var. 3 kazananın final etabında şampiyon olacağını ifade edelim Furkan Yıldız.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik'e. Maça dair notları bizlerle paylaştı. Mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Biz yeniden Dünya Kupası'na dönüyoruz. Dünya Kupası'nda ise K grubunda heyecan bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor.
2: Dünya Kupası'nda K grubunun perdesi açılıyor. Günün ilk maçında Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelirken gecenin diğer mücadelesinde Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak Özbekistan güçlü rakibi Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz son yıllarda yakaladığı istikrarlı performansı Dünya Kupası sahnesine de taşımak istiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1974'te Zaire adıyla katıldığı turnuvanın ardından ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Afrika temsilcisi güçlü rakibi karşısında sürpriz kovalayacak. Günün diğer maçında ise tarihi bir ana tanıklık edilecek. Özbekistan ülke futbol tarihindeki ilk Dünya Kupası maçına çıkacak. Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Asya temsilcisi ilk sınavında Kolombiya karşısında puan arayacak. Güney Amerika ekibi ise Luis Diaz ve James Rodriguez gibi yıldızlarıyla grubun en iddialı takımlarından biri olarak gösteriliyor. K grubunda ilk hafta maçları hem favorilerin gücünü hem de sürpriz adaylarının potansiyelini ortaya koyacak.
1: Dünya Kupası'nda L grubunda heyecan dev bir karşılaşmayla başlayacak. İngiltere-Hırvatistan mücadelesi saat 23'te oynanacak. Gruptaki bir diğer maçta ise gece saat 02'de Panama ile Ghana kozlarını paylaşacak.
3: Dünya Kupası L grubunda heyecan başlıyor. Açılış maçında turnuvanın iki güçlü ekibi İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Turnuvaya 2025 yılının Ocak ayında göreve gelen Thomas Tuchel'le hazırlanan İngiltere 60 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek istiyor. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Alman teknik adam rakibin oyunu

0: oyununa doğru cevap vermeleri gerektiğini ifade etti.
1: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Maç içinde taktiksel değişiklikler yapıyorlar. Buna uyum sağlamamız gerekiyor. Doğru baskı yapmamız ve inisiyatif almamız gerekiyor. Kendimize güveniyoruz ve ne zaman ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz.
0: Kaptan Luka Modrić'in 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacağı Hırvatistan'ı 2017'den bu yana Zlatko Dalić çalıştırıyor.
2: Novo dokazivanje, novi izazov za nas.
3: Geçmiş başarılarımız artık geride kaldı. Bu yeni bir Dünya Kupası ve kendimizi kanıtlamak için yeni bir fırsat. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Ancak bunu yapmak isteyen kaliteli kadrolara sahip birçok takımın olduğunun da farkındayız. Bu yüzden zor bir turnuva olacağını düşünüyorum.
0: Aynı gecede oynanacak bir diğer karşılaşmada Gana ile Panama kozlarını paylaşacak. Kanada'nın Toronto şehrindeki BMO Field Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle saat 2'de start alacak. Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı elde eden Gana, Antoine Semenyo ve Iñaki Williams gibi yıldız futbolcularıyla gol arayacak. Kadrosunda Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo'nun da bulunduğu Panama ise ikinci kez katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak istiyor.
4: J grubunda ise iki maç oynandı. Son şampiyon Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup ederken gruptaki bir diğer maçta ise Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.
0: 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan iki maçla devam etti. Son şampiyon Arjantin, büyük yıldızı Lionel Messi ile turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı. Tangocular 39 yaşındaki efsanenin hat-trick ile Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Scaloni maç sonu basın toplantısında yıldız oyuncusunun performansını övdü.
1: Messi'nin yaptıklarını anlatmak gerçekten kolay değil. Yıllardır aynı seviyede performans sergiliyor. 39 yaşında olmasına rağmen hala dünyanın en iyilerinden. Herkes ona büyük saygı duyuyor ama aynı zamanda onu arkadaşlarından biri gibi görüyor. Bu atmosfer onun milli takımda kendisini en iyi şekilde göstermesine yardımcı oluyor.
0: Cezayir teknik direktörü Vladimir Petković de mağlubiyeti ve Messi'nin performansını değerlendirdi.
3: Messi'nin kalitesi tartışılmaz. Kariyerinde sayısız başarı kazanmış özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona verdiğiniz küçük fırsatları bile değerlendirebiliyor. Arjantin galibiyeti hak etti. Bu maçtan önemli dersler çıkaracağız. Daha iyisini yapabiliriz.
0: Grubun diğer maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Tarihinin ilk Dünya Kupası maçına çıkan Arap ülkesi turnuvaya yenilgiyle başladı. Karşılaşmada Avusturya'nın golleri Romano Schmidt, kendi kalesine Yazin El Arab ve Arnautovic'den geldi. Ürdün'ün golünü ise Ali Unvan kaydetti. Grubun ikinci maçları 22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak. Arjantin'le Avusturya, Ürdün'le Cezayir karşı karşıya gelecek.
4: Lionel Messi Cezayir maçıyla beraber 2026 Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yaptı. Rakip ağları tam 3 kez sarsan Lionel Messi karşılaşma esnasında ise duygusal anlar yaşadı.
0: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi, turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm." dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
4: Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
0: Kısa süre önce Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın yeni adresi Real Madrid oldu. İspanyol devi Portekizli yıldız Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan 31 yaşındaki orta saha ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın transferinde ısrarcıydı. Portekizli futbolcunun adı Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan birçok takımla da anılmıştı. ...2017 yılından beri Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Portekizli yıldız geride kalan sezon oynadığı 53 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.
4: Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in yeni sezonda neler yapacağı elbette merak konusu. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili

sunuyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: TVMobile'la her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVMobile.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Chaos Radio.
1: İFinans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İFinans günün tasarruf ipucunu sundu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye.

0: sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Tekrar program.
1: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz, yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD Kupası'nın son maçı, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği Kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
2: Sonra altı bilmem ne oldu.
1: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı, böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
2: tabii
1: bulmuş
2: canım,
1: mu? Tabii canım.
2: Oradayız yani.
1: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
2: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
1: Evet, görevde yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSE'de kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
2: Yok.
1: Tansiyonu?
2: Yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
1: Bir şeyler var.
2: Yani bir şeyler var ama dışarıdan, yani ta basın tribününden görmüş.
1: Evet. Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
2: Tabii.
1: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
2: Doğan Baba.
1: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de, yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
2: Tabii.
1: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
2: ikinci
1: Doğan?
2: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
1: Kime gösterdi?
2: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
1: Onu yaptık hatta.
2: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
1: çıktıktan sonra. Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
2: Yok tabii. Önemli. Elinden hani gösterirsin ilk, attım diye böyle. Tabii,
1: çık dışarı diyorsun değil mi?
2: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
1: Şey, kırmızıyı.
2: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
1: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
2: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
1: Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan, yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor, bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye.

0: Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı. Evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya yakın olan. Eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi. Aman diyor. Söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu. Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: mi? Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim, Caddebostan'da çok buluşurduk. Bizim evet, Kadıköy evet. Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları, bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
1: Evet tabii, sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de, babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
1: Evet, Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra... Şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beşiktaşlı. Beşiktaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben...
0: Hani şimdi hep kafalar karışıyor. Her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama...
1: Ya şey, açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka ilmi oktu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
0: Herkes hata yapar canım.
1: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı, neyse.
0: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
1: bunlarda
0: böyle diyoruz.
1: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada, biri bu sahada evet. Yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sağdaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
0: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
1: tabii
0: göstergesi olan bir söz. Üzerinde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
1: Yalan
0: tabii
1: söyleyeceğim.
0: Küfür ettim, evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
1: Şimdi burada adı geçen...
0: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel. Hakikaten güzel insandı.
1: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü. Sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
0: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı, hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan, benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle, ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki, ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nin konak oteli. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümüş orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle biz annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra Aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı, İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
0: bir
1: yapayım.
0: Bir tespit yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyicilerimiz.
1: Ay yani zaten
0: 3-2.
1: Yani Galatasaray'a 5
0: ama
1: 3-0
0: atmış. Falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe.
1: Tabii Galatasaray'a 5 atmış. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla

0: o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
1: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye gelmeleri. Işte,
0: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacağım. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim.
1: İşte, bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
0: İşte bizim eskiden sinemalarda, filmlerden evvel haberler, işte bir banka mesela haber bilmem ne bankası vardı sunar abi diye. Mesela biz orada görürdük Garinça, vay filan. Garinça geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
1: Şimdi gelmiyor.
0: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
1: Bu
0: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamili, ben öyle diyeyim, başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan gelen. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün Kaçmaz. Klink Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Klink, ya.
1: Çizgi roman değil mi?
0: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Günar ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
1: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
0: Tabii tabii tabii. Yani,
1: yani Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
0: Evet, bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle, ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak ne Brezilya. Yani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim ne İspanya. Ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle 4-5 Avrupa ülkesinin insanını oraya
1: taşıyor değil mi?
0: Oraya iltica etmesiyle, evet, yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler. Tabii. Filan Rosario Central, ne takımlar var ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan, Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii, çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken, neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa, rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii, Necmi Tanyolaş rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana. Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
1: Futbol büyük bir tutku yani.
0: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu, inanılmaz bir topluluk Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan ancak gidebildik.
1: Bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kırılıyor?
0: Tabii şimdi o işte Eva Perón, toprağı bol olsun, Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi tabii, bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetirmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20
1: abi, biz hele o zaman.
0: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman. Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
1: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı.

0: Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
1: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
0: Yani... Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
1: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón öyle bir şahıs ki. Ya onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya. Ya,
0: yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
1: Tabii. Hatta bakın, yani bilmiyorum.
0: Polisler
1: tabii.
0: Falan da sahada.
1: Tabii fotoğraf çok eski ve kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir bilemiyorum tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
0: Bayağı kalabalık çünkü orası.
1: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
0: Evet.
1: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
0: Şeyde federasyonun Arjantin federasyon başkanı gelmiş, federasyon genel sekreteri tabii. Gelmiş Antonio Rotilli tabii. Ve onun eşi vermiş Eliza Rotilli tabii. Kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
1: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
0: Eva Perón kupasını evet. Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Ya çok enteresan.
1: Tabii bak. Şimdi
0: nereden nereye?
1: Bak Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
0: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
1: Yani, yani. Ama yani şey.
0: Eskisi yani, gibi değil,
1: değil
0: tabii.
1: Değil tabii yani.
0: River Plate Boca Juniors 80'inde.
1: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
0: Evet çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyorduk diyeceksiniz. 51,
1: Ender 52,
0: 52 Ocak.
1: Yani kaç sene? 67
0: sene. 67 sene abi. 67 sene ya. Of. Peki hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan olduğu bir Bursaspor.
1: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan. Soldan üçüncü. Ayaktakiler. Hı hı. Yani.
0: Evet.
1: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
0: Cürol Arap, falan var.
1: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde. Çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
0: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor evet. Bursa Spor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın. Bursa Spor Teknik Direktörü Metin Oktay görüntüde.
1: Takım elbiseli.
0: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursa Spor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursa Spor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursa Spor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler öyle mi?
1: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
0: Şey doğru mu? Evinden çıkar.

0: Evet. Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla, kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
1: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi ya, burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
0: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
1: Bir baksanıza siz de çocuklar, benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
0: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük. Rahmetli İslam Şupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte. Evet. Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu, hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
1: Galatasaray'da görüşü. Yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak? Yani, birinci adam olarak ilk.
0: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
1: Niye sen acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
0: Olmaz. Genelde de öyledir. Genelde zaten. Öyle. Neden mi? İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun, Allah razı olsun, hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
1: Ben işime bakarım der değil mi?
0: Ben işime bakarım der. Hayırsa Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa.
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka, yönetimin var. Da ele ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
1: Çok öyle bu, içi dışı olmaması lazım.
0: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Hı. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küfür, ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
1: Ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor, ona şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru söylüyor.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl, bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu o topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü bir, onun içinden geldiği için. Doğru. Ama ya, Jose Mourinho, Mourinho muydu? Mourinho yapıyor abi, topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Yani onun için.
1: Evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursa Spor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor.

0: Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor ikinci ligde şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı birinci lige yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatih diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
1: Evet.
0: Ve Pal Çernay'a, hatırlıyorum o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
1: Kovulma.
0: Onu da Çernay'ı da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
1: Kovulma geldi, kovuldu.
0: Kovuldu değil mi? Benim büyük bunu, hoca diye gelmişti.
1: Benim bunu aklım almıyor. Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir tane kovuyorlar, sen abi sarılıyorsun, aman bana gel.
0: Büyük hoca diye alıyorsun.
1: Evet abi ya. Neyse.
0: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay'ı kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışı öyle değil mi? Bu skordan sonra.
1: E tabi.
0: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
1: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
0: 3-0 öne geçmişler. Sonra
1: Aykut.
0: Aykut ve Özcan'dan geldi.
1: Özcan'dan geldi diyor bak.
0: Aykut da Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman, Özcan Fenerli, Serdar Fenerli,
0: hepsi
1: Oğuz
0: Fener'e
1: Fenerli
0: geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
1: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
0: Bunun hepsi sonrasındaki sezon değil mi?
1: Tabii tabii, bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var, o bir anıdır, anlatacağım ne var ki yani.
0: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
1: Onu da yendi. Onu da
0: İlk
1: yedi.
0: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
1: Ama
0: Sakaryaspor. Gordon Mill de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
1: Ama şimdi Sakarya takımı, bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
0: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor.
1: Bir Sakarya takımı
0: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
1: Tabii bak şimdi,
0: yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
1: Burada bir Sakarya, burada mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş, yanında yardımcı Erol Togay rahmetli, Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Turan, Özcan.
0: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
1: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı, na ben ikinci ligde kupayı alırken, hatta birinci lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakaryaspor'u seyretmek için. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynarken
0: bir
1: değil.
0: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade de. Sakaryalılar falan.
1: Sakaryalılar yani. Grubu da.
0: Grubu.
1: Yani
0: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
1: Şimdi bunların,
0: yani Turan Sofoğlu öyle. Zaten Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman, hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
1: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
0: Bakın o üçlü.
1: Evet.
0: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofoğlu.
1: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe yanlışlıkla.
0: Nasıl yanlışlıkla?
1: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın yani.
0: Nasıl yanlışlıkla? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
1: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
0: Göz önünde insanlar bunlar.
1: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
0: İyi takım.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada.

0: öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel, tamam biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, Büyük Aykut.
1: Burada var mı
0: Büyük Aykut? Var işte, Aykut? Şey, tıraş, asker tıraşlı.
1: Şimdi o Aykut kocaman.
0: O kocaman işte canım.
1: Diğeri var mı?
0: Burada yok. Yok. Ondan sonra peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar. Bu değil ki.
1: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
0: Ondan sonra neyse ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz normal Aykut. Aykut kocaman, Oğuz Çetin ve şey Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
1: Ha, Serdar o şeyde yok
0: mu? Önce yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi bak, Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezihi.
1: Nezihi var. Görüyor doğru. Musun? Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
0: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında burada? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi unuttum. Bu dedi, bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor, bir bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm, çıktım, gittim. Bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: Ha.
0: Ve aldılar.
1: Olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o. Ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum, bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özara hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var, sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber? İyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı, abi kardeş. Adamını aldım milli takıma, açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten
0: vallahi giriş, dedi, giriş. He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda, yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim, ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz. Yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da, atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste 2 yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da Tanju'da oldu ama çok da yok yani. 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolcularından, golcülerden biri olarak
0: golcülerden biridir
1: adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle, o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var. Bak Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, güç
0: Yusuf
1: takımı değil
0: en
1: mi?
0: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
0: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
0: Erman
1: abi Erman, 70'lerin başında
0: Erman
1: değil mi?
0: Sonra Erman değil daha mi? Dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
0: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
0: Erman daha sonra. Erman. Erman, Yılmaz Şenfener'de. Hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şenli.
1: Ama o Leeds United hocam maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek gayet ki o sıralarda var. Şey,
0: tabii. O 3-4
1: sene sonra.
0: Evet, evet, evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Ya da hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
0: Valla Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
0: 66 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
0: Bir de şöyle Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
0: Yine oldu, bir daha oldu. Evet bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının bak güç aldığı ayağının pozisyonunu vücudun evet şekline bakın.
0: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
0: Şimdi bu topa vurursan bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi denize.
1: Şimdi
0: deniz
1: saçma saçma tepeye dikiyorlar ya.
0: İşte yani dedim ya önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
0: En büyük yani özelliklerinden biriydi.
1: Hareket şimdi halindeyken.
0: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak destek ayağına topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı %99,9 yukarıdan dışarı.
1: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe şöyle bir bakıyorum. Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
0: Galatasaray'a geldi.
1: Ardından ama yapamayıp PTT'ye ya, mi dönüyor?
0: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
1: O dönemin Ankara tabii Gücü'nde. Bir verseniz onu çocuklar.
0: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha. Bu şu takım değil mi?
1: Bu şu evet. Bir siyah beyaz olan.
0: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
1: Evet. Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
0: Yani onun resim

0: Altı şu mu? Hayri Şener.
1: Ha bu mu yoksa o diğer senin?
0: Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
1: Bu PTT takımı.
0: Bu PTT ya.
1: Evet evet bu PTT.
0: Ayhan falan var. Şey var Metin Kurt var bak.
1: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Ben, Yüksel Şoy, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
0: Tabii Nuri Hasan Eskişehirli Nuri eski ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
1: He o şey bir dakika PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı benim söylediğim saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takımın.
0: Bu çubuklu evet. O Coşkun. Coşkun Yüksel. Evet. İsmail tabii Bülent. Fikret. Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar
1: üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan
0: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan şunlar bayağı yani ve şeydi. Fener'e Galatasaray'a Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. E Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a...
1: İki kere üst üste gol kralı olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
0: Ama işte şimdi şöyle...
1: Yine... Bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
0: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun. Gol atıyorsun. Gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Hmm. Yani sana
1: bütün böyle, toplar sana gelir.
0: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veyahut önde gelenler ha oğlum ne yaptın Ertan orada ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama. Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hele o dönemlerde. O dönemlerde. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top mesela bizim Fethi.
1: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen yeni gelen futbolcu.
0: Tabii şöyle sıra vardır.
1: Önce kaptan.
0: Duş sırası. Kıdeme göre. 1, 2, 3 zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer, sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın. Olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na sahildeki Azizye Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kal. Çünkü neden? Böyle doğalgazdı bilmem neydi yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor, suyu ısıtıyor. Baba giriyor, arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor, bir, iki üç tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak, çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında. Müziğin değil.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Reklam.
2: A Spor Radyo. Bir reklam.

bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Trabzonspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca gündeme tabii ki ağırlıklı olarak transfere dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Kerem.
0: İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti sevgili seyirciler. Hala bir resmi açıklama yok ama Aykut Kocaman'ın göreve gelişi için Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Detayları sizin için hazırladığımız bir haber var. O haberi ekranlara getirelim. Sonrasında Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye ne katabilir? Bu süreç neden bu kadar gecikti? Acaba başka bir alternatif olabilir mi? Tüm bu soruların üstüne biraz kafa yoracağız.
3: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de yeni yönetimin bir sonraki adımı futbol şubesiyle ilgili yapılacak açıklamalar olacak. Futbol yapılanmasının başında Oğuz Çetin'in olması, teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'de gözler artık resmi açıklamalara çevrilirken Aykut Kocaman'ın teknik ekibi de büyük oranda netleşiyor. Uzun yıllardır Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan isimler deneyimli teknik direktörün yine yanında olacak. Pro lisansı bulunan Turgay Altay yardımcı antrenör olarak görev yapacak. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci antrenörü Murat Öztürk, Aykut Kocaman'la birlikte Samandıra'ya dönecek. Maç ve performans analisti olarak görev yapan Barış Karakoç da deneyimli teknik direktörün ekibinde yer alacak. 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe'de görev alan atletik performans antrenörü Alper Alçı da teknik ekipte olacak. Aykut Kocaman'ın ekibine katılacak yeni isim ise Dirk Kuyt. Pro lisansı bulunan eski Hollandalı futbolcu, daha önce futbolcu olarak birlikte çalıştığı Kocaman'ın ekibinde bu kez yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
0: Aykut Kocaman'ın ekibinde Dirk Kuyt'ın da olacağı söyleniyor. Yine Turgay Hoca ekipte yer alacak, Turgay Altay. Önemli isimler olacak Aykut Hoca'nın ekibinde, görüntü o yönde. Niye bu kadar gecikmiş olabilir Mehmet? Bir yandan da Erdem'le konuştuğumuzda o da diyor ki Aykut Hoca takımın başındaymış gibi, yani resmi açıklanmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Eğer öyleyse, resmi açıklama yoksa bile hiç yoktan iyidir herhalde hazırlık için.
1: Öyle, ben dışarıdan bir gözle daha rahat yorum yapacağım aslında. Şimdi Fenerbahçe camiasındaki o dengeleri tahmin edebiliyorum seçim sürecinde. Ki bence Hakan Safi'nin en net hatasıydı. Oyuncu isimlerinden ziyade iddialı bir yabancı teknik direktörü açıklayıp seçime girse. Çünkü Aykut Kocaman biraz demokrasinin kılıcı gibi Aziz Yıldırım üzerinde sallandı ki Aziz Başkan ifade etme hoca konusunda hani net karar vermedik diye. Hala öyle devam ediliyor ama bir gerçek var. Aykut Kocaman %99 Fenerbahçe'nin hocası olacak. Yani Montella çok ligi bilen bir yabancı olarak normal şartlar. Ben bunu Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Beşiktaş içinde, Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde, yani şampiyonla oynayan bütün takımlar sezon içinde bir hoca değişimi yaşasa bence Montella hoca olarak açıklansa taraftardan bence olumsuz tepki gelmez. Çünkü hani bizim iklimimizde herkes de her hocayı kaldıramıyor. Böyle bir gerçek var. Aykut Kocaman'a tekrar dönecek olursak, yani İbrahim Yavuz'un da aslında düşüncelerini şöyle merak ediyorum. Rakip oldu Aykut Kocaman'a. Kariyerinin başında Aykut Hoca'nın. Ben Aykut Kocaman'ı beğeniyorum teknik direktör olarak. Yani bu kadar sorgulanmasını da garip buluyorum açıkçası. Ya şeyden bağımsız işte 2011'deki o şampiyonluktan. Yani Avrupa'daki yarı final dışında da bence Konya Spor ve İstanbul Spor serüvenleri de önemli. Şu benzetmeyi de hep yapıyorum, yani Fatih Tekke Trabzonspor'da çok başarılı ama Fatih Hoca İstanbul Spor'da başarılıydı. Keza Alanya Spor'da yani. Aykut Kocaman'ın futbolculuğu zaten özel bir futbolculuk kariyeri oldu. O dönemin golcüleri de başkaydı. Tanju'su, Hamisi, Feyyaz'ı, orada o gol kralı olması da çok kıymetli, çok değerli. Üstüne teknik adamlıkta ben neyi seviyorum onu da söyleyeyim Kerem. Yapıcı bir teknik direktör. Yani eldeki mesela Fenerbahçe hocası olarak resmi açıklamadan sonra ben Ederson'la ilgili olabildiğince pozitif konuşacağını düşünüyorum. Yani çok böyle oyuncu kaybedecek bir profil değil. Alex'le zamanında Yıldız'ın barışmadığını işte şahitlik ettik vesaire ama bir gerçek var. Şunu da atlamayalım. Alex sonrası kurduğu Fenerbahçe'yle de Avrupa'da yarı final oynadı. Ya Alex'e o yarı final gelmezdi onun, Alex'in düzeniyle. Onu da söyleyelim yani, sanki Alex'i gönderdi Fenerbahçe tepe taklak gitti değil. Tam tersi, öyle bir takım bıraktı ki Ersun Hoca bir ya da iki transferle, Alper Potuk gelmişti, Emenike gelmişti ki o şampiyon da az solisi değildi o isimler. Yine Aykut Kocaman'ın bıraktığı oyuncular son şampiyon olan kadronun temelini oluşturmuştu. Biraz dediğim gibi yani hoca üzerinde çok yıprandı. Bu süreçte Aziz Yıldırım'ın tek eksisi olacak benim nazarımda. Çünkü olabildiğince kucaklayıcı bir dil, kavgadan kaçınması, tüm camiaya seslenmesi, bunlar önemli. Fenerbahçe'nin bence buna da ihtiyacı vardı ama işte bir istisnayı Aykut Kocaman da yapabilirim. Biraz hocanın yıprandığını düşünüyorum. Senin soruna cevap olsun aslında bu geç açıklanmayla, ama nihayetinde ekibi de yani Aspor dışında diğer kanallarda da işte Turgay Hoca Manisa'da hocalık yaptı birincilikte. Ben bunu önemserim. Keza Dörkay. Bence zaten teknik adamların ekibi çok önemli. Okan Hoca'da bunu gördük yani. 2013 Elazığ'da İrfan Sarıoğlu'yla başladık. İrfan Sarıoğlu dediğimiz isim Zico'lu davulmu sezonlarda Fenerbahçe'de yardımcı hocalık yapmış bir isimdi yani. Onun o deneyiminden faydalandı. Aykut Kocaman da şimdi ekibine bakıyorum. Kayıt çünkü bildiğim kadarıyla Kerem Hollanda'da teknik direktörlük yaptı yani birinci adam olarak. Keza Turgay Hoca muhakkak çalışmalarını yapıyor. Çok da dediğim gibi şu bakış açısı güzel. Ali Koç koku gibi bir senaryo olmayacak. Yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'da önce bir eldekilerden bir maksimum fayda alalım. Zaten Fenerbahçe mevcut kadrosuna baktığın zaman da 2-3 nokta takviyeliydi bu kadro. Pekala şampiyonluğa oynar. Yani zaten işin içinden çıkamazsınız her sene sili baştan kadro, sili baştan kadro. Mevcut kadroda da kazanacaksınız. Sağ bekte Semedo'yu kazanacaksınız. Sol bekte keza Brown'u. Potansiyelli oyuncular baktığında Brown çok genç oyuncu. Yine yani hatta artı 4 kriterine uyuyor. Ederson öyle ya da böyle marka bir kaleciydi. Geçen sene o sistemde Tedesco'yla tutmadı. Belki Aykut Kocaman da tutacak, bilemiyoruz. Ama muhakkak forvet alacaksın ki Vedat Muriç gelecek tek forvet olmayacak. Başka hamlesi olacak Fenerbahçe'nin. Ben dediğim gibi Aykut Kocaman tercihini doğru buluyorum. Onu da söyleyeyim. Görüş olarak paylaşayım. Yani Fenerbahçelilerin çok anlayabiliyorum hani negatif görüşler de oluyor. Tam tersi pozitif birlikte takım arkadaşlığı yapan isimlerden çok doğal. Ben dediğim gibi 4-5 senedir evet çalışmaması problem olabilir ama ya dün de bu örneği verdim. Sen de bizzat tanıdığın için aslında o ismi zikretmek istiyorum Kerem. Hamza Hamzoğlu. Hamza Hoca 4 sene ne yaptı? Maç mı izlemedi? Anlatabildim mi demek istiyorum? Takım devralsa emin ol yine başarılı olacak. Tamam, Galatasaray'da kariyerin zirvesine çıktı ama gitti Akhisar'ı kümeye tuttu. Bursa'yı kümeye tuttu. Bursa sonraki sezonlarda zaten bir son hafta kümede kaldı, sonra düştü. Antalya Spor'u keza tuttu. Yani hep takım alsa bu sefer tam tersi. Biraz da o saygınlığını kaybedeceksin. Başakşehir olmadı çünkü baktığında ki Nuri Şahin gelene kadar Aykut Kocaman

0: Ondan sonra kim gitse Başakşehir olmadı. Emre Belezoğlu'na da imkanlar verildi. Çağdaş Hoca'ya da imkanlar verildi. Bir tek o imkanları pozitife çeviren 5 senelik süreçte Nuri Şahin oldu. Nuri Şahin de buna ihtiyacı vardı. Dortmund'daki düşüşünün ardından. Tekrar söylüyorum yani ben Aykut Kocaman tercihini mantıklı buluyorum.
1: İbrahim Yavuz az önce Mehmet önemli bir şey söyledi. Yani 3-4 takviyeyle bu takım zaten şampiyonluğa oynayabilir dedi. Bir teknik direktörle anlaştığınız zaman onun belki çok böyle çılgınca harcamalar yapması kulüplerin bütçelerine de biraz zarar verebiliyor. Yani Aykut Hoca'nın burada kulüpçü bir teknik direktör olması artı mıdır? Aynı zamanda sorum da şu olacak. Eldeki malzemeden bir şey çıkarabilme becerisini nasıl buluyorsun?
2: Şöyle yani bir teknik direktör göreve geldiğinde mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrar olan oyuncularla devam etmek ister. O bir teknik direktörün işini kolaylaştırır. Fenerbahçe'nin kadrosu konusunda ben de aynı fikirdeyim. Yani bir şeyleri yıkıp yeniden inşa etmenize gerek yok. Şahane bir orta saha dizilişiniz var değil mi? Yani baktığın zaman evet beklenti anlamında, organizasyon anlamında, güçlü oyun anlamında istediğinizi alamadınız ama sizin oyun sezonun bütünüyle alakalı sorunuz vardı. Yani teknik direktör değişimi, sezona başlangıç, teknik direktöre verilen özgürlük hepsini bir araya getirdiğinizde bu sene oynama ritmi anlamında beklentinin altında kalma hadisesini anlayabiliyorum. Şimdi Aykut Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani Alex üzerinden istersen örnek vereyim. Aslında o dönem Alex ile ilgili yani o dönem oyun 10 numara pozisyonunda oyunculara özgürlük veriyordu. Yani o bizim oynadığımız dönemler biz 10 numara pozisyonunda oynayan arkadaşlarımıza, abilerimize şunu söylüyorduk. Sen diri kal. Biz senin o arkadaki işlerini hallederiz. Çünkü top sana geldiğinde bitiriciliğin, yeteneğin skora etki edecek.
1: Yani hepsi diyordu. Messi gibi muamele
2: evet, görüyordu. O dönem öyle vardı. Oyun müsaade ediyordu. Aslında Aykut Hoca'nın öngörüsü, değil mi ya? Gelecek adına öngörüsü şahaneymiş. O gün görmüş futbolda 10 numara pozisyonu ya da takım savunmasına katkı sağlamayan oyuncu oyunun bütününde eksik bırakıyor takımı. Aslında burada önemli bir şey yapmış ama tabii o dönem çok büyük bir figür olduğu için Alex bunu bir insanlara anlatmak kolay olmadı. Şimdi benim aslında Aykut Hoca konusunda bir itirazım yok. Benim genel olarak itirazım aslında Fenerbahçe Aziz Yıldırım'a talip olurken de geçmişteki başarılara talip oldu. Aykut Hoca'ya talip olurken de aslında geçmişteki başarılara talip oldu. Şimdi kafamda şöyle bir soru işareti var. Seçim sabahı hoca şöyle bir yorum yaptı. Dedi ki biz geçtiğimiz sezon buradaydık ve yine seçim öncesi siz transfer soruyordunuz. Genel olarak ben size bu işin tek başına transferle olmayacağını, bu işte belirleyici olan kadro planlaması ve o kadro planlamasında yapılan tekrar olacağını söyledim. Ve bugün aynı şeylerden bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin Aykut Hoca'yı getirirken planlamasını beni sezon sonu hedefe götür. Zamanım yok. Şimdi bunun böyle olmayacağını söyleyen bir insana al bu takımı bu kadar kısa sürede hedefe götür demen çünkü o düşüncenin doğru olmadığını söylemiş zaten kendisi de. Bence doğrusu da o. Ben Fenerbahçe'nin başkanı olsam planlamayı şöyle yaparım. Ben bir kadro planlaması yapıyorum teknik direktörümle beraber. Evet sezon sonu şampiyon olmak istiyorum. Seçim var. Belki ben olurum olmam hiç önemli değil. Buraya gelecek birine de bir kadro ve oyun mirası bırakıyorum. Şampiyon olsa da olmasa da. Çünkü asıl belirleyici olacak bugün kurduğumuz kadro. Evet yarışın içerisinde olacak ama asla Galatasaray'ın kadro ve teknik direktör tekrarını yok saymayın. Onlar ne olursa olsun bizim önümüzde. Bu açıklama sizi Galatasaray'dan küçük camia yapmaz. Korkuyorlar bu ifadeyi kullanma ama korkmayın. Çünkü realist olmak zorundasınız.
0: Bunu çok geç öğrendim. Tedesco benzer mimari yorum yapmış. Yani benden kısa vadede başarı isteniyor ama Galatasaray kadrosu Fenerbahçe'den daha iyi ve bu hemen gerçekleşecek bir durum değil. O tespiti aslında zaten biraz sezon boyu da en son hatta 1-1 biten Kadıköy'deki maçın ardından da arkadaşlar biz Galatasaray'la oynuyoruz. Hani orada Fenerbahçeli gazetecilerin biraz sivri sorularına o cevap vermiş. Yani birbiriyle de yetinmesini bilin minvalinde. Doğru
2: çünkü
0: bakış açısı bu.
2: Onların futbol eğitimini aldığı kültür öyle onlara bu işi halledebileceklerini öğretmiş. Yani bir tek buralarda o iş geçerli. En iyi oyuncuları bir araya getir halledersin. 12 sene halledememişsin ya. Ben böyle bir yorum yaptım bir arkadaş bana dedi ne yani bu sene de mi? Ya bu düşünceyle 12 sene olamamışsın onunla ilgilenmiyorsun da bu sene de mi olamayacağız diyorsun. Hep bu yüzden olamadın ya. En iyiler bir araya gelsin. Olmadı gönderelim. Gemileri yakacağız. Onu göndereceğiz. Finansal fair play'i halledeceğiz. Dedin bir adım ileri gidemedin. O yüzden bak hazır başında bunun öyle olmayacağını söyleyen bir teknik direktör var. Geçmişte yaptıkları çok kıymetlidir ama Bir de kafamda diğer soru.

0: işareti şudur. Şimdi Aykut Hoca'nın en son teknik direktörlük yaptığı dönemle bu dönem arasında oyun da değişime uğradı. Oyuncu davranışları değişime uğradı. Kolay değildir yani. Siz aynı insan da değilsiniz. Sizin de yaşınız ilerliyor. Maç izlemiyor değil mi? Maç izliyor tabii ki. Teknik anlamda bir şeyleri unutacağını söylemiyorum ama değişen oyuna, değişen oyuncu davranışlarına nasıl tepki göstereceksin? Bu kadar fazla yabancı oyuncunun olduğu bir organizasyonu biz görmüyorduk. Artık iyice yabancıların daha fazla olduğu, Türk oyuncuların daha az olduğu. Mesela Aziz Yıldırım ne diyor? Sportif direktörlük pozisyonunu yok sayıyor değil mi? Ben olacağım orada diyor. Soyunma odasında ben olacağım. Değil mi? Tribünde ben olacağım.
1: Doğru.
0: Tesislerde ben olacağım. Ama niye şeyi unutuyoruz? Zico ile Fenerbahçe şahane bir oyun yakalamıştı. İşte o sizin soyunma odasında olma hadisesi Fenerbahçe'nin sürdürülebilir şampiyonluğun önüne geçti. Ersun Yanal dönemini hatırlayalım. En güçlü oyunlardan biriydi. Aykut Kocaman'dan bir miras aldı. O atletik performansa zirveye çıkardı. Yine aslında bu iş tek başına hocanın işi değil. Parayı biz verdik, kadroyu biz kurduk. Yine yaparız düşüncesi. Yine o Fenerbahçe'nin güçlü sürdürülebilir şampiyonluğun önüne geçti. Bu tarafa hiç bakmak istemiyoruz. Şey hoşumuza gidiyor. Yani o figür hoşumuza gidiyor. Masaya vuracak. Ben Fenerbahçelilerden duyduğum şey ne bileyim. Sen nasıl bir değişim bekliyorsunuz diyorum. Yani Aziz Yıldırım. Ya en azından federasyon konusunda güçlüyüz. Bunun hiçbir faydası yok ki. Sabahtan akşama kadar başkan tesis şeyde kalsın. Nedir o? Federasyonda kalsın. Ya Ali Koç'tan bu anlamda daha güçlü bir isim ya da daha yüksek ses de bağıran biri var mıydı? Her gün bağırıyordu. Yok. Burada dibinde yanı başında bir tane takım var. Onlar da aslında senin kadar hata yapıyorlar ama onların avantajı şu. Onlar ilk Okan Buruk göreve geldiğinde hala 7-8 oyuncuyla tekrarı var. Yani gözünü kapattığında Galatasaray'ın ilk resmi maçında 7 tane oyuncu hepimiz sayarız. Beşiktaş'ta bilmiyoruz. Fenerbahçe'de bilmiyoruz.
2: Ya tabii Okan Hoca'nın başarısını yok saymak gibi algılanmasın ama bir şansı da şu oldu. Önce Icardi sonra Osimhen. Yani ligin
0: tabii ki
2: dengesini tamamen değiştiren iki oyuncu.
0: Şimdi bunlar çok önemli ama bütüne baktığında bence böyle yorumlamakta fayda var. Yani Aykut Hoca'nın iki tane Aykut Hoca'yı şey bekliyor. Yani birincisi seçim öncesi söylediği şey tekrarın ve planlamanın belirleyici olduğunu söyledi. O zamanı o taraftar ona verecek mi? İkincisi oyun ve oyuncu davranışımı değişime uğradı. O nasıl cevap verecek?
2: Onun cevabını vermeye çalışılmıyor İbrahim. Bence zaman Aykut Kocaman lehine işledi. O dönemki ifadeleri çok çünkü anlaşılamıyordu. Mesela erken gol planlarımızı bozdu demişti Beşiktaş deplasmanı. Fenerbahçe çok erken öne geçince Beşiktaş çok boğdu. O Kovarejman'ın Trivela golünün olduğu maç mesela. Hani realist açıklamaları vardı. Artı hani mesela Tudor'la da ben Galatasaray muhabiri olarak çalıştığım için hani o soruyu sormuştum. Aykut Kocaman Alex'i gönderdi. Belhanda'yı istedi. Siz Snyder'i gönderdiniz. Belhanda'yı istediniz. Yani baktığımız zaman hani farklı bir 10 numaranın 10 numara dönemlerinin kapanacağını aslında yani öngören teknik direktörlerden baktığımız o anlamda. Mesela Mourinho olmadı. Neden? Mourinho 2004'lerde 2005'lerde yaş olarak Lampard'ın, John Terry'nin, Materazzi'nin abisi gibiydi. Onlara çok dokunabiliyordu. Onlardan maksimum performans alıyordu. Belli bir yaş geçti. Hazard, Salah, Lukaku. Üçü de 18-19 yaşında. De Bruyne hatta. Mourinho'nun eline geldi. Chelsea'de hiçbiriyle anlaşamadı. Hı. Yani o Z kuşağı mı diyeceğiz. Mourinho kuşak çatışmasını olumsuz anlamda bence teknik adamlık olarak yaşadı. Hoş şimdi Real Madrid getirdi takımı.
1: Z kuşağıyla evet. Şimdi Aykut Kocaman muhatap olacak.
0: Yani olumlu olabileceğini.
1: Onlar Z kuşağı değil.
2: Doğru ama hayır, demek istediğimi anlatabildim mi? Yani
1: doğru.
2: Teriler gibi anlaşamadı. Evet. Yani şöyle şimdi tamam her oyuncu 18-19'unda potansiyel ama Salah'tan da De Bruyne'den de artı Lukaku'dan da hani birinden de faydalanır. Çünkü hepsi gitti Chelsea'den. Birisi West Bromwich'e gitti, birisi Almanya'ya, Werder'e gitti.
1: Biraz böyle Salah asker gitti. Profil vardı geçmişte. Mesela sen 99'dan beri oynadın. 99'da evet. 2013-14 arası. 99'daki bir tık daha büyüklerini düşün. Bıraktığın dönemde sen zaten çok tecrübeli bir oyuncuydun. Daha genç olan oyuncuları düşün. Onların tavırlarını düşün.
0: Tabii, arada tabii. Ondan bahsediyorum. Yani. Ciddi anlamda değişiyor. Yani hatta onun bugün radyoda sohbetini yapıyordum. Yani beslenme kültürü açısından bile çok ciddi değişim uğradı.
1: Evet.
0: Bugün çok canım uzun zamandır hani bir çay simit çekmişti. Radyoya gelirken de arkadaşlara aldım. Ya dedim biz bunu Gazi Osman Paşa'da yani o dönemin TFF 1. Ligi'nde oynarken antrenman sonu veriyorlardı. Çay, kaşar, peyniri ve yani antrenman bilimi anlamında, beslenme anlamında ne kadar gerideymişiz. Yani en üst seviyede bir takımdan bahsediyorsun. Şimdi değil mi? Beslenme uzmanları yanında yani karbonhidratı, proteini falan aman diyorlar. Hani oyuncu davranışından, beslenmesinden aklına ne geliyorsa ciddi anlamda değişimi uğradı tabii ki.

0: %100 yani o tavırlar.
1: Ya onu çok merak ediyorum ama
2: ben onların Aykut Kocaman'a çok eksiği yazdığını düşünmüyorum. Yani çünkü bunları çok kafa yoran bir teknik direktördü bence Aykut Kocaman.
1: Şöyle olsa mesela yine sana şurada katılabilirdim. Mesela Aykut Hoca şöyle bir planlama yapsaydı. Yani Başakşehir'den ayrılırken arkadaşlar ben çok uzun süre takım çalıştırdım ve Klopp yaptı bunu değil mi? Yani
2: tabii.
1: Biraz zamana ihtiyacım var, dinlenmeye ihtiyacım var, işte aileme neyse. Bunu o dönem söylemiş olsaydı anlayabilirdim ama Aykut Hoca o dönem çalışmamayla ilgili bir şey söylemedi yani mesela. O şey anlaşılabilir. Evet, Konya'ya gitmek istemiştir. X bir takıma gitmek istememiştir. Ama onu planlama planlamayla Aykut Kocaman 6 sene 7 sene beklemedi. İstediği şartlar çıkmadı ve bu durumda şimdi Aziz Yıldırım tarafında da sorabilirsin. Yani Aykut Hoca'nın bu anlamda bu işi çözebileceğini düşündüğünde niye bir önceki seçimde Mourinho'ya işaret gösterdin yani? O dönemde Aykut Kocaman'ı gösterebilirdin. Ama o dönem farklıydı. O dönemle bu dönem arasında net belirleyici olan benim sezon sonuna kadar gitmem lazım. Ben şimdi yabancı bir teknik direktörle uğraşamam sezon Tabii. sonuna kadar. Şimdi bunları düşündüğünde bu bana planlama anlamında çok sağlıklı gelmiyor yani.
2: Panik havası olacak tabi sonuçlara paralel olarak.
1: Şunu yapmaları lazım ama ben Fenerbahçe mesela bir idareci olsam orada yani taraftarın da bunu yapması lazım %100. Bugün bu organizasyona teslim olduğu gün Fenerbahçe taraftarı ligin ilk maçında bir Anadolu takımından 5 tane yese de asla olumsuz bir hava yaratmamaları gerekiyor. Sezon sonuna kadar teslim olmaları gerekiyor. Öyle bir sorun da ortaya çıkabilir yani. Çünkü yeni bir teknik direktör, yeni davranış ortaya çıkacak ve ciddi bir kalabalık, sabırsız bir kalabalık ve oyunda artık çok ciddi değişime uğradı. İşte Dünya Kupası'nı izliyoruz değil mi? Eskiden o hani çok favori takımlarla diğer takımlar arasında uçurum vardı. Tabii. Şimdi o makas kapanmaya başladı. Niye? İşte atletizm çok belirleyici olmaya başladı. İşte bizim Avustralya'ya karşı yaşadığımız soruna benzer sorunlar. Mümkün olduğunca senin orada becerini o atletizmde en azından törpüleyebiliyor gibi.
0: Atletizm belirleyici olmaya başladı. Organizasyonlar, saha içi organizasyonlar, rakip analizi. Yani herkes herkesin hatalarını ve eksiklerini rahatlıkla yakalayabiliyor. Bu da yardımcı olan bir faktör. Eskiden daha yetenek işi çözüyordu.
2: Daha
0: yani
2: doğaçlama gidiyordun. Evet. Katılıyorum. Benim de mesela bu turnuva öncesi milli takımla ilgili hem şüphem, kadromuz hep aynı kaldı. Yani Avustralya kaybeden takım 2 sene önce de aynı şablon, aynı 11 ile çıkabilirdi. Bence her zaman 1-2 önce katacaksın yenemek ki lazım. Biraz rakibin seni analiz ederken zorlansın vesaire. Yoksa şanslıyız niye? Bu jenerasyon 1-2 turnuva daha görecek. Hakan Çalhanoğlu'yla Abdülkerim dışında artı 30 yaşında oyuncu yok ama o dönüşümleri yapacaksın. Hep de aynı örneği veriyorum yani. 2000'de Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final olan takımda yoktu Yıldıray.
0: Doğru.
2: 2002'de vardı. İlhan Vansız yoktu. Yani biraz kadroya dokunuş yapmıştı Şenol Hoca. Mustafa Denizli'den devraldığı takımı. Bu takıma da bence yapmalıydık. Ama Deniz Gül olur, ama Can Uzun olur. Birkaç değişiklik olabilirdi. Biraz aynı kaldık. Biraz daha hani ezberlendik diyebilirim aslında buna. Üstüne bir de tabii şöyle hani transfer raporu konuşuyoruz Kerem ama hani milli takımla ilgili izinle şu düşüncemi de paylaşayım çok kısa.
0: Kısa tutalım.
2: Oyuncular çok yıprandı. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, o yerel rekabet biraz daha devam etse zaten hep puan kayıpları oluyordu. Üstüne az solist bütün oyuncularımız sakatlık yaşadı. Kenan'ı, Arda'sı, Hakan'ı. O yüzden Paraguay maçı biraz böyle temkinli bekliyorum, onu da söyleyeyim. Yani biz biraz gaza gelmeyi çok seviyoruz ama sakin biraz gerçekçi de olmak gerek.
0: Evet, sakin olmak
2: turnuva fayda var. Turnuva güzel turnuva oluyor.
0: Birkaç isimden belki bahsedebiliriz. Sen adını zikretmiştin. Önceki gün İbrahim Yavuz'la da değerlendirdiğimiz bir oyuncuydu. Vedat Muriç'i bekliyoruz bir kere.
2: Evet.
0: Başka hiçbir oyuncu için bu bitti, garanti diyebilmek kolay değil. İmza olmadan belki Vedat için de değil ama görünen o ki Vedat Muriç'in Fenerbahçe forması giyme ihtimali epey yüksek. Sence iyi bir çözüm olabilir mi? Belki ikinci forvet olacak aynı zamanda.
2: Birinci forvet olarak düşünülüyorsa ben olumsuzum. Aslında İbrahim Yavuz çok güzel detay verdi. Yani o geçmişe sarılma. Zaten Beşiktaş Sergen Yalçın hikayesi de o.
1: Aynen.
2: Olmamışlığı seviyoruz. Sergen Yalçın işte Zidane'la falan kıyaslamaya kalkıyoruz.
1: Dönem dönem Galatasaray'ın Hacı'ya sarılma.
2: Sürekli yani. Bu da şimdi Fenerbahçe'de Vedat Muriç'le baktığımızda en son iş yapan size'lı 9 numara diyeceğiz ama şimdi turnuvaları da izliyoruz. Kerem bir oyuncu söyleyeceğim. Tabii ki Vedat Muriç'in çok önünde o. Yeni Zelanda'nın forveti izlediğimde ülkesiz
0: evet,
2: forvet o benim için. Anlatabiliyor muyum? Lige getirdiğin zaman çok başka.
0: O Vedat da bu sene çok az oynadı bu arada. Geçmiş yıllara
2: yani
0: göre.
2: Şunu demeye çalışıyorum. Tek isim Vedat Muriç değil. Tek isim Sörloth'u değil aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu turnuvada da tamam.

0: Dünyada genel bir forvet kıtlığı var artık. Eskisi gibi o size 9 numaraları görmüyoruz ama Yeni Zelanda İran maçında ben şahsen görmüş oldum. 2 golde de müthiş asist yaptı. Servis yaptı. Vedat'a geleceksek bir 6 yaş aldığını hatırlatalım. Yani o tip forvetlerde bence hepsinden bir Dzeko çıkmaz. Dzeko çok ekstrem örnek oldu. 37-38'inde o performansla. Ha ama şunun planlaması yapılıyorsa, ben de Asensio gol atıyor, Talisca gol atıyor, Kerem gol atıyor. Benim forvetim artı 20 gol atmasa da o sistemi işlesin, etrafına servis yapsın. Onların gol yükünü eşit dağılımını sağlasın. Onda itirazım olmaz. İkinci forvet olarak itiraz etmem ben. Bence Vedat'tan daha iyisini almalı Fenerbahçe.
1: İkinci forvet için nasıl isimdir İbrahim Yavuz? Vedat Muriç.
2: Ya var söyle bir zenginin o kadar paran, hiç sorun değil yani. Ama ya planlama yanlış yani. Şimdi Rize Spor'dan aldığım para belli, o ara gönderirken, yani geçen de burada konuştum, Tarık'ı da gönderdin ya, o altyapıdan oyunculardan biri Tarık'tı. Sonra tekrar o organizasyona Tarık'ı aldın ya. Ve Lazio'ya gönderdin oyuncuyu. Anlaşılabilir bir durum. Aldın, değer kattın, gönderdin. Aradan o kadar zaman geçti. Ya hiç bu gezegende oyuncu yok mu? Yapamaz tabii, demiyorum. Atar. Atıyor. Talisca'da 30 tane attı ya. Bak, olmayacak yüksek ihtimal senin organizasyonunda. Çünkü hocanın o gün 10 numaranın müsaade ettiği dönemde o tarz oyuncuyu oynatmayan Aykut Kocaman'ın Talisca'yı oynatma şansı yok ki. Hiç yok takım savunmasında. Canlı statta izlediğim için söylüyorum. Şimdi böyle planlamada al, önemli değil. Varsa paran, böyle de bir geniş ikinci santra var ama ne gerek var? Elde de bir oyuncuya geçtiğimiz sezon bu düşünceyle de bir yatırım yaptın ya. Bak şey de çok tehlikelidir mesela. Ben kulüp başkanı olsam asla oyuncularla ilgili teknik yorum yapmam. O gün Aziz Yıldırım santrafor
1: Şerif.
2: Onunla ilgili bir yorum yaptı değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bak ayağına dolanıyor. Geldi, elinde en pahalı oyunculardan biri.
0: Ben şunu söyleyeyim. Sizdeki Şerif'in kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O da gayet i̇şte, potansiyeli
2: yani
0: var.
2: Ben işte onu söylemek istiyorum. Ben eğer ikinci santraforla ilgili ben bunu tutarım yani.
0: İzleyicileri kızdırmayayım, Galatasaraylı olarak. Fenerbahçe bırakıyorsa isterim ben Galatasaray'ı üçüncü forvet olarak. Gayet de iş yapar. Sidik Şerif en final maçı tamam, iş yaptı. Yani, daha ne yapsın yani?
2: Şimdi oyuncunun hani eksikleri var. Bizdeki en büyük problem ne biliyor musun? Bir menajer geliyor diyor ki mesela kulüp başkanına. İbrahim 30 milyon euroluk oyuncu. Ben hayatımda 30 milyon euroluk oyuncu olmamışım. Menajerle başkan ikna ediyor birilerini. Kulüp ülkeye getirince sen bir anda 30 milyonluk oyuncu görmek istiyorsun. Adam hiç o seviyede olmamış ki. Sonra ona kızıyorsun. Paramızı aldın diyorsun hani. Şimdi bu oyuncu zaten birçok eksiğiyle gelmiş. Senin burada temelde düşüncen sağlıksız. Sen kendi evladını altyapından yetiştiremiyorsun, değer katamıyorsun da. Ya senin ne işin var Fransa'dan oradan buradan 20 küsura vereceğim de yetiştireceğim o kadara. Yapamamışsın ki, yok senin tarihinde böyle bir şey yok. Niye buna talip oluyorsun? Şimdi olmuşsun, bir önceki yönetim böyle bir sana enkaz bırakmış. O zaman senin planlaman şu olması lazım. Gerek yok Vedat Muriç'te falan zaman harcama. Galatasaray maçı bence de en şahane performansı.
0: İyi oynadı.
2: Eksiğini, bu oyuncunun net bitiricilikle ilgili bir eksiği var. Ama bunun atletizmi iyi. Bunun üzerine bir oyun inşa edebilirsin. İlla ikinci santrafor üzerine bir planlaman varsa, hazır bu oyuncularla da tekrar yapmış biri var. Niye ben sıfırdan birini getireyim Vedat Muriç 10 tane 15 tane gol atacak diye?
1: Bu arada sırtı dönük de yapıyor bir şeyler. Ya, yani tam olarak öğrenebilir bunu yani.
2: Canlı statta izledim. Canlı statta izledim. Hani merak ettim o topsuz alan falan. Aslında temelde kötü oyuncu ama değil. Ezdiler o bonservisin altında. Evet. Çünkü duyan o bonservisi acayip bir şey bekledi. Hani bu bonservisteyse o zaman bu alır bizi tek. Ama yok ki, yapmamış ki daha önce böyle bir şey bir oyuncu. Bence işin o tarafına. Yani şimdi Vedat Muriç'e nasıl ben diyeyim ki planlama olarak şahane 15, 6 da ona versen 22 yıl. 30 milyon. Gayet güzel mi diyeyim yani? Şimdi yazık değil mi 30 milyon? Ya 10 tane gol atacak diyorsun, 15 tane. 60 En-Nesri'yi göndermişsin 30 penaltısız. Yetmeyecek çünkü tek başına sana Vedat Muriç oyunları. Ama ikinci santrafor olarak, planlama olarak yanlış. Net yanlış yani.
1: Fenerbahçe'de transfer muhakkak devam edecek. Sen misal Aykut Kocaman Ederson'u alsa onun üstüne konuşabilir, onu toparlayabilir gibi bir şey de söyledin.
0: Ya şöyle, ben çok mali açıdan dikkatli hareket edeceklerini düşünüyorum. Ederson şu, keşke Ederson'a Suudi Arabistan coğrafyasından bir takım çıkarsa 20 milyon euro bonservisiyle Ederson'u Fenerbahçe kazandı 11 milyon euro verse, ama işin Ederson'la yol ayrımı Fenerbahçe'ye külfetli olabilir. O noktada zaten Livakovic'in de ücretinin büyük kısmını Fenerbahçe ödüyor. Artı ben de söyleyeyim, yani Ederson'u bu sezon 3 kez izledim Galatasaray maçlarında, ama son Galatasaray'ın 3-0 kazandığı derbi 2-0'a kadar sahadaydı. Yani izlediğim zaman şu yorumu yaptım ya, Galatasaray'da olsaydı Fenerbahçe'deki kadar kötü bir izlenim bırakmazdı bir kere. Uzun topları iyi atıyor. Yani o uzun topları Barış'la Osimhen'e atmakla Kerem bedeni atmak farklı, o toplar...

0: Yani o oyunun oyun anlamında problemi görünce. Bir de şimdi
1: çok zaten kaleyi kapatan bir kaleci değil. Kurtarışlarıyla bir Alisson Becker'le kıyaslayamazsın.
0: Neye talip olduğunu bil. Bir de sürekli o gitsin öteki gelsin. Ya, Divakovic'i de benzer almadın mı? Penaltı kurtardı. Yok, bizi alır
1: kurtarır. Şu nokta diyeyim. Mesela Galatasaray'ın talip olmasını anlayabiliyorum. Çünkü hani Sané'ye de Osimhen'e de Barış'a da uzun top atabilirsin. Uğurcan çok attı bu sezon.
0: Çünkü Galatasaray'da bir plan var. Yani Galatasaray'da şimdi Fenerbahçe'ye göre en azından 3 aşağı 5
1: yukarı. Artı Abdülkerim ve Sanchez yani. Uğurcan'la sürekli üçgen yapıyor. Onu ederse onunla da yapar. Anlatabildim yani. Galatasaray'da bu kadar kötü olmazdı. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bir de ben
1: aslında
0: mesela şeyi gördüm. Fenerbahçe maçında artık oyuncunun hani beden dilinden anlıyorsun ya. İşte mesela orada Fenerbahçe'nin hani diyorlardı ya işte Tedesco ile ilgili en çok itiraz ettiğim konu oydu. Ya oyuncu attıracak kendisini. Ya gözüküyor. Ya içeri gireceksin teknik direktör olarak. Onu gerçekten bir sarsacaksın yani. Çünkü öyledir yani. Onun bir kendisine gelmeye ihtiyacı vardı. Ya en son o ilk 45 dakika çıkarken topu vurdu hakeme doğru değil mi? Yani
1: şöyle vurdu, gördüm.
0: Artık adam yere diyor ki ben atılacağım diyor yani. Hani biri bana müdahale etsin. Hani ya
2: beni alsın. Yüzüne de geldi böyle.
0: Her şeyi yaptı kurdu ya yani giderken. Şimdi sen orada teknik direktör olarak o şeyi göstereceğim. Bazen öyledir. Hani bizde hep soyunma odası videoları gezer ya. Yani dikkat et, çok şeydir mesela. Teknik direktörlüğü artık başlaman için önce alt liglerde böyle şahane bir bağırıp çağıran bir sosyal medya şey videosu yapacaksın. Çünkü o daha çok şeyden daha çok değer görüyor. Hani teknik bilgin, birikimin, oyuncu davranı yetiştirmen, kadro istikrarın değil. Onu yaparsan o daha çok ilgi görüyor bizde. İşte orada onun ihtiyacı vardı. Yani bir kendisine gelmeye ihtiyacı vardı. İşte Fenerbahçe'nin yine bütününe baktığında kime talip olduğunu da bilmiyor. Tedesco gibi birini getiriyorsan onun dili yumuşaktır. O ileriye dönük planlama yapar. Kendine benzetmeye çalışma, olmaz. Benzemeye çalışırsa da zaten oturmaz. Hep aynı sorunları yapmış Fenerbahçe. Kime talip olduğunu bilmiyor. İşte Montella ile ilgili konuşuyoruz ya mesela santrafor santrafor. Ya Montella Zuba varken Belanda ile oynuyordu ya. Bak Zuba vardı Adana Demirspor'da. Evet. Belanda ile oynuyordu. Ya adamın zaten teknik direktörü olarak o gezen santrafor hadisesi var. Ya kime talip olduğunu bil. Bunu aldıktan sonra şaşırma. Niye
2: ama bir parantez açayım. O dönem gittim onu biraz çok da sordum. Zuba çok kötü durumdaymış. Yani mental olarak da, fiziksel olarak
1: magazin
2: da,
1: bilgisi vereyim
2: alışkanlıkları mi itibariyle de ben çok kötüymüş ama hoca da bir çözüm üretmiş yani.
0: Ya bizde de aynısını yaptı. Benzer evet, bir durumu evet yaptı yani. Kesinlikle. Ben mesela ben hep Montella ile ilgili söylüyorum. Montella aslında kibar bir adammış yani. Normalde adam başka tabii biri tabii olsa sana şöyle der. Ya arkadaş siz ne diyorsunuz ya? Bu 85 milyon nüfus, bu kadar genç nüfus, bir tane santrafor yetiştirememişsin. Bende mi arıyorsun problemi? Sen getirdin mi? Bak getirdiğin ikisi de senin ülkende, coğrafyanda, altyapında yetişmemiş yani.
2: Evet.
0: Ya onu dese sana ne diyeceksin? Dönüp bir altyapı hocaları falan burada bir eksiklik hissetmez mi? Yok mu diyeceğiz? Yani bu ülkede bir tane daha Burak Yılmaz yok mu? Yetişmeyecek mi? Ya vardır muhakkak ama sen orada eğitemiyorsun, yetiştiremiyorsun. En iyi dediğin Semih Kılıçsoy bir plansızlıkla geldi. Adam bir dert etti, düzeltecekti Semih Kılıçsoy'u. O gün de Beşiktaşlar müsaade etmedi. Bütün derdi Beşiktaş üzerinden bir şey anlatmakmış gibi algıladılar.
1: Zuba ile ilgili şu bilgi vereyim. Deniz kıyısı sanıyormuş Adana'yı. Biraz geldiğinde hayal kırıklığı yaşamış. Antalya ile ikisini karıştırmış galiba ama şunu da söyleyeyim. Adana'ya gittim. Adana'da güzel yer.
2: Güzel.
1: Futbolcu
2: güzel
1: için ya yani. Adana Mersin oynanır. Sene, ama Zuba'da problem olmuş yani. Onun bir moral bozukluğunu yaşamış.
0: Ben 3 sene yaşadım Adana'ya. Adana'ya yani ben hatta bir şey diyordum arkadaşlarıma. Yani herkesin bir dönem Adana Demirspor'da oynaması gerekir ya. Yani.
1: Şanslıyım.
2: Farklı bir tecrübe.
0: Güzel. Müthiş yani.
2: Güzel tecrübe. Ben de şehri seviyorum.
0: Çok güzel.
2: Kaotik de bir şehirdir yani. Yani o hareketi seven için çok iyi.
1: Eski statta mı şey anlattın mı Kerem?
2: Anlattım.
1: Eski stat da güzeldi. Harika, çok merkeziydi.
0: Şehrin merkezindeydi evet, evet yani.
1: Trabzon'da ben mesela güzel hatırlarım Avni Eker. Avni Eker de çok merkezdeydi.
2: Doğru. Orada sadece bir kere maç anlattım. Bir kere de tribüne gittim maç
1: güzel
2: izlemeye.
1: Güzel.
2: Hangi maçı izlemeye gitmişimdir sence?
1: Söyleyeyim. 2-1 söyle. Medyani. Trabzon Galatasaray kavgalı maç.
2: Orada hayır. Orada zaten çalışıyordum. Hani keyfi olarak bir maça gittim. Keyfi.
1: Milli maç mı?
2: Hayır. Bir hayır. Avrupa Kupası maçı. Trabzonspor Liverpool.
1: Aa, 0-0 mı?
2: Yok, gol olmuştu. Gutierrez mi atmıştı Trabzonspor? Bak kaç kaç bittiğini unuttum bu arada maçın. Şampiyonlar Ligi ön elemesi.
1: Evet evet, şey Joe Cole oynuyordu Liverpool'da.
2: Evet.
1: Öyle anlamsız bir 10 numara ona verilmişti.
2: Evet.
1: Hatırladım sezonu. Onur Kıvrak'tı kalecisi.
2: Evet.
1: Güzel maça gitmişsin ya.
2: Güzeldi. Güzeldi. O Mecani'nin maçına da gittim. O da bayağı enteresan maç.
1: Sen de İbrahim Amin Eker'de çıkmışsındır maçlara. Güzel bir atmosfer.
0: Çok ya, müthiş atmosfer. Ben milli maçta oynamıştım orada. O zaman 19 yaş milli takımıyla. Yani ilk benim aslında deneyimim orada 19 yaş milli takımıyla olmuştu
3: takımdan önce

0: Çok keyifliydi. Ya aslında şimdi şeyde diyoruz ya, hani statların değişimi, tesisler falan. Aslında statlar değişiyor. Şahane stadyumlar, stadyumlara sahibiz. Şahane tesislere sahibiz ama o dönemki işte antrenör konusunda sanki statlarımız yenilendi. Şahane bir ortam oluştu ama antrenör konusunda bence biraz geriye gittik. Eğitici konusunda biraz geriye gittik.
1: Daha hatta mı onunla ilgili teknik?
0: Bir yazı okumuştum. Çok güzel bir yazı yazmıştı. Diyor ki ya işte hani statların o dönemki problemli hadisesini anlatıyor ama antrenörlerin de davranışının ne kadar değerli olduğunu, oyuncu gelişimine ne kadar etki ettikleriyle alakalı bir yazı okumuştum. Bence o konuda evet, statlar gelişiyor, tesisler şahane ama eğitici konusunda bence geriye gidiyoruz. Evet. Yani.
1: İnsanımızı da geliştirmemiz tabii ki burada şart. Son derece önemli. Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasından konuşurken birkaç dakika önce söylemiştim. Belki de programın açılışında teknik kadroda yavaş yavaş netleşiyor diye. Dirk Kuyt teknik kadroya katılacak. Görüntü o yönde. Liverpool'da oynarken de en sevdiğim oyunculardan biriydi. Müthiş çalışkan.
2: Ben de çok severdim.
1: Hocalık da yaptı ama tabii Hollanda'da alt ligde özellikle hocalığını çok fazla takip etme imkanı bulmadım ama profil olarak iş yapabilir mi? Yardımcı olabilir mi Aykut Hoca'ya da?
2: Fenerbahçe'nin kıskandığım bir transferiydi Kuyt.
1: Kesinlikle.
2: Yani o dönem çok, Liverpool'dan çok Barcelona'ya gitse şaşırmazdım. Yani hakikaten pis işleri yapan müthiş bir joker müthiş oyuncuydu. Ha. Fenerbahçe'de çok iyi iz bıraktı. Ben şu noktadayım. Biraz hani o İbrahim'in de görüşünü merak ediyorum. Bahsettiğimiz o Z kuşağı mı diyeceğiz Kerem? Bence futbolcuların, daha doğrusu teknik adamların bu tip futbolculuk geçmişine etkileniyor. Yani Kuyt'un o anlamda etkileyebileceğini düşünüyorum artık. Çünkü sosyal medyada zaten o geçmişler çok gayet gollü, şuydu buydu bir şekilde gözler önüne geliyor. Ağırlığının olacağını düşünüyorum. Artı bir Hollandalı olduğu için hemen Snyder'le de çalıştığım için çok dile yatkın oluyorlar. Sırf
1: çok.
2: Yani İngilizce, Almanca, Fransızca kafadan var. Flemenkçe. Yani çok oyuncuya dokunabilir.
1: Ana dili İngilizce olmayan ama İngilizceyi en iyi konuşanlar Hollandalılar.
2: Çok iyi konuşuyor. Belçikalı Denayer'den de bildiğim yani. O anlamda ne bir iletişim problemi olmaz.
1: İskandinavlar da fena değil.
2: Hepsi öyle. Şundan Okan Hoca mesela başarılı diyoruz. Ben onu hep söylüyorum. Hani alamet farkası farkı ne? İtalyanca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Oyuncuya dokunuyor diyorlar yani. Bu önemli.
0: Ben onu Erik Gerets'te görmüştüm mesela Galatasaray'da. İçeri bir giriyordu. Biriyle İtalyanca, biriyle İngilizce.
2: O da Belçikalı, doğru.
0: Herkesle şahane Almanca konuşuyordu. Çok da şahane. Çalıştınız, denk geldiniz mi o zaman?
2: Ben denk gelemedim ama severdim Gerets'i.
0: Müthiş yani hani... Herhalde Erik Gerets'te çalışıp da hani hep futbolcuların vardır ya, oynamayan teknik direktöre itiraz eder. Herhalde orada gördüğüm için de söylüyorum. Yani itiraz etmeyecekleri, adalet konusunda, adil olma konusunda çok özel teknik direktörlerden biriydi yani.
2: Kuyt için de güzel olacak Aykut Kocaman'la çalışması ileriki yıllar için. Çünkü kolay değil Kerem yani. Fenerbahçe'de birinci teknik adam. Sonuçta Mourinho geldi. Tamam, doğru. Tedesco da geldi ama hani bu size birinci Fenerbahçe teknik adamlığı vermeyecekler. Hı. O kulübeye bir şekilde girmeniz gerek. Riera da bu yollardan geçti. Geldi Galatasaray'da yardımcı hocalık yaptı.
0: Ondan da çok,
2: ve çok başarılı olmadı belki ama Frankfurt'ta hocalık yapabildi. Baktığımızda hani o vizyonu vardı. Kuyt'un da hani futbol bilgisine ben güveniyorum. Muhakkak faydalı olur. Düşüncem o. Bunu pozitif yorumluyorum, açık söyleyeyim.
1: Ne kadar önemsiyorsun ekibi?
0: Şey çok önemli, doğru söylüyor. Biz de oyunculuğumuzda biri yardımcı hoca olarak ekibe girdiğinde futbolculuk geçmişine bir bakıyorduk. İster istemez oradan bir saygı duyuyorsun.
2: Ego oluyor çünkü.
0: Tabii oradan bir saygı duyuyorsun. Ama ondan sonra tabii davranışları belirleyici. Çok büyük hayal kırıklığı da yaşadığımız hocalarımız oldu. Yani böyle hayranlıkla izleyip ya bu... Bundan çok daha farklı.
2: Ben Geri Rodriguez'te çok iyi diyaloğum vardı. Rodriguez Türk mahallesinde büyümüş. İdori Aslan şaşmış 2002 Dünya Kupası'ndan. Zaten temsilcisi Türk'tü. Hep onu yanında getiriyordu transfer süreçlerinde. Bakarlar yani o yardımcı
0: kesin,
2: hocaya. Yani
0: kesin bakarlar. Bir de şöyle, yani şimdi ben biraz önce Aykut Hoca ile ilgili soru işaretlerimden biri hani o davranış oyuncu. Burada Kuyt'ın da Turgay Hoca'nın da ciddi anlamda hocaya katkısı olacağını düşünüyorum. Bir de şimdi evet, geçmişte buralardan yolu geçmiş birilerinin, o takımda efsane olmuş birilerinin o takıma antrenör olarak gelmesi önemlidir ama davranış çok belirleyicidir. Ben Kuyt'ın burada rakip takımla ilgili bir şeyini duymadım. Hakemlerle ilgili duymadım. Yani oyuna saygı duyuyor, oyuncuya saygı duyuyor, hakeme saygı duyuyor. Önemlidir. Yani rol model olma açısından hani örnek olman lazım ya, bizde mesela hep bir şeyleri söylerler ama kendileri tam tersini yaparlar. Senden de o davranışı beklerler. Hani böyle ol der. Şimdi o da aslında profil anlamında da oyuncu sonrasında çok ciddi katkısını olabileceğini düşünüyorum ben de. Yani.
1: Turgay Hoca da bu arada bilmiyorum hani hiç denk geldiniz mi?
0: Çok iyi
1: tanırım. Hem hani futbol profesörü diyebileceğim birisi.
2: Analitik mi deriz hani?

0: düşünce olarak.
1: Analitik düşünce muhteşem. Ben ama benim için en önemli kısmı insani olarak.
0: Tabii çok kaliteli
1: kusursuz
0: bir insan. Bir kere çıkmıştım yayına.
2: Bir ara Sakaryaspor'a sportif direktörlükle ilgili bir görüşmem oldu. Hatta işte anlaştık falan. O ara seçime gideceğiz. Hoca adaylarıyla. Turgay Hoca ile ben öyle tanışmıştım. Hocaya bir görüşmek için davet etmiştik. Ondan sonra da arkadaşımız, dostumuz devam etmişti. Ben de ara ara görüşüyorum. Hatta en son yayıncı kuruluşta da programlarını da izliyordum. Çok değerli.
1: Pırlanta.
2: Onun öyle varlığı öyle. Onun varlığı çok ciddi anlamda hoca için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. O futbolda yani oyunu zaten çok çok yakından takip eden, evet, böyle futbol hastası diyebiliriz. Ya
0: Sergen Yalçın'dan pay biçebiliriz. Sergen Hoca bu yola Çağdaş Atan'la başladı. Başarılı oldu ki Beşiktaş'a hoca yaptılar. Sonrasında Murat Şahin vardı yine ekibinde. Şimdi Çağdaş Atan Süper Lig'de gayet hocalık yaptı. Murat Şahin iyi kötü Hatayspor'u çalıştırdı. Ya bunlar önemli. Ben kulübemde hani birinci teknik adam olabilecek profiller işte en son tamam belki olmadı Liverpool'da ama
2: Tamer Hoca da var.
0: Tamer Tuna da vardı Sergen Yalçın'a doğru. Van Bronckhorst işte Feyenoord'a döndü. Liverpool'da yardımcı hocaydı.
1: Evet. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Teknik kadroyla alakalı da konuştuk. Vedat Muriç'in ismini tabii ki ayrıca andık. Ama farklı pozisyonlara da takviyeler gelebilir. Bir dakika sonra araya gideceğiz Mehmet. Ama en büyük öncelik olarak neyi görüyorsun santrafor dışında Fenerbahçe için? Bunu merak ediyorum.
0: Santrafor dışında ben beklere çok takılmıyorum. Semedo öyle, Bravo da gayet sezon biter. Ben stoper, yani orada Çağlar bence kesinlikle B planında olmamalı. Şikrinyar Osterwolde'nin biraz dağınık olduğunu görüyoruz. Bence iyi bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani öncelik sıralıyorsak forvetten sonra stoper derim. Yani kaleyi bir şekilde Levo Koç ederse onu doldurur ama Şikrinyar'la Osterwolde oynamadığında Yiğit Efe ile Çağlar'la olmayacağını bu sezon Tedesco'nun acı şekilde tecrübe etti.
1: Levo Koç bir şekilde gidebilir.
2: Çağlar konusu aslında Fenerbahçe'nin bu sene gidiyor ya. Mourinho'nun en çok başını belaya sokan tercihti o. Yani bir önceki seneden Ciku Bekao tekrarı vardı. O Çağlar'ın yanında sürekli bir değişime gitti. Samet'tir, Ciku'dur, Bekao'dur. Kimi buluyorsa aslında esas problem Çağlar'dı. Ve hala devam ediyor yani. Fenerbahçe'nin daha geçtiğimiz sezon Çağlar'la bir planlama yapmayacağını görmesi lazım. Şimdi canlı izlediğim için söylüyorum. Şimdi stoper pozisyonunda oyuncu da bir de bu kadar üst seviyelerde oynadığı için merak ettim gittim. Yani ya bu kadar değişim olmaması lazım. Yani İngiltere'de, İspanya'da izlediğimiz bir oyuncu ne kadar geriye gidebilir? Şimdi burada canlı izleyince görüyorsun. O kadar fazla duygularına yeniliyor ki artık altyapıda öğretirler. Merkezdeki iki oyuncu asla pozisyonunu boşaltmaması lazım. Yani ben öyle duygularıma yenildim. Hallederim sağa sola gittiğin an o savunma organizasyonu darmadağın edersin yani. Bak sen gidersin bütün o zincir bozulur. Şimdi bu kadar bu konuda problem yaşayan bir oyuncuyla ilgili zaten Fenerbahçe'nin asla bir sonraki sezon o planlamanın içerisinde olmaması lazım. Yani ne olabilir daha Çağlar'la bu işin olmayacağını anlayabilmeniz için? Miltak'ın konusunda çok itirazım vardı.
0: Katılıyorum.
2: Ahmetcan Kaplan'la yapacaksın o senin söylediğin o değişimi, artık Çağlar'la yapmayacaksın, artık orada genç oyuncular yavaş yavaş girecek o organizasyonun içinde. Şimdi Fenerbahçe'de stoper konusunda aynı fikirdeyim. Yani oraya net bir oyuncu, hani oynama tekrarı olan ama şey de değil yani. Hani çok iyi bir kulüpte şahane bir sezon geçirmiş değil. Buraya oyuncu getirirken bence bütününe bakmakta fayda var. Yani maç sayısına, antrenman sayısına. Çünkü sen tek başına oyunculuk değil davranışını da satın alıyorsun. Aldın John Duran'ı, potansiyel mi? Potansiyel. Ama psikolojik anlamda sorunları var oyuncunun. İşte başına iş açtı burada senin. Yani buraya getirdiğin oyuncu da artık aynı sorunu yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Sol bek pozisyonda Archie Brown'la ilgili düşüncem şu. O da çok fazla aslında atletizm konusunda şahane bir oyuncu. Ama bu kadar enerjisini pozisyon bilgisi anlamında, teknik anlamda yanlış kullanan bir oyuncu ben görmedim. Yani acayip bir potansiyeli var. Acayip ama daha henüz ona top atılması gereken pozisyon oluşmadan bölgesini boşaltan, arkadaşı topu kaptırdığında o bölgeden çok pozisyon yan yana. Bunlar artık en temel, en altyapıda öğretilen. Ya
1: tam futbolu anlamıyla öğrenirse iyi bir oyuncu olabilir.
2: Şahane bir oyuncu. Belki Aykut Hoca'nın hani oradaki davranışı, ya ben bunu düzeltebilirim, bu kadar duygusunu yenilip duygusunu öne çıkan oyuncuyu ben biraz törpüleyebilirim derse o bir farklı bir durum, ama oraya net bir şekilde Fenerbahçe'nin 2 tane 3 tane oyuncuyla önümüzdeki sene çok güçlü bir organizasyonla bu işi halledebilir diye düşüncesindeyim ben yani.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında transfer raporu az sonra kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
3: Çok kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
4: Her hafta bekliyorum.

0: bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
1: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
2: Yok oyuncuları eksik, yok şu oynamadı. 30 kere yener.
3: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Böylesine kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
3: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
3: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
3: Gençlere bir dönüş var mecburen.
2: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
3: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
0: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal kaybediyor.
3: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: geleceklerle ilgili çok büyük bir hareketlilik yok. Ne olabilir? Bunu Mehmet Özcan'a az sonra sorarız. Ama bir ayrılık var. Nicolò Zaniolo'yla yollar ayrıldı. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Udinese'ye transfer oldu. Şartlar nedir Mehmet Özcan?
1: 5 milyon euroya bonservisini %50 isteyeceğiz. Bunu şöyle yani Udinese satış yaptığı zaman sonraki satışında %50 Galatasaray'ın payı olacak ki buna benzer maddeleri ben Jason Fernandes'te yine Berke Özer'de hatırlıyorum bunlar oluyor. Ama işin totaline baktığımızda Galatasaray'ın 15 artı 1,5 16,5 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncu Zaniolo. Aston Villa, Fiorentina, Atalanta son olarak da Udinese hep bu dönemler kiralık gitti. Galatasaray ücretini ödemeye devam etti. 2.7 milyon euroydu ücreti. Totalinde bir 6-7 milyon euroluk zarar söz konusu ama o beklenti gerçekleşmedi. Yani geliş hikayesini çok iyi hatırlıyorum. George Gardi birebir bu oyuncuyu alın sezon sonu en az 25 milyon euroya Milan'a satarsınız demişti. Çarpazları koparmış bir oyuncuydu Zaniolo 21-22 yaşlarında. Çok yetenekli. Roma'nın konferans ligi şampiyon olması sağlayan golü de atmıştı.

0: Mourinho'nun döneminde. Biraz inişler çıkışlar vardı kariyerinde. Yani Zaha'lara, Ziyech'lere, TT'lere tanınan şansı ısrar Zanyol da olsa farklı bir hikaye yazabilir miydi? Bence yazabilirdi. Çünkü yani hala solo performans Ferdi karşısındaki o derbide attığı iki gol hafızamda benim, yani özel bir oyuncu. Yani bir kere başucu mu diyeceğiz, o topa abanması gerilmeden temiz bir solay var ama tabii ne kadar Okan Hoca'nın takımına uygun, o da bir ayrı tartışma. Mesela ben aynı yorum İlkay Gündoğan için de
1: tam yani pozisyonunu da bulamadı oyuncu.
0: Evet, bulamadı yani. Okan Hoca da mesela bence...
1: Bu arada son dakika var. 2026 tabii. Dünya Kupası K grubu mücadelesinde Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti sahadan birbirlik beraberlikle ayrıldı. Mehmet, Cristiano Ronaldo'cular için sabahtan geceye çok zor bir gün.
0: Zor bir gün. Bir de bütün astrolistler attı. Haaland iki tane.
1: Haaland'ın filan bir önemi yok. Messi'yi, Haaland'ın
0: önemi yok. Ben zaten sana ben başka bir şey söyleyeyim. Bak inan Musko. Benim zaten biri Messi ama iki Ronaldo değil ki. Ben Ronaldo'nun önüne başka oyuncular koyarım. Ya tamam, müthiş istatistikler. 40 yaşında beslenmesi. Hep de yani şurada da anlaşamıyorum insanlarla galiba. Şimdi Messi ile oynadı Alexis Sanchez. Messi sonrası hiçbir zaman o Messi ile oynadığı gibi olmadı. Neymar ile Luis Suarez ile Ronaldo'nun yanından bir gitti. Higuain uçtu. Aynısı Morata için geçerli.
1: Benzema
0: altın altın
1: Ballon d'Or aldı.
0: Ballon d'Or aldı. Yani Ronaldo kendini oynayan bir oyuncu. Bu gerçek. Tamam. Hani Ferguson, ki ben United severim bu arada. Ama hani Messi ile aynı cümle içinde bile geçmemesi gerek. Zaten son Dünya Kupası noktası olmuştu. Bu Dünya Kupası da en iyi orta saha Portekiz'de Kerem, ama bence Ronaldo'ya rağmen diyorum ne yazık ki Portekiz'in işi zor orta sahayla. Yoksa orta sahası müthiş.
1: Bugün de oyunları vasattı yani.
0: Vitinha, Noves, üstüne Bruno Fernandes. Daha ne olsun, Bernardo Silva'da kenarda kullanıyorsun.
1: Milyonların sesi oldun.
0: Yo,
1: ama milyonların ediyorum. Tepkisini de çekebilirsin.
0: Yok ya, ben sanmıyorum.
1: Ben artık de bu tepkiyi seninle beraber göğüslemeye hazırım her zaman.
0: Ya bilmiyorum, biliyorsun. Şimdi
1: aynı seviye oyuncular değildi bunlar.
0: Yanımızda eski futbolcu varken böyle çok teknik güzel ama evet. Messi ile kıyaslanmaması gerek.
2: Ben de aynı fikir.
1: Soralım.
2: Hiç yani yan yana getirmem işin o beceri kısmıyla alakalı, ki benim itirazım aslında bir önceki Dünya Kupası'ndaydı. Ya bu Ronaldo bu organizasyona zarar veriyor. Hala da zarar vermeye devam ediyor. Yani orada Ronaldo'yu mutlu etmek adına ya o çok rekoru alt üst edelim düşüncesiyle ya zarar veriyor senin oyununda. İşte biz seninle odada izlerken değil mi, sırtı dönük oyunda savunmaya geliyor, onu halledemiyor. Her gol pozisyonunda birilerinin önüne geçeyim ben vurayım düşüncesi. Şimdi Messi'ye kim itiraz edebilir bütününe baktığında yani?
0: Ben ama başka yerden yakalayayım mı? Milli takımımız son dönemlerde çok iyi mi? Neyde kötüyüz? Favorilere karşı dağıldık. İşte Portekiz 3-0. Yine İspanya, ama hatırlayın Kuns vardı. Portekiz'i deplasmanda biz o 2-1 Burak Yılmaz penaltıyı kaçırmasa Ronaldo o zaman eleme zaten bozmaya tabii başlamıştı tabii. Portekiz'in oyununu.
2: Ya gittiği takımlarda da hani özellikle Avrupa'da zaten o işi halledemeyeceğini söylediler ona. Yani hani senin artık şu an durumun buralarda o problemi çözmek için yeterli Premier Lig'de.
1: Evet.
2: Ama şey bana oturmuyor. Yani bu seviyede bir oyuncunun bir tane daha fazla gol atayım, bir tane daha fazla milli maç oynayayım düşüncesiyle orayı böyle o insanları biraz böyle sanki dikte ediyor gibi geliyor bana.
0: Ben nerede bir de açık söyleyeyim Ronaldo'ya karşı o bütün olumsuz düşünceyi, maçı söylüyorum. Karius'un kariyer hatası yaptığı maç. Liverpool Real Madrid finali. Ya sene 2018, sen zaten Ronaldo olmuşsun. Şimdi kariyerin başlangıcında bir oyuncu olsan o finalde iki tane Bale attı, bir tane Benzema attı, surat kireç gibi. Ya istiyor ki hep yani evet, 3-1 evet. Bitmesin 2-1 bitsin ben atayım. Şimdi bu düşünce 20-25'li yaşlarda anlarım ama o dönemde işte ne oluyor? Ronaldo 84'lü değil mi?
2: Evet, 85'li.
0: 85'li bahsettiğim tarih.
1: 5'li.
0: Bahsettiğim tarih 2018. Yani 33 yaşındayken bile o ihtiras var onda.
2: Bizim bir takımda oynarken onlar Ronaldo, Quaresma hepsi oynuyordu. O yüzden doğum tarihini net
1: biliyorsunuz.
2: Bu arada iki
0: yani rakip oldun mu?
2: Hem Türkiye'de hem de şeyde yendik. Buradaki maçta oynadım ben. Buradaki maçta Ronaldo yoktu. Quaresma, Postiga,
0: Bu bayağı iyi bir oynamışsın.
2: Tabii tabii. Joko'la alakalı da biraz önce şey yapmayayım. Joko'nun forması hala bende duruyor İngiltere ile Ümit Milli Takım'da karşılaştığımızda.
0: Peki iyi miydi o zamanlar İbrahim?
2: Çok iyiydi. Zaten şöyle, biz İngiltere'ye gittiğimizde Newcastle stadında oynamıştık. Bütün biletler satılmıştı. Hani onların da çok özel bir Wright Phillips'ler, Joe Cole'ler, Ameobi, Michael Carrick, böyle bir kadroları vardı.

0: Kadro.
1: Orada berabere kaldık, burada yendik onları. Portekiz'i iki maçta da yendik. Almanya'ya kaybetmiştik ama bizim Ümit Milli takımda işte kalede Volkan, Servet, İbrahim Toraman. Ya aklına kim geliyorsa hani sonraki o 2008 jenerasyon, hani Şenol Hoca'nın Fatih Hoca ile o değişime uğrayan neredeyse temeli o kadrodan atılmıştı.
2: Ama Ronaldo ile karşılıklı oynayamadı.
1: Ben oynayamadım. Ama şey deplasmandaki maçta o maçta oynamıştı. İlk maçta Quaresma ile oynadı.
2: Peki,
1: ama
2: bir şey soracağım.
1: Şöyle söyleyeceğim. Şimdi onu da söyleyeyim. Quaresma o dönem Ronaldo'nun önündeydi. Biz mesela bir tarafta Serkan Balcı oynuyordu. Bir tarafta ben oynuyordum. Yani iki bek. Yanımızda İbrahim Toraman, Servet. Şunu hatırlıyorum mesela. Çünkü Raşit Hoca bize analiz yapıyordu. Şimdi Raşit Hoca'da şöyle bir durumu vardı. Raşit Hoca her maçtan önce biraz böyle rakipleri olduğundan bir tık daha, yani mesela Makedonya ile oynuyoruz, Slovakya ile oynuyoruz. O anlaşılabilir. Hani bak oyuncular şöyle şudur ama şimdi Portekiz'de oynayınca şimdi yeni Barcelona'ya transfer olmuş Quaresma o dönem. Ronaldo'nun da önünde. Tabii anlatınca bir ara bir durmuştu, hatırlıyorum. Hani yani artık Allah yardımcınız olsun. Yani şeyi hatırlıyorum ama en son ben çabuk bir oyuncuydum. Hani atletizm konusunda iyiydim. Hallederim diye düşünüyordum. Hani en fazla çabukluğumla hallederim ama öyle şeyler yapmaya başladık. En son şeyi hatırlıyorum. Hani İbrahim Toraman'ın yanına gittiğimde hani ya bu tek başıma beni yakalamasın bari biz yan yana bu işi halledelim durumunda olduğumu hatırlıyorum tabii.
2: Doğru. Mesela bu topla çok böyle haşır neşir olan, topu bir türlü ayağından çıkaramayan, biraz tırnak içinde söylüyorum, artistlik yapan topla beraber oyuncuları, mesela ben Ronaldo ile karşılıklı oynasam ya onu bir biçmek isterim yani. Öyle bir istek oluyor mu?
1: Ya çare.
2: Çaresizlik
1: böyle bir şey yaşamadım. Yani ben mesela
2: içinden geliyor mesela.
1: Quaresma ile çok sorun yaşadım.
2: Rooney Everton'da oynarken Cristiano Ronaldo United'daydı. Hatta sonraki yıllarda da hep böyle röportajlarda ona çok sordular. Messi mi Ronaldo mu diye. Ronaldo'nun takım arkadaşı olup bu soruya her seferinde çok net bir şekilde Messi diyen çok nadir kişilerden biri. O Everton'da oynarken Ronaldo'yu birkaç kere bayağı sert girmişti yani. Bayağı zor durumda bırakmıştı. O hissiyat oluyor mu futbolcuda? Onu merak ediyorum.
1: Çaresiz bırakıyor seni. Nasıl olmasın?
2: Mesela Neymar.
1: Yani.
2: Neymar'la karşılıklı oynasam yani Neymar'ı da biraz zorlamak isterdim.
1: Ben mesela yani şöyle yapıyordum. Yani böyle
2: Neymar'a vurmak isterdim. Yani.
1: Problem çünkü mesela sonuçta Wright Phillips'le de burada İstanbul'daki evet maçta karşı karşıya.
3: O da iyi oyuncuydu.
2: Çok hızlıydı. Onu da hızından dolayı düşünmen
1: çok hızlıydı
2: gerekir
1: yani. Şimdi mesela o tarz durumlarda ben hani şunu öğrenmiştim. Geniş alanda bu bizi dar alanda da tek başına sıkıntıya sor. Ben birilerinin yanında olayım. En azından zor duruma düşeceksek. Ben hep böyle stoperlerin yanına kaçıyordum. Hani zor durumda kalacaksak beraber zor durumda kalalım diye.
2: Zorluklarla
1: ama
2: beraber.
1: Ama şimdi hatırlıyorum mesela bizim oynadığımız dönemde de bu tarz oyunculara karşı hep bize şöyle öğretildi. Sert gir. Şimdi bu teknik becerisi yüksek oyuncular korkarlar sakatlık sorunu yaşamasın diye. Aslında senin söylediğini o yüzden oyuncular yapıyor. Bak ben sana bu sertlikte geliyorum. Aman bir daha beni biraz önce düşürdüğün duruma düşürme. Tamam. Bak.
2: Evet. Ya mantıksız düşünmüyorum.
1: Yok tabii kesinlikle. Tamam.
2: O duygu, hislerime yenik düşünüyorum yani.
1: Tabii o duygu oluyor.
2: Bu tamamen profesyonel söyledim.
3: Kerem,
2: yanlış anlaşılmasın.
3: Neymar'ı seven var mı?
2: Bilmiyorum. Yani ben sevmem.
3: Ben de ne hiç bana çok antipatik geliyor ama.
2: Çok.
3: Bilmiyorum fanları var mı?
2: Fanları,
3: Ronaldo'nun var mesela anlayabiliyorum.
2: Neymar'ın da fanları var muhakkak. Ama Ronaldo'nun da fanları var. Var yani normal. Biz Messi fanıyız. Yani.
1: Neymar'a şeyden itiraz edebilirsin. Yani böyle bir potansiyel oyunculuk dışında birçok şeyle gördük
2: tabii,
1: değil mi? Yani
2: tabii,
1: senin bu potansiyelini biz Avrupa'da çok daha uzun süre izlememiz lazımdı. Bu kadar erken oralara gitmemen gerekiyordu. Yani
3: şey, El Hilal'de skandal. İki maça falan çıktı galiba.
2: Tabii.
3: İnanılmaz para aldı. Yani,
2: çaprazlar koptu iki kere zannediyorum.
3: O kadar olmaz yani. Evet. Bir para iadesi falan duysaydık bari bazen.
2: Yapması zannedim lazımdı. Yeniden biz Zaniolo'ya dönelim. Portekiz'e geçmiş olsun. Cristiano Ronaldo'cular hepimize geçmiş olsun. İlerleyen, önümüzde başka maçlar da var. Her an her şey olabilir. Burası dünya kupası.
3: Ama şey konusunda
2: Kongo'yu da tebrik etmek lazım. Çok, galibiyete daha yakın taraflardı
3: bu,
2: sanki.
3: Bu stüdyoda hazır fırsatını bulduk. Eleştirdik ama bir konuda da şeyin hakkını teslim. Şu hani gerçek Ronaldo. Ya o zaman hani gerçek Ronaldo diyeceksek Ronaldinho dünyanın iyi isteyeceğiz o zaman. Yani solo evet performans. Yani evet. Ronaldinho'da. Ronaldo kariyer olarak tabii ki o Brezilya Ronaldo'nun çok önünde, onu da kabul etmemiz gereken. Yani bazen biz gerçek Ronaldo fenomen deyip hani Brezilya'daki oyuncu övülür ya. Tamam, o da çok iyi oyuncu.
2: Ama fenomen, o da sakatlanmasa Yani sakatlıklar yaşamasa yani. Sık sık.
3: Ronaldinho başka bir şey olabilir. Ronaldinho kendine iyi baksa bu biraz işte Sergen Yalçın Zidane kıyaslamasına da giriyor. Anlatabildim mi? O işler öyle olmuyor yani.
2: Evet.
3: Olmamışlık seviyoruz. Kıyaslayanlar
1: Sergen
3: oluyor da.
1: Hoca, Sergen Hoca'nın dışında öyle bir kıyas yapanın olduğuna inanmıyorum. Sergen Hoca yapmıştır o kıyas. Zidane'la

0: Bir daha sergin ve dostları.
1: Bilmiyorum, dostlarınla çok yapacağını yaptın mı yoksa?
0: Ben dostu değilim.
1: Hayır hayır, yani sen de acaba öyle
0: bir... Hacı ile Sergen Yalçın mukayese edilebilir mi?
1: Ben bravo.
0: Yani mümkün değil böyle bir şey. Herhangi bir oyuncuyla mukayese edilir.
1: Neye gerek yok, doğru.
0: Galatasaray'da Zaniolo ayrıldı. Udinese'de kariyerine devam edecek. Bir kayıp mıdır? Galatasaray onu çok kullanmayı tercih etmedi. Mehmet konuşurken araya girdim. Bilmem katılır mısın? Yani tam böyle bir oyuncunun pozisyonu nedir? Kafamda hiçbir zaman oturtamadım. O sakatlıklardan sonra genç yaşta, o da zannediyorum iki kere olmuş.
2: İki çapraz. İki çapraz. Ben zaten kopuyor. İtiraf edeyim yani.
0: O Kerem hızı çok düştü yani.
2: İki çapraz koparmış bir oyuncuya 15 milyon, şimdi 15 milyon euro şu an dile kolay geliyor. Niye sen o dönem Osimhen'i için... 75 verdin ama Zaniolo transferinde Galatasaray'ın transfer rekoruydu. Burumadı, o dönem geçmişti.
3: Söylenenlere de öyle net hatırlıyorum ki işte 25'e vereceğiz, 30'a müthiş bir transfer, çok akılcı bir iş. Galatasaray başka bir seviyeye gidiyor. Transfer politikası, Gardi'yi çağıralım, teşekkür edelim falan. Durumu. Şimdi bu kadar zaten sakatlık yaşamış bir oyuncu. Zaten bu potansiyelde bir oyuncuyu sana 15'e verip 25'e almazlar zaten. Yani yok öyle bir şey. Onu biz yaparız. Muriç'i veririz 15'e, sonra daha fazlasını da o bize özgü davranıştır. Şimdi oyuncunun aslında oyunculuk özelliklerine baktığında, potansiyeline baktığında şahane bir oyuncu yani. Şahane bir oyuncu. Şimdi tam oynama ritmi yakaladığını falan düşünsene. Şimdi benim de hafızamda tabii normal olarak derbi var. O attığı gol, o gün gösterdiği fiziksel durumu ve şahane. Ama ya onlar buralara erken geliyorsa bazı durumlarda, onlar bizden o analizi daha iyi yapıyorlar. Mesela bizim en büyük eksiklerimizden biri, biz oyuncuya talip olurken ya da oyuncuyla vedalaşırken de bu işin antrenman tarafını biraz göz ardı ediyoruz. Yani onlar şeyi çok dikkat ediyorlar. Özellikle Premier Lig'den buraya gelen oyuncularda onu net görebiliyoruz. Şimdi oyuncuyu her sene ister istemez yaşından dolayı, yaşadığı sakatlıklardan dolayı antrenman sayısı düşüyor, maç sayısı düşüyor. Onlar artık birkaç sene sonrasını öngörüyor. Evet, diyor ki bu oyuncu 2 sene sonra işte şu hızla, şu antrenman tekrarıyla karşılaşacak. Bizim artık bu oyuncuyla vedalaşmamız lazım. Yani sen de buraya oyuncu alırken tek başına ismine talip oluyorsun.
0: Evet.
3: Yani yaşadığı o sakatlık sonraki süreci de aslında iyi analiz etmen lazım. Şaşırmaman lazım o süreçle alakalı. Yazık tabii, şimdi harcadığın paraya bir de zaman, değil mi? Bir de zaman kaybettin bu oyuncuda. Kaç defa gönderdin oraya, parasını ödedin yani.
2: Türkiye istemedi bir de hiç. Zaten o var mı ya, şahit olduk mu? İtalya milli takımının oyuncusu olacaksın. 22-23 yaşında Türkiye'ye geleceksin. Genelde gelirsin, Mertens gibi Serie A'da işini bitirmiş olursun. 35'ine gelirsin, yine başka hikaye yazabilirsin. İşte Hamşik de aynısını Trabzon'da yazdı ama hani Zaniolo'da zaten bir sağ dışı problemler oldu aşikardı.
3: Bir de şey de vardır. Hani bize buraya erken gelen oyuncularda mesela Archie Brown'da da, şimdi yanlış hatırlamıyorsam altyapı İngiltere mi, İngiliz,
0: evet,
3: yani
2: Milan istedi
3: şimdi
2: onu.
3: Eğitimini oralarda almış, altyapını eğitimini oralarda almış bir oyuncunun teknik anlamda bu kadar hata yapma şansı yok diye düşünüyorum. Şeye ikna
0: olmuş. Ondan da emin değiliz bu arada yani.
3: Söyleniyor.
2: Yani. Söyleniyor, doğru. Evet.
3: Şimdi onlar bu yaşta bir oyuncudan vazgeçiyorsa bence şeye ikna oluyorlar. Olmayacak. Yani biz teknik anlamda bu enerjiyle onu harmanlayamayacağız. Evet, bu beceriyle Türkiye'de ya da bu seviyelerde duygularla oynayan ülkelerde bu işi halleder. Buyurun siz buradan devam edin diyorlar genelde. Şimdi ve büyük bir çoğunluğu böyle. Eğer Zaniolo sana geliyorsa onlar bir şeyleri öngörüyorlar. Olmayacağını öngörüyorlar yani.
2: Peki ben izinle bir soru sorayım.
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Yani şimdi Zaniolo'yu konuştuk. Yine benzer bence iddialı bir yatırım diyeceğim ona. Uğurcan, Meni, Osimhen, Atan, Metuton'a yatırım yaparsın ama Singo 30 milyon euro benim için şaşırtıcı bir rakamdı Galatasaray'ın. Tercih edilen oyuncu da Akanji. İki oyuncu masadaydı. Okan Hoca hem sağ bek hem stoper oynuyor diye Singo transferinde bastırdı geçen sene ve Galatasaray 30 milyon euroya Singo'yu kadrosuna kattı. Ben de şu eleştiri yaptım yani. Aston Villa da 30 milyon euro verebilirdi Singo'ya ama Galatasaray'ın verdiği 4.8 yani o bonuslarla 5.5-6 milyon euro yıllık ücretleri vermezdi. Singo için yorumun. Ben mesela aynı Şampiyonlar Ligi seviyesinde Singo'nun hala iş yapacağını düşünüyorum.
3: Onun da çok fazla duygularına yenildiğini düşünüyorum. Yani bir stoper pozisyonunda oyuncu bu kadar doğaçlama oyunu oynama şansı yok. Dikkat et, özellikle top ondayken bir anda böyle driplikle gidiyor. Evet. Şimdi onu yapamazsın üst düzey organizasyonlar. Yap bakalım Guardiola oyunlarında da bir daha organizasyonda tutuyor mu seni? O yüzden sana gönderiyorlar. Yani ben asla Galatasaray'ın Singo'dan o parayı verip onun çok daha üstünde bir para kazanacağını düşünmüyorum.
2: 60 yüzden... milyon euro serbest kalmalıydı. Bence mümkün değil. Değil.
3: Yani. Mümkün değil yani. Aynı şeyi Akbet 3'ün de söylerim. Onu da son maçta izledim. Ya bu kadar, ya onların bir kere zaten aslında söylediğin çok doğru. Ya bu seviyelerde, bu bonservis bedellerinde bir oyuncunun gelişimine onlar talip olmama şansı yok. o görür. Biz bir tane yerden bakıyoruz. Aa çok çabuk.

0: Sağ bek de oynuyor. Alalım abi, çözer problemimizi. Onlar öyle bakmıyor. Evet. Oyunun bütününe bakıyor. Davranışına bakıyor. Stoper pozisyonunda duygusuna yenilmesine bakıyor. Sakatlık tekrarına bakıyor. Hepsini bir araya getiriyor. Bu olmaz diyor. Ama sen bir tane şeye talip olursun. Çabuk iki pozisyonda oynar. İhtiyacın var, gelsin. Burada görüyorsun oyuncunun defolarını, eksiklerini yani.
1: Galatasaray'da Zaniolo ile dediğimiz gibi ayrılık gerçekleşti. Peki sarı kırmızılı takım transferde neler yapabilir? Biraz bununla ilgili tabii de konuşalım. Mehmet, bir hareketsizlik var.
2: Doğru.
1: Ve acele etme durumu da yok. Doğru. Hatta belki ihtiyacı da yok.
2: Güzel yorum.
1: Ama yine de beklentiler var camiada. Duyduğun, Galatasaray'ın ilgilendiğini düşündüğün isimler var mı? Can Uzun'u burada hariç tutarak tabii soruyorum bunu, ama istersen onun hakkındaki görüşünü ve duyumunu da paylaşabilirsin.
2: Şimdi yabancı kuralıyla başlayalım. Dün son sayfa dile getirdim, ondan çok tekrar düşmüş olmayayım. Bir kere Galatasaray bence fırsat yapıyor ve süreci doğru yönetmiyor. Yine 10+4 kuralına çok kilitlenip kaldı. Evet, federasyonun neyi doğru ki 10+4'ü değişip değiştiremeyeceğini garanti yok, ama bu kural son dakika verilmedi. Bir. İkincisi, Galatasaray çok transferlere alıştı. Yani 4 sezondur sürekli transfer yapıyor ve ben hep söylüyorum, yani iyiler hatırlanıyor, işte Osimhen, Mertens, Torreira, ama şimdi Singo dedim, İbrahim Yavuz'a sordum. Singo öncesi gelen sağ bekleri hatırlıyor. Frankowski, Aurier, birbiriyle alakasız oyunculara Sasha boyun parasını vermiş oldun. Üstüne bir de 30 Singo'ya ekledin. Sol bek Jakobs'la Eren gelene kadar yine aynı süreç. Bugün belki Kazımcan oynayacak. Başakşehir'e gitmesi, o noktadasın. Galatasaray'ın zaten bir dur demesi gerek. Bence fırsat tepti Galatasaray şu an. Yani mevcut kadroyu koruyalım. Yabancı kuralı yine 10+4, 12+2 olsun. Biz yine yabancı oyuncular almaya devam edelim. Zaten yani buradaki problem şu. Bence Okan Hoca da şunu öngöremiyor. Bu tip kadrolar kuruldu, bu paralar harcandığı sürece Okan Hoca'nın şampiyonluk kaybetme kredisi olmayacak. Yani bir şampiyonluk kaybettiği anda Galatasaray teknik direktörü değişim yaşayacak. Bence yaşanmaması gerek. Çünkü şöyle, Okan Hoca Galatasaray tarihi için önemli. Bu kulüp, bunu olumsuz anlam olarak lütfen kimse çıkarmasın, ama 25 sene tamamen Fatih Terim endeksi yaşadı. Yani arada Lucescu'yu da getirdin, Gerets'i de getirdin, Feltkamp'ı, hep Fatih Terim'i geri getirdin ama. Evet. Şimdi Fatih Terim sonrası ilk kez bir teknik direktör buldun. 5. senesine giriyor ama iş biraz Fatih Hoca döneminde yaptım, eleştiri yapmaya başladım artık. Fatih Hoca'yı da ben ne zaman eleştirmeye başlamıştım? Sürekli Ocak-Temmuz transfer konuşulduğunda. Yani sonuçta Galatasaray'da Seri Enzenzile mi ne Falcao'larla oynuyordu yani. Biraz işte bir gençlik harekatı oldu. Morutanlar, Çıkadoğalar, takım darmadağın oldu baktığımızda. Şimdi Okan Hoca'nın kredisi var. Oyuncu kazanan bir teknik direktör. Oyuncularına dokunabilen bir teknik direktör. Bunu sadece Osimhen, Mertens düşünmeyeceğiz. Barış Alper'in geldiği seviye, Sasha Boyun geldiği seviye, Kerem Aktürkoğlu keza. Okan Hoca hücum futbolunda hepsinden güzel performans alabiliyor, ama tekrar söylüyorum, o 4 sene şampiyonluk bu sene bir fırsattı Galatasaray için gençleşme. Yani +4 dünyanın sonu değil. Ve yani +4 şöyle bir anlatalım Kerem. 2003, yani 23 yaşında oyuncu bulunur. 17-18 değil o kural. Yani onu da anlatalım bir. 22-23 yaş bulabilirsiniz. Trabzon buldu. Pina'yı da buldu. Batagov'u da buldu. Olay'ı da buldu. Galatasaray mı bulamayacak? Biraz fazla oyuncu transfer odak. Artık Galatasaray kadrosunun çok transfer ihtiyacı yok ki. Hep Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi konuşuluyor. Ya Allah aşkına, Bodo Glimt'in kaç transferi var ya? Başarılı oldular yani. Şampiyon Galatasaray'ın bu transfer dönemi, Bernardo, ben sana söyleyeyim hatta izleyici. Bernardo Silva, Real Madrid'e gitsen Avrupa Futbolu'ndan daha çok kafa yoruyorsun. Bernardo Silva'yı 10 numaraya aldım. 8 numaraya da Kepen Turam'ı aldın. Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalin garantisi var mı?
1: Yok.
2: Yok yani. Bu böyle bir gerçek var.
0: Çünkü oyun mirası yok ki. Bak, hep oyuncu üzerinden bir şey anlatıyorsun. Onların da yeni söyleyecek bir sözü yok. Yani başta söylediğin çok değerli. Bu kural dün çıkmadı ki. Mesela dün, 2 gün önce Dünya Kupası'na gitmeden önce federasyon başkanı kalkıp şöyle bir karar verdi. Ya ben uyandım. Bu sistemde yok. Size daha önce verildi ya.
1: Doğru.
0: Çünkü sizin yeni söyleyecek sözünüz yok. Bir tane oyuncu Galatasaray'dan, şu altyapı organizasyonundan, ya bir tane çıkmaz mı ya? Ya şu Arda dediğin oyuncu, geçtiğimiz sezon stoper Arda'dan bahsediyorum.
1: Ünye.
0: Geçtiğimiz sezon kampın yıldızı. Eskiden hatırlarsınız, kampın yıldızı bir oyuncu hep çıkardı değil mi böyle? Ve o sezon sonuna kadar o organizasyonun bir parçası olurdu, ama planlamayla. Sen Arda'yı planlamanın içerisine sokamadın bile. Gittin en çaresiz çıkıldı o maçında, o şeyle kararsızlıkta, Saint-Julien maçında. Saint-Julien maçında. Attın oyuna kırmızı kart, gördü. Tuttun, alkışladın sonra değil mi oyuncuyu yani? Hani bizde öyledir ya. Ya yok ettin çocuğu.

0: oyuncu. Ya bir planlamayla onu organizasyonun bir parçası haline getirebilir.
1: Gerçekten yetenekli ve iyi bir oyuncu.
0: Ya çok burada da. Bak kamp dönemi izledim çabuk.
1: Ben de izledim hazır.
0: Sakinliği var. Tabii ki eksikleri var. E senin varlığın da oyuncu geliştirmek değil mi? Hı-hı. Tutmuyor mu Guardiola oyuncuları sahanın içinde? Düzeltmiyor mu? E o seviyede oyuncuları düzeltiyor değil mi?
2: Fenerbahçe maçı oyuna girdi, hata yaptı Duran'ın golüne. Ama Samsun maçı girdi 2-0 2-2.
0: Çünkü bak dikkat et, hep bir çaresizlikte. Fenerbahçe maçına da çaresizlikte attın oyuncu. Ki orada da temel sorun neydi biliyor musun? Yine eşleşme senin sorunun. Bak hatırla, orada sağ bekten stoper aldı, birini oraya aldı. Hiç gerek yoktu.
2: Mevkiler çok değişti, evet, orada. Lemina'nın yeri değişti.
0: Çünkü orada şöyle bir durum vardı. Yeni oyuna giren bir oyuncu, hele hele ısınmamış, hele hele gençse, onu mümkün olduğunca kenara, bek pozisyonuna atarsın. Tabii. Çünkü merkez daha uyum ister, deneyim ister. E oradan yedin golü. Mesela bunların hiçbirinde teknik direktörle ilgili en ufak bir eksiklik yok. Tamamen Türkiye'de oyuncu yetişmiyor diyorsun. Yetiştirirsin sen. O yüzden yeni sözün olmadığı için sürekli şimdiden hedef gösteriyorsun federasyonu, 10+4. Federasyon niye hedef gösteriyorsun? Sana söylemiş. Ve diyorsun ki yarışamayız. Nasıl yarışamazsın ya? Galatasaray camiası şunu nasıl unutuyor ki, o organizasyonun en önemli parçalarından biri Okan Buruk değil miydi? En fazla Türk'le UEFA Kupası'nı kazanmadı mı? Nasıl yarışamazsın? Ya nasıl bunu söyleyebilirsin? Biri sana söylese sen itiraz etmen lazım. Ne anlatıyorsunuz arkadaşım? Burada biz en fazla Türk'le UEFA Kupası'nı, Süper Kupayı kazandık. Niye? Çünkü konuşacak başka şeyleri yok. Organizasyonla ilgili hiçbir şey anlatmıyor. Buradaki Liverpool maçını anlatıyor Galatasaraylılar. Oradaki neyle anlatacağız? Osimhen sakatlandı diye mi? Tarihin en büyük hezimetini yaşardın. Bak eğer orayı iyi analiz etmezse Galatasaray, hala orada Osimhen'in koluna bir şey oldu, diğeri sakatlandı derse gruptan çıkamaz Galatasaray. Çünkü bir oyun mirası yok. Bak Osimhen giderse yok değil mi Galatasaray'ın? Bir planı yok. Ya da şöyle diyebiliyor muyuz mesela, ya Okan Hoca evet burada Abdülkerim hız anlamında biraz problem yaşamaya başlayacak ama Okan Hoca'nın bir hazırlığı var oyunla alakalı, ya sistemle ya da oyuncuyla. Yok, hiçbir şey yok, bilmiyor Galatasaray. E şimdi niye unutuyor Beşiktaş dönemini, unutuyor herkes. Beşiktaş'ta benzer durumu yaşamadı mı? Kamptu Beşiktaşlar, namalup gruptan çıkan takımlar. İki tane oyuncuyu gönderdiler, aynı Beşiktaş tanınmaz hale geldi. Yani bu tarafla kimse ilgilenmek istemiyor. Israrla bu federasyon bize karşı. Bu bir de nasıl bir şeydir ki, yani benim anlamadığım sorun. Yani 4 sene üst üste şampiyon oluyorsun ve onlara rağmen oluyorsun yani. Şeyi de hazırlıyorsun, olamazsam da onlar yapmadı diyeceksin. Diğerleri zaten benzer, onlar temel sorunu.
1: Zaten o yüzden.
0: Başka konuşacak ben konuları yok
2: mi?
0: Yani.
2: Mesela 10+4'ün değişmesini mi istiyorsun Galatasaray olarak? Diyeceğin laf çok basit. 10+4 değişmezse geçmiş olsun arkadaşlar, yine biz şampiyonuz diyeceksin. En iyi yerliler sende, en iyi yabancılar sende. En çok 10+4 değişmezse Galatasaray'ın bence şampiyon şansı çok daha fazla. Nedeni şu, kadroları iri değil. Beşiktaş'ta kim var Orkun dışında? Gözlü kapalı İtalyano, bu Türk'ü ben yeni sezonda benim 11'imin Rıdvan mı diyecek sol bekte benim bankom veya Ersin mi kalecim diyecek. Dön Fenerbahçe, İsmail oynatamıyor. Tedesco oynatamadı, Kanteler, Genduziler. Kerem Aktürkoğlu'nun artık futbol olarak çok düşüş eğrisinde olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'u konuşursak da Mustafa Eskeç, Ozan Tufan'dan ziyade ona şu olay üzerinden konuşuyoruz. Yani.
0: Ama Okan Hoca şeyi çok iyi biliyor. Yetmeyecek Türkiye Ligi şampiyonluğu. Avrupa'da geçtiğimiz sezonun altında olursan yetmeyecek, işini görmeyecek. O oradaki olası başarısızlığın da hazırlığını yapıyor. Yapıyorlar maalesef. Bizde bu sadece, hani bunu isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani Okan Hoca
2: dedi. Benim demek istediğim de şu. Bu stratejiyi gütseniz zaten federasyon size karşı, evet, hani ben o noktada özellikle geçen sezon özelinde Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını çok Galatasaray hem önce hocaya artı böyle maç pozisyon çok doğru bulmuyorum. Orada biraz işin adalet o kantar topuzu biraz kaçtı Galatasaray aleyhine, ama tekrar söylüyorum, böyle bir strateji izleseniz bence daha sonuç alma şansınız yüksek. Ama şimdi tam tersi, Galatasaray bu kuralın değişmesi. Ben sanmıyorum, Aziz Yıldırım da herhalde mevcut kadroyu görüyor, sözleşmeli yabancıları görüyor, 10+4'ten memnun değildir mantıken Fenerbahçe'nin kadrosu. Çoğu istemez ama Galatasaray burada biraz sesini çok yükselten oldu. Sonuç alabilir mi? Sonuç alamadığında da işte taraftarda kredi nasıl, yönetim olarak konuşuyorsunuz, laf var icraat yok noktasına geliyor.
0: O da enteresan bir durum. Onu da anlamıyorum ya. Niye yöneticileri böyle illa sağ dışı, ya 4 sene üstte başarılı olmuş, hani en azından sportif anlamda lig şampiyonluğundan bahsediyorum. Niye yani federasyona istediğini yaptırma ya da, bana çok mantıklı gelmiyor.
2: Ya ses
0: yani.
2: Yükseltme diyoruz. Tansiyon. Galatasaray Kocaelispor'u yenemedi. Ya yani bu Kocaelispor'u küçümsemek için değil ama iç sahada oynuyorsan Kocaelispor kümede kalmayı matematiksel açıdan olmasa da hani psikolojik açıdan garantilemiş, hedefsiz kalmış. Senin net kazanman gerek. Öne geçtin maçı kazı çünkü tansiyonu sen yükselttin maç öncesi. İşte tribününe, başkanına. Bu yaramaz yani. Bunu Fenerbahçe Ali Koç dönemi çok olumsuz yaşadı zaten. Bence Tedesco ve Saadet

0: Bahtiyar'ın o yüzden tebrik de ediyorum. O tansiyon düşürmeleri iki takım arasındaki kadro farkına rağmen ligin Mayıs ayına kadar gelmesini sağladı.
1: Camiada böyle bir beklenti oluyor. Hani kulüp adından bağımsız. Neden cevap vermiyorsunuz? İşte kulübümüzün haklarını savunun. Kulübün haklarını savunmak da işte kavga başlatmak ya da kavgayı devam ettirmek üstüne kurulu. Böyle bir mantalite var. Bu da hastalıklı bir durum aslında bakarsanız.
2: Savunsana şimdi Zaniolo da kulübün haklarını taraftar olarak itiraz etsene buna ya. Biz bu adama bu kadar para verdik. Nasıl oluyor bu planlama? Gitti parasını da ödedik. Bu yelertler niye böyle? Niye biz bir tane altyapıdan oyuncu? Orada da itiraz etsene taraftar olarak. Sonra diyorsun ki ben taraftarım, parayla ilgilenmem. İki sene sonra bir tane şampiyon olmadığın zaman tanınmaz hale geliyor camialar, kulüpler. Tabii. Sonra yine sen itiraz ediyorsun. Niye verdin o parayı diyorsun.
0: Ya planlama demişken de bu arada Icardi'ye yeni sözleşme teklif edilmesi de ya Okan Hoca'ya rağmen diyorum. Ben Okan Hoca'nın Icardi'ye devam etmek istediğini düşünmüyorum.
2: Ama dedi hoca öyle bir şey. Ya ben dinledim Kasımpaşa maçından sonra Icardi ile devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ya o başlı başına yani insanın...
1: Belki politik bir söylemdir.
2: Olmaz. Yine olmaz. Niye politik söyle? Ben şimdi 4 sene üst üste şampiyon olmuşum. Neden çekineceğim yani? Olmasam bile ayrıca. Şimdi oyunun bu kadar değişime uğradığı, atletizmin bu kadar önemli olduğu dönemde bana hiçbir katkı sağlamamış bir oyuncuyla, öyle bir niyeti de olmayan bir oyuncuyla ben niye devam edeyim ki? Bana ne faydası olacak yani? Ne gerek var yani? Bir de şundan çıksınlar yani. Vallahi yani inanamıyorum. Ya Galatasaray'ın Icardi'ye falan borcu olduğunu söyleyen insanlar var. Kimin kime borcu var ya? Ya Icardi'nin Galatasaray'a borcu var. 2 senede top oynamadı doğru düzgün. Parasını aldı. Bütün özgürlüğü, hayatın hiçbir yerinde yakalayamayacağı özgürlüğü verdi Galatasaray ona yani.
0: Benim için şey bitiş noktasıdır. Osimhen'in kolu kırılacak. Son 2 ay forvetsiz kalıyorsun. Ve o milli ara şöyle oldu. Montella hafta sonu maç oynatmadı. Çok uzun bir zaten takım izin yaptı. Sen kalkıp bir de ekstra 3 gün daha izin yaptın. Sonra Okan Hoca takımı topladı. 2 gün çalıştırdı. Madem Icardi dönmedi, hafta sonu bir daha izin ver takıma. Trabzon'da kaybettin.
2: Trabzon maçını unutmasınlar. Yani Icardi hariç herkes oyunda kalırdı. Bir tek Icardi çıkardı. Bir tek Icardi çıkmadı o gün. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ya şimdi bunu neyle anlatacağız biz teknik direktör olarak? Sonra diyoruz ki biz niye bizim teknik direktörler Avrupa'nın ortalama takımında almaz ki? O görmüyor mu İtalyan, İspanyolu Icardi'yi bu halde sahada? Ya bunu bir teknik direktör bu halde bırakır mı? Fiziksel anlamda. Hadi bıraktı. Sahaya gönderir mi bu halde? Gönder bakalım Icardi'yi. Bir tane İspanyol, İtalyan alsın da antrenmana şu haliyle çıkartabiliyor mu? Mümkün değil. Çıkamaz. Mümkün değil ya. Çıksın bakalım şu halde antrenmana. Yani.
1: Kalma ihtimali var mı?
0: Ben her geçen gün ayrılık ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Ama sonuçta yani Başkan Dursun Özbek de dile getirdi. 4 milyon euroluk. Şu an Icardi'nin maddi açıdan beklentisi fazla olsa da Icardi kalmak istiyorum derse kalacak ama biraz çok gönülsüz. Ben Kerem'le aynı noktadayım aslında İbrahim yani. Biraz politik konuştuklarını düşünüyorum. Icardi hele ki yabancı kuralı böyleyken Icardi'ye devam etmek o Lemina'yla devam kararında de orada Lemina'nın stoper oynayabilir. Orta saha artı Lemina bir de maç seçiyor. Oynadığı zaman iyi oynayan bir oyuncu ama benim düşüncem takımın hem gençleşmesi gerek hem değişmesi gerekti. Bir değişim yaşaması gerekti Galatasaray'ın.
1: Biraz da hani belki kulüp içerisindeki Icardi sever taraftarlar var ki doğal bir durum.
0: Doğru.
1: Onların da belki hani gönlünü hoş tutmak ya da ayrılık ihtimalinde sonra konuyu daha rahat açıklayabilmek için ya biz teklif yaptık kabul etme diye iş gelebilir. Teklif belki kabul etmemesi için yapılan bir teklif de olabilir.
0: Çok riskli ama
1: bu tip
0: kabul
1: durumlar
0: ettiğini
1: var.
0: Düşün. Kabul ya ettiğini
2: muhtemelen,
0: düşün.
2: Muhtemelen evet, şey düşünüyorum. Bunların hepsinden bağımsız. Ben oyuncuyum, Icardi'yim. Ve menajerimle beraber oturuyorum. Önce şuna şaşırdım. Ya bu gerçekten bize bu teklifi yapıyorlar mı? Ya benim şu 2 seneki halime hala bu parayı veriyorlar mı bize? Veriyorlar diyecek. Ya bunlar veriyorsa birileri daha veriyordur. Bir biz bakalım bir çevreye. Bu dünyada futbol değişime uğradı. Bu insan davranışları da değişime uğradı. Bir bakalım ya bir yerlerde bize bunun daha fazlasını para ve özgürlük anlamında. Para
1: yani
2: tek başına
1: Icardi değil. Olsam şu halimle son 2 yılki performansım, fiziksel durumum, 4 milyon euroluk teklifi havada kaparım.
2: Kerem ben
1: üstüne
2: ne yaparım
1: de düşünmem bile.
0: Bak, paradan bağımsız ya.
2: Ya tabii. Ben ne yaparım biliyor musun? Sezon bitti ya. Bir teşekkür ederim. Bütün hocasından, bütün herkese, oyuncu arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkür. 2 senedir ben Milano, İtalya, Arjantin bırakmadım. Sizin burada canınız çıktı. Ben o ara geziyordum. Ben şimdi bana da bu kulüp bir teklifi yaptı. Ben bugünden itibaren başlıyorum antrenman planlamasına. Sizin tatil yapın, ben tesislerdeyim abi. Kemerburgaz'ı bana bırakın, ben antrenman yapacağım. Siz geldiğinizde ben fit

0: Mesela bence Okan Hoca'nın o hücum futbolunda Torreira olmalı orta sahada mesela.
1: İlkay olmadı. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi.
0: Olmadı.
1: Mesela İlkay'ın olmamasının aslında temel sebebi şu. O dönem bir programda İlkay'ın geldiği gün şöyle bir yorum yapmıştım. Ya bir türlü oturtamıyorum. Okan Buruk oyunlarıyla İlkay Gündoğan oyununu oturtamıyorum. Yani bu kadar futbolculuk kariyerinin zirvesini Guardiola ile bir organizasyonla görmüş bir oyuncunun tamamen oyunu doğaçlama oynama adına bu kadar belirleyici olan bir organizasyonda ne yapacağını çok merak ediyorum demiştim. Çünkü genelde o tarz organizasyonlarda sana birkaç opsiyon çiziyor oyun. Orada senin becerin belirleyici oluyor. Diyor ki sana ben iki tane opsiyon çizdim. Sen daha iyisini görebilirsen evet halledebilirsin. Ama bu planın dışına çıkma. Şimdi burada onun bence yaşadığı en büyük sorunlardan biri. Sana da aslında ilk geldiğinde yaşadı ama sonra baktı. Öyle gerek yokmuş. Ben bunu dedi 3-5 çalım atarak da halledebilirim dedi. Hatta kaptırıp geri gelmesem de önemli değil dedi. Burada bu işi dedi telafi edecek çok oyuncu var. Ya da bununla ilgilenmeyen ciddi bir kalabalık var dedi. Şimdi burada da yine seninle alakalı bir sorun. Yani biz sürekli şeyle ilgileniyoruz. Yani işte son 16'ya kaldık tarihi zafer. Bodo'yu neyle anlatacaksın? Orada ne nasıl konuşuyorlardır mesela yani. Tarihi zaferse başarıysa oradakileri neyle anlatacaksın? Ve onlar hiç senin kadar dalgalanmadılar.
2: Evet.
1: Sen dalgalandın. Sen buradaki Juventus maçı eyvallah. Oradakini neyle anlatacağız? Buradaki Liverpool maçı tamam. Oradakini neyle anlatacağız?
2: Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Seni ekstra söylemek istediğin bir şey var mı bu arada? Özür diliyorum.
0: Dünya Kupası.
2: Can Uzun belki.
0: Dünya Kupası'nı takip edeceğiz. Can Uzun planı bence şu an işliyor. Can Uzun tabii ki bu temel milli takımda bu tarz süre almadığı sürece Galatasaray bonservis noktasında falan futu ikna edebilir. Ya bir risk aldı Galatasaray. Tam tersi oyuncu milli takımda çok süre alsa, goller atsa, oynasa Frankfurt bu sefer daha agresif olacak bonservis beklentisinde. Okan Hoca nasıl geçen sezon Singo'yu istediyse bu sefer aynı düşünceyi ön taraf için. Can Uzun isminde 2005 doğumlu 10 numara sol açık forvet birçok bölgede oynuyor çok yönlü bir hücum oyuncusu. Genç bir oyuncu bence Galatasaray kadrosunun matematiğine uyuyor çünkü bu takım Erden Timur'la 4 sene önce kurulduğunda yaş olarak çok iyi bir takımdı. Yani Mertens 35 yaşındaydı ama etrafındaki Kerem'i, Yunus'u, Raşissa'sı hepsi Icardi keza 30 değildi. Fit yani yaş olarak yani. Abdülkerim 4 yaş daha gençti, Torreira 4 yaş daha gençti. Galatasaray'ın şu an bence o gençlik hamleleri yapması gerek. Can da ben çok 2005 doğumlu olduğu için sonuna kadar destekliyorum. Galatasaray Dünya Kupası'nı takip edecek. Sen de mi ifade ettin? Acele etmesi için bir durum söz konusu. 7 Temmuz topbaşı tarihi. Üstüne resmi maç için 15 Ağustos'a kadar zamanı var. Ama bu transfer dönemi biraz Dünya Kupası'nda işte Barış Alper performansı, Sanchez performansı satışta olabilir tabii.
2: Çıkabileceği maksimum bonservis bedeline Galatasaray'ın.
0: Ben Saray'ı 30-35 milyon euroya sattığın senaryoyu yaz. Bir orta saha oyuncusu için bence 35-40'lara çıkabilir.
2: Can Uzun için.
0: Can Uzun için de evet geçerli bu rakam. Çıkabilir. Evet. Ya Bernardo Silva için çünkü 3 yıl 40 milyon euroya çıktı. Bernardo Silva 50 milyon euroya diretti. Sonrasında hep İspanya kapısını açık tuttu. Anladığım kadarıyla Mourinho sonrası Real Madrid'de transferi gerçekleşti.
2: Geri dönüşü olmayacak bir paraydı. Galatasaray o parayı vermek yerine daha sonra geri dönüşü olabilecek bir harcama yapma taraftarı. Beşiktaş'a dönelim. Siyah beyazlar transfer çalışmalarını sürdürüyor ve santrfor pozisyonuna bir oyuncu takviyesi söz konusu olacak. Hedefteki isim İbrahim Yavuz, Dušan Vlahović. Önemli bir oyuncu. Ama son sezonu çok iyi geçmedi ve böyle kariyerinin ilk parlak dönemini oranla da daha böyle düşüşte bir düşüş trendi içerisinde. Ama hoca onu Fiorentina'dan tanıyor. Yani, beraber çalıştılar. Bir artı olur mu?
1: Hoca için büyük avantaj tabii ki. Yani daha önce temas ettiği oyuncuya dokunması o anlamda. Tabii burada belirleyici olan o işin sakatlık kısmı ile alakalı durum. Yani oyuncunun kronik sakatlıkla alakalı bir problemi olmadığı sürece oradaki yaşadığı düşüşü burada tolere edebilir. Problem değil yani. Hani o fizik gücüyle, o oyunculuk becerisiyle hele hele buralarda bizim ligde bu tarz fiziksel üstünlüğü olan oyuncular çok ciddi avantaj sağlıyorlar. Yani ben Beşiktaş'ı şöyle yorumluyorum. Yani geçtiğimiz sezonlarda sezonlardan ders çıkartan bir kulüp başkanı davranışı ya biz bu işi yaparız düşüncesindeydi. Şimdi biz bu işi yapamayız. Biz bu işi uzmanlarına teslim edelim. İşte Önder Özen sonrasında teknik direktör ve onların yapacağı kadro planlaması. Aslında düşüncede şu ana kadar Beşiktaş'ta bence işler son derece sağlıklı. Tabii esas transferlerden sonra Beşiktaş'ta süreç çok önemli. Yani Van Bronckhorst'a vermedikleri süreyi bence İtalyano'ya vermek zorundalar yani. O çok belirleyici olacak.
0: Zorundalar.
1: Zorundalar. Başka hiç şansı yok yani. Hani sakın Beşiktaşlılar şöyle bir hadiseyle karşı karşıya.

0: şey kalmasın yani. Hani biz yenisini göndeririz, hallederiz ya. Kaç sene oldu artık, sayısını unuttunuz gelenin gidenin. Bu işin öyle olmayacağını umarım ikna olmuşlardır yani.
1: Sergen Yalçın da başarısız geçen dönemin en büyük faydası bu olacak aslında artık. Bence yeni gelen yabancı teknik direktöre sabır gösterecek.
0: Pes etmiştir aslında artık, değil mi taraftar?
1: Yani sorunun Van Bronckhorst, Solskjaer olmadı. Sergen Yalçın performansıyla net tecrübe edilmiş oldu transferleriyle. Ben de planlaması hoşuma gidiyor. Önder Özen olsun, teknik direktör tercihi olsun, çıkış aşamasındaki bir teknik direktör. Artı 500 bin euroya 1 milyon euroya da getirmiyorsunuz. İyi bir para da veriyorsunuz ki verin. İyi teknik direktör iyi para alsın zaten. İtalyan'da bildiğim kadarıyla 4 milyon euroluk bir ücretle ekibiyle birlikte. Ama dediğim gibi hani gelişim aşamasındaki bir teknik direktör. Vlahovic ismi, ben Fenerbahçe'ye neden geçmedi mesela şaşırdım. Bence bizim lig için çok ideal bir santrafor tiplemesi. Juventus'ta devamlık problemi yaşadı, sakatlık problemi yaşadı ama baktım gol ortalaması yine 15 yani. Bu ligde her türlü
0: atar
1: o
0: yani.
1: Fizik
0: sakatlık
1: gücüyle
0: sorunu yaşamadığı sürece çok önemli işler yapar diye düşünüyorum ama işte yine aynı hadise. Kadro planlaması, şimdi Immobile'nin geldiği dönemi hatırla, sakatlık sürecine kadar işler gayet onun adına iyi gidiyordu. Döndü, döndüğünde kulüp başkanı yok, antrenörü yok. Sonra gol atamamaya başladı. Stoper de sakatlanmıştı. Organizasyon bozuldu. Bütün problemin onda olduğuna ikna oldu Beşiktaşlılar. Atamıyor bu dediler. Ya o en son attığındakiyle şimdiki kimse kalmamış takımda yani.
2: Evet.
0: Onu iyi analiz edemediler o an. Yani bugün atamıyorsa bunun bir sebebi var. Ya da Van Bronckhorst o dönem planlama yaparken onun futbol eğitimi aldığı kültürde şeyde bir anormallik yok. Altyapıdan bir oyuncu ikinci santrofor olarak o organizasyonun bir parçası olabilir Hekimoğlu için, değil mi? O tuttu Ajax maçında oynattı. O şey zannetti kendi ülkesindeki gibi. Altyapıdan bir oyuncu çıkacak. Herkes sabır gösterecek. Hatırla o 4-0'lık maçtan sonra neler dediler, değil mi?
2: Evet.
0: Immobile de sakatlanınca bir anda Beşiktaş organizasyonu darmadağın oldu. Yani bunların hepsini aslında çok iyi analiz etmeleri lazım. Bazen hep şey diyoruz ya. Hani çok olumsuz deneyimlerden sonra göreve gelen kulüp başkanları ya da teknik direktörler hani çok dezavantajlı gibi anlatılır. Aslında çok ciddi avantajları bence barındırıyor.
1: Tam
0: yani o kadar fazla
1: avantaj,
0: evet
1: tabii.
0: O kadar fazla yanlış var ki yani arkana dönüp onları yapmaman kısa vadede senin işine yarayacak zaten yani. Hani Beşiktaş'ın da bence tamamen bu düşüncede gitmesi lazım. Sakın şey demesinler. Taraftar kabul etti, velileri, Olcay Şahanları o dönem kabul ettiler. Hatta tıklım tıklım da doldu. Şahane'de oyunlar izledik Samet Aybaba zaman, değil mi? Eğer bir karşılığı varsa anlattığınız projenin taraftar ikna olur. Niye gitmesin yani? Bir oyun bir
1: Fatih Tekke Trabzonspor'da ikna etti.
0: Gidiyor işte insanlar peşinden yani.
1: Yani aynısını İtalyan'da yapmak isteyecek. Yapabilir de bu arada yani. Mesela Beşiktaş sanırım Avrupa Ligi için playoff oynayacak değil mi?
2: Doğru.
1: Danimarka takımı.
2: Ama zor olacak biraz.
1: Konferans daha büyük şans olabilir Beşiktaş adına, onu da söyleyeyim. Ya, konferansta bu sene Vallecano final yaptı.
2: Doğru.
1: Samsunspor rotasyon daralmasa bir noktaya getirmişti zaten. Çok iyi başlamıştı grup aşamasında.
0: Bizde mesela şey de problemli hadise. Şimdi bu olduğu zaman hemen taraftar diyor ki abi ikisi diyor çok fazla. Birine talip olalım. Ya yok ki onun garantisi. Mesela şey oluyor mu? Lige talip olunca şampiyon mu oluyorsun? Niye bu tarafı yok sayıyorsun? Ya Fenerbahçe finali kaçırdı. Belki kupayı kaçırdı bu düşünce yüzünden. Hatırla İsmail Kartal dönemi. Lig. E gitti lig ya. Oraya gitseydin belki şampiyon olacaktın ya. Yani niye bir şeye illa toplumu ikna etmeye çalışıyorlar? Ya lig ya ikisi çok ağır gelir. Ya kurmuşsun ya o kadar geniş kadroyu zaten. Onun için kuruyorsun. Mesela Beşiktaş kalıyorsan UEFA sonuna kadar UEFA. Kalıyorsan konferans ligi sonuna kadar konferans ligi. Hepsini talep etmek zorundasın yani.
2: Evet. Niye böyle bir ayrıma gidiyor kulüp? Ya da dediğin gibi garantisi oluyor mu ligin ya da Avrupa'nın? O da üstüne düşünülmesi, konuşulması gereken bir konu. Ben aslında Vlahovic'den konu açılmışken Yang Yo'yu da sormak istiyorum sana.
1: İzledim maçta girdi attı golü.
2: Golünü de attı.
1: Orada yani, kötü de vurdu biliyor musun? Kaleciye çarpıp girdi orada.
2: Ama böyle
1: o koşu yapması
2: güzel. Oyuncu da yani biraz böyle potansiyelsiz bir oyuncuymuş gibi konuşuluyor.
1: Yo.
2: Ben onu çok anlamıyorum. Yani
1: Vlahovic gibi bir oyuncuyla Yang Yo'yu bence kenar forvet rolüne de evirebilirsin. Yani çalışkan bir oyuncu.
2: Çok çalışkan.
1: Ama hani şunu da söyleyeyim. Şimdi Osimhen dengeleri çok değiştirdi. Üstüne Onaçu da Trabzonspor'u tekrar hayata döndürdü yani.
0: Herkes onlara yani, bakınca hiç kimseyi beğenmiyor.
1: Tabii biraz forvet tiplemelerinde artık herkesin beklentisi o çıta çok yükseldi ama Vlahovic aldığında o Oyankül'ü ikisi pekala götürür. Artık ikisini birlikte de kullanabilirsin.
0: Teknik direktör de yüksek ihtimal bizimle aynı fikirde olur bu düşüncede. Asla öyle anlattıkları gibi olmayacağını en iyi o bilir. Yani elde hem işin takım savunma kısmına hem de işin yani 90 dakika oyunun içinde kalma konusunda bu kadar başarılı bir oyuncudan niye hemen vazgeçsin teknik direktör? Yani sırf Osimhen'e benzemiyor ya da Osimhen kadar gol atmıyor diye. Bizdeki düşünce, taraftar düşüncesi o.
1: Tabii.
0: Hemen Osimhen'i söylüyor. Ya o diyorsun adam, ya tamam da diyor abi Osimhen orada maç

0: Ne yapacağız şimdi, bu o kadar kaliteli vaz mı geçeceğiz yani?
1: Hayır, ya da soru şu, yani başka Osimhen var mı? Yani alıp getirebilecek.
0: Değil mi yani, şimdi yok diye sen şimdi bunlardan niye vazgeçiyorsun yani?
1: Evet.
2: Çerni iyi oyuncu, muhakkak faydalı.
1: Çerni'nin kalması gerektiğini düşünüyormuş hoca.
2: Mantıklı.
1: Yani Çerni ve...
2: İyi oyuncu.
1: Ben şaşırdım ama kötü bir oyuncu da değil. Calo'nun da kalmasını istediğini
2: Calo
1: söylüyor.
2: Bence iyi oyuncu. Ben evet. Zaten Sergen Yalçın Calo'da niye ısrar etmediğini anlamadım. Calo diğer stoperlerle kıyaslıyorum. Daha dengeli, daha topun kıymetini bilen
0: bir oyuncu. Sergen Yalçın göreve geldiği gün ikna olmuştu bu oyuncularla devam etmeyeceğini. O dönem bile o kadar sağlıksız bir düşünceydi ki. Düşünsene, bir göreve teknik direktörü getiriyorsun. Daha ilk toplantısında devre arası transfer dönemini bekliyoruz diye. Orada oyuncu var ya. Ya sen oyuncusun, düşünsene, senin yerine bir teknik direktör gelmiş, senin yetersiz olduğunu söylüyor. Ve seninle de 2-3 ayda zamanı var ya.
1: Doğru.
0: Ya bırak onu, o gün halledersin. Niye basına ısrar? Çünkü dertlerinin ne olduğunu biliyorum şu. Bak, bir problem olursa konunun benimle bir ilgisi yok. Ben devre arasına kadar zaman istiyorum çünkü bunlar yetersiz. Sen bunların gelişimine katkı sağlamayacaksan niye geldin ki? Cengiz'le ilgili hatırlıyor musun, bir şey söylemişti. Cengiz'in geleceğine talip oldu. Ver bana dedi. Sonra dedi ki, ben Cengiz'i öğretemem 3. bölgede ne yapacağını. Ya Guardiola öğretiyor ya, Klopp çiziyor, adama gösteriyor. Öğretmezsen ondan sonra işte Cengiz'i alır. O bir şey vardı, Çerni ile bir atışmaları vardı. Çerni boştu, 2 defa dribling yaptı. Vermedi 2-3 pozisyon. Şut attı. Çerni biraz bir rahatsız olduğunu dile getirdi. İşte sen teknik direktör olarak ben öğretemem dersen, bu da herkes kafasına göre iş yapar ya. Sen şimdi bunların hiçbirine teknik direktör olarak talip olmuyorsun. Sürekli şey talep ediyorsun. Bana devre arasını gösterin. Sonra devre arası geliyor. Bana sezon sonunu gösterin. Sezon sonu geliyor. Bana öyle de olmuyor ya yani. Biz kimi teknik direktör olarak geliştireceğiz yani? O işin en kolay tarafı. Biz de yaparız o zaman bu işi yani. Bize versinler beraber bir organizasyon. Sürekli devre arasını gösterin. Zaten Türkiye'de artık biliyorsun. Yani 4 büyük takım istese 5. olamıyor. Yani zorlasan, itsen aşağı gitmiyorlar. Mesela küme düşme de öyle. Lig başlıyor, iki takım zaten her sene düşüyor. Sonra bakıyorsun diğerleri diyor ki ben ligde bıraktım. Ya girdim o ligde kalan takımların. Ya 12-13 maç kazanamamış teknik direktör diyor ki ben ligde bıraktım diyor. Ya düşememişsin zaten. Öteki senden fazla kaybetmiş. Konunun seninle bir alakası yok yani.
1: Doğru.
0: Diyor ki ben ligde bıraktım diyor. Şimdi Burak Hoca dedi ya, ben dedi gittiğim her takımda başarılıyım. Şimdi kariyerinde sayısız kupa olan Guardiola hala öğrenmekle ilgili bir şey anlatıyor. Burak Yılmaz, ben hiçbir yerde başarısız değilim diyor. Sonra diyoruz ki ya bizim teknik direktör davranışı niye bir? Çünkü hala futbolculuk düşüncesiyle devam ediyorlar. Sıyrılmıyorlar onda. İkisinin bambaşka hadisi olduğunu bilmiyorlar. Sonra oyun bizde niye hızla geri gidiyor? Geri gidecek. Sen bu düşünceye oyunu teslim ettiğin sürece, bak alt liglerde şahane teknik direktörler var. Ben gidiyorum alt ligde maç izliyorum. Mesela hep aklımda Efe İnanç var. Çünkü Beyoğlu Yeniçarşı'da çok uzun zamandır çalışıyor. Evet. Gidip izlemekte fayda var. Kimse gidip bakmıyor. Bayrampaşa'da oynuyorlar. Şurada gidelim ya. Yıllardır o takımda çok para harcandığı zamanki kadroyu da biliyorum. Altyapıdan oynayan oyuncularla da kadroyu biliyorum. Ya bir şey yapıyor. Bir
2: Abdullah
0: teknik
2: hocamızın
0: direktör.
2: Takımı. Abdullah Ercan'ın yetiştiği takım.
0: Evet.
2: Kerem, kupa maçını anlattın. Göztepe maçını.
1: Göztepe maçını ben anlattım. Evet.
0: Şimdi orada bir teknik direktör dokunuşu var. Sırf o, diğerleri kadar futbolculuk kariyeri yok ve onu sen yok sayıyorsun. Hala aynı sistemde dönüyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim, uzattım, kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: İlhan Palut'la ilgili de bir şey söyleyeceğim. Mesela herkesin hafızasında şu an İlhan Palut nasıl? Müthiş değil mi? Konya'yı aldı, uçurdu. Rize 2,5 sene. Ne olacak? Yani 2,5 senede yapamamış Rize Spor'u. 3 ayda Konya'yı yaptı diyorsun. Bugün gelsin Beşiktaş'ı. 2,5 seneyi neyle anlatacaksın orada? Coğrafya diyorsun ondan sonra. İşte orada düz, orada dağlık, deniz. Öyle olur mu yani? Ya onu yok sayma, değersizleştirme Konya'yı, ama Rize'yi unutma. Rize'deki başarısızlık sürecini de unutma. Yani orada da 2,5 sene bir teknik direktör bir şey üretemiyorsa orada, onun teknik direktörlük davranışıyla ilgili bir sorun var. Yani orada yapamayan 3 ayda burada yapıyorsa, tek başına oradan anlatırsan yine yanılırsın yani.
1: Sezon genelinde tabii görmek
0: burada
1: gerekir.
0: Burada bakmak lazım yani.
1: Evet evet. Belki de hani Konya'da ihtiyaç, öyle bir değişim vardı.
0: Değersiz demiyorum ama
1: müthiş iş çıkardı hocam.
0: Müthiş iş yaptı. Orada belki de Çağdaş Atan'ın attığı temelin kaymağını yemiş de olabilir. Hı-hı. Yani vardır ya, teknik direktörler bir planlama yapar. Biraz zamana ihtiyacı vardır. Belki Çağdaş Atan o temeli attı. Hı-hı. Sen sabretmedin, gönderdin. Yeni gelen hocayla o takım bir ivme kazandı. Muhakkak senin de dokunuşun vardır ama
1: tabii.
0: Bence sen 2,5 seneye bak. 2,5 sene belirleyici olur senin için yani.
1: 4 dakikamız var. İtalyano'nun Calo ve Çerni'nin kadroda tutulmasını istediğini dile getirdik. Raşitsa'nın durumu belirsiz. Endi

0: ile de ayrılık olabilir. Çünkü İtalyan teknik direktör ağırlıklı olarak 6 numara dediğimiz profildeki oyuncuları değerlendirirken biraz da oyun kurucu niteliklerine
1: yakın.
0: Evet, yukarıda olmasını istiyor. Tempoyu ağırlayan, ayarlayan, sakin kalabilen, doğru kararlar verebilen, az top kaybı yapan, oyun kurulumunda iyi, böyle bir oyuncuya gitme niyeti Beşiktaş'ın var.
1: O da mantıklı. Ndidi konusunda çünkü ben şöyle negatiftim. Sezon başı da şimdi ONQ diyoruz. Sezon başı da Abraham vardı. Yani Beşiktaş'ın zaten forvetleri kalbur üstü forvetlerdi ama Torreira'yı görüyorum, Lemina'yı görüyorum. Fenerbahçe'nin devre arası aldığı Gendouzi'yi görüyorsun, İsmail Yüksel'i görüyorsun. Ndidi Beşiktaş oyunun, yani Leicester City ile Beşiktaş aynı oyun formasyonuna sahip değil. Bence Beşiktaş oyunu çok geri itti. Sezonun ikinci yarısı biraz toparladı. Başlangıç felaketti ama Fenerbahçe maçını hatırla İbrahim, Asensio'nun golü. Dön Galatasaray maçı kaptırdı, İkay gol attı. Yani orada Orkun Kökçü'ye daha doğru bir partner bulması gerekiyor.
2: Çok savunmanın içine giriyor mesela. Orada da biraz teknik direktörle alakalı. Ya çıkart oyuncuyu artık. Bu kadar stoperlerin içine girmemesi. Amrabat çok yapıyordu onu Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
2: Ya bu stoperlerin içine girmenin kimseye bir faydası yok ki yani. O da çok fazla savunmanın içine giriyor.
0: O
2: şimdi,
0: profil olarak da biraz hani dar alana gitmek istemiyor da olabilir oyuncu.
2: İşte problem orada zaten.
0: Yani o senin böyle bir profili tercih ediyor yani olman
2: benim aslında. Benim orada Sosa problem. Gibi oyuncuya ihtiyacım var. O dar alanda problemi çözen beni sonuca götürüyor.
0: Çünkü dar alana karşı oynuyorsun.
2: Oradadır bütün hadise.
1: Abi bir de Trabzonspor orada yapıyor.
2: O dönemi hatırla. Hani bir de oyun artık değişimi orada. Orta sahaları şimdi Torreira'nın bu sene gol katkısı az mı? Ne kadar önemli yani. O gol dağılımını artık orta sahaya da yayman lazım. Orta saha pozisyondaki oyuncular oyunu iki yönlü oynamak zorunda. Skora katkı sağlamak zorunda.
1: Ya da tek yönlü oynuyorsan Lemina ile Joseph gibi olacaksın. Gollerin az ve öz olacak ve hep böyle kritik goller
2: çok
1: olacak.
2: Çok baskın da şeyin olacak.
1: Joseph çünkü hep büyük maçlar atardı. Lemina'nın da geçen sene gollerini hatırla. Liverpool'a attı. Şampiyonluk maçı Antalya'ya attı. Fenerbahçe maçı Osimhen asisti yaptı yani. Ne? Kritik yerlerde yapacaksın o tabelayı. Endizi onu göremedik. Çok tek taraflı kaldı.
0: Bir dakikamız var. Doğru mu? Arkadaşlarıma bir kere daha sorayım. Evet, vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geldiğimizi dile getirdi arkadaşlarım. Aspor ekranlarında sevgili seyirciler, transfer raporunda Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la beraberdik. Mehmet, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Kerem.
0: İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Çok yine bir araya gelelim en yakın zamanda. Transfere dair tabii ki hareketlilikler önümüzdeki günlerde artabilir. Bir yandan Dünya Kupası heyecanını takip ediyoruz. Bir yandan transferde yaşanabilecek gelişmeler üstüne konuşuyoruz. Aspor ekranlarında transfer raporunda birlikteydik sevgili seyirciler. Herkese mutlu geceler diliyorum. Az sonra Furkan Yıldız da son sayfada konuklarıyla beraber olacak. Gündeme dair renkli bir sohbet sizi bekliyor olabilir. Bizden ayrılmayın. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşişten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.

0: A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program bu gece yine sizleri bekliyor. Stüdyoda Cem Kerpiççiler ve Okan Koç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: Harika bir kadro, çok mutluyuz.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Tabii ki.
2: Buyurun. Seni tebrik ediyorum.
0: Ne için?
2: Müthiş bir profesyonelsin. İşine, ekran başındakilere, yanındaki ekip arkadaşlarına inanılmaz derecede saygı duyuyorsun. Seni tebrik etmek
0: çok
2: istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: %100
2: kamera gösterse ayakta tebrik etmek istiyorum seni. Müsaadeniz varsa amirim. Tabii ki de.
0: Yönetmenim için yönetmenim bir sakıncası yoksa eğer.
2: Yoksa seni gerçekten tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Hakikaten tebrik ediyorum. Bravo sana.
0: Çok
2: Allah yolunu batıl açsın. Ne demek onur
0: oldu?
2: İnanılmaz derecede
0: iyi ederim.
2: İşler yapıyorsun ve saygı duyulacak bir insan olmaya başladın. Gerçekten
0: başladım.
2: Daha önceden de çok ciddi saygı duyuluyordun ama o seviyeye gittikçe artıyor. İnanılmaz derecede profesyonelsin. Benim için çok önemli bir şey bu.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ekran başındaki izleyicileri, yanındaki konukları, yorumcuları ve hatta diğer arkadaşlarını kırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun ve inanılmaz derecede de yani işine sadıksın. Daha fazla övmeyeyim, nazar da gel.
1: %100 katılıyorum. Ben de altına imzasını atarım. Bu tarihi anda ben de burada olduğum için çok mutluyum.
2: Yani bravo.
0: Sizlerden bunları duyduğum için çok mutlu oldum, onore oldum. Tekrar teşekkür ederim.
2: Arkadaşlar çok yakışıklı bir kardeşimizsin. Vallahi çok yakışıklı bir
0: bunları bu arada yani. Planlamamıştık. Yanlış anlaşılmış. Çok teşekkür ederim.
2: Ya kendisini nasıl ele veriyor ya?
1: Ya yayından önce bana geldi o diyor. Abi diyor, ne olur beni över misin diyor. Tamam lan dedim, bana bırak, top bende. Ya bak adam bir de kendi kendini ele veriyor, itiraf. Ya sus lan,
0: bu planda yoktu. Bunu konuşmamıştık değil mi? Son kısmı diyorum.
2: Ne?
0: Son kısmı konuşmamıştık.
2: Hepsini konuşmuştuk, bırakmıştık. Ya bu zamana kadar hep arkadaşlar planlanmış bir durum bu, o yüzden.
0: Güzel. Yine keyifle başladık. Yüksek başladık. Konuşacağımız çok konu var. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımızla beraber sizlerin de tabii ki mesajları ve soru görüşlerini yine program içerisinde sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Bugün Avrupa'da kura çekimi vardı değerli izleyenler. İkinci eleme turunda rakipleri belli oldu temsilcilerimizin. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri kimler olmuş? Dilerseniz bununla ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Sonrasında da sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek.
3: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu kuralları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek.
4: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
3: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te ikinci eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
0: Evet, takımlarımızın Avrupa kupalarında ikinci eleme turundaki rakipleri belli oldu. İlk olarak Fenerbahçe'nin biraz rakibini konuşarak başlayalım Cem Kerpiççiler. Górnik Zabrze kulübü Polonya'nın köklü takımlarından birisi. Hatta son olarak Lukas Podolski'nin forma giydiği kulüp olarak da aslında hatırlıyoruz. Ama Podolski noktalamıştı futbol hayatını geçtiğimiz günlerde.

0: artık bu seviyelerde her rakip zor. Son dönemde bunu yeterince tecrübe ettik artık. Nasıl bir Fenerbahçe açısından nasıl bir süreç öngörüyorsun? Belirsizlikler de var, onları da konuşabiliriz. Dilersen bununla başlayalım.
1: Fenerbahçe için belirsizlik bulutları havada gezmeye devam ediyor. Yani 33 gün sonra Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak. Halen teknik direktörü belli değil. Transferde yol haritasına dair çok fazla soru işareti var. Fenerbahçe'yi konuşmadan rakibi konuşmak bana biraz aslında problemli bir bakış açısı olarak geliyor. Çünkü Fenerbahçe doğru hazırlandığında doğru ekiple mutlaka üstesinden gelebileceği bir takım. Evet, güçlü oyunculara sahip, fiziksel yönden özellikle fizikleriyle oynayan bir takım. 4-3-3'ü özellikle tercih ediyorlar, 4-2-3-1'i tercih ediyorlar ama bütün bunlar bence Fenerbahçe açısından mesele değil. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Bu zamana kadar halen açıklanmadı. Aziz Başkan ve yeni yönetim Mazbata'yı aldılar. Seçim döneminde çok net cümleler duymuştuk. Gelir gelmez yapacakları, atacakları adımlar, transferler, Cirasi ile anlaşıldığına dair, Vedat Muriç ile anlaşıldığına dair şu ana kadar bence çok sakin ve bir durumla hareket ediyorlar.
0: Bir sessizlik var.
1: Bir sessizlik var. Bu sessizliğin ardından acaba Aziz Başkan ve ekibi bir sürpriz yapıp acaba eldekilerin üstünde de daha iyi profillere mi gidecek? Bunları da net olarak göreceğiz ama ben Fenerbahçe'nin bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kim diye sorarsanız zaman. Zaman keskin bir bıçak gibi, zaman testere gibi kesiyor. 4 ila 6 hafta en az çalışmaları gerekiyor hazır olmaları için. Bir an evvel artık o taşların yerine oturması gerekiyor.
0: İlk resmi maça yaklaşık bir ay var. Bugün artık 17 Haziran'ı geride bırakmak üzereyiz Okan Koç. Ama Fenerbahçe'de belirsizlik noktasında süreç devam ediyor. Hala isimler netleşmiş değil.
2: Cem söyledi, bana bir şey kalmadı ki.
1: Rica ederim.
0: Yani senin mutlaka söyleyecek son sözün vardır.
2: Farklı cümleler kurup yani onu söylediğim benzerini söyleyeceğiz. Yani başka bir şey söylemeyeceğiz. Daha ne söyleyeceğiz? Katılmamak mümkün değil. Yani gerçekten çok doğru yerlere değindi. Yani önemli olan o. Şimdi burada Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Tecrübeli, deneyimli oyuncuları var. Yani burada kalkıp ben izlemedim Gornik Zagreb takımını ama yani ne olursa olsun bu oyuncu topluluğu bu takımı karşı yani üstünlük sağlar. İçeride de dışarıda da ama teknik direktör belirsizliği de tabii ki de insanlarda şimdi bir soru işareti oluşturuyor kafalarında. Ama büyük ihtimal Aykut Kocaman'la anlaşılacak deniliyor.
0: Öyle görünüyor. Yani.
2: Doğru. Aykut Hoca da şu anda onun planlamasını, rakibini, analizini, onu bunu her türlü sistemini ayarlayıp yani bir şey uygulayacaktır. Burada önemli olan gelecek transferlerle kamp sürecine teknik direktörle başlamak. Tamam, zaman var daha kamp sürecine ama yani eğer böyle bir durum varsa, anlaşılmışsa niye hala bekletiliyor? %100. İnsanlar bunu sorguluyor. Yani soruyor. Yani niye bekliyorsunuz baba? Yani çıkart söyle Aykut Hoca'yla anlaşalım. Bir inanıyoruz, güveniyoruz. Taraftarı da kenetleyin. Birliğin iki, üç tane iyi oyuncu açıkladığın zaman zaten camiye bir havaya giriyor. Futbol hava işidir. Havaya sokacaksın taraftarı. Futbolcuları, teknik direktörü havaya soktuğun zaman sana bir şey söyleyeyim mi? O futbolcular da keyif alıyor. Çünkü futbolcu hissediyor o sahanın içinde. Yeşil zemin var ya, bana bak, bana sana zahmet. Arada bir gözlerim ben sana bakarak konuşuyorum. Sen hiç beni yüzüme bile bakmıyorsun.
0: Takip ediyorum tabii. O gelen yeşil mesajlara ya, bakıyorum.
2: Yeşil zemin var ya. Tabii evet. Ben onu yapıyorum. Seviyorum seni, takılıyorum.
0: Ben de seni çok kardeşim. Seviyorum.
2: Sen benim kardeşim gibisin. O yeşil zemin dediğimiz zemin var ya, yani bu dikdörtgen nasıl algılarsan. Onun içerisinde o futbolcular, o taraftarın mutlu olup olmadığını çok iyi anlayabiliyor, hissedebiliyor. O taraftar zaten o sahada gösterdiğiniz performansla beraber o havaya giriyor. Futbolcular da girdiği zaman hedefe gidersin ama artık belirli başkan yani. Geldin başkan oldun. Al Vedat Muriç'i getirdin. Büyük ihtimalle Dortmund'un santraforuyla da anlaşacaklar. Müthiş bir santrafor. Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Cirasi.
2: Bak ikisi tabela olarak 40'ı geçmezse ben adımı değiştiririm. Bak burada net söyleyeyim. Saçımı siyah beyaza boyatırım yani.
0: Bak öyle kayıtlara geçer ama.
2: Geçsin baba yani çok iyi. Ha, 40'ı bulur tabela olarak ama nasıl bulur? Sağda soldaki oyuncular çok önemli.
0: Sen hep
2: getireceksin.
0: Tamam, ama vurgu yaparsın bak, her
2: şurası,
0: takım için.
2: Şurası santrafor değil mi? Burası evet. Santrafor. Bu santraforu merkezden çok fazla top getiremezsin. Getirirsin ama kanatlar o koridorları açarsa, çizgiye bastı takdirde o koridorları açarsa oralardan aralara attığın paslarla pozisyon bulur, alan bulur. Ama Anadolu takımları merkezi kapatıyor. Hı. Sen oyuncuya alan bulamıyorsun. Nasıl açacaksın babacığım? Ya iç koşular. Ya çizgiye basıp çizgiden getireceğin ortalar. Getirdiğin zaman Gresi de Vedat Muriç de o toplara vuran ve giden hareketli oyuncular bunlar. Tehlikeli oyuncular. O yüzden bunlara çok büyük rol düşüyor. Bak bunlara. Sağ kanat, sol kanat. Sağ ayak, sol ayak. Anladın mı? Fark etmiyorsa içeri kat edip içeri orta yapacak. Fark etme. O an oyun içerisinde o spontane gelişiyor. Bunları iyi yaparlarsa, iyi kanatlardan bir tane de oyuncu alırlarsa Fenerbahçe bu santraforlarla çifthanelere ulaşır. Şimdi Aykut Hoca ne oynatıyor, nasıl oynatacak? Geçmiş dönemdeki gibi mi oynatacak?

0: yapacak soru işaretleri. Tabii ki de zaman zaman defans yapacaksın. Ama senin asli görevin nedir biliyor musun sevgili Cem Hocam? Sevgili Furkan nedir biliyor musun? Söyleyeyim mi cevabını?
1: Nedir? Buyurun.
0: Senin asli görevin hedefe gitmek dışında, sadece hedefe oyun olarak hedefe gitmek dışında taraftarı tatmin mutlu edeceksin. Müşteri o.
1: Tamam. Göze hoş gelen futbol.
2: %100.
0: Ya ben konuşmayayım bugün yorumla baba. Benim var ya sana
1: bugün
0: bir
1: şey çok sık yaşanacak.
0: Beynimin şokları ne yaptın yani beynime inanılmaz derecede hükmediyorsun. Tebrik ediyorum.
1: Tanıyorum seni artık.
0: Kardeş tanı. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O taraftarı bir de göze o şey, futbol sergileyeceksin. Sergilediğin takdirde o zaman mutlu olur. Hedefe giderken sadece işte tamam ben sana 90 dakika futbolun içerisinde devamlı ofansif anlamda baskılı coşkulu rakibi bunalt bayılt işte zor durumda bırak demiyorum. Aktif futbol rakibine göre oyun tercih edeceksin. Ama sen içeride bir Anadolu takımına karşı o dediğimiz sabırlı oyun böyle vardır anladın mı? İçerideki oyuncuyu da sıkar, tribündekini de sıkar, ekran başında bizleri de sıkar.
1: Tribündeki de sıkılırsa işler hiç de iyi olmaz. Tribündekinin sıkılmaması lazım.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Da Vinci'nin şifresini çözdü ya. Ya tebrik ediyorum arkadaşlar. Daha söylenecek bir şey kapatırız.
2: 20'de bırakıyoruz.
0: Yani bu böyle.
1: Ne söylenecek?
0: Bu böyle. Bu böyle. Şimdi bakacağız. Sonuçta Fenerbahçe'nin çok büyük avantajları var. Bak her zaman söylüyorum. Futbolda saha içinde oyuna hükmedenler kimlerdir biliyor musun? O merkezdir. Merkez abi. Merkezin güçlüyse her anlamda hem defansif hem ofansif. Güçlüyse babacığım Asensio, Gendouzi, İsmail, Kante. Baba şu dörtte yok. Bir de Talisca Yatori abi.
2: Of.
0: Bak iki tane ucumsal özelliği çok iyi olan Talisca Asensio. Diri bir Asensio. Talisca ama diri. Yani kamp geçirecek, bir maç temposu yakalayacak. Neler yaptığını görürüz. Ama kamp geçirmemiş, maç temposu yaşamamış. Talisca hafif temasla atıyor. Niye o tehlikeli bölgelerde frikikten ön plana çıkayım diyor. Çünkü varyasyonla icraat yapamıyor. Ondan dolayı diri bir Asensio'da Talisca'da neler yapıyor hepimiz görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe'nin bir tane zaten santoforları aldı takdirde ikisi Vedat bitti öbürü de geldi mi bir tane de iyi kanatla bir stoperle ben sana söyleyeyim yeterli yani çok fazla transfer yapmasına gerek yok. Yeri geldiği zaman orada o stoperlerle oynarsın abi çekersin neydi onun ismi Osterwolu gitmezse tabii ki de. Evet. İşte Brian Osterwolu solda orada oynarsın yani geride bir şekilde.
3: Ligin önemli olan en iyi orta sahası değil mi abi sence?
0: Tabii çok iyi. Önemli olan ne biliyor musun? Ön alanda ne yapıyorsun? Ne gibi problemler yaşatıyorsun? Tehdit ediyorsun, sıkıntılara sokuyorsun rakibi. Rakip korkacak, rakip diyecek ya kardeşim benim karşımda Cem Kerpikçiler var. Furkan kardeşim geliyor. Yani bir kere ben burayı boşalttığım zaman kenardan hocaya bakıyorsun hemen. Bir kere orayı boşalttın mı Cem oradan tabela yaptığı zaman hemen ne yapıyorum biliyorum kendi kulübene bakıyorsun. Bakıyorum ben hoca ne yapacak ne zaman alacak beni.
2: Kementi ne zaman tabii, atacak diye.
0: Ne zaman alacak beni diyorsun anladın mı? Bunun tedirginliğini yaşatmak rakibe böyle ucumsal silahlarla anladın mı? Önemli.
3: Peki nasıl bir his abi o an sürekli böyle kulübeye bakıp beni ne zaman alacak hata yaptım mı acaba?
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Hayatımda yaşadığım en güzel hissiyatlardan. Nasıl diyeyim? Çok kötü bir hissiyat. Yani hakikaten çok kötü bir hissiyat sevgili canım.
2: Değil mi abi? Tedirgin oluyorsun.
0: Tabii tedirginlik futbolda zaten en kötü şeydir. Tedirgin, stres. O sahaya çıktığın zaman babacığım istediklerini sergileyemiyorsun. Koşu yapan oyuncu sergileyemez. Teknik oyuncu sergileyemez. Defans yapan oyuncu sergileyemez. Ama ben Fenerbahçe eğer bak forvet konusunu kapattı bence bu iki oyuncuyla. Yani yeterli mi? Fazlasıyla yeterli. Fazlasıyla yeterli.
1: Bir de Şerif de var.
0: Geçen
1: kötü ya, rotasyonda.
0: Şerif geçiş oyunlarında deplasmanda inşallah ben çok fazla memnun etmedi beni. Bir, orayı kapattı. Orta saha zaten kapalı.
1: Hazır.
0: Bekler kapalı bana göre. Mert Müddü Samedo. Sol tarafta Aşçı Brown'la Osterwolu'nun durumuna göre. Bir de o
1: Levent
0: var. Stoper'de Skriniar'ın yanına bir tane babacığım oyun kuran. Biraz daha Skriniar'ın çabuğu. Atletiği. Aldığın takdirde bir de sağ kanat.
3: Bak. Bolonya'dan Lukumi. Kim Minje orada ya, topla
0: bravo,
3: çıkacak.
0: Lukumi zaten sana Beşiktaş'la ilgili.
3: Tabii Lukumi Beşiktaş'a da müthiş olur.
0: Sana bir şey
1: bak,
0: söyleyeyim.
1: Mehmet Bey yazmış.
0: Fenerbahçe'de iş yapmaz Lukumi. Kim Minje yazsın.
1: Mehmet Bey yazmış sanıyorum Fenerbahçe taraftarı. Tabii isim yazmış transfer konusunda. Taraftar tabii ister, talep eder.
2: %100.
1: Vedat Muriç, Brahim Diaz, Serhu Giresi, of. Alejandro Grimaldo, Grimaldo. Sörlot, Kim Minje, Edon Jegrova, Malik Diouf. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu muhtemel transferleri demiş.
0: Yani burada... Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu saydığı isimleri bitirdiğin takdirde kapat ligi.
3: Başlatma.
0: Birinci belli olur yani.
1: Mesela Brahim Diaz çok iyi bir başlangıç yaptı Dünya Kupası'nda.
0: Greenwood. Sen Greenwood'u izledin mi? Sana ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Olur mu?
0: Olur mu?
1: Ya Aziz Bey ister mi? Hakan Safi anlaşmıştı.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim, hiç ona takılmam. O anlaşmış, anlaşmamış falan filan. Bak ne oldu ne dedi, gidince Jose Mourinho'yu getirin dedi. Gitti
1: Ali Bey'i getirdi.
0: Baba futbolda egolar megolar bir kenara koyacaksın. Oradaki 25-30 milyonu düşünüp onları mutlu edebilecek, onların egolarını tatmin edebilecek hamleler yapacaksın.
1: Greenwood bu arada gerçekten Süper Lig'in şampiyonluk yarışına direkt etkileyebilecek bir oyuncu. Katılıyorum. Yani %100 buradaki dengeleri değiştirebilir.
0: Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Prime Gezal'ı hatırlar mı? Fenerbahçe'yi Galatasaray'la. Prime Gezal.
1: İlk geldiği sezon bak, değil mi? Prime, şampiyonluk yılı.
0: Tabii. Bak bir tık demiyorum, iki tık üstü. Sana yemin ediyorum, bak onu koy sağ tarafa. Forvet'e beni koy, gol krallığını
1: oynayın. Mesela Santrafor Giresi, sağ kanat Greenwood.
0: Solda da işte Kerem. Kerem de yani
1: olur, olur.
0: Olabilir.
1: Olur.
0: Olur. Ya sana
1: Giresi
0: bir şey
1: ile ve Vedat'la Kerem
0: arkada
1: de
0: Asensio'yu koyacaksın. Bak şu arkaya Asensio'yu koyacaksın. Onun arkasına Kante, işte Genduzi ve hatta İsmail'in arasında bir üçlüden ikisi.
1: Belki zaten. Hakan Çalhanoğlu.
3: Greenwood atıyor, attırıyor, çeker, şutu var. İç koridor,
0: orta saha yoğunluğundan dolayı almazlar abi.
3: O iç koridora inanılmaz toplar atar, keser. Duran ya, toplarda inanılmaz ortaları abi, olur. Bak çok şimdi, iyi adam.
0: Nasıl bir futbolcu biliyor musun? Bak sevgili Furkan, sevgili adam çizgiden çalım atıyor.
3: İçeri
0: İçeriye giriyor, çalım atıyor. Doğru. İçeri girer gibi yapıyor, çekiyor. Doğru. O koridorda çalım atıyor.
3: Atıyor.
0: Ağza vuruyor, gol atıyor. Tabela yapıyor. 60 tane tabela yapmış abi. Doğru. Son 2 sezonda oynadı. Neydi o takımın ismi? 60 tane tabela yapmış ya.
1: Marsilya.
0: Marsilya'da 60 tabela.
3: İki 60 ayak tabela var. Şut tehdidi var.
1: Hakan Bey başkanlık koltuğuna otursaydı şu an Greenwood'un transferi tamamlanmıştı. Yani
0: Fenerbahçe,
1: anlaştığını açıkladı. Bak, 4 isimden birisi Greenwood'du.
0: Ben lige başlarken bizim ligimizde biliyorsun takımlarımızda, özellikle ligimizin takımlarında futbolu çok iyi bilen, futbolu yöneten ulemalar var. Muhteşem yapıyorlar. Bir de ekrana çıktıkları zaman öyle bir anlatıyorlar ki işte giderim Chelsea'den onu alırım. Arsenal'den bak bu üçüncü gider bedavaya alırım. Onu getiririm, şunu getiririm. Ama oraya bir gidiyorsun abi, bakıyorsun abi. Her neyse, girmeyeyim oralara. Anlıyor insanlar kimler olduğunu. Bakıyorsun abi, ondan sonra söylemlerle eylemler bir olmadığı zaman paketi dolduruyor, olan taraftar oluyor, çekip gidiyor, unutuluyor 3 ay sonra, 5 ay sonra. Ama o sezonlarda yaşadığın kayıplar, sıkıntılar camialara yansıyor. Şimdi babacığım, ben mesela ne yapardım? Ben de bari satayım kendimi ya. Ama arkadaşlar şunu senin ya, benim menajerlik, hocalık, futbol kulübüne çalışma gibi falan bir ajandan bir şeyim yok yani. Öyle bir derdim yok.
1: Seni herkes zaten
0: ya ben neyse onu
1: biliyorum. Tanıyor,
0: bak abi,
1: merak etme.
0: Git kardeşim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon değil mi abi?
3: Evet abi.
0: 4 tane şu anda şampiyonla oynayan takım var iddialı. Başakşehir iyi bir proje, bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Samsun Spor olabilir.
0: Samsun Spor
1: olabilir. Göztepe
0: iyi olur. Konya bir şeyler yapıyor. Evet. Yani Anadolu takımlarımız, yeni çıkan takımlarımız da bir şeyler yapabilir ama şimdi tabii ki de biraz polyanacılık yapmayalım. Bunlar ilk 4'te, ilk 3'te, ilk 2'de olacak takımlar. Baba ben şu anda geçen senin şampiyonluğun takımı olan takımın kadrosuna bakarım. Sağ beki güçlü, sol beki, kalecileri, stoperleri, orta sahası, sağası. Tamam derim kardeşim.
1: Sınıfı
0: Fenerbahçe'nin geçti. Yerinde olsam, Galatasaray'da işte şu sağ kanatta bu var. İşte sol stoperde bu var. Ben de sol stoperde eksik. Forvet'i doldurdum. Aynı fazla bir fark yok. Ona göre hamlemi yaparım. Alırım abi Trabzonspor. Bakarım abi. Çok güzel bir temel attılar. Yeni gelen oyuncularla da o temelin üstüne böyle katları çıktılar. Güzel bir diş cephe kaplayacaklar böyle görsel böyle şöyle. Şöyle
1: gelişiyorlar.
0: Aşağılı, gelişiyorlar. Hem para da kazanıyorlar hem performans da alıyorlar. Bakarım bir sağ kanat bir sol kanat atletik gidip gelen, anladın mı, sırta koşu. Çünkü ona açı bazen çıkıyor. Arkalara şırtıyor, o koridorlara koşu yapabilecek. Zubkov'la şey yapamıyordu onu. Mbakam'ı yapamıyordu.
3: Şu cümlenin de kıymetini bilmiyorlar. O sırta koşu evet, diyorsun ya. Evet. Bu sırta koşu çok önemli.
0: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Onur ettin beni burada, gururlandırdın. Şimdi Beşiktaş'ın yanında olsam bakarım babacığım. Ya derim sağ bek iyi. Sağ stoperim iyi. Bir kaleciye ihtiyacım var mı? Var. Zınk oraya baba bir kaleci.
3: Şovay
0: sol yani. Beke o olmayacak galiba. Aha. Sol olmuyor büyük ihtimal. Bak onu da söyleyeyim arkadaşlar.
1: Premier... O zaman geçelim Beşiktaş'a. Biraz karışık gidelim
3: evet,
1: mi?
3: Evet.
0: Yok, tamam.
3: Gidelim bence.
1: Tamam. Beşiktaş'ın da rakibi çünkü belli
0: bunu
1: oldu.
0: Bunu örnekleyerek
1: tamam
0: söyleyeyim
1: mi? Bunu tamam. Örnekleyerek... Çok güzel bir örnekleme oldu. Oradan devam edelim. Tamam. Beşiktaş'a bağlayalım.
0: Şimdi bakarım abi. Hı. Sağ bek, sağ stoper. Tamam derim. Yeterli. Sol stoper Calu falan işte Agbadu. Çünkü Agbadu'ya bakıyorum. Milli takımda sol stoperle Singo ile iyi oynuyorlar. Evet. Solda da oynayabiliyor. Jalu, ben sana bir şey söyleyeyim, çok beğendiğim stoperlerden bir tanesi.
1: Kalacak
0: değerlendirilemedi.
1: Hoca kalmasını istiyor.
0: Bak, bence Sergen Hoca iyi değerlendirmedi. O fırsatı vermedi. Oynadığı zamanlarda çok işler yaptı. Çıplak gözle kupa maçlarında da izledim. Hakikaten tecrübe, pozisyon bilgisi, yani oyuna kurma, o atletiği falan iyi oynuyor. Yani

0: vücuttaki iyi oyuncu.
1: Bana göre de %100 katılıyor. Bravo. Tespitlerinden nokta tespitte bulun. Sol bek, sol stoper. Baba. Bir kaleci. 3. Orta sahaya bakarım abi. Ya bir tane Jose Atiba. Yani bir Genduzi. Bir işte şimdi örnek mesela Trabzon'da kim var? Folcarelli olay, anladın mı? Bir tane oraya koyarım.
2: Belki İsmail mesela.
1: Olabilir.
2: Olarak.
1: Olabilir. Bravo. Mesela oraya koyarım. Bir tane Orkun'un yanına lazım mı lazım? Bir tane sol kanata yaratıcı, koşu yapabilen, çalım atabilen, yıllardır zaten hasret kalmış şarkısı var. Onun hasretini yaşayan bir Beşiktaş camiasının taraftar topluluğunu tatmin etmek, hasretlerini gidermek için gider baba, parayı oraya koyarım. Bir tane sağ tarafa Greenwood mu, Mirumut mu, kim mi, koyarım oraya parayı. Ön tarafa da git abicim şey al, neydi onun ismi, Vlahovic.
3: Vlahovic.
1: Otur babacım, devre arasına kadar bu takım seni o hedefte tutar.
2: Doğru.
1: Hedefte tutar. Midland'ı da elersin.
2: Hiç konuşamadık ama seninle. Hoca tercihi için nedir ilk izlenimlerin?
1: Şimdi konuşurduk. Sende suç. Yani telefon numaramı biliyorsun. Çok arayıp sorabilirdik. İllaki yayında mı konuşmamız gerekiyor yani?
2: Bak o kadar haklısın ki bu arada. Yani, gerçekten.
1: Bana geliyor. Şimdi sen bana gelme baba, gelme. Ben bir daha,
2: senin karşına... Buna verebilecek hiçbir cevabım yok. %100 haklısın. Bu da benim hatam.
3: Bir sağa gitti, bir sola gitti abi. Evet,
2: çok şimdi, haklısın. O zaman ilk konuşmamızı, ilk değerlendirmemizi burada yapalım. Burada abi. İtalyano.
1: İtalyano'la ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Ne anlamda bilgi sahibi değilim? Güvendiğim, inandığım, değer verdiğim futbol akıllarına.
2: Senin hislerin güçlüdür ama.
1: Evet evet. Ama şimdi ne olursa olsun abi bak samimi söylüyorum. Yani hocanın oynatmak istediği sistemde oyun anlayışı, formasyonu dediğimiz bir oyunda tempolu, coşkulu, hakikaten ısıran, rahatsız eden, özellikle içeride o seyirciyle beraber rakibi zor durumda bırakmak istiyorsan o profildeki oyunculara getireceksin hocayı. Getirirsen hocanın da bir dokunuşu olur o takıma. Ama getirmezsen o takımın başına kimi getirirsen getir. Bak dünyanın şu anda en iyi teknik direktörü Klopp, Luis Enrique, Guardiola'yı koy. Hiçbir şey yapamaz abi. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü sen futbolcuya bir şeyleri aşılıyorsun, söylüyorsun. %20'dir o. %20'dir. Ama işte iyi bir oyuncu topluluğuna sen o %20'yi de ilave ettiğin zaman şampiyon olduğun hedefe gidiyorsun. Oralarda başarılı oluyor. Yani hoca coşkulu bir futbol oynatıyor. Hepimizin bildiği kadar. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla. Ama işte oyuncu topluluğu önemli olan burada. Bunlar da eğer ki doğru tercihlerde bulunulursa, özellikle ben tekrar ediyorum defalarca her yayınımın transfer günü son gününe kadar, son saatine kadar nerede olursa olayım yeter ki sağ olayım. Babacım sağ kanat, sol kanat, santrafor, Orkun'un yanına bir oyuncu, bir de 6 numara. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane artık karavana yok. O 5 tanesini biliyor musun? 11 de değil. 11.5 da değil. Direkt 12 var ya, o bir tane tahta var. Atış tahta. Hedef tahta. O 12'nin tam merkezinden vurmak zorundasın. Onu da nasıl vurursun? Pamuk eller cebe.
2: Hiç yanılma payı.
1: Pamuk eller cebe baba. Pamuk eller cebe. Yapacaklardı da yapmaları da gerekiyor. Yanılma payı da olmaması gerekiyor. Bu bölgeler özellikle. Ben bunu söylüyorum. Eğer sevgili Önder Özen futbol aklımız ve sayın başkanımız bu konuda doğru bir strateji uygulayıp bu hamleleri yaparlarsa hem orada kalıcı olurlar hem de taraftarı memnun eder.
2: Ben kendi hissiyatımı söyleyeyim mi? Benim tabii. Hani senin yanında Beşiktaş'ı konuşmam çok doğru
1: ne
2: değil
1: demek
2: tabii
1: abi,
2: ki ama.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
2: şöyle, şey? Şöyle şimdi bizim yani senin de benim de Cem abinin de geçmişte Beşiktaş'ta görev yapmış çok sevdiğimiz abilerimiz, arkadaşlarımız da var. Yanlış anlamasın kimse ama benim özellikle son dönemde son yapılanmada gördüğüm Beşiktaş'ta tespitlerin en azından bu kadar kısa süre geçmesine rağmen işte Önder Özen olsun, Italiano teknik direktörü Beşiktaş'ın doğru tespitler yapıldığını görüyorum geçmişe oranla. Evet. Yani biraz daha realist yaklaşım görüyorum Beşiktaş'ta. Tablo noktasında bence camiaya geçmişte çünkü çok fazla umut verildi ama yerine getirilmedi. Bu dönemde biraz daha realist yaklaşan bir futbol aklı görüyorum Beşiktaş'ta. Bilmiyorum katılacak mısınız Cem Kerpiççiler?
3: %100 katılıyorum. Bir kere Italiano Kartal'ı kanatlandırır. Onu net olarak söyleyelim, altını çizelim. Neden bu cümleyi kuruyoruz? Bir kere sürekli ön tarafı düşünen bir teknik direktör modeliyle karşı karşıya olacağız. Hücum için zaman zaman savunmadan vazgeçen, o riskleri alan bir profil. Ve geçmişte de kendisine güveni çok net ortada. Serie B'de aldığı Spezia'yı ilk 5 maçında istenilen sonuçları alamadığında yöneticilere direkt şu lafı söylüyor. Biraz sabredin, her şey yoluna girecek ve orada başarıyla takımını lige çıkarıyor. Gayet iyi oyunlar oynatıyor. Bir kere ön tarafta makina gibi bir takım yaratmak hedefiyle geliyor.

0: basacak. Özellikle sahada mücadele edecek. Okan abi biraz önce tarif ettiği gibi o dinamik oyun ve o transferlerle birlikte en önemli mesele, ben hocaya kefil olurum, oynatacağı oyuna Beşiktaş'ın DNA'sına uygun, ama transferler nasıl olacak? Transferlerde o hedef atışlar olursa o zaman mesela hoca üzerinden daha net cümleler kurabiliriz.
1: Bravo.
0: Hocayı getirdiniz, evet hoca tamam.
1: Bravo
0: bildiğimiz hocam, tanıdığımız profil, ama o istediği transferler
1: bravo
0: ne kadar
1: vallahi
0: olacak?
1: Çok doğru söyledi. Şimdi sizin ikinizin yorumlarıyla ilgili bizim Bahtiyar Kaya diye bir kardeşimiz var. Kongre üyemiz Beşiktaş'ta. Çok iyi bir Beşiktaş'ta.
2: Selamlar.
1: Öyle böyle
2: selam,
1: bir selam var. Tabii kabul ederseniz nacizane bir hediyede bulunmak istiyor. İmzalı Beşiktaş forması hediye etmek istiyor size. Aa. Yayını da izliyor. Devam çok müdavini. Son sayfanın müdavini. Ağspor müdavini.
3: Çok mutlu oluruz. Bahtiyar Sevgili Bey'e teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok mutlu olur arkadaşlar.
0: Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz böyle bir jestinden dolayı sevgili Bahtiyar Kaya. Hatta ilerleyen dönemlerde de belki başka bir projeler olabilir kulüp içerisinde. Yöneticilik bilmiyorum, bir şeyler var basket şubesinde, ama yani Beşiktaş için maddi manevi bedel ödeyen bir kardeşimiz, bir dostumuz. Selamlarımızı yolluyorum.
3: Selamlar gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok
3: bir soru var sosyal medyadan. Okan Koç. Halil Akkaya isimli izleyicimiz Instagram üzerinden sormuş. Diyor ki, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ülke futbolu olarak ne zaman popülist transfer sevdasından vazgeçip Hollanda, Norveç, İsveç, Portekiz, Belçika, Çekya takımları gibi altyapıya önem verip az maliyetli sistemli takımlar kuracağız? Bizim bir futbolcuya verdiğimiz maaşı adamlar 15 tane futbolcuya veriyor. Çoğu takımlarda Avrupa'da her sene en az çeyrek finaller görüyor. Biz neden bu sistemi yapamıyoruz diye sormuş Halil Akkaya. Ben de ikinize de bu soruyu yöneltmiş olayım. Seninle başlayalım.
1: Ben kısa cevap vermek istiyorum. Çok güzel bir soru sormuş ve mantıklı düşünmüş.
3: Tespit doğru.
1: Tespit doğru. Pekala, soruyorum Halil Bey'e. Hangi takımını ve o takımının taraftarı senin söylediğin bir projeyi kabul eder mi? Ne kadarı kabul eder?
3: Vallahi profiline baktım. Hangi takım ne olduğunu da çok profilinde de göremedim. Eğer yazarsa da
1: şimdi ne kadar sabreder, ne kadar kabul eder değil mi? Şimdi bizim ülkemizde biliyorsun, tamam popülist transferler, önemli isimler geliyor, icraat yapmadan gidiyor. Teneke bağlayıp gönderiyoruz ama havalimanında 20 bin kişi, 10 bin kişi karşılıyor. İşte burada önemli olan, hep söylerim, o futbol akılları, o oyuncuları getirmeden önceki o futbolcunun o yüzündeki bezi bendi, o isteği, coşkusu gitmiş mi gitmemiş mi, son dönemlerde antrenmanlarda mesela neler yapıyor, nasıl çalışıyor, bunları da analiz edip oyuncuları getirin. Hemen popülerizm için kalkıp 20 milyon 30 milyon aa bak işte bu isim falan filan, bu tarz oyunculara verip ondan sonra isim vermeyeyim, örnek bir sürü Fener'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da, Trabzon'da da var, Anadolu takımlarında da var, ama bu popülerizm transferi gerekli mi? Gerekti. Niye? Diğer oyuncuları da motive ediyor, cesaretlendiriyor, ama oynayan popülerizm transfer, yani orada doğru karakter koyan.
3: Şimdi, hepsi değil, herkese.
1: Bravo. Ama işte burada o arkadaşın dediği o konularda tabii ki de biraz daha böyle o projeye de yönelmemiz gerekiyor. Ya zaten gidişat onu gösteriyor ilerleyen yıllarda, ama şimdi bunu bu taraftar veyahut o camia ne kadar sabreder? Soruyorum. Soruyorum. Doğru. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Ha, Beşiktaş bunu yaptı. Fikret Orman dönemi. Çok doğru, başarılı oldu. Müthiş meyvelerini aldı. Yani çok önemli başarılar, imzalar attı, ama çok kısa dönemde de hedefe giden bir takım oluşturdu. Ya çok zor. Bu ne zaman olur? Artık borç 40 milyon, 40 milyar, 50 milyar olduğu zaman galiba olabilir diye düşünüyorum.
3: Cem Kerpiçiler.
0: Ülke ikliminde bir ezber değişmedikten sonra bu bakış açısının iktidara gelmesi imkansız. Neyi kastediyorum? Bizim ülkemizde şampiyon olmadıktan sonra istediğiniz kadar iyi oyunla ikinci olun, üçüncü olun, şampiyon olmadıktan sonra hiçbir şekilde yaptıklarınızın bir önemi yok. Ve siz şampiyon olamadıkça yeni baştan kadro, yeni baştan teknik direktör, tekrar oyuncu grubu, inşa sürecine saygı duymamız gerekiyor. Bütün bunları yapabilmek için ezberi değiştirmemiz gerekiyor. Ezber değiştirmedikten sonra imkansız bunun olması.
1: Tabii.
3: Bravo. Mesela izleyicimiz demiş ki, ya yabancı bir İngilizce bir kullanıcı adı var. Sadece altyapıya yönelemezsin, sen global bir takımsan. Dünyanın her yerinden iyi kaliteli oyuncuları talep etmek zorundasın.
0: Hem yetiştirici hem yarıştırıcı olabilirsin. Evet. Mesela Atletico Madrid örneğini verebilirsin.
3: Mesela Trabzonspor ligimizde bence bu anlamda bu misyonu şu anda kabul etmiş gibi görünüyor. Hatta Sayın Başkan Alspor'a geldiği yayında da bunu söyledi. Biz artık oyuncu geliştiren bir takıma evrildik, dönüştük dedi. Gelip burada performans verip burayı bir basamak olarak kullanıp futbolcular transfer olmak istiyorlar ki bu bizim artık yeni misyonumuz dedi Sayın Başkan. Yani buna yakın bir açıklaması vardı. Ben müthiş bir açıklama olarak gördüm o açıklamayı.
1: Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke, scout ekibi.
3: Evet.
1: Muhteşem piramit üçgen.
3: İnanılmaz
0: çok
3: gerçekten.
0: Güzel.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi sana?

0: Ana var.
1: Kaledona'nın. İşte az önce söylediğim 4-5 tane oyuncuları da oynatacak. Sorumluluk verebilecek. Sahada o güveni verebilecek. Profilleri var. Bir de gençlerle beraber yetenekli oyuncular, karakterli oyuncularla harmanladığın zaman al işte böyle oluyor. Trabzonspor'da var ya 4 tane 5 tane rotasyonu iyi oyuncu olmuş olsa Trabzonspor şampiyon olabilirdi ama %100 ikinci olurdu.
0: Şu ana kadar 8 transfer yaptı Trabzonspor.
1: Hayır, geçen seneyle ilgili söylüyorum.
0: Yok yani aslında geçen seneki işte senin de o bahsettiğin eksikliği yeni sezonda yaşamamak için erkenden önlemleri almaya başladı Trabzonspor.
2: Örnek model. Ben pozitif ayrımcılık yapıyorum. Mesela keşke Trabzonspor bu şekilde bu organizasyona şampiyon olsa. Ligdeki birçok takıma bence örnek bir modelle işlerini görüyorlar. Daha sezon başlamadan 12'de 8 transfer. Gittikleri adresler çok doğru. Fatih Tekke Hoca biraz önce Okan abi o üç günden bahsetti. Müthiş bir tanımlama. Bence oradaki başkanlık makamı, teknik direktör, scout bölümü, atletik performans, iletişim. Bence iletişimde de çok doğru işler yapıyorlar. Ve saha içerisinde Fatih Tekke Hoca'nın modern bir oyunu var. Ya bekler üzerinden kurduğu. Gerçekten ben zaman zaman Paris Saint Germain esintileri de görüyorum. Merkezde mesela 3-8 oynatmaya çalışıyor. Bunlar çok kıymetli işler. Ben Trabzonspor'u çok beğeniyorum. Sadece şunu söylerim. Zaman zaman o oyundaki dalgalanmalar var. Oluyor. O dalgalanmaları da mutlaka bir şekilde teşhis ediyorlar.
0: Yanıt geldi. Yani. Halil Bey demiş ki her sene bir futbolcu altyapıdan çıkaracaksak herkes kabul eder demiş.
1: Halil Bey buraya misafir edilmiş.
3: Halil Bey bu akşam programı
1: soru cevap olmuyor baba.
3: Yorumcusu gibi oldu.
1: Geldi mi misafir ederim seni ya.
0: Evet Halil
1: tabii
0: Bey.
1: Tabii yetkililerimiz kabul eder.
0: İzleyicilerimize sevgiler yine destek oluyorlar.
1: Halik abi, Ender abi, Cüneyt abiye seslenelim. Baba böyle soru cevap gidiyor.
0: Güzel ama güzel bak.
2: İnteraktif bir yayın.
0: Evet.
1: Ya ben kötü demedim. Ben niye yani beni hedef gösteriyorsun? Güzel olduğu için espri yapayım. En azından fazla.
0: Güzel oldu. Böyle soru cevap şeklinde gittik.
1: Ya tamam ben bir daha cevap vereceğim.
0: Bak sana bir yorum var. Emir Bey demiş ki Beşiktaş taraftarı Vlahovic ve Trossard gelse bu sene yarışırız demiş.
1: Sağ tarafa da Greenwood lazım.
2: Tabii.
1: Yeterli olmaz.
0: Beşiktaş ama.
1: Evet.
0: Greenwood ama biraz Beşiktaş için sanki.
1: Ne sanki?
0: Maliyetli olmaz mı?
1: Bak bunu... Ya Allah'ım. Ağzımdan kötü bir kelime cümle çıkacak diyesin.
0: Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Beşiktaş kulübünün büyüklüğünün farkında değilsin sen galiba.
0: Ben estağfurullah ben öyle bir
1: zaten
0: şey söyler miyim?
1: Farkındasın diyemezsin demezsin biliyorum
0: asla.
1: Zaten öyle bir şey
0: ben
1: demediğini
0: Beşiktaş
1: de biliyorum.
0: Beşiktaş kulübü çok iyi
1: Beşiktaş kulübü
0: biriyim.
1: Beşiktaş kulübü gitti kimler devre arası kimse para harcamazken 60
0: doğru,
1: milyon dolar para
0: söylüyorsun.
1: Harcadı Beşiktaş. Greenwood'u gidip devre arası 40 milyon alabilir miydi?
0: Yok.
1: Kaça alırdı? 45'e alırdı.
0: Yani.
1: Şu anda 40-45'e Fenerbahçe'ye veriyorlar. Alırdın 45. 15 milyon euroya da git ohu al. Tam Abraham'ı tut veyahut da Agbotu'yu ve alma orta sahibi bir oyuncu al. Agbotu'yla şey yap. Neydi onun ismi? Agbotu'yu alma ön tarafa Tam Abraham. Sağ tarafa Greenwood. Anladın mı? Önemli olan doğru zamanda hamleleri yapar. Alamaz mıydı? Orkun'u aldığı zaman mesela
0: ya
1: o dönem.
0: Olabilir tabii
1: Beşiktaş kulübü
0: ben
1: sana bir şey söyleyeyim.
0: Yani
1: geçen
0: hani...
1: sene... Geçen sene sezon başında
0: bak,
1: devre
0: sen
1: arası...
0: beni hedef gösterdin.
1: İşte ben bir dakika
2: ateşe
1: ama attı. Ama şimdi oraya girersen ben de buradan girerim. Öyle girmeyeceksin.
0: Ben...
1: Yani sen orada bir ince böyle bir subliminal mesaj. Ben şimdi örnekleyerek altını doldurarak cevap veriyorum. Babacığım bir dakika niye lafımı bölüyorsun? Sen soruyu sor.
0: Estağfurullah.
1: Benim
0: dinliyorum.
1: Görevim.
0: Buyurun.
1: İşim cevap ver.
0: Buyurun.
1: Geçen sene sezon başından bu zamana kadar kaç para harcadı Beşiktaş devre arasında dair?
0: Sadece devre arasında 55-60 milyon euro.
1: Sezon başında öyle 100, yani 200 milyon dolara yakın bir para harcadı.
0: Evet.
1: Değil mi? Demek ki var artıyorsun.
0: Yok
1: bak,
0: var var.
1: Dikili taştan gelecek 200-250 milyon dolar. Değil
0: var.
1: Mi? Loca satışları, sponsorluklar mı? Var Beşiktaş bir kulübü burası. Ya bulur. Önemli olan o kaynağı doğru bir şekilde kullanabilmek. Yapma gözüm. O arkadaşın dediği gibi sol tarafta Trossard, önde Vlahovic, sağda da Greenwood. Bak bakayım o zaman seyret neler oluyor.
2: Trossard müthiş topçu ya. Beşiktaş'ta sağ içinde aklı olur ya.
1: Tabii tabii.
2: İnanılmaz.
1: Yani şunu demek istiyorum sevgili Furkan. Alabilme gücü de var. Alabilir de istese... İstese alır ama ne kadar istemesi önemli olan. Ben alırdım. Ben gider alırdım. Bak şimdi ben söylüyorum baba. Gider kimi alırdım biliyor musun? O geçmiş dönemdeki futbol akılları yapıyordu ya. Çok basit ya. Burası Beşiktaş Kulübü. Bak onlar gibi yani sonuçta. Yani çok basit arkadaşlar. Burası Beşiktaş Kulübü. Sola Garnaccio veyahut da gider Rashford'u getir. Bak bırakıyorlar adamlar.
0: Rashford bu arada şu an evet. Yok düşünülmüyor.
1: Tamam işte bak onlar
0: tam
1: gibi yapıyorum.
0: Aslında.
1: Rashford veyahut da Garnaccio. O da düşünülmüyor. Sağ tarafa giderdim, bunları alırdım. Sağ tarafa da gider kardeşim Greenwood. Ön tarafa da Vlahovic elinde bonservisi. Biraz imza parası. Maaşını yüksek tutar. 24 yaşında 2 sene oynar. Yine bunu ben parlatır. Dünya piyasası.

0: piyasasına sunar. 70 milyona da satarım. 80'i gördü mü gördü. 70'e de satarım. Hem performans alırım. Orta sahaya giderim. Örnek mesela kim var? Okaninho. Bak kardeşim şurada oynuyor. Birkaç tane de scout ekiplerinden arkadaş bulurum. İsimler alırım onlardan. Burada allar pullarım. İsimleri söylerim. Halbuki bu adamlara söyledikleri isimleri Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Paris Saint Germain. Adamlar istiyor, yana yana istiyor ama medyaya düşmemiş. Burada isimlerini söylüyorlar, insanları kandırıyor. Sonra medyaya düştü mü? Bakın arkadaşlar ben bunları ben bu zaman söylemiştim. Ya abi neler yapmayın abi. Bizim televizyonlarda bak bizim yani ekranlarda görüyorum. Bazı insanlar menajerlerle beraber hareket ediyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Çok buralarda bak ne güzel. Türkiye'nin en büyük ulusal kanallarından bir tanesi. Burası farklı kanallarda insanlara bu fırsatı sunuyor. Ne kadar güzel bir fırsat sunuyorlar size. İnsanları burada bilgi donanımınız da en azından bazı insanlar sizden daha da bilgili olabilir. Futbol daha iyi bilebilir. Bazı yerde siz onları bazı yerlerde onlar sizi bir şekilde doyurup insanlara burada bir şeyleri anlatın. Kalkıp bazı ayıncıları görüyorum, hissediyorum, duyuyorum. Yapmayın arkadaşlar, işinizi yapın. Bak ne güzel insanlar bu fırsatı veriyor sizlere. Yalan mı Furkan?
1: Doğru, çok doğru.
2: Ömer Bey sormuş. Güzel bir mesaj. Teşekkür ederiz Ömer Bey'e. Selamun aleyküm, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz.
0: Aleyküm selam Ömer Bey.
2: Sizleri çok seviyoruz. Ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışına girmesini çok istiyorum. Lig daha heyecanlı olur Furkan abi demiş.
0: Ben vallahi Ömer Bey'i alkışlıyorum. Müthiş bir taraftar. Objektif bir taraftar. Harika bir yorum yapmış.
2: Kesinlikle.
0: Ve temennilerinden dolayı da ona sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Lakin Beşiktaş bu yarışta olabilmesi için az önce söylediğim seviyelerde oyuncuları alıp bir de bu hakemlerin de biraz daha Beşiktaş'a yani olan bir ön yargıları da kalkması gerekiyor. Bununla ilgili de artık Beşiktaş taraftarı hep söylerim bir sabrı kalmadı. Bakalım önümüzdeki sezon inşallah güçlü oyuncularla, güçlü oyunla bir de taraftarın desteğiyle bir şeyler olacaktır diye umut ediyorum. Yapılacaktır diye umut ediyorum. Şimdi duyuyorum başkan şunu çok istiyormuş. Başkan bunu çok istiyor. Başkan bunun peşinde koşuyor. Başkan şunu alacak. Başkan çok istiyor. Ya baba, başkanım siz istiyorsunuz. Ne güzel. Bak istemeniz bile güzel bir şey. Ama istemek yeterli olmuyor. İndirmek yeterli oluyor. Getirmek yeterli oluyor. Taraftar sizden çok çok daha büyük istiyor. Hasret kalmış. Değil mi?
1: Tabii.
0: O yüzden bir an önce bu hamleleri yapın artık.
2: İlk maç, ilk resmi maç Beşiktaş'ın da 23 Temmuz'da İstanbul'da Midland'ı konuk edecek Beşiktaş. Rövanş mücadelesi 30 Temmuz'da Danimarka'da olacak. Beşiktaş da Fenerbahçe aslında çok benzer bir süreçten geçiyor. Bunu söyleme sebebim erken açacaklar sezonu. İlk resmi maçlar Temmuz'un işte 21, 22 ya da 23'ünde oynanacak. Beşiktaş teknik direktörünü belirledi ama transfer konusunda şu anda bir aksiyon almış değil. Fenerbahçe ise teknik direktörünü de aslında şu anda henüz belirleyemedi. Evet, Aykut Kocaman ismi artık olacak gibi görünüyor. Son dakikada bir aksilik olmazsa eğer. Fakat bu bilinmezlik aslında hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarını biraz tırnak içerisinde yoruyor gibi de Cem Kerpiççiler.
1: Ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'den.
2: Çünkü neden bunu söylüyorum? Yanlış ki anlamasın kimse. Özür diliyorum.
1: Rica ederim.
2: Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Transferde mesela bir sessizlik var değil mi Galatasaray'da? Ama zaten hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın.
0: Evet,
2: işte santraforu belli, kalecisi
0: şey belli,
2: orta sahası belli,
0: kanatları
2: yani Galatasaray
0: belli.
2: Artık hazır olan bir kadroya birkaç dokunuş yapacak. Belli ki planlamada bu şekilde devam ediyor Galatasaray'da. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın özellikle daha çok, daha hızlı aksiyon alması gerekiyormuş gibi.
1: Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu tezimi de şöyle destekleyeyim. Bence Önder Özen'le birlikte Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı. Önder Özen gelir gelmez bence yaptığı açıklama bile Beşiktaş'ın son dönemde teknik direktör tercihlerinde ne kadar doğru analitik bir iş yaptığını ortaya koyuyor. Bir PPDA verisinden bahsetti. Oyunda son dönemde üzerinde çok fazla konuşulan pres gücünü, presin niteliğini bize anlatılan bir veri üzerinden hocaya gittiklerini söyledi.
2: Önder Özen açıklamıştı.
1: Bu bence çok kıymetli ve gidilecek oyuncularla birlikte de Beşiktaş bence hızlı hareket etmeye başladı. Beşiktaş'ta adımlar hızlı hızlı atılıyor ve bence doğru noktalara gidebilir. Tek benim endişem o transferler, tabii, transfer noktasında. Yoksa 12'den vurduklarında ben Beşiktaş'ın gelecek sezona damga vurabilecek nitelikte bir takım yaratabileceği fikrini çok net savunuyorum. Mesela Fenerbahçe ile karşılaştıralım. Bir belirsizlik hakim. Ama Beşiktaş bence bu sefer hızlı hareket etti. Doğru tercihler yapıyor. Ben kendi penceremden İtalyano'yu da beğeniyorum. Bence çok iyi de bir teknik direktör. Ama yapılacak transferler, bir de Beşiktaş'ın artısı şu. Şunu çok net söyleyelim. Beşiktaş en zor zamanlarında bile taraftarı inanılmaz destek veriyor.
2: Evet.
1: Ben Beşiktaş'ın ligden koptuğunda bile orada o taraftarın verdiği inanılmaz enerjiyi görüyorum. Hiçbir zaman vazgeçmiyorlar takımlarından. Ve Beşiktaş taraftarı da artık iyi bir takım, zirveye oynayan, şampiyon olan bir takımı bence istemekte evet, yani çok net haklı.
2: Sezon bitti, artık 6. sezona giriyor Beşiktaş şampiyonluktan sonraki. Artık bu sezonda da benzer hayal kırıklığına çok artık kimsenin bence sabrı kalmadı diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru var Okan abi sana. Fatih Bey sormuş. Okan Koç ve sizlere selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de şunu sormak istiyorum. Beşiktaş kültüründe kanat oyuncusunun önemi çok büyük. Bunu son 5 yıldır maalesef göremiyoruz. Gerçekten bu kadar zor mu? Senin hep aslında vurguladığın nokta ya, kanat vallahi, transferi.
0: İşte, abi ben şunu anlamıyorum. Kim
2: taraftar da isyan ediyor.
0: İsim neydi arkadaşın?
2: Fatih Bey, Fatih Uçur.
0: Fatih Uçur kardeşim, tespit ettiğin için tebrik ediyorum. Çok doğru bir tespit. Yani bunu sizler görüyorsunuz, bizler görüyoruz. 13-12 yaşında çocuklar görüyor. Ama futbolu yönetenler, Beşiktaş'ı yönetenler göremiyor. O paralar çar çöp oluyor. Görüyorsunuz kimlere gidiyor, ne paralar. Örnek Jota'nın maliyeti 9 milyonu bulmuş kiralık bedeliyle beraber. Yazık günah. Yani geldi tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi, profesyonellik anlamında hakikaten adam bir duruş sergiler ama sahaya bakar taraftar.
2: Hayır, kullanılmadı bile.
0: Kullanılmadı. Tamam. Kullanmadı Sergen Hoca doğru düzgün. Yani şunu demek istiyorum. Yani paralar nerelere gidiyor? Abi yani doğru bir şekilde bak işte 10 tane oyuncu alacağına git Greenwood al, Vlahovic al, Trossard al. Yani Trossard'la ilgili bir bilgi vermek istiyorum.
2: Buyurun.
0: Yani ben duydum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani olma olasılığı zor diyorlar. Yani Dünya Kupası Dünya Kupası diyorlar. Onunla ilgili olma olasılığı zor. Bir de kaleci konusunda bir duyum aldım. Şimdi birçok ülkedeki kalecilerden bahsediliyor. Bakıyorum abi şey gibi şifreli şeyler söylüyorlar. Tabii doğrulu bazı yerde isim vermemek.
2: Tarif var hep.
0: Ha, önemli yani önemli ama Premier Lig'de yani oynayan iyi bir kaleciyle ciddi bir temas haline girilmiş Beşiktaş.
2: İngiltere'de.
0: Aynen İngiltere Premier Lig'de iyi bir kaleci diyorlar. Bakalım göreceğiz inşallah. Yani Beşiktaş'ın uzun yıllar o kalesini kapatabilecek, koruyabilecek liderlik vasfı olan, topu da iyi kullanabilen iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Öyle bir görüşmeler varmış deniliyor. Yani bak o arkadaş çok güzel özetlemiş abi. Kartal kanatsız uçmaz bir tabir vardır ya. Futbolda zaten futbolun tabiridir bu. Kanatlar çok önemli bir rol düşüyor. Her bölgeye bir takım oynadır. Her bölgeye düşüyor ama kanatlara da düşüyor. Yani oyun kilitlendiği zaman oyunu açan bölgedir orası. Oradaki oyuncuların orta sahadaki oyuncuların performansını arttırıyor. Orta sahadaki oyuncuların performansını arttırdığı kadar da santraforların performansını arttırıyor kanat oyuncuların.
2: Tabii birbiriyle çok bağlantılı iyiyse, futbol, işler.
0: Tabii. Şimdi orta sahanın senin topu iyi kullanıyorsa hem ofansif hem defansif dedim ya. Kanatlarını attığı zaman onlar da onu değerlendirdiği zaman beni iştahlandırıyor. Ulan attığım pası değerlendiriyor adam diyorsun. Götürüyor.
2: Tabii. Güveniyorsun.
0: Veyahut da arkaya koşu yapıyor. Atıyorsun adam gol yapıyor. Veyahut da as yapıyor. Ha, bak ben gol öncesi pası verdim diyorsun. Bunu futbolcu yaşıyor sahada.
2: Sen otururken, de istatistik yapmaya başlıyorsun. Bu sefer özgüven.
0: Tabii canım ya mutlu akşam ya. Gidiyoruz mesela özgüven. Oturuyoruz tesislerde veyahut da şeyde mesela Cem nasıl dedim attım senin önüne sen de iyi koşu yaptın çıkarttın ya yani bak benim de payım var diyorsun tabii. Burada anladın mı? Yani kendine hocam diyorum bak orada güzel koşu yaptı diyorum ama hocaya da o mesajı veriyorum hocam diyorum bak diyorum Furkan hocam diyorum Cem ne güzel koşu yaptı bana o koşu gösterdi ben de ağzına bıraktım yani hocam yani Allah'ım hesabı yapıyorduk bunları bunlar önemli detaylar. Doğru. İşte çok insanlar çok. Bunları kaçırıyor bak kardeşim Cem hocam o yeşil zemin yaşadık bir soyunma odası soyunma iki odası. O atmosfer ambiyans o tribünlerdeki o var ya sesler falan var ya sana bir şey söyleyeyim mi davul gibi geliyor kulağına davul gibi hele kötü oynadığın zaman kötü gittiği zaman işler sana bir şey söyleyeyim mi iyice küçülüyorsun yerin dibine giriyorsun bak bunları da yaşadık üç yöneticilerle diyalog dört soyunma odasında kavga güreş gürültü o bu falan başkanlarla herkesle bir temasta bulunduk. Yani o mutfakta geliyoruz diyorum ya soğan, patates, domates tabii, falan filan.
3: Çok anladın önemli tabir.
0: Bazen işte bunları kelime haznemiz çok geniş olduğundan değil de dar olduğundan insanlara anlatamıyoruz anladın mı? Bazı yerlerde kilitlenip kalıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Yani çıkıyor 2-3 tane bazı analizler yok bazı analizler de şöyle. Ya o öyle olmuyor işte olmuyor, abi ya. Tabii. Ya sen talimatları veriyorsun. Sen onu yapıyorsun. Şunu yapıyorsun ama İşte o talimatları oyuncu nasıl uyguluyor? Veyahut da o oyuncuyu Cem getirdiği zaman senin vereceğin talimatlara yeterli bir şekilde cevap verebiliyor
2: mu? Sana çok güzel bir soru var. Bitirmeden ama bunu
0: soru soruyorsun.
2: Reklama gitmem gerekiyor. Reklam saatimiz geldi. Not alacağım. Alican Bey sormuş. Okan Koç Beşiktaş'ta olsa neyi değiştirmek isterdi demiş. Reklamdan sonra bunu yanıtlayalım mı Okan abi?
1: Güzel soru.
0: İstiyorum. Ne zaman isterseniz. Taraftarım müşteridir yani. Biz küfür etmediği sürece.

0: isteriz.
1: Soruları cevaplarız.
0: Bir aramız var. Aranın ardından son sayfa devam edecek.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.
3: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
4: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
5: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
6: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
3: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
7: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
8: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
3: Bir senede Avrupa olmasa mı?
7: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
10: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
3: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
7: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
7: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
8: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
3: Gençlere bir dönüş var mecburen.
6: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
3: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri Pire.
11: Gerçek taraftar profili bu değildir.
12: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
4: İnişli çıkışlı grafik. Adamı mahvet.
3: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
7: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
13: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaospor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Sen Tanrı'dan hediyesin.

sen gülünce bizim için. Hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Programa gerçekten çok güzel bir ilgi var. Teşekkür ederiz öncelikle mesajlarınızdan dolayı. Okan Koç'a bir soru vardı reklama gitmeden önce. Hatta aradayken bununla çok benzer bir soru daha var. Senin de yakinen tanıdığın bir isimmiş. İlker Bey, İlker Karakoç X üzerinden sormuş. Beşiktaş'ın turu geçmesi için önümüzdeki süreçte transfer ve teknik açıdan ne yapması lazım? Okan Koç'a sorar mısınız? Ali Beyköy'den İlker Karakoç çok da yakın bize.
1: Evet evet, İlker kardeşim selamlar. Şurada. yakın hatta. Gel kardeşim, burada beraber yayın yapalım.
0: Alican Bey de reklama gitmeden önce sormuştu. Benzer bir soru. Aslında çok aynı sorular. Ya sen ikisini de yanıtlarsın.
1: Kafam karıştı. Ben öyle bir beyin yok. Öyle bir potansiyel yok. Sen de yanıtlarsın diyor da sen de bir potansiyel çok olur mu yüksek de üst seviyede göre.
0: Sen Beşiktaş'ta olsan neyi değiştirmek isterdin? O zaman ben sana böyle özetleyeyim.
1: Ben Cem'in söylediği gibi A'dan Z'ye bir temizlik yaparım. Bir. Bak, Beşiktaş aşkıyla, ruhuyla yaşayan, o aidiyeti hisseden, fark etmiyor abi, çaycısından teknik direktör, teknik direktörden işte o kulübün içinde çalışan kurumsal, yani o duyguyu hisseden, hissettiren bir ekiple çalışırdım. Artı çok güçlü bir futbol aklı kururdum, ekibi kurardım. Bak, çok güçlü bir futbol aklı ekibi kurardım. Hem altyapı hem üst yapı, A takım. Hem de sadece Türkiye genelinde değil,

0: Kuzey'e, Latin ülkelerine, Balkanlara, her yerde. Her yerde Beşiktaş için bedel ödemeye hazır, Beşiktaş aidiyetini hisseden eski, yeni fark etmiyor futbolcu ve Beşiktaş seven bir sürü milyonlarca Beşiktaşlı var. Temas edeceksin bunlara. Bunlar karşılıksız Beşiktaş'a bu hizmeti yapabilecek insanlar var. Bu temizliği yaparsan inanılmaz derecede, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir organizasyon ve bir ekip, kulüp ortaya çıkartmış olursun. O zaman hedefe, başarılara her türlü imza atarsın ve öyle bir coşkulu bir camia oluşturursun ki, yani altta orada bekleyen, çünkü her camiada vardır bu. Pusucular deriz biz onlara. Her camiada vardır. Aman o ekip başarısı olsun da biz gelelim. Aman işte o biz geldiğimiz zaman öbürü gitsin de öbürleri gelsin gibilerinden falan. Bir kere bu kafa yapısında olan insanları Beşiktaş camiasından uzaklaştırmak için mücadele ederim.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Ve bunları ederiz. Hedef göstererek, yani hedef göstererek, örnek Furkan.
1: Direkt isim vererek.
0: Okan. Tabii tabii, sonuçta camia görsün Okan ve altını doldurarak, yani yazışmalı, konuşmalı, işte yapılan toplantılarda geçen diyaloglarla ilgili hep böyle bunların altını doldurarak, babacığım böyle bir temizlik yaparım. Ondan sonra bak ne oluyor Beşiktaş, biliyor musun? İşte burada en önemlisi de yeşil zemin abi. Yeşil zemini güçlü bir kadro oluşturacaksın. Doğru oyunculara temas edip getirirsen, o zaman doğru bir teknik direktörle, diğeri trenin vagonunda, arkasında ne deniyor ona, lokomotifin vagonları var ya, lokomotifini oluştur, arkadaki vagonlar da peş peşe gelmeye başlar. Ve uçsuz bucaksız bir vagon oluşuyor.
1: İlk adımı doğru atmak gerekiyor. Evet,
0: işte bu ilk adım yeşil.
1: Düğmeyi, ilk düğmeyi yeşil. Doğru iliklersen.
0: Şimdi ilk düğmeyi yerine Serdar Adalı geldi. Ne dedi? 3 transfer dönemi dedi, değil mi? 21 oyuncu alındı. Biz hala Beşiktaş'a kaleci, sol bek, sol stoper, orta 6 numara, santrafor, sağ açık, sol açık ihtiyaç var diyoruz, değil mi? Demek bir şeyler doğru yapılmamış. Ama para harcanmış, alım gücüm var, albenim var. Kart vizitim var. Beşiktaş kart viziti. Ya şimdi Midland'ı konuşuyoruz. Ya Arsenal'ler, Liverpool'lar, Manchester'lar, Chelsea'ler, Lazio'lar, Monaco'lar, Leipzig'ler çıktığı zaman Beşiktaş taraftarı ne diyordu biliyor musun? Yeneriz diyordu. Evet. Şimdi acabalar, tedirginlikler, kaygılar nerelere getirildi? Nerelere gelindi, değil mi?
2: Evet.
0: İşte bu kafalardaki bu soru işaretleri gidermek için sevgili Önder Özen, sevgili Serdar Adalı artık büyük bir bedel ödeyip fedakarlık yapması gerekiyor. Büyük bir bedel ödeyip fedakarlık yapması gerekiyor. Bunlarda ne? Sağ açık baba, santrafor, sol açık. Orkun'un yükünü hafifletecek. Zaman zaman Orkun'un o üstlendiği sorumluluğu, başrolünü azaltıp daha diri tutacak. O devreye girip o devirden çıktığı zaman Orkun daha diri girecek devreye. Arkaya da bir tane atıp o Josef'i koy baba. Geri dörtlü fark etmiyor. Kameramanı alalım, biz çıkalım. Yine skor alırsın. 5 atarsın, 3 yersin. Anladın
1: mı? Biz hafife almam o kadar. Biz de birileriyiz yani.
0: Yani güzel espri yapmaya çalıştın ama olmaz yani. O sahaya çıktığın zaman sana bir şey söyleyeyim. Şuradan şuraya koştuğun zaman sana bir tane oksijen tüpü istersin kenardan.
1: Sonra
0: bir tane ambulanslar duruyor zaten. Oradan hemen ambulansı çağırtırsın abi. Oksijen tüpü istersin onu. Yani böyle yani bunu işlere girme sen fazla. Başar. Sen sorunun sonra ben cevap veririm.
2: Bir hata kalkarız, orada kalırız. Yani,
1: sorunun yani, sonra geçmiyor.
0: Girme o işlere. Yani onu demek istiyorum. Birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Ama böyle bir yetkim, böyle bir şeyim olmadı, olmaz da, öyle bir düşüncem de yok, olmayacak da. Hani bunların yapılması gerekiyor. İlk oradan trenin vagonu, ne deniyor ona, lokomotifin baba, sağ yeşil zemin, orayı güzel bir temizleyeceksin, güzel bir kadro oluşturacaksın, zaten gerisi gelir. Geldiği zaman da bunlar gerçekleşir. İlker de kardeşim de saçlarını yeni ektirmiş, dün gördüm buraları falan. Ona takılırdım ben, işte aklı kelden her neyse, takılırdım ona falan. Bize de akıl versin yani. Ya böyle güzel eskiler arkada, çocukluk arkadaşı.
1: Selamlar.
0: Ona selamlarımız olsun buradan. Kardeşimiz, dostumuz. Bizi devamlı izliyorlar onlar.
1: Teşekkür ederim. Bugün yani gerçekten böyle çok güzel bir katılım var. Sorularla programa da renk atıyor sağ olsun izleyicilerimiz. Bir soru daha var. Devam edelim. Böyle güzel soru cevap şeklinde gidiyoruz. Gayet keyifli oluyor. Cem Kerpiçler, size sormak isterim bu soruyu da. Bugün hatta basında da haberler vardı, bizde de haber vardı. Real Sociedad, Marius Muadil Maggi için Samsunspor'dan teklif yaptığı haberleri var. Mesela Serkan Bey demiş ki, Beşiktaş neden Muadil Maggi'yi düşünmüyor?
2: Muadil Maggi bence
1: Beşiktaş'a veya çok Süper iyi bir oyuncu. Diğer işte büyük kulüpler için de bunu konuşabiliriz.
2: Çok net söyleyelim. Mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin bir tane Muadil Maggi'si yoktu. Olsaydı mesela çok şık olurdu. Bence çok iyi bir oyuncu.

0: topu atarsınız tutar. Servisi var mı? Var.
1: Konferans liginde müthiş performans verdi bu arada.
0: Kafayla gol atar mı? Atar. İç koridor koşuları var mı? Var. Bence çok şık bir oyuncu. Ben Beşiktaş penceresinden şunu söylemek isterim. Ben karar alıcı konumda olsam bir kere Beşiktaş Park'a taraftarları davet ederim. Yol haritamızı hiç abartmadan, hiç üzerine çok fazla cümle kurmadan 5 madde derim ki biz buraya gidiyoruz. Hedeflerimiz bu. Bu oyuncular bizimle birlikte bu sezon bize her zaman olduğunuz gibi sonsuz destek verin. Hedeflerimiz net. Böyle olacak. Eğer bunları yapamazsak zaten bizi sorgulayın. Çok net olarak ben o taraftara dokunurum. Anlatırım.
2: Onu anlatırsın. Doğru. Çok güzel. Anlatmaya çalışıyorlar. Bak çok güzel düşünüyorsun. Ben de senin gibi yani düşünüyorum. Ama hep anlatılıyor ya. Ama ortada bir şey olmayınca, icraat olmayınca insanlar artık inanmıyor. Doğru. İnsanlar artık yani sen yapamazsın, ben yapamam anlamında değil. Ben de anlatsam bana da inanmazlar. Furkan da kim olursa olsun. Çünkü yıllardır hep anlatıldı ama sonuç yok orada da. Sahada oyun yok ve hedefe giden bir takım olmadığı için artık taraftar sen değil kim olursa olsun anlattığı taktığı inanmaz. Neyi ister taraftar biliyor musun? O sahada topladığın zaman o saydığın profildeki isimleri de indireceksin oraya.
0: Orada olacak.
2: O zaman anlatacaksın. Doğru. O zaman taraftan.
0: Doğru doğru. Çok mantıklı. Nebze, bu da olabilir.
2: Bir nebze olabilir. Tamam derler. O yol haritasında o yolu yürüyebilecek oyuncular gelmeye başladı. İnanmışlık da inanmak da başlamaya başlar o zaman.
1: O zaman taraftan bunlar sadece, gider.
2: Tabii canım bunlar sadece icraat da olacak şeyler bu dönemden sonra artık. Bu dönemden sonra icraat da olacak. Az önce söyledim. Sevgili başkan da bunun bilincinde yapacaktır. Yapması da gerekiyor. Önemli olan benim için bu. Bilincinde olup yapması gerektiğini bilmesi. Bunu bilip de yapacaksa yapacağını da düşünüyorum. Yapması da gerekiyor. Taraftar memnun, mutlu olur. Yani bakalım göreceğiz Cem. Yani bak Galatasaraylı bir kardeşimiz ne güzel bir soru sormuş. Ben de Beşiktaş'ın 10 yarışın içinde olmasını istiyorum demiş. Ya tabii sen istiyorsun senin gibi bir sürü Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlu, Göztepe'li, Kayseri'li, Konyalı fark etme. Herkes istiyor ama işte doğru bir profillerle bir kadro oluşturmadığın takdirde oralarda olamıyorsun. Olabilmek için de parayı harcıyorsun ama paraları doğru bir şekilde harcaman gerekiyor. Hep derler ya arkaya bakmamak lazım. Arkaya bakmak lazım. Tabii ki de bakmamak lazım ama arkaya devamlı bakarsan sıkıntı yaşar. Arkada yaptığın hatalara bakacaksın. Ben bunu yaptım, bunu yapmamam gerekiyor. Bunu yapmam lazım. Bunu söyledim, bunu yaptım, olmadı. O zaman söylediğimi daha iyisini yapıp iyi bir şey yapmam gerekiyor. Yani bu tarz şeylerde. Yani bunlar abi artık bak şunu söyleyeyim ben. Sevgili başkanı tabii ki de artık sonuçta inanmak zorundayız, güvenmek zorundayız. Bunu bütün camia yani görüyor. Zaten şu anda şu durumda muhalifte olmadığı için mecbur sevgili Serdar Adalı'nın izleyeceği yol haritasına göre biz de arkasına devam edeceğiz. Ama işte güçlü bir kadro oluştur sonra o arkanda sağında solunda seni eleştiren insanlar artık çevrende böyle kalkan olur. Fark etmiyor hangi masada olursan ol. 20-25 milyon Beşiktaşlı hep söylerim ben. Bak Beşiktaş taraftarı hep bir tabir vardır. Gemileri falan yaktı. Beşiktaş taraftarı artık limanları, okyanusları yakacak pozisyona geldi. Bu ne olursa olsun ondan dolayı artık yani iyi güçlü bir kadro hedefe giden coşkulu bir oyun sergilen bir takım görmek istiyor. Lütfen rica ediyorum bunu bir an önce gerçekleştirin. Gerçekleştirmeniz de gerekiyor. Artık taraftarın sabrı kalmadı. Bugün yanınızda olanlar yarın öbür gün hiçbiriniz yanınızda olmaz. Bugün sizi eleştirenler en çok yanınızda olan insanlar olur. O bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde inşallah bakalım görelim. Ben şu transferin son gününe kadar belki insanları zaman zaman sıkacağım. Tekrara düşmüş olabilir ama sonuçta ligimiz uzun bir maraton. Şurada bir ay belki bunları söyleme gereği duyacağım. Tabii. Ama o bir aydan sonra belki bir sezon, bir yıl içerisinde Beşiktaş o yarışın içinde olma ihtimali var. Benim gibi hakikaten Beşiktaş'ı seven, Beşiktaş'ı düşünen, aman bunları söylemeyeyim başkana şirin gözüken gibi düşünen insanlar da var. Onları bir kenara koyuyorum. Onlar da zaman zaman kendileri de dışlanacak. Burada da başka yerlerde de başka mecralarda da gerekli tepkilerde yapılacak onlar ama Beşiktaş oldu mu? Hepiniz mutlu huzurlu olursunuz. Tabii. Etkileşimin olur, izlenimliğiniz olur, reytinginiz olur ve mutlu olursunuz. Aileniz mutlu olur. Kısa bir dönem iki tane haber alacağım diye aman başkanı eleştirmeyeyim falan filan gibi tedirginlik yaşarsanız bir ay. O izlenimin etkileşimini bir ay alırsın, iki tane haber verirsin ama ondan sonra 10-11 ay kimse seni izlemez, kimse sana gelmez, kimse senin peşinden gitmez. Ya bu böyledir. Saha içinde başarı çünkü taraftar başarılı olduğu zaman izliyor. Başarısız olduğu zaman küsüyor, kapatıyor, gidiyor. Hem sosyal medya hem televizyon bu sadece Beşiktaş üzerinde değil. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray herkes özelinde. Yalan mı sevgili Cem?
0: %100 haklısın.
2: Yani bunu %100. Bu şekilde düşünerek kendime

0: menfaatlerinizi değil. Sevgili bazı muhabir kardeşlerimiz, Beşiktaş Ali menfaatlerini düşünerek hareket edin. Ya menajerlik işlerine de girmeyin baba. Menajerlerle çok fazla diyaloğa girmeyin. Bak duyuyoruz, o şeyler değil bunlar. Yapmayın. İnsanlar
1: çok önemli
0: var.
1: Uyarı.
0: Kesinlikle. İnsanlar var. Düzgün insanlar
2: bu. Beşiktaş'ın çok ciddi sorunlarından biri. İçeride, her kulüpte var ama Beşiktaş'ta biraz daha fazla var.
1: Bu çok şimdi, önemli bir uyarı.
0: Şimdi ne biliyor musun? İnsanlar yani üzülüyor abi. Bak bugün basket maçını izliyorum, Fenerbahçe Beşiktaş. Müthiş bir mücadele var sahada. Çoğulu 7'sinden 70'ine kadar görüyorum ekranda, 13 yaşında, 10 yaşında, 8 yaşında çocuk. Umutlu, seviniyor, kafa kafaya gidiyor, öne geçiyor, yeniliyor. Ama karşısındaki çok maliyetli, hakikaten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımı var. Maddi manevi.
2: Talihsiz bir sezon yaçıyor.
0: Tabii. Önemli sakatlıklar var.
1: İlk müthiş maçı kazandı, sonra çok kötü bir
2: sakatlık sevgili oldu. Sakatlandı. Aşil tendonundan sezonu kapattı.
0: Sevgili Özkan Arseven, Alimpiyaniç, işte yanındakiler. Nedim Yiğit var mesela. Yani bunlar hakikaten muazzam işler yapıyor. Bak söylüyorum, ben konuşuyorum bazen Özkan Başkan'la, devamlı takımın başında. Ailesinden, çoluğundan, çocuğundan fedakarlık yapıyor bu insanlar. Doğru. Burada maddi manevi gidiyorlar, elini cebine sokuyorlar. Müthiş işler yapıyorlar. Bak taraftarı tatmin mutlu ediyorlar. Bugün basket maçında kaç bin kişilik stat o? Yani şey parke.
2: 20 bin.
0: 20 bin full tıklım tıklım. Dışarıda bir o kadar daha insan bekliyormuş. Talep ediyormuş. Bilet yokmuş ya. 40 bin kişi. İnönü stadında olsa 45 bin kişi. 45 bin kişi olsa o stadı doldurur. Yani şunu demek istiyorum. Bak, hedefe giden bir takımda ne kadar güzel talepler var. Bir de futbolda aynı şekilde hedefe gitse, düşünebiliyor musun o talebi? Ratinglerinizi.
2: Tabii.
0: Ya bırakın abi, bu işlere girin.
2: İşte 17-18.
0: Bir abi olarak size tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar.
2: Okan abi 2017-2018 Beşiktaş'ı o dönem hatırla.
0: Evet.
2: Ratingi.
0: Ya burada Turkuaz Medya'da A-Spor'daydık ya. Bak yemin ediyorum Turkuaz Medya'da A-Spor'da. Hepimiz buradaydık. Sen yeni gel, o zaman galiba yoktun.
2: Yok.
0: Yemin ediyorum 16-17-18 yıllarında hem Turkuaz Medya'da ratinglerimiz artıyordu, izlenimimiz artıyordu. Yani bu herkese sirayet ediyor. Herkese yarıyor. Ya benim bir çıkarım, bir menfaatim, bir beklentim yok. Biz burada, bize Allah razı olsun sevgili Ender abi, Cüneyt abi, Haluk Bey, tamam, bize bu fırsatı veriyor. İnanıyor, güveniyor. Biz de çıkıyoruz kardeşim. Burada söylemek istediklerimiz, onların dili olup da onların düşüncelerini ortaya ve kendi engin ve zengin bilgilerimizi insanlara aktarmaya çalışırız. Arada da espri yapıyor. Takılıyorum arkadaşlar burada.
2: Güzel. Bir soru daha var. Devam edelim. Galatasaray'a dair bir soru bu kez. Cem Kerpiççiler. Yağmur Hanım zannediyorum. Yani kullanıcı
0: Yağmur Beşiktaşlı olmasın Yağmur'la.
2: Hesabında
0: bir beste var Beşiktaş'ın. Yağmurlu bir günde görmüştük. Yağmur Hanım Beşiktaşlıdır.
2: Bilmiyorum hangi takımda olduğunu yazmamış tabii izleyicimiz ama demiş ki Davinson giderse, çünkü ayrılma iddiaları var, işte Como yazılıyor,
1: evet, yazılıyor.
2: Transfer iddiaları var Davinson Sanchez için. Van Dijk konuşuluyordu ya.
1: Evet.
2: Van Dijk da Japonya maçında İyi başlamadı, eski formundan uzak göründü. Acaba Galatasaray yine düşünür mü demiş mesela.
1: Bence düşünür. Ayrılık olursa Van Dijk ya inanılmaz bir oyuncu. Galatasaray'ın savunma aklını çarpı 2 yapabilir.
2: Gol attı bu arada. Yani maçın açılış golünü atmıştı ama biraz eski görüntüsünden uzaktı. Katılıyorum ben de izleyicimize.
1: Ya tabii o tartışılabilecek bir nokta ama ya burada Türkiye lige geldiğinde onun oyun anlayışı, oyuna bakışı, savunmada özellikle ben Galatasaray'ın savunmasında bir akıl olacağını ve o aklı çarpı iki yapabileceğini düşünen taraftayım. Sadece savunmakla kalmaz. Yani kornerlerden, duran toplardan atacağı gollerle Galatasaray'a bence çok fazla faydalı olur. Tabii orada tercih meselesi çok önemli. Galatasaray son dönemde evet bir cazibe merkezi haline geldi. Özellikle A-plus oyuncular kafalarını çevirdiğinde burada son 4 sezondur üst üste şampiyonlukları var Galatasaray'ın. Ve çok doğru bir organizasyon kurdular. Ya Kemerburgaz tesisleri. Baktığınızda organizasyonları gayet doğru. Bir de başarı geldikçe kapılar açılıyor, yollar açılıyor. Ekonomik anlamda işler iyi gidiyor. Bence çok doğru bir tercih olur. Ama tabii Galatasaray'ın...
0: Talep edilirliğinin artıyor.
1: Tabii. Çok Bozular izleniyorsun. Futbolcular geldiğinde rahat. Ödemelerde hiçbir sorun olmuyor. Galatasaray gibi marka sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
0: Tabii,
1: Galatasaray
0: tabii.
1: Böyle spektaküler isimlere gidebilir mi? Gidebilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Galatasaray düzenli bir ordu. Bence şu anda çok büyük ihtiyaçları yok. Bekleyecek. Dursun Özbek Başkan'ın stratejisi hep bekleyip en iyiyi bulmak.
2: Dünya kasını bekliyor en azından.
1: Bence %100 bekleyecek.
2: Yani minimum bir herhalde bir ay daha transferde çok hiç hareketlilik yok. Görmeyeceğiz
1: bence Galatasaray'da. Hiç aceleleri yok.
2: Bir de durumu çok belirsiz olan oyuncular da var. Kalacak mı, tabii, kalmayacak mı? Başta Icardi konusu olmak üzere. Serkan Bey de demiş ki yine kulüplerimizle adı çok fazla anılan bir isim. Rafael Leao, Portekizli oyuncu. O da bugün geride bıraktığımız gün Demokratik Kongo maçında oyuna sonradan girdi. Adam bile geçemedi. Bu adamı büyüklerin almaması lazım demiş.
1: Ya, Leao konusunda çok dikkatli adım atmak gerek. Ya, alır topla, dribling yapar, içeri girer, size gol katkısında bulunur ama mental açıdan bir soru işareti varsa ben bir durup düşünmek isterim. İnanılmaz çünkü paralardan bahsediliyor.
2: Var mı sence öyle bir
1: ben
2: risk?
1: Ben durup düşünürüm. Bence bir risk var. Çünkü zaman zaman
0: Beşiktaş'ın öyle bir talebi
1: yaşıyor.
0: Yok oyuncuyla ilgili.
2: Fenerbahçe'de
0: var bilmiyorum da Leao'yla ilgili şu anda öyle bir talebi yok Beşiktaş'ın.
1: De ne istiyorsunuz mu? Fenerbahçe'de mesela
0: Fenerbahçe'de
1: önde Kerem
0: yok
1: var.
0: Diye duyuyorum biliyorum ama
1: ben Fenerbahçe'nin gireceğini hiç düşünmüyorum yani. Leao işine Fenerbahçe uzak durur. Çünkü en son bir John Duran hikayesi yaşandı mental olarak.
0: Galatasaray var mı öyle bir şey talebi?
1: Ya Galatasaray için konuşuluyordu ama tabii net bir bence hareket yok şu anda.
2: Bak çok keskin bir yorum gelmiş. Bu benim görüşüm değil. Baştan söyleyeyim. Yani izleyicimizin yorumu. Hüseyin Efe Meriç. Sabır yok. Bu sene Beşiktaş için söylüyor bunu. Ya başarılı olacak ya da seçim olacak diyor.
0: Doğru söylüyor. Doğru. Zaten böyle yani gidişat bunu gösteriyor. Yani niye az önce örnekleme olarak söyledim 3 transfer dönemi. Kupa yok, başarı yok, hedef yok, oyun yok, hiçbir şey yok. Taraftar mutlu değil. Şimdi soruyorum yani Beşiktaş kulübü, Beşiktaş forması çok büyük ve kutsal hakikaten. Ülkenin en büyük formalarından bir tanesi. Ama o formayı taşıyabilecek, yukarı hedefe götürebilecek profiller var mı? 2-3 tane var. Kimin formasını alırım diye Orkun. Sorsam mesela. Bir herkes Orkun'un forması soruyorum. Kartal Yavuz arkadaşlarımız var sahipleri mesela. Kimin forması en çok talep ediyor? Bir tek Orkun yazdırıyorlar diyor insanlar diyor. Yani şimdi senin geçmiş dönemleri bakıyorsun abi Pepe, Adriano, Mario Gomez, Talisca, Quaresma, Babel, arkada Sosa, Oğuzhan. Yani 16-17 yılları. Şimdi Galatasaray'ı o yıllara benzetiyorum Galatasaray'ın kadrosunu. Yani gittiği hedeflere doğru oynadığı oyun falan. Kadro kalitesi. Sen bunun üstüne koyarak gitmen gerekiyor. Bizim ülkemizdeki işte futbol akılları burada çok hata yapıyor. Yani hedefe giderken orada keseyi dolduracaksın. Maddi manevi anlamda. Maddi anlamda ne? Sonuçta bir talep edilirliğin var. Reklamlar, sponsorluklar, loca satışları, futbolcu satışları, o yeni statlar yapıldı. Sonra devamlılığı geldi mi? Gelmedi. Bir çöküş başladı. Niye? O isim vermeyeceğim. O dönem futbol aklı olan bir arkadaşımız vardı. Ona verdi sorumluluğu sevgili Fikret Orman. Büyük çöküş başladı ondan sonra. Yani hep işte abi hep nereden başlıyor biliyor musun? Tercihler babacığım. Doğru tercihler. Oyuncuları getirdiğin zaman hedefe gidiyorsun. Bak Galatasaray getiriyor. Şimdi Galatasaray niye aceleye panik şeyi var? Yani çok fazla panik yapmaması gerekiyor, acele etmemiz gerekiyor. Az önce sen saydın. Kalecileri var mı? Bekleri var, var orta sahası var, stoperleri var, kanatları var, forveti var. Galatasaray'ın bir tek yoksa neresi yok diye sorsan bana bir 8-10 numarası yok. Evet. Bir Mertaz, bir Schneider yok. O yüzden acele etmem ben de. Şu anda bir oyuncuya gitsen abi 3 ise 5 isterler. Ama son dönemlerde o fırsat transferi dediğimiz dönemlerde alternatifler, seçenekler çoğalıyor. Adam bekliyor. Arsenal'den, City'den, tabii. Paris Saint-Germain'den, Sexy. Juventus'tan, Milan'dan teklif bekliyor. Bekletiliyor menajeri aracını. Bir anda beni bekleten kulüp benim yerime gidiyor, Cem'i alıyor. Ne yapıyorsun abi? Evet. Mecbur ondan sonra 5'e anlaşan kulübe bakıyorsun lan buraları da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Kadroları iyi. Gideyim buraya diyor. Böyle seçenekler de çoğalıyor senin elinde. O yüzden acele etmiyor. İşte doğru planlama, yapılanma, futbol aklı diyoruz, anlatıyoruz ama abi futbolu çok biliyorlar. Bu işte ya vallahi billahi bıktım artık ya. Bıktım dilimde tüy bitti diyorlar ya. O yüzden Beşiktaş camiasının taraftarının artık sabrı, tahammülü, takati kalmadı. Bak geçen de söyledim. Efecan kardeşim işimizi yapma, işini yapmaya çalışıyor. Çok güzel, hakikaten tebrik ediyorum. Takdir de ediyorum. Çok efendi, düzgün bir şekilde, liyakatli bir şekilde Beşiktaş muhabirliğini yapıyor. Geçen isimleri söyledim yayında. Başkan dedi gemileri yaktı. Vallahi bravo dedim. Başkanım dedim. Efecan'a demiyorum. Başkanım dedim. Bravo gemileri yakmışsın dedim. Ha dedim. O gemileri yaktın dedim. O görüşüyor, çok istiyor, alacak, alınacak oyuncular eğer gelmezse taraftar limanı, okyanusu her yeri yakacak dedim ya. O pozisyonda şu anda taraftar. Ya maçlardan çıktım bak, o zamanlar bizim yayın yoktu. Kupa maçı mıydı? Hangi maçtan sonra stadın etrafında bak geçen de söyledim, bir daha söyleyeyim. Ya taraftarı gördüm Cem hocam. O stadın etrafında bir tur atayım dedim artık. Konya'ya yenildiğimiz maç, bir de Trabzon'a yenildiğimiz maç.
2: Kupa maçı iç sahadaki.
0: Kupa bir de lig maçında. Stadın etrafında bir gezeyim, kapşonu taktım, geziniyorum. Abi, bak sana ben bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır maça gidiyorum. Bak yıllardır. O kulüpte de oynadım. Ben taraftarı böyle görmedim. Bak böyle görmedim. Nasıl biliyor musun?
1: Patlayacak.
0: Neyi patlayacak? Ya patlar bir kibrit tutar yanar alev alır diyor ya. Ya sana bir şey söyleyeyim, atom bombası gibiler ya. Abi öyle bir gerilim, stres, beklenti içerisindeler. Verilen vaatler gerçekleşmediğinden dolayı bir tedirginlik, bir kaygı, bir huzursuzluk. Anladın mı? Acabalar, onlar bunlar. Kalkması için senin deri gibi anlatacaksın. 5 tane baba oyuncu getireceksin. Bunları en azından böyle bir o kara bulutlar dağılır. İnsanlara bir umut dağıtmış olursun. Ama hakikaten kalmadı sevgili Furkan. Ya sen de bazen gidiyorsun görüyorsun. İnanılmaz derecede Cem Hocam. Ejderha gibiler ya. Ağızlarından var ya, yemin ediyorum böyle ateş çıkıyor. Duman da değil, ateş.
3: Bu arada bu yani tek bir dönemin, tek bir kişinin, tek bir başkanın bir da problemi değil. Yani bu yaklaşık 5-6
0: yıllık. Tabii tabii 5 senelik, 6 senelik yaşanan süreç.
3: Beşiktaş taraftarı bir anlamda biraz kandırılmış gibi hissediyor artık. Yani iş o noktaya geldi. Mesela formadan bahsetti işte Okan Koç. Forma satacak isim dedi. İşte Orkun Kökçü örneğini verdi. Bak bugün hala gelen mesajlarda Mario Gomez, Quaresma yazıyor mesela Beşiktaş tabii taraftarı. Düşün.
1: Ya bir Gezal sonrası bir Gezal gelmedi mesela.
3: 8-10 sene oldu artık bu isimler. Tabii. Beşiktaş forması.
0: Abi sen şimdi git sağ tarafa Greenwood'u getir, sat 100 bin forma. Sol ön tarafa Vlahovic getir, sat 50 bin forma. Sol tarafa Trossard'ı getir, sat 50 bin forma. Orta sahada Orkun. Yanına al bir tane iyi bir oyuncu. Arkaya al bir tane daha iyi oyuncu. Örnek mesela. Bir de şampiyonluğa gittiğin zaman 16-17 yıllarında 500-550 bin forma satıldı. Biliyorsun değil mi?
3: Evet.
0: 500-550 bin o dönem. Galatasaray bu sene 1 milyon sattı deniliyor.
3: Her
0: niye
3: maç
0: sattı?
3: Kapalı gişe olur zaten.
0: Niye sattı 1 milyon Galatasaray biliyor musun? 4 senedir şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir de oynadığı oyuncuların isimlerine bir bakın ha.
3: Tabii.
0: İsimlere bir bakın. Anladın mı? Sen de böyle bir kadro kur. 4 sene üst üste şampiyon ol. Şampiyonlar Ligi'nde işte gruplardan çık, oraya buraya git. Bak bu saydığın profildeki isimlerle beraber 700-800 bini bulmasın, ben adımı değiştiririm.
1: İtalyano Endidi ile oynamaz. Söyleyeyim. Yani Turam'a Beşiktaş'ın da gitmesi lazım.
3: Şimdi Vlahovic'den bahsettik ya. Santrafor için özellikle Okan Koç'un hep işaret ettiği isim ki Beşiktaş'ın da gündemindeki isimlerden birisi Dušan Vlahovic. Bununla ilgili bu haber noktasında bir VTR'miz var. Beşiktaş ve Dušan Vlahovic görüşmelerindeki son durum neymiş? Bunu bir izleyelim. Sonrasında özellikle Vlahovic konusunu biraz daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz Beşiktaş'ta.
4: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahovic için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahovic cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahovic ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahovic'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı. Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceği ile ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
3: Evet, Beşiktaş ve Dušan Vlahovic arasındaki görüşmeleri şöyle bir son durumu öğrenmiş olduk biraz daha aslında. Tabii bu transferde de yine Vincenzo Italiano faktörünün devreye girmesini Beşiktaş taraftarı en azından şu aşamada umut ediyor. Çünkü çok önemli bir isim gerçekten. Her ne kadar son sezonu Juventus'ta biraz sakatlık yaşamış olsa da hala 26 yaşında, önünde uzun bir futbol kariyeri var ve Beşiktaş'ın da aslında bence ihtiyacı olan o güçlü santrafor profiline çok uyan bir isim Vlahovic. Cem Kerpiçliler, katılır mısınız?
1: Türkiye Ligi'nin şifresini çözer. Gelir gelmez iş görür.
0: Tabii.
1: Müthiş bir oyuncu. Bir kere girer, o stoperleri dağıtır. O yangı, o boşluklara girer. Gol vuruşunu çok rahat yapar.
3: Orada kafa vuruşu var.
2: Şut yeteneği, şut var, becerisi çok yüksek. Duran top var, serbest
1: duran top var. Şut tehdidi var, çok net. Çok güçlü, girer stoperleri bozar. Bir kere arkadan gelenlere, merkez koşularına inanılmaz alan açar. Ya Beşiktaş'ı bence müthiş bir tercih olur.
0: Oyun özelliklerini çok güzel özetledi, anlattı.
1: Rica ederim abi.
0: Tebrik ederim. Geçen gün Zafer Hoca ile yayın yapıyorduk burada, Zafer Tüzin'le. Tam Abraham mevzusu vardı ya, birisi posterde.
2: Tabii tabii.
0: Geçen Zafer Hoca dedik ki. Kulaklarını çınlatayım. Çok selam olsun Zafer. Zafer Hoca'ma ne dedim biliyor musun? Hocam dedim, şu zehirli oku at bir dedim. Allah aşkına dedim, şu
2: Vilović. Hocam camia bekliyor dedim.
0: Dinle dinle. Ne dedim yayında biliyor musun? Burada oturup şurada yayın yapıyorduk. Hocam dedim, gözünü seveyim, şöyle Vilović, Greenwood, Trossard dedi. Bunların formasını alır desene Beşiktaş dedim. Şu zehirli oku at dedim hocam dedim. Hocam bir günlük yayında.
1: Posterler hazır mı abi?
0: Ne? Bak sana bir şey söyleyeyim. Her yeri süsleyecektim diye bir ediyorum. Bak,
1: A4.
0: Şu arkadaki var ya, her yeri. A4 ne abi? O billboard. Var ya, billboard gibi yapacaktım. Hocam dedim, şu zehirli oku at. Gülüyoruz tabii, güzel bir espri yaptık. Yani Cem hocam çok güzel özetledi. Görlevic'in özelliklerini, yapacaklarını ve yaptıracaklarını arkadaşlarına. Söylenecek bir şey yok. Ben sadece şunu biliyorum. Bu haber doğru bir haber. Hocası devreye girdi. Doğru.
2: Efecan'ın haberi.
0: Doğru bir haber. Efecan zaten nokta atışları yapıyor kardeşimiz.
2: Kardeşimiz bizim.
0: Tebrik ederim. Tebrik zamanlar ederiz. Senin gibi o da iyi işler yapmaya başladı. Bayrağı iyi devrettim ve o bayrağı yukarı doğru taşıyor.
2: Evet. Sen de burada bayrak da, yarışı. Sen de bayrağı Efecan'a teslim ettik artık. Efecan'ın haberleri var Beşiktaş'a dair bu ekranlarda. Şimdi, o da işini çok güzel yapıyor.
0: Vallahi gerçekten. Sen de çok güzel, ikiniz de çok güzel yaptınız. Hatta burada da çok güzel yapıyorsun. Keyif alıyorum sizlerle yayın yapmak, hatta onunla da. Her neyse.
1: Bir mukabele.
0: Şeyi söylemek istiyorum. Bu haber doğru bir haber. Net bir haber. Gerçekten. Hatta başkandan geldi bu talep.
1: O çok
0: güzel. Hocaya. Hocam dedi, Vilović de dedi, bir sizin eski öğrenciniz, görüşme ihtimaliniz ve hatta düşüncelerini öğrenme ihtimaliniz var mı gibilerinden başkandan gelen bir talep.
1: Çok önemli hoca da, ayrıntı. Bence tabii, müthiş bir haber var da, bu işin içinde.
0: Hoca da tabii ki de o ara Vilović'i aramış. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Dinleme cihazım o ara orada değildi. Yani böyle bir durum gerçekleşti. Bakalım ilerleyen zamanlar süreç nereye geleceğini söylüyor. Şimdi sol kanata büyük ihtimal bu Gürcü oyuncunun ismi neydi ya?
2: Davidashvili
0: ciddi bir temas halinde deniliyor. Bir de bu sağ soladaki siyah oyuncu var sol kanat.
2: Loriente
0: deniliyor. Bu oyunculara da bir temasta bulunulmuş. Onlar da öyle duyumlar aldım. Orta sahada şey var. Anguista var. Bir oyuncu daha var. İsmini Anguista. Bilmiyorum tam olarak.
1: Güzel.
0: Bir oyuncu daha var. Onu da yani ben bu işleri bilmiyorum. Biliyorsunuz.
2: Biliyorum,
0: yapmıyorum.
2: Biliyorum.
0: Yani çok geliyor bizim evet, kulağımıza. Evet. Ne oyuncular geliyor. Sen de o dönemler biliyorsun.
2: Aslında yani sen istesen elde edebilirsin bilgileri ama tercih etmiyorsun.
0: Tercih etmem
2: yani
0: benim işim değil.
2: Bunu yani biliyorum o
0: neden
2: süreçten.
0: Biliyor musun? Bu süreç çok duygusal bir süreçtir. İnsanlar önemli isimleri ortaya atarsın. Gelmediği zaman 14, 15, 20, 25 yaşındaki genç kardeşlerimizin o anki ruh hali, psikolojisi, gerçekten hayal kırıklığı, demoralize olması, yani düşünerek üzüntülerini yaşamasını hissedebiliyorum. O yüzden bunlara çok fazla girmek istemiyorum ama bakalım görelim ilerleyen günlerde nasıl oyuncular gelecek? Bu Monakolu sol bekle anlaşmışlar galiba.
2: Kuattara.
0: Onunla ilgili de zaten söylüyor. Efecan da söylüyor. Herkes söylüyor. Sadece kulübüyle ilgili ödeme şartlarında bir bazı ufak tefek prizler var filan söylüyor. Bakalım göreceğiz evet. Abi.
2: Zaman gösterecek her şey. Gündemi bu şekilde uzun bir değerlendirme yapmış olduk transferde. Şu ana kadarki yaşanılanlar, bundan sonra yaşanması muhtemel gelişmeler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemini konuştuk ama konuşmaya devam edeceğiz. Sadece şimdilik kısa bir virgül koyuyoruz kulüplerin gündemine ve Dünya Kupası'ndaki haberlerimizle son sayfaya devam ediyoruz.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
6: sürprizler var. Özellikle İspanya Yeşilburun Adaları maçı en belki de sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz karşılaşma oldu. Portekiz Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Dün gece ise Cem Kerpiçler, Lionel Messi yine damga vurdu. 39 yaşında. Acaba bu Dünya Kupası'nda etkili olur mu, olamaz mı? Arjantin nasıl bir tur?

0: zaten Trump'a karşı ufak bir, bence bir protesto, bir duruş, bir şey de sergilemesi gerekiyordu.
1: Inter Miami takımıyla yaptığı ziyaretten bahsediyorsun.
0: Çünkü oyun evet sahanın içinde %100, 105-68 ama hayat da başka yerlerde de devam ediyor.
1: Çok doğru.
0: Ben her zaman Messi, Ronaldo tartışmasına mesela Messi'den yana tavrı koymuştum.
1: Güzel, o zaman hadi bu tartışmayı biraz biz de konuşalım. Hatta mesajları o zaman rica edelim. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu diye de şu an yayını takip eden, izleyen herkese soralım. Onlar da sosyal medya üzerinden, isterlerse Instagram, isterlerse X, isterlerse de YouTube üzerinden bize yazsınlar. Messi mi, Ronaldo mu? Dün Messi'nin, bu arada tekrar döneceğim size ama Messi'nin dün geceki performansından sonra da açıklamalar var. Gerek Arjantinli oyuncular, teknik direktör Scaloni, gerekse de eski futbolculardan gelen açıklamalar var. Onları hızlı bir şekilde aktarayım, sonra tabii bunu ki tekrar tartışalım. Lionel Scaloni diyor ki, Lionel Messi canı sıkılana kadar dünyanın en iyi futbolcusu olacak. Rodrigo De Paul, size yemin ederim ki rekorlar Messi'nin umurunda bile değil. Bireysel rekorların peşinde koşmuyor. Hatta odada çay içerken takılıyoruz ona. 1-2 golün kaldı diyoruz. Hiç haberi bile yok diyor Rodrigo De Paul. Alexis McAllister, onun eskisi gibi olmadığını söylüyorlar. Ama bu gece herkes Lionel Messi'nin hala en iyisi olduğunu gördü. Ve biz de onun etrafında şekillenmiş bir takımız diyor McAllister. Eski Brezilyalı santrafor Ronaldo Nazario diyor ki, tüm dünyanın artık saklanmayı bırakıp Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğu gerçeğini kabul etme zamanı geldi. Dünkü performanstan sonra Messi konusunda böyle görüşler var Okan Koç.
2: Ronaldo'ya katılmıyorum. Nazari. Zaten dünya saklanmıyor ki, biliyor zaten bunun farkında. Yani.
1: Zaten niye, kabul etti diyor.
2: Niye farklı bir cümle kurmaya çalışıyorsun sevgili Ronaldo? Yani bunu zaten dünya kabul etmeyi bırak. Biliyor kabul etmeyi bırak. Biliyor. Şimdi bir şeyi ikna edersin, yaptıklarını kabul ettirirsin. Bu yaptıklarıyla artık insanlara bildirdi yani, kabul ettirmeyi bırak. Yani artık biliyor insanlar. Bence öyle. Şimdi takım arkadaşları bir sürü iltifatlarda bulundu.
1: Çok özür dilerim Okan abi. Dün maç öncesi Messi ve Arjantinli oyuncuların sahaya çıkış görüntüleri inanılmaz bir gerçekten. Arjantin'in güncel
2: bence bu kablosunu, planlanmıştır, ben size söyleyeyim.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Tabii planlanmıştır bu.
0: Doğru.
1: Ama yani zaten ama Messi'nin liderliğini bu. Tamam, zaten Messi'nin liderliğini kabul edersin ama Arjantinli oyuncular bunu çok net bir şekilde kabul ettiler. Yani etrafında şekillenmekten bahsediyor işte
2: Messi. Sana ben bir şey soracağım. Dünya genelinde beğendiğin bütün futbolcu topluluğunun ismini yaz. Yine aynı bu resimde Messi.
1: Verirler değil mi?
2: Yani vereceğim.
1: Belki Ronaldo
2: Messi
1: vermem
2: ve diğerleri. Yani olabilir. Messi ve diğerleri.
1: Doğru.
2: Bak bir şey söyleyebilir miyim?
1: Bu arada ikonik bir fotoğraf. Evet, yani yıllar sonra da muhtemelen konuşulacak.
2: Zaten bu planlanmış. Yıllar sonra ikonik olacak olması için planlanmış bir fotoğraf. Ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşları çok şanslılar ha. Şimdi bunun yanında, o arkasında, sağında, solunda çok önemli isimler var. Hakikaten kulüplerine başarılı kupalar, imzaları atmış oyuncular. Bu oyuncular yarın öbürsü gün neyi anlatacaklar biliyor musun? Attıkları gol değil. Biz Messi ile beraber top oynadık diyecek.
3: Top oynadık. Tamam.
2: Bak torunlarına
1: dünya kupası kazandık Messi ile beraber.
2: Ya o bak, kupaları bir kenara, ya Messi ile beraber yaşadıklarını anlatacaklar. Ben size söyleyeyim yani, bak net söylüyorum. Çok önemli isimler var değil mi o çerçevenin içerisinde, o resimde?
1: Tabii ki işte De Paul var, Paredes var.
2: Bak De Paul zaten bodyguardı gibi onun.
1: Evet.
2: Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? O resimdeki oyuncuların %90'ın önemli kupaları var, golleri var, başarıları var. Bak sportif anlamda. Onu bir kenara koyuyorum. Messi ile yaşadıklarını anlatacaklar torunlarına. Yani biz şu maçta şöyle gol attım, kupayı aldım, şu ligde şampiyon olduk falan. Onları kısa bir geçiştirdiler tabii ki de. Sonra Messi ile şöyle yaptık. Milli takımda Messi ile odada şöyle konuştuk. Şöyle günlerimiz oldu Lionel Messi ile. Torunlarını anlatacaklar. Torunları da sonra benim dedem gidecek, arkadaşlarını anlatacak. Cem'e diyeceğim, Cem benim dedem diyeceğim. Messi ile bunu yaşamış diyeceğim. Anladın mı?
3: Tabii.
2: Yani bu anılar güzel anılar.
1: Bak demiş ki izleyicimiz Alican Bey, Messi Maradona'dan bile iyi demiş.
0: Ben orada katılamayacağım mesela, ben Maradona'nın...
1: Sen tarihin en iyisi olarak görmüyorsun Messi'yi.
0: Ben, benim için Maradona'nın yeri çok farklı. Ya evet, Messi inanılmaz bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Büyülüyor mu? Büyülüyor. Halen sahada seyretmek inanılmaz bir keyif ama Maradona'yı ben ayrı bir yere koyuyorum.
2: Şimdi Dünya Kupası'nda kaç takım var totalinde?
1: Bu turnuvada 48 takım var.
2: İlk kez. 48 çarpı ortalama 20 futbolcu olsa, 25 futbolcu değil.
1: 1200

0: küsür
1: 1200 futbolcu
0: var.
1: Dünyada bu seviyelerde Premier Lig'in bir sürü oyuncu var. Bak hangi ülkenin futbolcusu? Arjantin ülkesinin futbolcusu dünyada Türkiye'de konuşuluyor. Dünyanın birçok ülkelerinde konuşuluyor bak.
2: Çok güzel tanımlama.
1: Daha ötesi yok bunu. Kapatalım artık. Messi ve diğerlerdeyin abi. Kapat açmayın. Ya bak çok güzel bir rekabet izledik. Çok şanslı bir dönemden geçiyoruz.
2: Evet.
1: Ronaldo Messi rekabeti. Bu rekabeti belki uzun yıllar çok o Z kuşağı ve hatta daha da alt kısımlar mesela 3 yaşında oğlum ve 7 yaşında kızım. Belki onlar amin tüm evlatlarımız Allah bağışlasın. Hayırlı insanlarla karşılaşsın. Amin. Vatanımıza amin. Milletimize hayırlı evlatlar olsun.
2: Amin.
1: Yani şunu söyleyeceğim. O insanlar böyle bir rekabet izleyemeyecekleri için şanssız olduklarını düşünüyorum. Bak bir daha böyle bir rekabet, böyle bir oyuncu kalitesi yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Abi muazzam bir rekabet oldu ya. Ya harika bir rekabet. O atıyor, o atıyor, o atıyor, o atıyor, o attırıyor, o attırıyor, o kupa kaldırıyor, kaldırıyor, o balonu dor kaldırıyor, o balonu dor kaldırıyor. Altı, altına ayakkabı alıyor, altına ayakkabı. Ama bu adam öyle bir yaratıcı ki tutamıyorsun abi. Yere sağlam basıyor, çalım atıyor. Bir sonraki hamleyi düşünen oyunculardırız ya. Bu üç sonraki hamleyi düşünen oyuncu. Ya
0: Messi ya, uzaylı demiş.
1: 39 yaşından. 39 yaşından ilk o tabiri Arda kullanmıştı. Arda Turan kullanmış kardeşimiz Arda Hoca. Biliyorsun yani
0: Messi,
1: yani Messi diyor dünyalı değil gibi denilen bir ifadeyle evet. bulunmuştu. Yani o da çok şanslı. O da yarın bir gün torunlarına zaten anlatır ilerleyen günlerde.
0: Yanımızda... Arda Hoca'nın zaten kariyerinde çok var öyle.
2: Var.
0: Oynadığı, beraber tabii. oynadığı oyuncu var. Önemli isimler var ama Messi başka seviye.
2: Tabii.
0: Katılıyorum. Şimdi... Hemen öyle bakma. Seni destekliyorum aslında.
2: Şimdi yanımızda Okan Koç gibi bir yıldız varken
0: evet, bravo.
2: Ben futbol ukalalığı yapmak istemem.
1: Dakika,
2: sadece şunu soracağım.
0: Messi'yle aynı soyunma odasını paylaşmak işte burada Okan Koç'la aynı stüdyoyu paylaşmak.
1: Ya bırak abi bırakın ya. Bırak abi kanatlarını uçmaya başladı. Bak zaten lakabım Kartal. Şimdi uçarım buralarda Kartal gibi. Kartal şeyi sesi yapacağım. Yapmayın gözünü seveyim ya.
2: Şunu sormak istiyorum.
1: O kadar da yapmayın. Vallahi kalkarım ya. Yapmayın öyle abi.
0: Ben mübalağa çok sevmem. Beni biliyorsun.
2: Çok
0: ben de abartı yok.
2: Şunu özellikle sormak istiyorum.
1: İyi ki bir öldük seni. Yandık. Edem gözüne millet de ne sallıyordur ne küfür ediyordur. Ulan diyordur. Sen ne diyordur geldin başımıza futbol oynamaz oldun. Ne top oynadın diye yazıyorlar ediyorlar. Oynadık yok, çok şükür kardeşim.
2: Olur ya.
1: Halı sahada değil Şampiyonlar Ligi'nde oynadık.
0: Keyifle. Burada yorumlarının senin hakkında yeriyor izleyicilerimiz. Hiç merak etme.
2: Şunu soracağım. Çok da merak ediyorum. Sahanın içerisinden çünkü. Ronaldo her seferinde topu kendine istiyor evet. ve inanılmaz bir bencillik görüyorum. Şimdi mesela Messi ile karşılaştırma yapıyoruz ya. Messi sanki o egosunu daha mesela sahada ayarlayabiliyor.
0: Bence kabul ettirmiş o egoyu.
2: Ve bütün da. Topları mesela ben böyle kendisine isteyip o Ronaldo'daki o tamamen bana atın benim üzerimden oynayın. Gol atamazsa suratı inanılmaz düşüyor.
0: Katılıyorum
2: ama
0: bu arada.
2: Ben yorumunu merak ediyorum o konuda.
1: Ben Paris Saint Germain başkanının yanında olsaydım var ya. Mesela Messi, Neymar, Mbappe yapmazdım. Messi, Mbappe, Ronaldo yapardım. Veyahut da Neymar, Messi, Ronaldo yapardım. Yani düşünebiliyor musun Messi ile Ronaldo'yu bir arada oynadığını?
0: Evet. Yani gerçekten hayal ettim.
1: Biri getiriyor, biri atıyor. Olmaz yani biri getiriyor, biri atıyor.
0: Bir
1: yani biri getiren de yani öyle böyle getirmiyor. Yani evet. Direkt bırakıyor, al diyor boş kale atın ağzına. Loko. Öbürü de zaten farkı her şartlarda atıyor. 2 metre sıçrıyor. Lavrova şatayla atıyor. Koşu yapıyor. Spir. Yani çok farklı bir şey izlettirdilerdi bize.
2: Tabii.
1: Vallahi sana şunu söyleyeyim. Ne sormuşsun unuttum. Baba
2: abi biliyor
1: benim kafam
0: Ronaldo
1: 12'den sonra çalışmıyor.
0: Bunun zarar veriyor mu aslında? Özetle biraz.
2: Evet. Ne?
0: %100. Ronaldo'nun egosu biraz milli takıma zarar veriyor mu? Yani
2: veriyor
0: her topu
2: mu?
0: Kendine
2: her
0: istemesi.
2: Her şeyi kendi üzerinden
1: ya tabii istiyor. Zarar veriyor mudur? Şimdi orada farkındaysanız bir de Fernando vardı. Şey neydi o Manchester'lı orta sahanın ismi?
0: Bruno Fernandes.
1: Ha, Bruno Fernandes. Fernandes'te de bir ego var. İkisinin evet. arasında bu ego çatışmasını çok görüyorum ben farkındaysan.
2: Önemli.
1: Dikkat edersen ama yaşanıyordur ama Ronaldo'yu da kabullenir oyuncular ya. Ronaldo'yu da kabullenir. Ya bunlar yaşanır sahanın içinde ama bazı oyuncuları da artık futbolcular şunu diyor yani Ronaldo diyor, Messi diyor yani artık o egoları da kabul edeceğiz. Çünkü ona getirmek zorundayız. Getireceksin. Yani bunu bilincinde çıkıyorsun sen.
2: Ama abi senin özelinden düşünelim. Bindiriyorsun gidiyorsun dripling her seferinde o koşuyu yapıyorsun. 40 metreden sürekli vuruyor. Kafayı kaldırıyor, vuruyor. Sağ vuruyor, ya sol. Tabii, bir yerde ona, artık isyan olmaz
1: isyan
2: mı?
1: Olur, oluyor. Zaman zaman oluyor. Yani isyan oluyor da soyunma odasında ve hatta sahanın içinde o isyanı belli etmiyorsun. Evine gidiyorsun. Gizli gizli çıkıyorsun.
2: Güzel ya.
1: Ya sen bunu nasıl yapardın diyorsun. Yiyorsa git soyunma odasında o isyanı yap bakayım. Bir daha çağırıyorsun milli takıma. Anladın mı?
2: Çok doğru.
1: Oralara girmeyelim fazla. Başa.
0: O zaman ben sana bir soru soracağım.
2: Tabii ki.

0: Şimdi Okan koçtan Okan abiden affına sığınarak soruyor.
1: Ne demek ama burayı
0: yönetersen. Bunu hep konuşuyoruz aslında. Sen biraz daha sağ içine odaklansan senin çok farklı seviyelerde olacağını zaten.
1: Doğru, o konuda mütevazı olamıyorum.
0: Konuşuyoruz hep. Senin de zaten kabul ettiğin bir gerçek. Sağ içine odaklanmış bir Okan Koç mu Ronaldo mu diye o zaman hadi.
1: Ya hadi bakalım.
2: Ben pozitif ayrımcılık yaparım. Ben Çanakkale Dardanel döneminden ben televizyonda topu ayağına her aldığında o driplingi sağa içeri sola içeri gitmesi benim için apayrı bir isim.
1: Teşekkür ederim. O zamanlar öyleydik de yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ne yapmaya çalışıyor? Beni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi bir gün böyle bir tuzağa düştü burada sevgili Melike'yle. O mu sen mi, o mu sen mi? Tabii ironi yapalım dedim baba. Bir baktım sana yemin ediyorum Facebook'muş, Instagram'mış, Twitter'mış orada. Orada 5 milyon, orada 3 milyon, orada 2 milyon, orada 5 milyon. Ama anamı soran yok, babamı soruyorlar devam. Ya arkadaşlar biz orada ironi yaptık. Şimdi de o tuzağa düşürmeye çalışıyor. Alacaklar, paylaşacaklar yine. Gece yatıyorum kulaklarım, sabah kalkıyorum kulaklarım çınlıyor. Öyle. Ulan bir hafta kulaklarım çınladı. İroni yaptık o gün kardeşim. O saydığımız oyuncular tabii ki de bizden yetenekli. Şimdi bunu yapmak istediyor. Ya sen ne diyorsun?
0: Asla kabul etmiyorum.
1: Kardeşim, Frank falan filan dememi bekledi. Düşmem.
0: Sevgili düştüm bir kere o tuzağa. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Ben tuzak kurmadım, tuzağa da çekmeye çalıştım.
2: Benim fikrim yorumu net.
0: Yoruma saygı duymuyor musunuz Okan Koç?
1: Tabii ki de sevgi ve saygıyla karşılıyorum.
0: Daha yeteneklisiniz.
1: Hayır, o daha yetenekli. Olmaz. Olmaz. Bizde de bir yetenek vardı.
0: Sizdeki
1: ama
0: yetenek ben, daha saf bir yetenekti.
1: Ben Ronaldo mesela
2: öngörülemiyordu. Bak ben uzun yıllar seyrettim. Öngöremezsin. Sağ mı gidecek, sola mı gidecek, içeri mi, şut mu?
0: Şimdi o zaman rejide oylama yapılmış.
2: Öngörülemez.
0: Okan Koç Ronaldo'dan ya, daha yetenekli.
1: Onlar beni sevdiği için onu söylüyordu kardeşim.
0: Sevgili
1: ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi o dönemler tabii ki de düğün salonlarında akşamları farklı mekanlarda oynadığım gibi sahada oynamış olsaydım belki oralarda bulunabilirdim.
0: Böyle de
1: belki farklı yerlerde, farklı kulüplerde
2: bir de klası, büyüsü, aurası. O dönem uzun saçlar, saç bantı takılmış.
0: Of, yalnız
2: ben hiç unutmam
0: şey
2: mesela.
0: Bak Okan abi şu an ekrana bakar mısın? Muhteşem bir fotoğraf değil mi?
1: Ya arkadaşlar işi gücü bıraktınız var ya, bana kuruldunuz, benim üstüme geliyor. Gelin kardeşim, gel, canınız sağ olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz Okan abinizi, Okan kardeşinizi neler yapıyorlar.
0: O zaman şöyle yaklaşayım mı? Aynı şartlarda olsaydınız.
1: Ya arkadaş bu konuyu kapatalım. Cristiano Ronaldo da geç işte yani. Neyi yani aynı şartlar? Şartlar isterse benim neyime de gelirse yine Ronaldo. Ne anlatıyorsun sen ya? Nereye çekmeye çalışıyorsun? Ya vallahi tuzağa çekmeye çalışıyorsun. Küfür ettirdik bana ya. Bir de yayını izlemiyorlar. O bölümde bir ironi yapıyorum. Orayı bir kırpıyorlar. Alıyorlar baba. Bak bir hafta yemin ediyorum. Abartıyorsam Allah canımı alsın. Evime gidemeyim ya. Bu kadar büyük yemin ediyorum. Ulan kulaklarım çınlıyor. Bir bakıyorum abi açıyorum. X'i oradan 1000 tane mesaj. Bir bakıyorum öbür tarafı açıyorum. 1000 tane mesaj. Ya bir şey de yazıyorsun. Yazıyorum birkaç şey. Ya arkadaş ironi yaptık diyorum ya. İroni yaptık diyorum. Yok. Hala insanlar yakaladım
0: sen
1: vuruna balıyor.
0: Sen açıklama yapıyorsun ki boş ver.
1: Ya tamam olmaz abi yakışmaz. Yani ben haksız yere yani gerek yok.
2: Ben üstüme alıyorum sorumluluğu. Ben seyrettim abi. Ben bu gözler gördü yani.
0: O zaman şöyle
1: sen
0: bir soru sorayım.
1: Sen daha zamanlar suya bu diyordun. Ne konuşuyorsun sen de demiş gibi sanki ben burada yorum
0: güzel
1: yapıyorsun.
0: Güzel bir kontra galiba. Güzel.
1: Adam burada yaştı bari. Ya bir şey söyleyeyim.
0: Ben
1: yaşını
0: duydum. Ben
1: yemin ediyorum şaşırdım daha. Hayır. Psikolojim bozuldu. Buna mı gidin lan dedim. Çökmüşüm izledim seni ya. Gördüm. Bir daha beni sevmeyin. Beraber yan yana getirmeyin. Ya. Vallahi getirmeyin.
0: Ben vermiş olmayalım Cem abi.
1: Bak yemin ediyorum bir gördüm bir duydum. Vallahi bir ulan baktım bir televizyondan kendim oraya bakıyorum. Oraya bakıyorum. Cem'e bakıyorum. Ben çökmüşüm.
0: Şimdi ben bir şey abi yine bana karşı çıkacak ama kontra ben abartıyorsun diyecek. Ben dedim ya hani kimliğini görsem ve yaşım bu desen inanmam.
2: Yok, yok,
0: gerçekten
2: abi, yok
0: öyle
2: ya.
0: Bir rakam reklam arasında konuşmuştuk. Şöyle Cristiano Ronaldo da bu arada bugünkü maçla beraber 6 farklı dünya kupasında da forma giyen ikinci isim olmuş. Zaten diğeri Lionel Messi yine.
2: Hakkını verelim. Çok çalışkan. Çok tabii, net tabii, koyalım. Tabii. Kendini oyuna adamış ama bencillikleri beni bitiriyor.
1: Tabii tabii.
2: Ben çok net olarak mesela Messi tarafındayım. Messi cephesindeyim.
1: Ben de Messi cephesindeyim.
2: Ama Ronaldo'yu da kabul ederim. Her gün çalışıyor. Tabii. İnanılmaz oyuna tutkusu, antrenmanı müthiş. Ama ben o bencillikler beni rahatsız ediyor.
0: Bak rejiden bir destek geldi. Sen de halı saha gollerini izletiyormuşsun arada bizim rejideki arkadaşlara.
2: Herhalde bugün bu programda biri yanacak abi. Ama ben olmayayım.
1: Bak şimdi bak. Aa neler çıkıyor ortaya.
2: Eyvah eyvah.
1: Ya bugün bir başkanım.
0: Sevmediyor ki Cemal.

0: Benim frikik attığın yerlerden taksi 1.000 lira yazardı.
1: Çok seviyorum onu. Yanımda Okan Koç varken ben utanırım abi.
2: Gülün ama en şanslı benim. Belli ki çok yetenekli ikisin.
1: Estağfurullah abi, deli misin? Öyle bir karşılaşma olur mu yani?
3: Ya şimdi adam bize kurulmuş, nasıl baba eğlence kaynağı olduk adamı, yapacak bir şey yok. Ya sen ne var ya sen.
0: Güzel, güzel.
3: İşine gitti mi, güzel değil mi? Tatmin oldu, mutlu olduysan tamam, çok güzel, bak süper.
0: Estağfurullah, hiç olur mu öyle? Ben tamamen
3: objektif. Ya tabii ironi şaka yapıyoruz. Zaten her kelimeyle bir şey sana, ben tamamıyla objektif olarak bakıyorum, tamamıyla objektif olabiliyorum. Sen var ya dünyanın en objektif adamısın baba, bitti tamam, dünyanın en objektif moderatörü sunucusu.
0: Peki ne kadar dakikamız var diye bir sorayım arkadaşlara. Peki reklam vaktimiz gelmiş, devam edeceğiz.
3: Sabah kadar gidelim fark etmez. Eve almayacaklar biz zaten, bu saatten sonra mesaj geldi.
0: Değerli izleyenler, reklamların ardından son sayfa devam edecek.

iki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Köpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı, bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası, Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası, Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine, Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada.

0: güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza topu alarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Arda kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
2: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
2: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
2: bir bakalım o son son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
2: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
1: evet.
2: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
2: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
2: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
2: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Cezalarında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon topu alarak. Ayrak
2: kalkmadı mı?
1: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Aranın ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Mesajlarınızla birlikte oldukça keyifli bir son sayfa yayını oluyor gerçekten de. Bir izleyicimizin mesajını okuyacağım. Sonrasında ben kimim kısmına geçeceğiz. Atabey demiş ki X üzerinden Okan Koç'la aynı yaşlardayızdır. Güzel topçuydu, severdik, şimdi de seviyoruz demiş. Güzel, teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Çok güzel.
1: Atabey'e o güzel
3: için çok
1: mesajı.
3: Teşekkür ederim, sağ olsun. Arada bir böyle yani az da olsa güzel iltifatlar almak gururlandırıyor ama işte bazen böyle
1: bence
3: işte.
1: Bence haksızlık yapıyorsun izleyenlere ama.
3: Tabii. Hayır,
1: çok
3: hayır.
1: Seviyorlar.
3: Ama abi bak sana ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Ama sosyal medya bak, öyle abi.
3: Bak o anlattım ya yayına reklama girmeden önce. Bak sana yemin ediyorum ben hayatımda bu kadar linç yediğimi hatırlamıyorum ha. Abi öyle böyle değil. O işte o kıyaslama o mu sen mi gibilerinden. Öyle bir linç yemek yani ben böyle bir şey görmüyorum. Çok linç yedik ya yersin olabilir. O küfür hakaret olmadığı sürece eleştirsinler saygı duyuyorum ama. Yani şunu söyleyeyim. Bu da az önce beni 30'a düşürmeye çalıştı. Düşmedim abi yemeyiz artık hep söyleyeyim ya bir kulağımın arkası kalmıştı öpülmüyorsa. Orayı da öptüler ha. Bak ayağa kalkıyor. 5 dikiş var burada. Vallahi burayı da öptüler. Bir söylesene bir alsına bak göstereceğim. Yo, bak görüyor musun burada bak dikiş var 5
2: evet,
3: tane.
2: Abi.
3: Bak onu o oraya anımı da anlatacağım.
1: Herhalde alamazlar orayı.
3: Bak hayır sen gör yani sen gör. 5 dikiş var vallahi billahi 5 dikiş var ya.
1: Doğru.
3: Diyorum ya bir öpülmem ya düşmeyiz biz o tutaklarına rahat
1: yok,
3: ol.
1: Estağfurullah ben zaten yani seni
3: bu bir tuzağa gibi tuzak kurmaya yani. Çalışıyor da biz sen strateji benim, uzmanıyız ha. Hayat biz çok... oralarda göğüs gere gere yani o stratejiler o bu bir tuzaklarına düştüğümüz zamanlar oldu ama onları da güzel güzel şey yaptık yani. Önledik sen düşürmeye çalışıyorsun bizi. Onunla nasıl oldu biliyor musun? Sakarya Manisa maçında abi. Kenarda taç atışı Sakarya'da oynarken Manisa'ya

0: karşı oynuyor.
1: Manisa'ya karşı.
0: Tabii. Taç atışı, sağ bek taç atışı kullanıyor. Göğsümünü alayım dedim, oyun kurayım derken böyle çizgide kanat oynuyorum, sağ kanatta. Taçı atıyor. O ara tabii ki de çok fazla yaptığım bir iş değil yani çevre kontrol. Direkt topa odaklanıyorum. Ulan bir bakayım dedim. Allah tarafından bir hissiyat, bir vahiy geldi. Bir bakayım dedim. Buradan bir ayak geliyor. Stoperin ayağı 46 numara. Oo. Belli yani gözüküyor. Abi yemin kral ediyorum tam. Kafayı şöyle bir çektim. Şurayı sıyırdı. Allah geçti. 5 dikiş açıldı. Maçın içerisinde yayında diyecektim. Maçın içerisine yarıldı burası. Nasıl kanıyor? Ben farkında değilim. O sıcağı sıcağını hissetmiyorsun. Maçın atmosferi, ambiyansı. Yani çok keyifli, güzeldi.
2: Devam edebildin maçı mi maça?
0: Bak anlatayım sana. Bir müsaade etsen anlatacağım da yani. Hep pardon, araya giriyorsun yani. Girme. Pardon. Maç devam ediyor. Oraya geldim işte. Anlayamıyorsun, hissedemiyorsun. O acı şeyi falan filan, hiçbir duygu yaşamıyorum o ara. Ulan bir baktım buralardan damla damla ter akıyor zannediyorum. Lan. Hakem durdurdu maçı. Okan dedi. Ne oldu dedi. Ne oldu hocam dedim. Kan akıyor buran dedi şakır şakır. Bir baktım. O hakikaten forma kıpkırmızı olmuş. Yeşil siyah forma da çok böyle. Sonra hemen girdim abi soyunma odasına. Tabii içeride hemen dikiş attılar. Maça devam ettim. Tabii 5 dikiş var burada. Diyorum ya bir öpülmemiş. Burası kalmıştı. Oraya da 5 dikiş attılar. Yani biz düşmeyiz o bu tuzaktan.
3: Çevre tamam. Kontrolü
2: benim tamam. Benim için güzel bir bilgi oldu. Bundan sonraki yayınlar için.
1: Devam edelim o zaman. Son sayfada ben kimim sırası vakti değerli izleyenler. Hazırlamış olduğumuz soruları hemen ekrana getiriyor arkadaşlarımız. İlk sorumuz. Fransa, İngiltere ve İtalya'da futbol oynadım. Zlatan İbrahimovic'le birlikte forma giydik. 2016-17 sezonunda 105 milyon euro bedelle kariyer rekorumu kırdım. Antonio Conte, Alex Ferguson ve Massimiliano Allegri gibi teknik adamlarla çalıştım. Keşke bu Dünya Kupası'nda takımımın yanında olsaydım. Belki de kupayı ikinci kez kazanacaktım. Ben kimim?
3: Manchester United.
1: Telefonları bırakalım.
3: Telefon olmadan da bilemiyoruz ki zaten.
1: Telefonları bırakalım. Ben baştan uyarımı yapmış olayım.
3: Manchester United var mı?
1: Duyamadım. Çok özür dilerim.
3: Manchester United var mı?
1: Manchester. İpucu verebiliyor muyum Yunus Emre?
3: Tabii biz bilemeyiz.
1: Sorulara cevap verebiliyor muyum? Sorulara evet ya da hayır diyebiliyor muyum?
3: Fransa, İngiltere, İtalya.
1: Manchester United'ın var mı dedi. Cem Kerpiçiler.
3: Alex Ferguson.
1: Olabilirmiş.
3: Allegri ile... Milan'da mı çalıştı?
1: Doğru cevap geliyor bu arada YouTube üzerinden. X'e bakayım hemen. Kimler bilmiş?
3: İkinci kez. Dünya Kupası da almış abi. Tabii oradan dünya. Da gidebiliriz.
0: Fransa, İngiltere, İtalya'da futbol oynadım. Zlatan İbrahimovic'le birlikte forma giydik.
1: Lokman Kağan Özkan, tamam. Mehmet Peker, Kamuran Ergün. Doğru cevaplar.
0: 105 milyon gelmiş. Kariyerde koru
1: Mehmet
0: kırdım.
1: Bey, Evra demiş. Değil. Patrik Evra değil. Fakat Kamuran Bey ile Lokman Bey doğru cevabı vermişler, bilmişler.
0: Geçen gün Dünya Kupası'nda maçı izliyordu. Hatta o bir tane YouTuber'la beraber böyle denk geldiler, konuştular. Siyahi bir oyuncu.
1: Kim abi? Hangisi? Çok kişi maç izliyor.
0: Uzun boylu siyahi bir oyuncu, orta saha.
1: Hangi ülke?
0: Fransa.
1: Fransa.
0: Hadi ben soruyorum, sen cevapla. Hadi ipucu verdim, daha ne istiyorsun?
1: Doğru yerlerdesin.
0: Doğru yerlerde. Kalbindeyim artık yani. Baş harfini söyleyeyim istiyorsan.
1: Sen
0: PP.
1: Evet.
3: Tebrik ederim abi.
0: Dur ne?
1: Evet, ne? Artık
0: PP.
1: Artık yani o zaman haykıralım biraz daha istiyorsan. Yo. Kim bu oyuncu?
0: PP. Abi zaten bu 105 milyon euro bedelle şey gitti ya.
1: Fransız. CIA.
0: Manchester'a mı gitmişti 105 milyon euro? Evet. 105 milyon euro hep Manchester United'a transfer oldu. Orta sahada uzun boylu Fransa milli takımının orta sahasındaydı, böyle oyun kurar, agresif. Kurar.
1: Kim
0: hatta geçen gün Dünya Kupası'nda gördüm. Sosyal medyada denk geldi. Bir tane tamam. Bir var ya, bir meşhur bir YouTuber var. Böyle
1: tamam,
0: I Show
1: Speed.
0: Ha, Speed mi Pit. O adam da acayip izleniyormuş ya. Ben sonradan farkına vardım. Çocuk söyledi. Onunla beraber öyle bir selamlaştılar falan. Muhabbet ettiler. Orada gördüm. Sosyal
1: bak medyada. Selman Luma da doğru cevap vermiş. Pepe. Hatta ipucu vermiş.
3: Abi sen söyle.
1: Kardeşi demiş. Başkent takımında oynadı.
0: Pepe.
1: Bu oyuncunun kardeşi. Süper Ligi var. Pepe. Pardon, Türkiye'si var. Söyle artık.
0: Paul Pogba.
3: İşte.
1: Vallahi helal olsun. Tebrik ederim.
3: Tebrik ederim abi. Çok arada, erken bildim.
0: Zaten nereden bildin? 105 milyon euroya Manchester United'da bir de Fransa ile
1: doğru
0: kupa.
1: Doğru cevabı vermişler. Abi. Tebrik ediyoruz izleyicilerimizi. YouTube üzerinden.
0: Ben şeyi seviyorum bir de ya. Golleri seviyorum. Ona geçelim daha çok.
1: Doğru cevabı.
3: Ben buralardayım abi. Ben buralardayım.
0: Ben Allah'ım.
3: Mehmet Özcan buraları.
0: Uzmanı Özcan. Ama birkaç program geçtim onu Mehmet Özcan'ın programı.
1: Hadi yapalım o zaman.
0: Yani beş kere yaptıysak üçünü o kazanmıştır. İkisini ben kazanmıştım.
1: Ben kimimle devam edelim.

0: çok biraz çünkü kolay oldu galiba Okan Koç için.
1: Evet. Vallahi çok güzel oldu abi.
2: İkinci sorumuz, o da ekranlara geldi. Vasco da Gama'yla hemşeri olmak benim için kıymetli. Çok az şans almış olsam da 2016'daki turnuvada en değerli şampiyonluğumu kazandım diyor. Roger Schmidt yönetiminde çıktığım 99 maçta 36 gol 29 asist kaydettim. Kariyerimdeki son kupayı 2024'te Türkiye'de elde ettim. Futbolun büyüsüne kapılmamı sağlayan kişi Luis Figo'dur.
1: Brezilyalı.
3: Dünyada en beğendiğim oyunculardan bir tanesi.
0: Şimdi tam Yunus Emre de onu söyledi kulağıma.
3: Yunus biliyor çünkü
0: yayınlarını Okan Koç'un da takip ediyor.
3: Sana bir şey söyleyeyim. Çanakkale'de altyapıda oynarken duvarda resimleri
1: Çanakkale'de,
3: vardı.
1: Çanakkale'de Dardanel.
3: Duvarda resimleri vardı.
0: Çok özel bir oyuncuydu ama
3: özel
0: gerçekten.
3: Mi? Müthiş bir oyuncuydu baba. Müthiş.
0: Biraz kariyeri tabii çalkantılı.
3: Ya olabilir ama o yani kariyer tamam. Zirvesi nerelerde oynadı yani. Barcelona, tabii. Real Madrid'de Inter. Oynadı daha ne oynasın abi. Inter'i saymıyorum da Barcelona, Real Madrid abi daha ne yapsın adam.
1: Mario Gomez.
0: Tahminler. İpucumuz bunlar. Bakalım cevaplar var mı gelen X'e?
1: Roger Schmidt yönetiminde çıktı. 99 maçta 36 gol ya.
0: Mehmet Bey Eder demiş. 2024'te almış ya? Lokman Kaan Özkan bilmiş. Selman Luma bilmiş.
1: Kariyerimdeki son kupayı kim ya?
0: Cevapları bekliyoruz.
1: Bilmiyorum abi. Yunus Emre yazsın söyleyelim buradan.
0: Biraz bence düşünseniz bulursunuz ya. 2024 çok yakın geçmiş. Türkiye'de bir kupa kazanmış işte.
3: Türkiye'de kupa o sene 2024'te şampiyon Galatasaray oldu. Öbür kupayı Beşiktaş aldı. Ya Galatasaray'a ya Beşiktaş. Galatasaray
0: Samet Civelek de bilmiş. Tebrik ederim.
3: Türkiye'de bir dakika futbolun büyüsüne kapılan
1: golcü arıyoruz
3: o zaman. Portekizli. Ben sana söyleyeyim Figo hayranı. Portekizli büyük ihtimal bu. Galatasaray'da Portekizli o sene kim vardı 2024'te? Yoktu. Beşiktaş'ta kim var? Rafa Silva vardı.
0: Değil tebrik mi? Ederim.
1: İşte
0: doğru cevap Rafa Silva. Evet.
3: 2024'te kupa elde etti.
1: Çok iyi.
3: İki takım şampiyon oldu. Muazzam, biri şampiyon, biri Türkiye.
1: Gidiş kupası. Yolları bile
0: muazzam
1: bence çok
0: bir
1: önemli.
0: Performans
1: çok doğru.
0: Koyduğunuz.
3: Hayır, şimdi tak, ne yapalım?
0: Hemen.
3: Abicim, şık, Davinci'nin şifresine.
0: Doğru okudun ama hep böyle
1: evet,
0: adım
1: gidiş
0: adım.
1: Gidiş yolu da doğru abi. Sadece netice değil yani.
0: Doğru.
3: Teşekkür
0: evet.
3: Ederim.
1: Doğru tebrik kanattan ederim. Akın. Topla buluşma, dribling, devam.
3: Onları iyi yaparım.
0: Tabii.
3: İyi yaparım.
0: Önemli meziyetleri. Devam edelim.
3: Geçelim, gollere.
0: Logolara. Gol sonra sırası.
1: Logo bende hiç yok ya.
0: Var var. Ben sizden artık korkuyorum bu gece. Belli olmuyor. Müthiş bir takım oyunu. Evet
3: Kurt,
0: hangi takım?
3: Kurt Wolverhampton. Wolverhampton mı acaba?
0: Yok değil.
1: Boğa Moğa diye. Bilmiyorum ki İspanya'dan olur mu? Bende hiç yok ya.
3: Neresi? Ülkede mi? Türkiye'de mi?
1: İspanya, İspanya olabilir belki.
3: Sizin uykusu. Baba bir ağzını kapat ekran.
1: Ya sen ya. Abi bu logolar mogolar düşürdü beni ya.
3: Cem yatak. Yorgan yastık getir gerçek sıcak. Pike getireyim sana bir de yastık koyalım şuraya da bir. Sen bir uyu bir yayın biteceği zaman ben seni uyandırırım babacığım.
1: Abi ne yapayım benim bilmediğim alanlar geldi ya.
3: Adamsın hocam ya.
0: Türkiye değil hadi öyle bir ipucu vereyim.
3: Neresi?
0: O kadarını da söylemeyeyim.
3: Neresi baba söyle işte.
1: Valla yazsınlar abi bize biz Kuzey bunu bilemeyiz Avrupa. Ya. Biz bunlardan çıkaracağız.
0: Kuzey Avrupa.
1: İsveç, Misveç, yerler, Norveç.
3: Kuzey Avrupa. İngiltere tarafı mı?
0: Hayır hayır şey. Baltık. İşte
1: Baltık.
0: Yukarısı.
1: Norveç.
0: Kuzey Avrupa işte. İskandinavya diyeyim.
3: Tarih, coğrafyam iyi değildir benim. Midland mı?
0: Evet. Beni korkutuyorsun artık.
1: Abi müthiş arda arda goller
0: gerçekten
1: geliyor.
0: Gerçekten bugün inanılmaz bir performans var.
1: Evet
0: yani.
1: Evet çok iyi abi bugün.
0: Oyunculuk yıllarını hatırlatan bir performans.
1: Müthiş.
0: Devam edelim. İkinci logoyu görelim o zaman.
3: Ya
0: Midland. Ama telefona bakmayalım.
3: Tamam.
0: Birkaç dakika en azından.
1: Telefona hiç bakmadı şu ana kadar abi. Hiç.
0: Diğer logo gelsin. İkinci logo. Hemen ikinci logo ile devam edelim. Evet.
3: İspanya mı burası?
1: Fransa mı?
0: İspanya.
3: İspanya değil mi?
1: Real Zaragoza.
0: Değil. Şey... Cem Kerpiçlerin artık oyuna
3: mı?
0: Dahil olmasını
3: La Liga mı?
0: Bekliyoruz.
1: Hocam ben de hiç yok bunlar.
3: La Liga mı burası?
0: La Liga evet.
1: Armaya değil sahaya bakıyorum.
0: Yazıyorlar bu

0: Tabii. İzleyicilerimiz helal olsun. Zaten Selman Luma, Mehmet ya. Peker, Samet Civelek. Biz ekrana vermeden yazıyorum.
1: Bilmiyorum Okan abi, Koç, nereden bileyim.
0: Birazdan bakalım yine nokta atışı yapabilecek mi?
1: Yapabilir. Bir kale male var. Bir Castilla, Mastilla bir şeyler, bir şey çıkabilir oralardan ama.
0: Bilmiyorum.
1: Futbol şey sahası var. Bakalım abi, İspanya takımlarına bakalım.
0: La Liga'nın puan durumuna abi bakıyorlar şu anda.
2: Dur bakalım.
1: Yazan da yok abi, yazan da yanlış yazıyor.
0: Yazmayalım lütfen.
1: Evet, yazmayın abi. Yazmayın.
0: Biraz La Liga'da nasıl ipucu vereyim? Hı. Yani kafa takımlardan değil en azından. Aa. Daha orta seviye. Böyle son yıllarda çıkış yapmış kulüplerden birisi.
1: Bilmiyorum ki. Hadi Serie A falan olsa biliriz de bilmiyorum La Liga'ya.
0: Bir proje takımı.
1: Aa. Kafa gitti, gece yarısı oldu. Girona diyeceğim şimdi.
0: De abi, Girona de.
1: Değil mi? Girona.
2: Girona, bravo.
0: Abi nasıl Girona doğru ya? Cevap.
1: Şeref golünü attım abi.
0: Evet, güzel. Son logomuza gelsin o zaman.
2: Abi bizim Emre kardeşimiz
0: Midland,
2: diyormuş.
0: Girona bakalım üçüncü logo neymiş. Geldi.
2: Burası da İngiltere büyük ihtimalle.
0: Sen ne yaptın reklam arasında? Bir rejiyle iş bildiğim mi?
1: Çalıştı. Bir hat açıldı abi.
2: Yunus kardeşim söylüyor bana hepsini. Söyledi, verdi bana.
0: Yok ya, yapmaz.
2: Verdi.
0: Gözümle görsem inanmam.
1: Yapmaz.
2: İddia giriyor musun?
0: Yunus.
2: Yunus kardeşim verdi bana.
0: İngiltere, evet.
1: Ben bir tane bildim abi, sen de.
2: Ben bir tane bildim, telefona baktım. Ben bir tane bildim abi, sen de.
1: Abi şarj yok telefona.
0: Onda da bu arada Girona desem mi acaba?
2: Gelmiş mesaj.
1: Telefonun şarjı yok abi, şarjı.
2: Helal.
0: Aston Villa değil.
1: Değil. Ama o anımsatıyor.
2: Söyle söyle, sen de dinle, söyle hadi söyle, çıkart içindeki baklayı. Yalanlar yıklama bizi, zarflama. Hadi Cem hocam söyle, söyle de işkence çek.
0: Top çeviriyor şu an.
2: Tabii tabii şimdi.
1: Abi yok yok, şarj bitti, cevap geldi. Tottenham Hotspur.
0: İngiltere'den bir kulüp, Aston Villa yazmış izleyicimiz, değil. Aston Villa değil, onu söyleyeyim en azından.
1: Şeyde mi? Yukarılarda mı, aşağılarda mı?
2: Ne de? Çok gezi yaraları gitti. Yukarıda nereye dönüyoruz? Aşağı inerken
1: oradan sıralama.
0: Şöyle ipucu vereyim mi? Evet. Hadi o zaman. Sizi çok yormayayım. Yoruldunuz bu
1: çok.
0: Şu an çok büyük bir kulüpte teknik direktörlük yapan bir hocanın eski takımı.
2: Hangi büyük bir kulüpte teknik direktör? Hangi
0: onu mesela? Onu da söylemeyeyim ama. Yani,
2: tam bir sürü çok büyük kulüp var. Real Madrid işte, var. Bayern Münih var.
1: Bournemouth.
2: Burnley.
0: Bravo.
1: Ay süper abi.
0: Vincent Kompany işte.
1: Evet. Vincent Kompany. Güzel ama güzel yol verdi.
2: Bayern Münih deyince daha böyle bir kapıyı güzel sallayınca ipucu. Orada bir yandım bir şey.
1: Güzel ipucu.
0: Tebrik evet ediyorum. Logolarımız Midland, Girona ve Burnley'di. Devam edelim. Hız tamam. Kesmeden tamam. Devam edelim. Tanı beni.
2: Hadi golü koklayan.
1: Golü koklayan ama.
0: En son. Daha var ona. Daha siz ama abi. Çok aceleci çıktınız. Tanı beni ile devam ediyoruz. Ben kim bu oyuncu? Artık. Yani...
2: Şey, Arjantin değil mi?
0: Evet.
2: Şey değil mi bu?
0: Biraz daha devam edersen inanacağım gerçekten işbirliği.
1: Benim gözler astigmat. Ben buradan zaten topçuyu zor görüyorum abi.
0: Şuraya verebiliriz bu arada artık. O gün geri dönüşe.
2: Arjantin'deki
1: kim olur abi?
2: Kim biliyor musun? Orta sahada oynayan bir oyuncu.
1: Adı kim?
2: Orta sahada oynayan.
1: McAllister.
0: Doğru.
2: Daha ne söyleyeyim?
1: Vaa güzel pas attı ama bak.
0: Mesaj gelmiyor değil
1: Okan
0: mi?
1: Okan abi pası attı.
2: Pası yok.
1: Girdim attım.
0: Peki.
2: Bak WhatsApp'tan hiç mesaj görüyor musun?
0: Tamam.
1: Tarihi bir program abi bugün. Ben iki tane bildim, tarihe geçtim.
0: Gerçekten takip ediyorum.
1: Benim için tarihi, ben iki tane.
2: Ama bak adama öyle bir paslar atıyor.
1: İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Kendin... Bilmek istemiyorsun hani biraz Cem Kerpiç'in oyuna sokmak evet. istiyor gibisin.
1: İnanılmaz.
2: İşte bazen böyle 5-0 olur ya maç. Biraz böyle biraz daha böyle oynasın ya.
0: Demorje
2: olmasın.
1: Niye beni ezikledin?
2: Ya takılıyorum baba.
0: Alexis McAllister'dı. Devam ediyoruz. İkinci isim geliyor ekranlara.
2: Ayaktaki mi, yerdeki mi?
0: Ayaktaki.
2: Ya,

0: soru bu arada.
1: Sana bir şey, Yunus kardeşim.
2: Bu nasıl soru abi ya?
1: Hakikaten ya.
2: Soruda da program var abi.
0: Güzel, güzel soru.
1: Zlatan mı?
2: Değil. Zlatan İbrahimovic.
1: Inter mi? İtalyan bir takım mı? Kim mesela? Hangi ülkenin? Onun ipucusunu. İpucusunu var.
2: Haaland, Haaland.
1: Değil.
0: Haaland değil.
1: Değil, Haaland değil abi.
2: Ama şey, boylu postu.
1: Hangi ülke? Ülkeyi söyle bari ya.
0: Abi onu söylersem.
2: Çıkar mı?
0: Artık. Cevabı vermiş olurum.
1: Ya ver, ülkeyi söyle. Ne olacak?
0: Biraz daha üretin ya. Golcü üretin biraz daha.
1: Santa yabancı ülke ama değil mi? Santafor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Şey mi acaba ya? Neydi bunun adı ya?
0: Kim?
1: Bilmiyorum ki. Çıkaramadım.
0: Hiçbir çağrışım yok.
2: Gyökeres.
0: Değil.
1: Değil abi, değil. Gyökeres değil ya.
2: Ne bileyim abi, golcü.
1: Gyökeres daha böyle geniş, bu biraz ince uzun bir oyuncu değil mi?
0: Ya bugün gol attı.
2: Aa, Harry Kane.
0: Evet.
2: Allah, 3 tane bildim, tarihe geçtim.
1: Adamsın.
0: Son fotoğraf da gelsin. 3. görselimiz. Bir şey diyeyim mi? Ya son dönemde en hayranlıkla izlediğim oyunculardan birisi. Müthiş bir yetenek.
2: Portekiz.
0: Değil.
1: Değil değil şey.
0: Genç bir oyuncu. Çok genç hatta.
1: Faslı değil mi?
0: Evet.
1: Orta sahadaki oyuncu.
0: Boadi.
2: Boadi'di.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim.
0: Gerçekten Okan Koç.
2: Müthiş. Bugün abi harika.
0: İnanılmaz bir performans.
1: Sana ben bir şey söyleyeyim.
0: Tebrik ediyorum.
2: Tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederim, rica ederim.
0: O zaman bir bağlantı yapalım mı? Canlı bağlantı.
1: Nereye istiyorsun?
0: Amerika'ya gidelim.
2: Oo, harika.
0: Kaliforniya'ya gidelim. San Francisco'da sevgili Serhan Türk bizleri bekliyor. Kendisine bir merhaba diyelim. Amili futbol takımımız Paraguay maçı için San Francisco'ya seyahat etti bugün. Tabii ki Serhan Türk de millileri yakından takip ediyor. Serhan Türk, öncelikle teşekkür ederiz bizleri kırmadığınız için. Umarız güzel bir yolculuk olmuştur sizler adına da.
3: Rica ederim. Ben de yeni geldim Arizona'dan San Francisco'ya. Biraz uçağımız rötar yaptı. Ondan dolayı yeni indik havalimanına. İnanılmaz Zeynep ağladım dedim. Yayında da çok sevdiğim can dostlarım. Cem ve Okan var galiba.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederiz abi.
3: Çok selamlar, saygılar.
1: Abi sana iyi gezmeler. Kendine iyi bak. En kısa ya. Zamanda stüdyoya bekliyoruz. Gel artık, özledik seni.
3: Ya Okan, şöyle söyleyeyim. Ben hayatımın hiçbir aşamasında böyle kısa dönemde sürekli bir seyahat etme durumu olmamıştı. Sürekli 3 gün Arizona, 3 gün Vancouver, 3 bir hafta Miami. Şimdi San Francisco, döneceğiz Arizona, tekrar Los Angeles, tekrar Arizona. Yani benim de pedeyim şaştı diyebilirim.
1: Helal olsun ama abi. Emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten tebrik ederiz. Serhan adam abi, gibi adam. Seni çok seviyor Serhan abi. Allah yolunu açık etsin.
3: Teşekkür
1: abi.
3: Ederim.
1: Adam Allah gibi adamsın
3: olsun.
1: Serhan abi.
3: Milli takımımızın yolu açık olsun yeter.
0: İnşallah. İnşallah. Milli takım demişken milliler de zannediyorum ki San Francisco'ya ulaştılar ya da ulaşmak üzereler.
3: Ulaştılar.
0: Nedir takımdaki son durum, merak ediyoruz gerçekten, çünkü Avustralya mağlubiyeti moralleri bozdu, dün yine hemen bu saatlerdeydi hatta basın toplantısı, bence oldukça verimli geçen bir basın toplantısı oldu milliler açısından. Nasıl görüyorsun takımdaki son durumu?
3: Evet, milli takımımız yaklaşık 1-1,5 saat önce San Francisco'ya indi ve kamp yaptıkları otele geçti. Santa Clara bölgesinde bir otele yerleşti ve akşam saatlerinde saat 18'de de, bize göre akşam, size göre gece saatlerinde bir antrenman yapacaklar. Ve antrenman bizim açık, 15 dakikası açık. Yarın da official, yani FIFA'nın vermiş olduğu o özel işte alanlar. Mesela ne olacak? Yarın basın toplantısı olacak. 2-3 oyuncu bizle beraber röportaj yapacak. Montelli'ye sorularımız olacak. Antrenman açık olacak. FIFA'nın öngördüğü şekilde. Ya, milli takımımızda tabii ki moraller bozuk. Yani şöyle bozuk. Biliyorsun Avustralya yenilgisi hepimizi demoralize etti. Hem ülke olarak demoralize etti. Hem oyuncularını da demoralize etti. Ama tabii ki buraya kadar getiren oyuncular, bizim oyuncularımız bu saatten sonra bizi en iyi yere getirecek de bizim çocuklar. Bu açıdan baktığımızda Paraguay karşılaşması hem bizim için kader karşılaşması, hem başkaldırış karşılaşması, hem çatlak seslere artık konuşmayın deme karşılaşması, son verme karşılaşması olarak görüyorum. Tabii ki yani kazandıkları zaman neyle kazanacaklarını, kaybettikleri zaman nelerle karşılaşabileceklerini gördüğüm milli takımımız. Bu açıdan baktığımızda yine takım olgusu, oyun anlayışı, oyuncu seçimleri ve Montello

0: Hoca'nın oyunu damga vurmasıyla beraber Allah'ın izniyle inşallah Paraguay karşılaşmasını geçip tekrar şahlanacağımız dönemi gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü elimizde yapacak başka da bir şey yok. Bizim çocukların bir özür dilemeye hakkı var. O açıdan baktığımızda da özür dileme karşılaşması Paraguay karşılaşması.
1: Seren abi, sen de aslında yayının başında bahsettiğin işte sık sık seyahatler, aşırı hava sıcaklıkları vesaire gerçekten zorlandığını ifade ettin. Biz takım açısından da biraz bu durumu merak ediyoruz. Bir önceki mücadele Kanada'da, Vancouver şehrindeydi. Bu karşılaşma San Francisco'da, kamp yeri, ana merkezi Arizona. Yani seyahatler gerçekleşiyor, hava sıcaklıkları çok yüksek. Bu anlamda sen takımın bu durumdan gerçekten etkilendiğini düşünüyor musun?
0: Tabii etkilendi. Ama şu da bir gerçek. Bütün takımlarda da genelde aynı oranda yani seyahat ediyorlar. Ya şimdi şöyle söylemek lazım. Herkesin bir kamp bölgesi var ve maçlar için maçlar deplasmanlara gidiyorlar ve tekrar kamp yönlerine geri geliyorlar. Ama şu açıdan baktığımızda Arizona gerçekten sıcak. Yani 41-42 dereceye veren bu adam bir sıcaklık söz konusu. Dün akşam takım otelinin oraya geldim. Başkanla biraz sohbet etmek için. Orada da bekleyen taraftarlar vardı. Akşam saat 9-10 civarıydı. Dışarı arabadan indim, dedim ki biraz şurada oturayım taraftarlarla beraber. Bir sıcak esiyor, bir sıcak esiyor. Yani ben orada gerçekten nefes almakta zorlandım. Çok. Allah oyuncularımızın yardımcısı olsun. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hani bir Dünya Kupası nedeniyle bazı hep sürekli haberler görüyoruz. Bazı takımlara olağanüstü güvenlik önlemleri oluyor. Bazı takımlarda farklı güvenlik tedbirleri alıyorlar. Ama milli takımımızın çok şükür öyle bir durumu söz konusu değil. Çok rahat seyahat ediyorlar. Ve çok rahat seyahat ederek de yani konfor alanında hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Ama tabii ki yani kötü başlamak hepimizi demoralize etti. Yani hepimizi üzdü. Üstüne üstlük bilebiliyorsun sabah saatlerinde oluyor Türkiye'deki maçların izlenmesi. Bu açıdan baktığımızda ilk başta Avustralya maçı herkes coşkuyla bekledi. Belediyeler televizyonlar kurdu, ekranlar kurdu, insanların izleyebilmesi için herkes her türlü organizasyonu yaptı. Ama günün sonu kötü bitince günün başlangıcı da şişkin gözler ve kırık kalplerle başlayan bir süreç oldu. Ama tabii ki oyuncular da bunun bilincinde ve oyuncular da etkilendi biliyorsun. İşte Barış Alperman saç şeklini değiştirmişti. Merih Temelhan büyük şeklini değiştirmişti. Bu açıdan hepsi eskiye dönmeye çalıştı. Yani artık şu bir gerçek. Yani bu çocuklar bizim çocuklarımız. Zamanında biz Okan'ları izledik. Okan Koçları izledik. Doğru. Ergün Pembeleri izledik. Hakan Üçhanlıları izledik. Tümer Metinleri izledik. Şimdi Arda Güler'leri izliyoruz, Barış Alper Yılmaz'ı izliyoruz, Hakan Çalhanoğlu'nu izliyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda Okan'ın çocuğunu izleyeceğiz, belki İnşallah. Senin çocuğunu izleyeceğiz. İnşallah. Ama şu bir gerçek, üstündeki giydikleri forma bizim ayızlı formalarımız. O yüzden ayızlı forması giren her oyuncu bizim için kutsaldır, önemlidir. Sadece bir oyuncuyu yerden yere vurmak için bence biraz bekleyelim. Vurmayalım da çünkü çocuklar bizim çocuklarımız adı üstünde biraz sabretmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Şunu da merak ediyorum. Bilmiyorum orada vatandaşlarımızla konuşma fırsatı bulabildin mi? Bir süredir önce Miami'deydin, sonra Vancouver'a gittin maç günü. Arizona, San Francisco'dasın şu an ama oradaki vatandaşlarımızın ya da turnuva için Amerika'ya gelen Türk vatandaşlarının Avustralya maçından sonraki ruh halini nasıl gördün? Yani beklentilerde bir değişiklik var mı en azından taraftarlarımızda orada?
2: Bir ilave etten ben.
0: Ya tabii ki.
1: Buyurun.
2: Serhan abi, iyi günler, merhabalar abi. Sana kolay gelsin, iyi çalışmalar. Özledik seni, seviyoruz abi seni. Önemli olan ne biliyor musun Serhan abi? O futbolcuları tabii ki de orada yakınen görüyorsun, devamlı temas halindesin. Futbolcuların ruh hali ve surat ifadeleri nasıl? Bazı şeyleri ifade eder o futbolcuların vücut dili yapısı. O anlamda
0: tedirginlik yani, var Okan.
2: En önemlisi
0: tedirginlik var yani. Yani mesela dün Samet Akay, Samet ne dedi? Yani biz bile basına açık olan bölümde dedi. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Put gibi durmaya çalışıyoruz filan dedi.
1: Korkuyoruz.
0: Hakim dedi. Sana kesin durmaya çalışıyoruz. Korkuyoruz dedi. Yani bu anlamda şimdi hani kötü geçen bir senaryo, kötü başlayan bir başlangıç herkesin moralini bozdu. Oyuncularımızın moralini bozdu. Ve bu anlamda

0: artık hani şimdi kazansaydık ne olurdu? Yer baram yeri olurdu. Oyuncular işte yine YouTube çekerlerdi. Şakalaşırlardı, gülerlerdi. Herkes sevgi versin. Aa, bizim çocuklar, helal olsun çocuklar, ne güzel başlangıç yaptılar. Şampiyonluk hayalimizden. Ama şu an neyi konuşuyoruz? Ya kardeşim, niye böyle olduğu konuşuyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada tabii ki taraftarların bir çekinceliği de vardı. İyi bir taraftar topluluğumuz vardı. Özellikle Vancouver'da. Ve çok fazla yani stadın çoğunluğu bizdeydi. Neden bizdeydi? Hem Kanadalılar da özellikle forma bulamayan orada taraftarlarda Kanada forması giymişti. Kırmızı beyaz onlarla gelmişlerdi bizi desteklemeye. Ama şimdi burası prime yeri. San Francisco ve Los Angeles. Yani özellikle ben şu an Türk Hava Yolları'nın uçaklarının ekstra seferlerinde buraya geldiğini düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Çünkü herkes Kanada'ya vize alamayan ya da Kanada'ya gelemeyen, işte San Francisco ve Los Angeles'ı birleştirip buradayım da tatili bir yerde getirmek isteyen taraftarlarımızın akın akın geldiğini şahit oluyorum. Bu anlamda herkesin tutkusu, herkesin beklentisi milli takımımızın en iyi yere kadar gidebilmesi, finale kadar gidebilmesi artık dualarımız, isteğimiz ve kalbimiz milli takımımızla beraber.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
3: Peki teşekkür ediyoruz. Var mı bir sorunuz Serhan
2: Yok, çok
3: Türkiye'ye?
2: Teşekkür ederiz. Harika anlattı.
3: Çok teşekkür ederiz
2: Emeğine
3: Serhan
2: sağ
3: abi.
4: Kendine iyi bak. Bir an önce aramıza görmek istiyor seni abi. Özledik.
0: Allah izin verirse seni pardon bir ay sonra olayım.
4: Abi sen alıştın oraya, seneye dedi galiba gözü diktin o taraflara. Kendine iyi bak abi, sağ ol.
0: Teşekkür ederiz. Bir başkadır benim memleketim, gerçekten bir başkadır benim memleketim. Ne yemeğinden zevk alıyoruz, ne uykusundan anlamıyoruz. Ne gecemiz gündüzümüz karıştı. O yüzden benim ülkem en güzel yerim. Serhan Türk, iyi günler.
4: Teşekkür ederiz.
3: Serhan Türk, güzel bir gün diliyoruz. Serhan abi biraz dertli, evet. Şartlardan, koşullardan.
4: Ya şimdi ne biliyor musun? Onu çok iyi anlayabiliyorum. Kamp dönemleri yaşayan bir kardeşin devamlı yurt dışından gittiği takımlarla, biliyorsun bazı kamp süreçlerimi çok uzun sürdü. 20 gün, 30 gün, 35 gün. Bak o havalimanında Türkiye iner inmez yemin ediyorum o toprağı öpesim geliyor. Hemen abi bizim en çok sevdiğim yemekler neler mesela? Ya anneme babam o zamanlar sağdı, mekanları cennetli.
3: Allah
4: tüm ölmüşlerimizi. Yani hemen sevdiğim yemekleri yapardım. Direkt doğru eve giderdim. Aynen. O yemeklerden var ya nasıl gömülürdüm. Yerdim içerdim böyle var ya, oturdum saatlerce kalkmazdım. Ondan sonra arkadaşlarla gezerdim. Yani insan özü ülkesi. Tamam. Dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Ege, Akdeniz, Doğu, Karadeniz. Bizim Hataylı bir kardeşim var, Emre var ya, öve öve bitiremiyor yemeklerini. Davet edip duruyor. Yani. Dünyanın en güzel yemeklerine, kültürüne sahibiz. Bunların değerini biliyoruz. En azından nerede anlayabiliyoruz biliyor musun? O taraflara gittiğimiz zaman anlıyoruz. Yani bu güzel bir şey. Bak orada Serhan abiye bir şey sordum. Futbolcuların yapısı, vücut dili ve surat ifadeleri nasıldı? Şimdi tedirginlik var dedi. Bu hiç bir şey değil. Ama ben bu maça o bizim çocuklarımızın farklı bir profille, karakterle, cesaretle sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü bir özür borçlular. Yani o sahada inanılmaz bir reaksiyon, efektif bir tempo, bir mücadele, istek, arzu izleyeceğimizi ve izleteceklerini düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli oyuncularımız var, her zaman söylüyorum. Yeter ki o oyuncularımız doğru konumlandırmak gerekiyor. Ne anlamda? Barış'ı sağda, Kenan'ı solda, Santofor'da, bu tür takımlara, kapanan takımlara ya Deniz'i koyacaksın ya da Ozan, neydi o çocuğun ismi?
3: Can Uzun.
4: Anladın, bu profil. Arkalarına koy Orkun, Hakan, Arda. Yaratıcı oyuncular, pas bağlantılarını yapıyor, koşu yapan oyuncular var. Bunlarla oluşturduğun zaman zaten doğru konumlandırdığın takdirde hedefe gidersin ve sonuca da gidersin. Ama işte bazı takımların abi ekmeğine bal kaymak sürüyorsun. Bazı oyuncuların tercihleri, yer tercihlerinden dolayı. Çünkü ha İspanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye oynarsın, çekilirsin geçiş oyunu, süratli oyuncuları koyarsın oralarda. Kerem'i de, Barış'ı da, Kenan'ı da, süratli sırta koşu yapan, alıp topu götüren oyuncular. Kendileri de yaratan oyuncular. Beklersin alanları daraltıp, ama sana alanları daraltan takımlara karşı alanları sadece senin oradaki pırpır oyuncuyla açamazsın. Orada yeri gelir sana duvar olur, set olur, ikiye birlerde yardımcı olur. Yapacağı koşularla Kenan'a, Orkun'a, Arda'ya atacağı pas opsiyonlarını seçenekler sunar. Bunları değerlendirmek lazım. Yoksa ben bizim oyuncularımıza çok güveniyorum. Ya bir de abicim, yok saçı öyleymiş. Yok kaşı böyleymiş. Yok YouTube çerez.
3: Evet bunu konuşalım gerçekten.
4: Ben konuştum, bunu tekrar edeyim. Saç, bak kardeşim, sakal, bazı ayakkabı bağcıkları bile o futbolcuyu motive eder. Bağcıkları bak, ayakkabı bağcıkları, krampon bağcıkları, bazı

0: arkasında
1: o Orkun'la konuşmayacak.
0: Orkun'la Hakan'ı koy. Tabii. Bunları konuşmayacaktınız. Barış iki tane getirseydi oradan o Deniz veyahut da şeyin kafasına, Kenan'a veyahut da Sultan Kenan getirse Orkun araya bıraksa.
1: Saçını niye o zaman o dönem Türkiye
0: o dönem niye konuşmadılar? İlhan Mansız'ın saçı.
1: O
0: ne
1: zaman
0: oldu?
1: Ümit Davala'ya da
0: trend haline geldi abi. Uzak Doğu'da görmedin.
1: Yapılabilirdi ama yapılmadı. Ya tamamen aslında biz
0: Uzak Doğu'da İlhan Mansız'ı görmedin mi abi? Nasıl talep edildi? Reklam yüzümüz oldu. Yapmayın abi. Oyunculara buradan girmeyin. Bak ben hocayı eleştiririm. Oyuncuların performansı bireysel olarak da tabii ki de kötü oynadığı maçlar veyahut da bu maçta çok kötü oynadığı zamanlar oldu. Hepsini beklentilerimizi karşılamayan oyuncular var. Çok çok beklentilerimiz olduğu oyuncular, onunla birine gelmemiş oyuncular var. Ama abi sen az önce saydığım oyuncuları sen doğru konumlandır bak bakalım. En azından beklentilerimizi karşılamasa bile skoru karşılayacak oyuncular bunlar. Yapmayın gözünü seveyim. Montella'nın hataları oldu mu? Oldu. Onu eleştirdik. Ama oyuncularımıza buradan marjinal alıp farkındalık yaratıp kardeşim hep söylerim. Parfüm kokulu süsü cümleler kurarak insanları böyle yani ilgi çekip fazla like alayım. Geçin bu işleri. Bırakın bu işleri. Kim yapıyorsa karşısına gelsin benim yanımda konuşsun. Gelsin anlatsın. Doğru. Ben zaten, örnek vererek anlatacağım sana. Akımda... Barış bu saçlarını hiç öyle yapmadı mı? Tabii. Abdülkerim saçlarını öyle yapmadı. Örnek Orkun veyahut da Kenan saçlarını farklı bir modeli şekile büründürmedi mi?
1: Farkındaysan zaten bu yorumlar ana akımda yapılmıyor.
2: Evet.
1: Ne yazık ki artık kanayan yarası medyanın dijital medyada etkileşim için yapılabiliyor. Tamam.
0: Bak genç kardeşlerim dinleyin abinizi. Bak bazı futbolcular bu şekilde motive oluyor. Yani dünyanın en iyi futbolcularına bakın. Çok iyi futbolcularına bakın. Ya saçında, ya kaşında, ya ayakkabı modelinde. Hep böyle farklı bir stile bürünme içgüdüsü var. Kendisini öyle motive ediyor. Havaya giriyor. Ben de yaşadım bunu ya. Bir gün ya bak sana en basit. Bir ayakkabım farklı renkti. Bir ayakkabım kramponum farklı renkti. Bir bağcığım farklı renkti. Bir bağcığım farklı. Bir ayakkabım farklı bir ayakkabıydı. Farklı bir marka. Bir ayakkabım farklı bir markaydı. Saçlarımı diyorum. Bak gençler bile prime zamanı uçuyordum. Fener Beşiktaş Galatasaray. Bırak Inter, Newcastle United. Lyon istiyordu beni.
2: Lyon istiyordu.
0: 1860 mini vardı o zamanlar çok iyi takımdı biliyorsun. Onlar istiyordu. Sen kafa sallıyorsun bilmiyorsun.
1: Ha, o dönem iyi takımdı onu biliyorum. 1860 mini. Senin istediğini
0: sen bilmiyorsun. Sen beni tuzağa düşünün ya. Ben de seni yakalıyorum. Bilerek sordum. Her neyse arada yönünü de katalım dedik. Şimdi şu tuz biber de atalım böyle araya. Ya şunu demek istiyorum sevgili kardeşim Furkan. Yani o dönemler prime zamanım saçlarımda balyajlar atıyordum. Gidiyordum bayan kuaförüne. İsim vermeyeyim reklama göre. Bayan kuaförüne gidiyordum. Çok güzel balajlar atıyordu. Bayanların olmadı saatte gidiyordum. Adam arkadaşımla kapatacağı zaman bana özel açıyordu. Tabii sağlam bir para da alıyordu yani. Karşısında öyle bir öyle değildi yani. TL de almıyordu. Dolar alıyordu. O zaman tabii paket sağlamdı yani. Kasa bagaj yüklüydü o zaman. Geliyordu akıyordu musluk. Devamlı doldurmuyorduk tabii. Bizde şimdi iki aklım olsa öyle bir doldurdum ki. Her neyse şunu demek istiyorum. Ya babacığım balajlıydı saçlarım. Bant da takıyordum ama sonraki dönemler balajlı değildi, bant takmıyordum. Kötü dönemler yaşadım, kötü sezonlar geçirdim. Yani saçım balajlı olsa o zaman iyi mi geçirecektim? Bırakın oralardan vurmayın, senin dediğin çok doğru.
2: Okan
0: niye?
2: Abi çok
0: genç kardeşlerim abi. Lütfen aldanmayın. Oralarda bazen böyle marjinal yorum yapıp da ilgi çekmeye çalışıyorlar. Halbuki bununla bu Barış'ın saçı, Orkun'un pası, öbürünün bilmem ne hiçbir alakası yok. Benim Orkun'um da çok yetenekli, müthiş oyuncu. Barış da iyi oyuncu. Kenan uzay bir oyuncu. Ön taraftaki saydığım Arda'lar, Hakan'lar, arkada bunlar çok iyi oyuncular. Yeter ki bu oyuncuları demoralize etmeyin. Buralara bizi bu gururlu bir şekilde 24 yıl sonra getiren oyuncu topluluğu bunlar. Bak buralarda bu yorumları, bu ekranlarda bu oyuncuları yorumluyorsanız, Dünya Kupası'nı izliyorsanız, sabah kalkıp heyecanla bu oyuncuları konuşuyorsanız ya bu bunların yaptıklarından dolayı hatalarını, performanslarını eleştirin. Saygı duyarım. Bak performansına saygı duyarım. Eleştirirsin ama oralardan girmeyin ya.
2: Okan abi çok güzel anlattı.
0: Gece kulübünde mekanlarda sabaha kadar eğlenir. Maç öyle çıkar. Oralarda öyle bir fırsat kaçar antrenmandan kamptan.
1: Tartışılır.
0: Bu çık konuş istediğin kadar eleştir yap. Ben de eleştiririm. Sen sonuçta 80 milyon temsil ediyorsun. Bunları yapamazsın. Ama saçmış boymuş.
1: Yok
0: boymuş.
1: Yok.
0: Bak, bana Montella niye sağ tarafta Barış
1: çok basit bir örnek
0: Kenan'ı
1: vereceğim.
0: Niye sol tarafta?
1: Maç sabahı. Sabah 7'deydi Avustralya-Türkiye mücadelesi. Maçtan işte yaklaşık yarım saat, bir saat önce uyandım. Sosyal medyaya bakıyorum. Eren'in büyük bir gizemdi saçlarını nasıl yaptığı. Ve o maç sabahı işte maçtan yaklaşık bir saat önce sosyal medyada görüntüler düşmeye başladı. İşte Eren'in ilk görüntüleri. Bambaşka konuşmalar vardı sosyal medyada. İşte ne kadar yakışmış, ne kadar farklı olmuş, ne kadar marjinal görünüyor vesaire yönünde. Maç bitti. 2-0 mağlup olduk.
3: Her
1: bir
3: şey
1: anda
3: tamamen dönüştü.
1: Eleştiriler çoğalmaya başladı. Yani tamamen sonuç olarak.

0: odaklı. Şöyle bir ekleme yapayım.
1: Bu çok sağlıklı değil gerçekten.
0: Mesela Okan abi çok doğru anlattı. Şimdi bir de maça bakmamız gerekiyor. Rakip 5-4-1 oynuyor.
1: Bu arada Eren süre de almadı maçta.
0: Tabii. Evet. İki blok arasında mesafe inanılmaz sıkışık. Maçtan size bir fotoğraf anlatacağım. O fotoğraf aslında her şeyi anlatıyor. 14. dakikada Abdülkerim topla çıkarken hareketlensenize diye bağırıyor ön tarafa.
1: Evet.
0: Şimdi o iki blok arasında oyuncu grubu çok fazla
1: hatta
0: durmadı.
1: Hatta sesi yayına da geldi bu arada.
0: Geldi.
1: Orada.
0: O iki blok arasında Abdullah Avcı Hoca hep şöyle tarif eder. Orayı bir havuz olarak tabir. Orada kalmanız gerekiyor. Orada yüzmeniz gerekiyor. Bizim oyuncularımız o iki blok arasında çok fazla kalamadı. Sayısal üstünlük 5'e 6'yı da orada yakalayamadık. Çünkü geriye çıkıp top alıp çünkü daha rahattır. Orada geride çıkıp ama sizin orada kalmanız ve aldatıcı koşular yapmanız gerek. Şunu çok net söyleyeceğim ben kendi penceremden. Bizi buraya bu oyuncu grubu getirdi. Bundan sonra tamam. da bizi ileriye yine bu aynı oyuncu grubu ve teknik direktör getirecek. Bu maçta evet istenilen oyunu gösterememiş olabilirler. Bunun çeşit nedenleri var. Biz sadece kendi üzerimizden okuyoruz.
1: Doğru.
0: Bir de karşıda rakip var. Rakip Tabii. üzerinden de okumak gerekiyor. Şimdi önümüzde bir maç daha var. Çok net. Bu maçta gerçekten bizim milli takım oyuncuları kendilerine yakışan oyunu oynayacaklarına ben eminim. Biz bu gruptan çıkarız. Ben bu oyuncu
1: Kazanır
0: grubuna
1: mıyız, Paraguay
0: güveniyorum. Maçında? Ben kazanabileceğimizi Kazanır. Çok net düşünüyorum. Biz yeter ki taktiksel sadakat, oyun Doğru. içerisinde oyuncularımızı rahat bırakalım. Güvenelim, onları desteklemeye Bitti. Devam edelim. Bu kadar. Bitti. Bırakalım oyuncuları.
1: Şimdiden de yani şunu söyleyelim, sonra sürpriz olmasın. Sert maç olacak. Yani.
0: Çok sert olacak.
1: Olay maç
0: bir
1: olmayacak.
0: De şu olabilir, geçen maçın kopyasını çekebilir. Şimdi rakip tabii. 4-4-2 oynuyor ama bu maçta şimdi bir
1: Paraguay
0: ezber
1: içinde
0: var.
1: Paraguay önünde bir aslında
0: Örnek
1: referans
0: teşkil
1: maç
0: ediyor
1: var.
0: Ama
1: maç
0: şunu var. Da söyleyeceğim. Ön tarafta Arda iş yapar mı? İnanılmaz yapar. Kerem yapar mı yapar. Orkun
1: Doğru.
0: merkezde. Bizim müthiş Doğru. oyuncularımız var. Peki. Biz oyuncularımıza güvenelim mi? O gereksiz eleştirileri bir kenara koyalım. Bir de o tedirginlik dedi Serhan Türk çok kıymetli bir yorumdu. Bence milli takım oyuncusu o noktaya gelen biraz da kulağını kapatıp kendi işine odaklanmalı.
1: Biz kamuoyu
0: o gereksiz yorumlara da bakmamalı.
1: Kamuoyu
0: yani.
1: Olarak da her zaman kalabalıkların da peşinden gitmeyelim. Millilere güveniyoruz. Daha konuşacağız. Kesinlikle. İki gün daha var zaten karşılaşmaya. Biz golü koklayanlarla devam edelim son sayfaya. İlk görüntümüz, ilk pozisyonumuz ekrana gelecek şimdi. Bakalım gol mü yoksa değil mi?
2: Gol.
1: Ben de yarışıyorum. Hadi hep beraber yarışalım.
0: Bana da gol gibi geliyor
1: Inter
0: ya.
1: İnter Torino maçı. Bence gol. Bayağı güzel bir orta bu
0: Üç
1: arada.
0: 3 gol dedik o zaman.
1: Üçümüze
0: yani.
1: Gol mü dedik?
2: O zaman ben gol değil diyorum.
1: Okan Koç gol değil dedi. Görelim.
2: Niye değil dedim onu da açıklayacağım.
1: Aldık puanı.
2: Tamam iyi yaptın. Yeni bu.
1: Kusura bakmayın
2: niye
1: Okan.
0: Niye vazgeçtin?
2: Niye bilmiyorum. Belki direğe çarpıp çıkmış olabilir.
0: Dışarı
2: çok aynen. Çünkü düşünün. Tam kafasına geldi.
1: Tam bir Okan Koç ortası.
2: Evet sağ taraftan bu ortaları çok iyi yapar. Takatani yapar. Ağza bırakır yani. Sadece dokunması yön vermesi gerekiyor. Bazen yön vermeye de gerek kalmıyor.
1: Benim de falan. Böyle kafa vuruşlarım vardır. Vay.
0: O videoları görmek isteriz.
1: Teşekkür ederim. Devam edelim. Diğer pozisyon gelsin.
2: Müziklerim de güzelmiş yalnız.
1: Tamamen görememekten kaynaklı. Yanlış anlaşılmasın için dekorunda değiliz. Devam ediyoruz. İkinci pozisyon.
0: Dışarı atacak bence.
1: Bu kim? Vlahovic mi ya bu?
0: İki kere gol vermezler diye.
1: Galiba bu arada Vlahovic vuruyor topa.
0: Vlahovic böyle...
1: Ben gol diyorum yine.
0: İhtimaller olabilir. Üst üste iki gol vermezler diye ben başka bir tweetle gidiyorum.
2: Ben de gol diyorum.
1: Akıl oyunları.
2: Ben de gol diyorum.
1: Ama öyle...
2: Direkten de dönebilir ama.
1: Öyle hassasiyetlerimiz yok. Ben uyarayım baştan.
2: Sana bir şey söyleyeyim.
1: Ben gol diyorum.
2: Dışarı... Aa bir dakika.
0: Sanki dışarı gidiyor yani. Bilemedim.
2: Ben de gol diyorum.
1: Gol diyor Okan Koç. Siz Cem Kerpçiler?
0: Son kararım değil diyor.
1: Değil. Peki hadi görelim. İnanılmaz.
0: Golü koklayan yani, adam Cem Kerpçiler.
1: Bakın.
2: Tebrik ederim seni. Bravo.
1: Teşekkür ederim abi. Şu pozisyonda
0: İlk
1: Okan Koç
0: şey
1: gözlerini bağlı tak Okan Koç'un şunu atar.
0: Atar. %100.
2: Hayır orada niye o köşeye?
1: Bakıyorum bu? Ayağında spor ayakkabılar var yine atar bu arada. Şu aileye de atar.
2: Hayır orada zaten kaleci oraya yatmış. Hafif öbür tarafa
1: İnanılmaz
2: dibine gitsen gol ya.
1: Vlahovic bu arada.
2: Yani Vlahovic kaçırdı da yani golcü değil mi? Adam
1: ya bak
0: atar,
1: yine.
0: Atar.
1: Yine.

0: üzerime oynuyor son dakikalar arkadaşlar. Ben oyuncu
1: yerine yine bir de işte algı yaratmış. Bir de Beşiktaş'a gelirse ben sonra bir de atsın bari golleri bak ne yapıyorum.
2: Kaçırır mı diyor. Dağlara taşlara mı vurur.
0: Bir de o golleri bak ne yapıyorum ben. Yakışmamış diyeyim ben öyle toparlayayım.
1: Ümit Ekim'den ne goller kaçırdı yapma gözünü seveyim.
0: Tabii tamam
1: olur da yani bazen oluyor oyuncu içerisinde şanssızlıklar.
0: Devam edelim. Herkesin bir puanı var şu an.
1: Benim
2: ben 2 bildim,
1: sıfır.
2: Ben 2 bildim
1: iki,
2: ya.
1: 2, senin 1, 2, 0.
2: Abi benim hiç sayılmıyor puanlarım ya.
1: Tabii,
2: nasıl sayılmam abi?
1: Cem 2, İlk defa sen 1, ben 0.
0: Hadi o zaman alalım yine tahminleri.
1: Kaleci kurtarıyor gibi geliyor burada. Dur bakayım buradan bakalım, büyük ekrandan bakalım.
2: Açısı çok kapalı abi.
0: Çok zor bir açı. Kaleci de iyi büyümüş. Evet. Ben gol değil diyorum.
2: Bizi kandırıyorlar, böyle gösteriyor. Evet, çok yani zor.
0: Okan Koç gibi tıklamış.
1: Ben de gol değil diyorum.
0: Gol değil.
1: Değil.
0: Dedi. Cem Kerpiççiler.
2: Ben de değil diyeceğim ya.
1: Ya Cem zaten kazandım der. Kurnazlık yapıyor burada. Bak göremedim mi matematiği?
2: Abi ne yapayım ya? Hesabı İlk defa bir şey bildim ya.
0: Tamam. Görelim bakalım gol mü değil mi?
2: Yok abi.
0: İyi vurmuş aslında. Okan Koç gibi tıklamış.
1: Ya.
0: Olmamış.
1: Ne diyorsunuz değil mi arkadaşlar?
0: Ama bence sen tıklasan goldü bu.
2: Affetmezler.
0: Ne diyorsun? Sen bunları affetmezdin.
2: Affetmez.
1: Ben kaleci de geçer.
2: Kaleci de yatırır.
0: Puanlar kaç kaç oldu? Ben bu arada saymayı...
2: Ben de Okan abi galip.
1: 3. 2. 1.
2: E bütün yarışmaya bak.
1: Ha,
2: hepsini bildi.
1: Okan mütevazalım. Evet.
2: Hepsini bildi. Yani. Yok abi.
0: Peki.
2: Ben senede bir kere biliyorum programa çıktık.
0: Cem Kerpiççiler.
2: O da programa rastladı.
0: Oluyor golü koklayanlardan. Ama bugünün kazananı sizlersiniz.
2: Okan Koç abi.
1: Hep beraberiz kazanırız. Çok güzel program oldu. Çok keyif verici.
2: Ben çok mutlu oldum.
0: Yayın sonra Cem Kerpiççilere hediyesini takdim edecek rejideki arkadaşlar.
1: Kupa mı?
0: Bilmiyorum.
2: Bana en büyük hediye Beşiktaş forması geliyor.
0: Yönetmenimiz o gün kara onurla takdim edecekler. İmzalı Beşiktaş formasının sözünü aynen aldı kayıtlara.
1: Evet. Yani geçti zaten izliyor arkadaşlar. Hatta yazdı ya. Yani çok dünya çapında isimler gelse 50 tane daha alacağım dedi.
0: Peki süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Okan Koç, Cem Kerpiççiler.
1: Zaten son yarım saati izleyen diyecekler. Uykumuz geldi diyecekler. Halbuki 2 saattir şov yaptık burada.
0: Sevgili seyircilerimize teşekkür ediyoruz bir kez daha. Onların da katkılarından dolayı noktalıyoruz son sayfayı. Değerli izleyenler, bir başka programda yeniden görüşmek üzere diyelim. Mutlu geceler, hoşça kalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Rizzo Doğan'ın koşu yoluna. Rizzo

can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez can atıyor.

ceza sahası içi şık hareketler, vuruş geldi ve gol.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kalecinin işareti aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes. Gökhan İnler. Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. Geriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim, Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih, çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir santrfor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü.

0: 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok, çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım giriyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta. Ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: Daha ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller

0: Toller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
1: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
0: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altıntop. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önünde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Birashil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio. Dakika 77. Arda, iyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel. Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Sabri, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri, Tuncay, Arda, Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım, Kazım. Cech.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. İlaşin çıkıyor. Gattes oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim.

0: beklendi ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Holler. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım.

Çek taraftarları ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin,

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat, Nihat, Nihat. Gol, gol, gol. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat, Nihat, Nihat. Durdu, durdu, durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Teşekkürler.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet, evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat. O
1: yürü
0: sen Nihat. Nihat. Nihat.
1: Gol.
0: Gol.
1: Gol.
0: Gol. Gol. Gol. Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama gençiz. Koşuyoruz. İyi çalıştık ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Volkan, aman!
0: Servet yapmayın. yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları mı?
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Hadi Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Brigera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart. Ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Breitfeld niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrıldı rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet. Az farkla top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti. Rüştü tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka. Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon. Kalemizde az önce. Hakan. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i bası. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Rüştü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih!
1: Gol!
0: Semih! Semih!
2: Olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil. Olacak şey değil.
2: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kretikos'a dikkatli. Arda, hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor Semih. Kretikos'a Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
2: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol gol 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petrić.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin de Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Ceza alanı Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu.

0: Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal karşı karşıya. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor, 2-0. 49. dakika, İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu. Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor. 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
2: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri. Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika. Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi. Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle A Milli Futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında. Buran vuruşu, gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu, gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda.

0: Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çalhanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çalhanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Nalan'ın müdahalesi sonrasında Okay yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Delikt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okay yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luc de Jong, top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik yerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, A yerden sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda, topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu ayar. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
3: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
4: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
5: Sopalarda gol!
1: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca gündeme tabii ki ağırlıklı olarak transfere dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Kerem.
0: İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Fenerbahçe

0: Şöyle bir açılış yapalım. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti sevgili seyirciler. Hala bir resmi açıklama yok ama Aykut Kocaman'ın göreve gelişi için Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Detayları sizin için hazırladığımız bir haber var. O haberi ekranlara getirelim. Sonrasında Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye ne katabilir? Bu süreç neden bu kadar gecikti? Acaba başka bir alternatif olabilir mi? Tüm bu soruların üstüne biraz kafa yoracağız.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de yeni yönetimin bir sonraki adımı futbol şubesiyle ilgili yapılacak açıklamalar olacak. Futbol yapılanmasının başında Oğuz Çetin'in olması, teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'de gözler artık resmi açıklamalara çevrilirken Aykut Kocaman'ın teknik ekibi de büyük oranda netleşiyor. Uzun yıllardır Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan isimler deneyimli teknik direktörün yine yanında olacak. Pro lisansı bulunan Turgay Altay yardımcı antrenör olarak görev yapacak. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci antrenörü Murat Öztürk, Aykut Kocaman'la birlikte Samandıra'ya dönecek. Maç ve performans analisti olarak görev yapan Barış Karakoç da deneyimli teknik direktörün ekibinde yer alacak. 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe'de görev alan atletik performans antrenörü Alper Alçı da teknik ekipte olacak. Aykut Kocaman'ın ekibine katılacak yeni isim ise Dirk Kuyt. Pro lisansı bulunan eski Hollandalı futbolcu, daha önce futbolcu olarak birlikte çalıştığı Kocaman'ın ekibinde bu kez yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
0: Aykut Kocaman'ın ekibinde Dirk Kuyt'ın da olacağı söyleniyor. Yine Turgay Hoca ekipte yer alacak, Turgay Altay. Önemli isimler olacak Aykut Hoca'nın ekibinde, görüntü o yönde. Niye bu kadar gecikmiş olabilir Mehmet? Bir yandan da Erdem'le konuştuğumuzda o da diyor ki Aykut Hoca takımın başındaymış gibi, yani resmi açıklanmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Eğer öyleyse, resmi açıklama yoksa bile hiç yoktan iyidir herhalde hazırlık için.
2: Öyle, ben dışarıdan bir gözle daha rahat yorum yapacağım aslında. Şimdi Fenerbahçe camiasındaki o dengeleri tahmin edebiliyorum seçim sürecinde. Ki bence Hakan Safi'nin en net hatasıydı. Oyuncu isimlerinden ziyade iddialı bir yabancı teknik direktörü açıklayıp seçime girse. Çünkü Aykut Kocaman biraz demokrasinin kılıcı gibi Aziz Yıldırım üzerinde sallandı ki Aziz Başkan ifade de etme hoca konusunda hani net karar vermedik diye. Hala öyle devam ediliyor ama bir gerçek var. Aykut Kocaman %99 Fenerbahçe'nin hocası olacak. Yani Montella çok ligi bilen bir yabancı olarak normal şey. Ben bunu Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Beşiktaş içinde, Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde, yani şampiyonla oynayan bütün takımlar sezon içinde bir hoca değişimi yaşasa, bence Montella hoca olarak açıklansa taraftardan bence olumsuz tepki gelmez. Çünkü hani bizim iklimimizde herkes de her hocayı kaldıramıyor. Böyle bir gerçek var. Aykut Kocaman'a tekrar dönecek olursak, yani İbrahim Yavuz'un da aslında düşüncelerini şöyle merak ediyorum. Rakip oldu Aykut Kocaman'a kariyerinin başında Aykut Hoca'nın. Ben Aykut Kocaman'ı beğeniyorum teknik direktör olarak. Yani bu kadar sorgulanmasını da garip buluyorum açıkçası. Yani şeyden bağımsız işte 2011'deki o şampiyonluktan. Yani Avrupa'daki yarı final dışında da bence Konyaspor ve İstanbulspor serüvenleri de önemli. Şu benzetmeyi de hep yapıyorum, yani Fatih Tekke Trabzonspor'da çok başarılı ama Fatih Hoca İstanbulspor'da da başarılıydı. Keza Alanyaspor'da yani. Aykut Kocaman'ın futbolculuğu zaten özel bir futbolculuk kariyeri oldu. O dönemin golcüleri de başkaydı. Tanju'su, Hamisi, Feyyaz'ı, orada o gol kralı olması da çok kıymetli, çok değerli. Üstüne teknik adamlıkta ben neyi seviyorum onu da söyleyeyim Kerem. Yapıcı bir teknik direktör. Yani eldeki mesela Fenerbahçe hocası olarak resmi açıklamadan sonra ben Ederson'la ilgili olabildiğince pozitif konuşacağını düşünüyorum. Yani çok böyle oyuncu kaybedecek bir profil değil. Alex'le zamanında Yıldız'ın barışmadığını işte şahitlik ettik vesaire ama bir gerçek var, şunu da atlamayalım. Alex sonrası kurduğu Fenerbahçe'yle de Avrupa'da yarı final oynadı. Ya yani Alex'le o yarı final gelmezdi onun, Alex'in düzeniyle. Onu da söyleyelim, yani sanki Alex'i gönderdi Fenerbahçe tepe taklak gitti değil. Tam tersi, öyle bir takım bıraktı ki Ersun Hoca bir ya da iki transferle, Alper Potuk gelmişti, Emelike gelmişti ki o şampiyon da az solisi değildi o isimler. Yine Aykut Kocaman'ın bıraktığı oyuncular son şampiyon olan kadronun temelini oluşturmuştu. Biraz dediğim gibi yani hoca üzerinde çok yıprandı. Bu süreçte Aziz Yıldırım'ın tek eksisi olacak benim nazarımda. Çünkü olabildiğince kucaklayıcı bir değil.

0: kavgadan kaçınması, tüm camiaya seslenmesi, bunlar önemli. Fenerbahçe'nin bence buna da ihtiyacı vardı ama şimdi bir istisnayı Aykut Kocaman da yapabilirim. Biraz hocanın yıprandığını düşünüyorum. Senin soruna cevap olsun aslında bu geç açıklanmayla, ama nihayetinde ekibi de yani Alspor dışında diğer kanallarda da işte Turgay Hoca Manisa'da hocalık yaptı birincilikte. Ben bunu önemserim.
1: Tabii.
0: Keza Dörkay bence zaten teknik adamların ekibi çok önemli. Okan Hoca da bunu gördük yani. 2013 Elazığ'da İrfan Sarıoğlu'yla başladık. İrfan Sarıoğlu dediğimiz isim Zico'lu davulunu sezonlarda Fenerbahçe'de yardımcı hocalık yapmış bir isimdi yani. Onun o deneyiminden faydalandı. Aykut Kocaman'da şimdi ekibine bakıyorum. Kayıt çünkü bildiğim kadarıyla Kerem Hollanda'da teknik direktörlük yaptı yani birinci adam olarak. Keza Turgay Hoca. Muhakkak çalışmalarını yapıyor. Çok da dediğim gibi şu bakış açısı güzel. Ali Koç koku gibi bir senaryo olmayacak. Yani Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'da önce bir eldekilerden bir maksimum fayda alalım. Zaten Fenerbahçe mevcut kadrosuna baktığın zaman da 2-3 nokta takviyeli de bu kadro pekala şampiyonluğa oynar. Yani zaten işin içinden çıkamazsınız her sene sili baştan kadro, sili baştan kadro. Mevcut kadroda da kazanacaksınız. Sağ bekte Semedo'yu kazanacaksınız. Sol bekte keza Brown'u. Potansiyelli oyuncular baktığında Brown çok genç oyuncu. Yine yani hatta artı 4 kriterine uyuyor. Ederson öyle ya da böyle marka bir kaleciydi. Geçen sene o sistemde Tedesco'yla tutmadı. Belki Aykut Kocaman'la tutacak bilemiyoruz. Ama muhakkak forvet alacaksın ki Vedat Muriç gelecek tek forvet olmayacak. Başka hamlesi de olacak Fenerbahçe'nin. Ben dediğim gibi Aykut Kocaman tercihini doğru buluyorum. Onu da söyleyeyim. Görüş olarak paylaşayım. Yani Fenerbahçelilerin çok anlayabiliyorum hani negatif görüşler de oluyor. Tam tersi pozitif birlikte takım arkadaşlığı yapan isimlerden çok doğal. Ben dediğim gibi 4-5 senedir evet çalışmaması problem olabilir ama yani dün de bu örneği verdim. Sen de bizzat tanıdığın için aslında o ismi zikretmek istiyorum Kerem. Hamza Hamzoğlu. Hamza Hoca 4 sene ne yaptı? Maç mı izlemedi? Anlatabildim mi demek istiyorum? Takım devralsa emin ol. Yine başarılı olacak. Hı hı. Tamam Galatasaray'da kariyerin zirvesine çıktı ama gitti Akhisar'ı kümeye tuttu. Bursa'yı kümeye tuttu. Bursa sonraki sezonlarda zaten bir son hafta kümede kaldı sonra düştü. Antalya Spor'u keza tuttu. Yani hep takım alsa bu sefer tam tersi biraz da o saygınlığını kaybedeceksin. Başakşehir olmadı çünkü baktığında ki Nuri Şahin gelene kadar Aykut Kocaman'dan sonra kim gitse Başakşehir olmadı. Emre Belezoğlu'na da imkanlar verildi. Çağdaş Hoca'ya da imkanlar verildi. Bir tek o imkanları pozitife çeviren 5 senelik süreçte Nuri Şahin oldu. Nuri Şahin de buna ihtiyacı vardı. Dortmund'daki düşüşünün ardından. Tekrar söylüyorum yani ben Aykut Kocaman tercihini mantıklı buluyorum.
2: İbrahim Yavuz az önce Mehmet önemli bir şey söyledi. Yani 3-4 takviyeyle bu takım zaten şampiyonluğa oynayabilir dedi. Bir teknik direktörle anlaştığınız zaman onun belki çok böyle çılgınca harcamalar yapması kulüplerin bütçelerine de biraz zarar verebiliyor. Yani Aykut Hoca'nın burada kulüpçü bir teknik direktör olması artı mıdır? Aynı zamanda sorum da şu olacak. Eldeki malzemeden bir şey çıkarabilme becerisini nasıl buluyorsun?
1: Şöyle yani bir teknik direktör göreve geldiğinde mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrar olan oyuncularla devam etmek ister. O bir teknik direktörün işini kolaylaştırır. Fenerbahçe'nin kadrosu konusunda ben de aynı fikirdeyim. Yani bir şeyleri yıkıp yeniden inşa etmenize gerek yok. Şahane bir orta saha dizilişiniz var değil mi? Yani baktığın zaman evet beklenti anlamında, organizasyon anlamında, güçlü oyun anlamında istediğinizi alamadınız ama sizin oyun sezonun bütünüyle alakalı sorunuz vardı. Yani teknik direktör değişimi, sezona başlangıç, teknik direktöre verilen özgürlük hepsini bir araya getirdiğinizde bu sene oynama ritmi anlamında beklentinin altında kalma hadisesini anlayabiliyorum. Şimdi Aykut Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani Alex üzerinden istersen örnek vereyim. Aslında o dönem Alex ile ilgili yani o dönem oyun 10 numara pozisyonunda oyunculara özgürlük veriyordu. Yani o bizim oynadığımız dönemler biz 10 numara pozisyonunda oynayan arkadaşlarımıza, abilerimize şunu söylüyorduk. Sen diri kal. Biz senin o arkadaki işlerini hallederiz. Çünkü top sana geldiğinde bitiriciliğin, yeteneğin skora etki edecek.
2: Yani hepsi diyordu. Messi gibi muamele
1: evet, o dönem öyle vardı. Oyun müsaade ediyordu. Aslında Aykut Hoca'nın öngörüsü, değil mi ya? Gelecek adına öngörüsü şahaneymiş. O gün görmüş futbolda 10 numara pozisyonu ya da takım savunmasına katkı sağlamayan oyuncu oyunun bütününde eksik bırakıyor takımı. Aslında burada önemli bir şey yapmış ama tabii o dönem çok büyük bir figür olduğu için Alex bunu bir insanlara anlatmak kolay olmadı. Şimdi benim aslında Aykut Hoca konusunda bir itirazım yok. Benim genel olarak itirazım aslında Fenerbahçe Aziz Yıldırım'a talip olurken de geçmişteki başarılara talip oldu. Aykut Hoca'ya talip olurken de aslında geçmişteki başarılara talip oldu. Şimdi kafamda şöyle bir soru işareti var. Seçim sabahı hoca şöyle bir yorum yaptı. Dedi ki biz geçtiğimiz sezon buradaydık ve yine seçim öncesi siz transfer soruyordunuz. Genel olarak ben size bu işin tek başına transferle olmayacağını, bu işte belirleyici olan kadro planlaması ve o kadro planlamasında yapılan tekrar olacağını söyledim. Ve bugün aynı şeylerden bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin Aykut Hoca'yı getirirken planlamasını beni sezon sonu hedefe götür. Zamanım yok. Şimdi bunun böyle olmayacağını söyleyen bir insana al bu takımı bu kadar kısa sürede hedefe götür demen, çünkü o düşüncenin doğru olmadığını söylemiş zaten kendisi de. Bence doğrusu da o. Ben Fenerbahçe'nin başkanı olsam planlamayı şöyle yaparım. Ben bir kadro planlaması yapıyorum teknik direktörümle beraber. Evet, sezon sonu şampiyon olmak istiyorum. Seçim var. Belki ben olurum olmam hiç önemli değil. Buraya gelecek birine de bir kadro ve oyun mirası bırakıyorum. Şampiyon olsa da olmasa da. Çünkü asıl belirleyici olacak bugün kurduğumuz kadro. Evet, yarışın içerisinde olacak ama asla Galatasaray'ın kadro ve teknik direktör tekrarını yok saymayın. Onlar ne olursa olsun bizim önümüzde. Bu açıklama sizi Galatasaray'dan küçük camia yapmaz. Korkuyorlar bu ifadeyi kullanma, ama korkmayın. Çünkü realist olmak zorundasınız.
0: Bunu çok geç öğrendim. Tedesco benzer mimarlı yorum yapmış. Yani benden kısa vadede başarı isteniyor ama Galatasaray kadrosu Fenerbahçe'den daha iyi ve bu hemen gerçekleşecek bir durum değil. O tespiti aslında zaten biraz sezon boyu da en son hatta 1-1 biten Kadıköy'deki maçın ardından da arkadaşlar biz Galatasaray'la oynuyoruz. Hani orada Fenerbahçeli gazetecilerin biraz sivri sorularına o cevap vermiş. Yani birbiriyle de yetinmesini bilin minvalinde. Doğru
1: çünkü
0: bakış açısı bu.
1: Onların futbol eğitimini aldığı kültür öyle onlara bu işi halledebileceklerini öğretmiş. Yani bir tek buralarda o iş geçerli. En iyi oyuncuları bir araya getir halledersin. 12 sene halledememişsin ya. Ben böyle bir yorum yaptım bir arkadaş bana dedi. Ne yani bu sene de mi? Ya bu düşünceyle 12 sene olamamışsın, onunla ilgilenmiyorsun da bu sene de mi olamayacağız diyorsun. Hep bu yüzden olamadın ya. En iyiler bir araya gelsin. Olmadı gönderelim. Gemileri yakacağız. Onu göndereceğiz. Finansal fair play'i halledeceğiz. Dedin bir adım ileri gidemedin. O yüzden bak hazır başında bunun öyle olmayacağını söyleyen bir teknik direktör var. Geçmişte yaptıkları çok kıymetlidir ama bir de kafamda diğer soru işareti şudur. Şimdi Aykut Hoca'nın en son teknik direktörlük yaptığı dönemle bu dönem arasında oyun da değişime uğradı. Oyuncu davranışları değişime uğradı. Kolay değildir yani. Siz aynı insan da değilsiniz. Sizin de yaşınız ilerliyor. Maç evet. izlemiyor değil mi? Maç izliyor tabii ki. Teknik anlamda bir şeyleri unutacağını söylemiyorum ama değişen oyuna, değişen oyuncu davranışlarına nasıl tepki göstereceksin? Bu kadar fazla yabancı oyuncunun olduğu bir organizasyonu biz görmüyorduk. Artık iyice yabancıların daha fazla olduğu, Türk oyuncuların daha az olduğu. Mesela Aziz Yıldırım ne diyor? Sportif direktörlük pozisyonunu yok sayıyor değil mi? Ben olacağım orada diyor. Soyunma odasında ben olacağım. Değil mi? Tribünde ben olacağım.
2: Doğru.
1: Tesislerde ben olacağım. Ama niye şeyi unutuyoruz? Zico ile Fenerbahçe şahane bir oyun yakalamıştı. İşte o sizin soyunma odasında olma hadisesi Fenerbahçe'nin sürdürülebilir şampiyonluğun önüne geçti. Ersun Yanal dönemini hatırlayalım. En güçlü oyunlardan biriydi. Aykut Kocaman'dan bir miras aldı. O atletik performansa zirveye çıkardı. Yine aslında bu iş tek başına hocanın işi değil. Parayı biz verdik, kadroyu biz kurduk. Yine yaparız düşüncesi. Yine o Fenerbahçe'nin güçlü sürdürülebilir şampiyonluğun önüne geçti. Bu tarafa hiç bakmak istemiyoruz. Şey hoşumuza gidiyor. Yani o figür hoşumuza gidiyor. Masaya vuracak. Ben Fenerbahçelilerden duyduğum şey ne bileyim. Sen nasıl bir değişim bekliyorsunuz diyorum. Yani Aziz Yıldırım. Ya en azından federasyon konusunda güçlüyüz. Bunun hiçbir faydası yok ki. Sabahtan akşama kadar başkan tesis şeyde kalsın. Nedir o federasyonda kalsın. Ya Ali Koç'tan bu anlamda daha güçlü bir isim ya da daha yüksek sesle bağıran biri var mıydı? Her gün bağırıyordu. Yok. Burada dibinde yanı başında bir tane takım var. Onlar da aslında senin kadar hata yapıyorlar ama onların avantajı şu. Onlar ilk Okan Buruk göreve geldiğinde hala 7-8 oyuncuyla tekrarı var. Yani gözünü kapattığında Galatasaray'ın ilk resmi maçında 7 tane oyuncu hepimiz sayarız. Beşiktaş'ta bilmiyoruz. Fenerbahçe'de bilmiyoruz.
0: Ya tabii Okan Hoca'nın başarısını yok saymak gibi algılanmasın ama bir şansı da şu oldu. Önce Icardi sonra Osimhen, yani ligin
1: tabii ki
0: dengesini tamamen değiştiren iki oyuncu.
1: Şimdi bunlar çok önemli ama bütüne baktığında bence böyle yorumlamakta fayda var. Yani Aykut Hoca'nın iki tane Aykut Hoca'yı şey bekliyor. Yani birincisi seçim öncesi söylediği şey, tekrarın ve planlamanın belirleyici olduğunu söyledi. O zamanı o taraftar ona verecek mi? İkincisi oyun ve oyuncu davranışımı değişime uğradı. O nasıl cevap verecek?
0: Onun cevabını ver.